0: Çünkü
1: Zelenski
0: ile ilgili isimler vardı.
1: İlginç yıpratma haberleri de gelmeye başladı. İşte falan yerde eğlencede. Evet. Arkasında mavi şey yeşil perde var. Bunların zamanlamasıyla bu konuşulanların da birbiriyle örtüştüğü bir periyoda giriyoruz yani sanki.
2: Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra bu konuyu belki birer cümle daha alırım. Son cümlelerinizi daha sonrasında ABD, İran, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler, İsrail'in saldırıları, daha konuşacak çok konu var. Reklamlar.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu'na devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Sunay Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Rusya-Ukrayna savaşı'yı şöyle bir masaya yatırdık. Bu konuyla alakalı cümlesi olan var mı hocam, yoksa konuyu değiştireceğim?
1: Hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun.
2: Barış olsun yani inşallah.
1: Dünya barışı.
0: Barış olsun da şu Karadeniz'deki en azından savaşı bir geride bırakmış olalım. O zaman bir başka sıcak noktaya çevireceğiz gözümüzü. Hürmüz noktası. Evet. Şimdi ABD-İran savaşında sürekli olarak yeni çatışma alanları ortaya çıkıyor. Mesela Katar, İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. ABD yeni tehditler savuruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kazma Dağı'nı yakında vurabileceklerini söyledi. Cantürk Hocam.
1: Evet. Ya şimdi şöyle, Kazma Dağı önemli. Çünkü yani bu savaşın en hareketli, en hararetli günlerinde bu Kazma Dağı yoktu. Sonradan dediler ki ya Kazma Dağı diye bir yer var. Oranın yer altında da işte asıl merkez orası. Eğer Amerika hani, çünkü bu konularda çok yalan söyleme potansiyeli var Amerika'nın. Yanıltma potansiyeli var. Ben yani en büyük yanılgıyı 2003'teki Saddam'ın devrildiği Körfez Savaşı'nda gördüm. Artık Amerika'nın böyle açıklamalarına çok ben itibar etmemeye çalışıyorum.
0: Yani sağ gösterip sol vurabilir.
1: Ya şimdi Kazma Dağı'nın altında çok büyük bir nükleer tesis var. Açıklaması yarın bir gün Kazma Dağı'nı ele geçirdiğinde aa yokmuş.
3: Tabii Irak'ta olduğu gibi.
1: Irak'ta olduğu gibi yani. Yani
0: nükleer silah vardı aa yokmuş.
1: Yani muhabbeti. Öyle bir açıklama yaptılar. Peki öyle bir tesis vardı da sonradan mı tespit ettiniz? Yani bu savaş öyle bir anda sürpriz olmaz ki. Yani büyük güçler saldıracağı yerin planlamasını önceden, yıllar öncesinden yapan organizasyonlardır. Yani Kazma Dağı'ndaki nükleer tesis meselesi bir anda Amerika'nın yeni saldırı şeyinin yani gerekçesinin temelini oluşturuyor. Çünkü Amerikan kamuoyunda yani İran'a yönelik olarak şeyin, Trump'ın istediği büyük bir hani ARG desteği sağlamadı. 2 Kasım'da da ara seçimler var. Ara seçimlerde de durum biraz kritikleşti. Yani büyük ihtimalle Temsilciler Meclisi'ni kaybedecekler. Yani orada demokratlar alacak. Yani dengeye oturacak Amerikan siyaseti. Dolayısıyla böyle bir şey çıkış yapıp en azından bir bahane tutmak, bir gerekçe tutmak. Bu bağlamda bir Kazma Dağı söylemi bana ona öyle geliyor. Ya ama bu savaş devam eder. Yani o Hürmüz hattını şimdi son zamanlarda adalara yüklenmeye başladılar. Ara ara adalara özel birlik operasyonları yapıyorlar. Onlarla ilgili çok ciddi şeyler geliyor.

0: geliyor. Görüntüler bile geliyor. Tabii teyide muhtaç. Dolayısıyla yani 2 Kasım'daki durumdan sonra eğer Amerikan kamuoyunu tekrar toparlayabilirse Trump'ın, ben bu savaşı tırmandıracağını düşünüyorum. İşte kazma da bunun için gerekli Amerika'ya. Yani peki o zamana kadar bunu sürdürebilir mi veya o dönem yani 2 Kasım'dan sonra özellikle Nisan Mayıs gibi hani biraz daha havalar derlenir, toplanır. Çünkü yani Körfez hattında hava çok soğumaz ama İran içlerinde, İran dağlarında kar yağar. Yani İran'ın iklimi bir anda değişiyor. Yani Hürmüz hattında, Basra Körfezi'nde en değişken iklim, en sert iklim İran'ındır. Yani İran bir çukurda. Etrafı özellikle Basra Körfezi çok yüksek dağlarla, 1200-1300 metre dağlarla çevrili. Dolayısıyla buralara kış şartlarında bir operasyon yapabileceğini zannetmiyorum. En azından bahara doğru bir yumuşatma, yani bahara doğru yumuşatma yapar. Ben baharda Hürmüz hattına, adalara da Amerika'nın hani böyle bir kendine güvenirse, bu ortamı uygun hale getirmişse, istihbaratları vesaire, böyle bir süreç başlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu savaş bitmedi. Bu savaşın kazananı yok Mustafa Bey. Yani modern savaşlarda da kazananı olmayan savaşlar devam eder. Tıpkı Ukrayna-Rusya'da olduğu gibi. Yani kazanan, yani sahada pres yaparsanız, mesela bizim terörle mücadelemizde de benzeri şey öyleydi. Yani 90'lı yıllar boyunca yani Türkiye'de yani güvenlik bürokrasimiz çok zorlandı. Yani teknik eksikliklerden dolayı ne zaman biz sahada bariz üstünlüğü ele geçirmeye başladık, bir anda karşı taraf çözülmeye başladı. İster istemez geri adım atmaya başladı. Çünkü sahada hakim olursanız masada da hakim olursunuz. Yani masada da güçlenir eliniz. Dolayısıyla sahada hakim olması gerekiyor Amerika'nın. Bu ortamın doğması gerekiyor. Kazma da bana göre onun bir gerekçesi, bir bahanesi.
1: Şimdi siz savaş diyorsunuz ama Donald Trump diyor ki bu savaş değil, bir çatışma. Bu bizim için önemsiz bir çatışma diyor hatta.
0: O öyle diyecek yani. Ne diyecek? Beceremedim mi diyecek.
2: Savaş derse kongre devreye tabii, girecek.
0: Kongre yoksa devreye girecek.
3: Anayasal olarak öyle.
1: O yüzden çatışmaya tabii. Şey yapıyor.
0: Onu biz söylüyoruz. Aslında savaş bu.
1: Şimdi kongre seçimleriyle alakalı.
3: Ya orada da kongre şey için sıkıştırıyor. Yani kongrenin bu nitelemesiyle ilgili sıkıştırmasının sebebi Trump'ın İran'a niye saldırmadın tartışması değil. Trump'ı nasıl sıkıştırabiliriz tartışması. Tabii. Yani şey değil yani en İran'a saldırıyor mu tabii. Ya da en azından pazarlık yapmak.
1: Cüneyt Hocam, bu kongre seçimleriyle alakalı şimdi farklı bir perspektif de var. Hep Trump'ın güç kaybettiği ve seçimlerde Trump'ın kan kaybedeceğine yönelik aslında bakarsanız bir görüş şu anda hakim kamuoyunda. Ama bazı kesimlerde savaşın Trump'ın gücünü arttırabileceği yönünde söylemler ortaya atıyor.
3: Yani bir kere şey başladı bence, seçim süreci başladı diye hatırlıyorum. Ya şimdi başladı ya da bir hafta sonra başlayacak. Mektupla oy verme var ya, başlıyor da. Ben seçim sürecine girildiği kanaatindeyim. Buradaki bütün bu senaryonun veya bütün elindeki tırnak içerisinde Trump'ın tüm hünerleriyle Amerikan kamuoyunu etkilemek için bütün çalışmaları yapacağı kanaatindeyim. Bu savaşın, İran savaşının bir başarıyla algı oluşturulabilirse işine yarar. Ama ben bu algı oluşturma çabasının da Amerika'da çok karşılık bulmadığı kanaatindeyim. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla öyle gerçekten toplumun bu İran meselesindeki, hatta özellikle bu petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının artması veya buna ilişkin sorunların ortaya çıkmasını buna bağlama gibi bir aleyhe durumun gelişmesi gündemde. Ama şunu belirtmek gerekiyor. Bu İran'a uygulanan konseptin karar vericisi başlı başına Trump değil. Yani Trump bu konuyla ilgili kendi kendine oturup İran'a saldırı planı yapmış değil. Sadece İran'a saldırı planını tek hatası belki Amerika açısından değerlendiriyorum. Bunu tasvip etme anlamında değil. Erkene alması veya işte İsrail'in kışkırtmasıyla bunu daha hızlı yapması veya bunu daha hızlı bitirebileceğine inanması. Yani orada eleştirilen nokta da bu. Yoksa İran'la ilgili mevzuat düzenlemesi var. Yani adam kendisi hem yasa çıkarıyor bu konuyla ilgili, hem onun yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili, yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin ilginç bir durum var. Yani öyle bir hukuki olarak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu bir çelişki bence yani. Amerika'nın iç meseleleri dünyanın uluslararası hukuk meseleleri gibi. Yani öyle bir denklemi var. Yani Mesela Türkiye ile ilgili İran

0: Bununla ilgili bir başka ülkeyle ilgili yasa çıkarabiliyor ve Venezuela Devlet Başkanı'nı alabiliyor. Ve bunlar içte bir seçim kazanma veya içte bir tartışma meselesine dönüşebiliyor.
1: Evet.
0: Ve günün sonunda ister istemez tüm dünyada Amerika'nın hukuku uygulanıyor. Bunu dediğimiz zaman itiraz geliyor ama tablo da bu yani.
1: Tablo değişmiyor. Bu Katar'ın İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı yönündeki iddiaları var Merve Hocam. Bu önümüzdeki günlerde Katar'la İran arasındaki gerilim daha fazla artar mı?
2: Zaten şöyle bir şey var. Savaşın ilk gününden beri Körfez aktörleri doğrudan hedef haline geldi İran'ın. Yani ben çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Katar da aktörlerden biri haline gelir. Katar da süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten askeri üssü bulunan aktörlerden bir tanesi. Çok bir başlık değiştirmeyecek gibi ama şöyle bir durum var. İran'ın saldırıları Katar odaklanabilir. O durumda Katar'ın elinde kalacak olan ne belki ona bakmak gerekecek. Bu noktada şuna belki değinmek gerekiyor. Katar bugün küresel sistem içerisinde enerjiyle var olan aktörlerden biri. Ve çok uzun süredir de yani Şubat 2026'dan bu yana enerjiyi sisteme dahil edemiyor. Mesela şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bugün Hürmüz'de yaşanan kriz, savaş, çatışma artık Trump ne diyorsa desin. Rusya-Ukrayna savaşından daha fazla sistemi etkiledi. Çünkü burada sadece fiziki anlamda somut enerji yok. Aynı zamanda enerjinin geçiş alanını hedef alan bir durum var. Orada da şöyle bir veri vereyim. Yani 26 Şubat 2026, 28 Şubat 2026'dan önce burada günde yaklaşık 21 milyon varil petrol geçiyordu. Şu an 4 milyon varil petrol zor geçiyor.
1: Hürmüz'den diyorsun.
2: Tabii ki de.
1: Evet.
2: Ya LNG de aynı şekilde yani likit gaz da aynı şekilde. O da bitme noktasına geldi neredeyse. Ve ne yapıyorlar mesela? Suudi Arabistan yan bu üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Katar gibi aktörler için artık bölgede yeni bir hattın oluşması gerekiyor. Hatta 2009 yılında Suriye ile başlatacaklarını söyledikleri o Katar-Suriye-Türkiye boru hattının devreye gireceğinden bile bahsediyoruz. Kalkınma yoluyla birleşecek yeni alternatifler karşımıza çıkıyor. Demir yolları yeniden gündeme geldi. Şimdi bu kadar komplike bir süreç içerisinde Katar'ın doğrudan İran'ın devam eden savaşında taraflarından biri olması savaşı bölgede yayacak bir arka plan. Ama zaten şu ana kadar Katar'ın altyapıları İran tarafından hedef alındı. Çünkü İran ne dedi savaş başladığında? Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerini vuracağım dedi bölgedeki. Ama sadece askeri üsleri vurmadı. Maalesef ki artık günümüz savaşlarının en temel alanı haline gelen enerji altyapılarını hedef almaya başladı. Dolayısıyla enerji altyapıları hedef alınmaya başlandıkça da süreç değişti. Şimdi biz 76 dolarlardan 120 dolarlara gelen bir petrol fiyatı görüyoruz burada. Ve bunun özellikle hane halkının yansımasına bakacak olursak inanılmaz rakamlar karşımızda var. Yani şunu düşünmüyorum. 76 dolardan 120'ye çıktı. 120'den yine 70'lere geldi. Her şey düzeldi. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten bir kere çıktıktan sonra onun yeniden o stabil istikrar noktasına gelmesi çok zor bir şey. Yani bugün insanlar neden sadece petrol fiyatlarına odaklı değil, altın yükseldi, indi falan diye konuşuyor. Ya bunları da görmek gerekiyor. Eğer Katar dahil olursa yarın öbür gün başka bir körfez aktörü de dahil olabilir ama biz bunun bir benzerini bundan birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ile de aslında görmüş olduk. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden de İsrail'in işte sürece dahil olup saldırdığına ilişkin haberler vardı. Ama daha sonrası tabii burada bir yumuşatma görüşme süreci ortaya çıktı ve boyut değişti. Ama an itibariyle bizim bu cephede de yine yeni aktörlere ihtiyacımız yok. Bizim bu cephede de savaşın sonlanmasına ihtiyacımız var. Çünkü jeopolitik aktörleri biz hani devlet, şirketler olarak sayarız. Ama ben şundan çok eminim ki bugün jeopolitik aktörlerden biri de tankerler oldu. Çünkü tankerler geçemeyince sistemin durduğunu gördük.
1: Evet. Şimdi bu Katar konusunda sizin bahsettiğiniz o LNG noktası biraz önemli. Yani petrol çok fazla konuşuluyor ama LNG çok fazla
2: Çok
1: konuşulmuyor.
2: önemli.
1: Şu an Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın LNG ihtiyacını karşılamak için devreye giriyor. O satışlarını gerçekleştiriyor ama tabii ABD'de şöyle bir durum var. ABD LNG'yi daha yüksek fiyatta satıyor
2: Tabii.
1: Avrupa'ya. Ya savaşın başından beri konuşulan bir konu vardı. Acaba bu senaryo bir ara masaya gelir mi diye de ben şöyle büyük bir soru işareti bırakıyorum. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Hani Avrupa artan enerji maliyetleri karşısında Amerika'ya ve İran'a şunu diyebilir mi? Bir dakika kardeşim, ben sizin çekişmeniz yüzünden burada petrolü, LNG'yi iki katına, üç katına almaya başladım. Ben ne Amerika tarafındayım, ne İran tarafındayım ama bu hattı açık tutacağız deyip gemileri gönderip Hürmüz'ü açabilir mi?
2: Çok zannetmiyorum. Şunu söyleyeceğim ben hemen hocalarım lafa girmeden. 2022 Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Enerjiye yaptırım uyguladılar. Enerji

0: Kimden alıyor Avrupa? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Demek ki olay enerjiyi satın almayla alakalı değil burada. Ama eğer Avrupalı aktörler İran'da doğrudan devreye girerse o zaman oradaki denklem farklı. O zaman Hürmüz'ün kontrolü demektir bu. Enerjinin kontrolü değil yani bir yerde.
1: İkincisi, bu uluslararası adalet divanının konusu olabilir ama. Yani
2: evet.
1: Teorik olarak engel yok buna.
2: Yani çünkü şimdi
1: ama pratiği olur mu onu bilmiyorum. Bir devlet krizine dönüşebilir yani.
3: Ya şöyle, şimdi Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşını devam ettirmekteki ısrarı, Amerika diyor ki o zaman Ukrayna-Rusya savaşını bitirin, Rusya'dan alın. Ona da hayır diyorlar.
0: Evet.
3: O zaman ne karışıyoruz? Gelin diyor, beraber diyor İran'ı çökelim, Hürmüz'ü açalım.
1: Bu Avrupa'da ona hayır diyor.
3: Ona da hayır diyorlar. Ne yapacak Avrupa? Tabii ki Amerika'dan alacak. Bu maliyeti de katlanacak.
2: Peki o zaman ben şunu sorayım.
1: O zaman krizin ilerlemesi.
2: Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi mi daha yakın bir tarih olarak öngörüyorsunuz? Hürmüz'deki bu Trump'ın diyeyim ya, çatışmanın bitmesini mi daha yakın bir tarih olarak görüyorsunuz? Bence Rusya-Ukrayna daha çabuk biter.
3: Ben Rusya'nın o hattı alıp dümdüz edeceğini düşünüyorum.
2: Tamam. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bittiğinde Rusya tarafından enerjiyle alakalı en azından Avrupa'nın alımında tek karar Rusya'ya bağlı. Putin satmaya da bilir. Putin der ki kardeşim sen benim burada Ukrayna'yı önüme attın. Ben şimdi sana niye bu enerjiyi satayım? Satmam der.
3: Ya şöyle, yani büyük devletlerin öyle o tarz refleksleri olmaz. Şimdi Rusya'da...
2: Hocam olmaması için bir sebep var mı?
3: Hayır Mustafa Bey ama Rusya'da...
0: Yok, bence öyle yani. Olur yani. Bilmiyorum hocam ama...
3: Ben şey düşünüyorum yani şimdi Rusya ciddi anlamda yani yedek parça problemi yaşayan bir ülke. Şimdi Çin'den, Kuzey Kore'den mesela işçi getiriyor falan. Hı hı. Özellikle Çin'den yedek parçaları almaya çalışıyor. Çin'deki yedek parçalar da Rus teknolojilerine uymuyor.
0: Hocam evet. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Geçtiğimiz günlerdeki o Leipzig'le alakalı olay ortaya çıktığında belli Alman şirketlerinin Rusya'ya parça sattığı da ortaya çıktı.
3: Onlar hemen yaptırım yaptılar.
0: Yani demek ki dolaylı yani olarak hemen sisteme şey dahil ediyor.
1: Para var ülke kullanmak suretiyle getiriyorlar bu şeyi.
3: Ya şimdi ama normal...
0: Hayali doğrudan, şirketler. Tabii.
3: Yani Cüneyt Bey şimdi normalde normal şartlar altında aldığınız olağan ticaretiniz gene azalıyor.
1: Tabii.
3: Ve daha pahalıya alıyorsunuz.
1: Evet. Tabii. Araya komisyoncu giriyor hocam. Basit.
3: Araya mantıklı. Komisyoncu giriyor. Mesela Türkiye'den karşılamaya çalışıyordu. Özellikle tarım aletlerini. Hı hı. Bir ara savaşın ilk başlangıcında Türkiye'de tarım aletleri ihracatı Rusya'ya arttıydı. Hemen Amerika Türkiye'ye de, Avrupa Türkiye'ye de hayır dedi. Biz de mesela satıyoruz ama belirli bir miktarda satıyoruz.
2: Valla bir yerden sonra Avrupa'nın Türkiye'ye çok bir şey diyebilecek bir hali kalmayacak. O Made in Europe konusunda Türkiye'ye biraz yumuşamazlarsa.
3: Ya bu zincirdir ama yani bizim de Avrupa'ya hala
2: sıkıntı
3: bağımlılıklarımız
2: bitmez. Sıkıntı yok ya Rus markalarını daha önce kullandık. Gene getiririz Türkiye'ye. Kullanmadığımız araçlar falan.
3: Ruslarda bir şey kalmadı ama Mustafa Bey kullanılacak.
2: Yani hayır, yüksek... Hocam farklı sektörlerde iyi atılımları var bu ara.
3: Doğrudur,
2: bakma Avrupa
3: doğrudur.
2: Şey yapmıyor da özellikle otomotiv sektöründe... Çinlilerle yaptıkları bazı anlaşmalar ama farklı evet. Markalar üzerinden.
1: Hocam Rusya'nın bu tip stratejik şeyleri başka ülkelerde üretme gibi bir eğilimi var mı? Hiç böyle bir
3: şimdi şeyle... Türkiye o konuda ilk başlangıçta bunların hepsi oldu. Mesela Türkiye'de ama onun dışında şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin ve Gümrük Birliği'nin bir parçası. Yani Avrupa Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Yani bu o kadar kolay değil. Çünkü getirmezsek onlar da getirmez.
1: Tabii.
3: Yani o noktada biz de zorlanırız. Niye Rusya için zorlanalım? Çünkü Rusya'da pek bir şey kalmadı artık. Yani petrol, doğalgaz gibi ana ham maddeler dışında. Rusya havacılıkta inanılmaz gerileme içerisinde.
2: Silah teknolojilerinde evet. Yani silah teknolojilerinde şu anda elindeki silah teknolojileri...
3: Bir marka oluşturamamış bir ülkedir evet. Rusya. Mesela bir otomobil markası yoktur. Bir şey markası yoktur. Yani bir içecek. Yani bana Rusya'nın hani dünyada petrolü ve doğalgazı dışında, madenler dışında nesi var hali hazırda yüksek bir patentli markası yok. Cep telefonu icat etmiş değil yani piyasaya sürmüş değil. Havacılık alanında yok. Koskoca Rusya kendi uçağını yapan bir ülke. Yolcu uçaklarını gidiyor Boeing uçuruyor, Airbus uçuruyor.
2: Ama şey değil mi hocam yani şimdi bir tarafta da şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Avrupa pazarına Ruslar çok uzun süre alınmadılar. Yani onların kendi içinde kullandıkları yerel markalar... Avrupa'ya global ölçekte çok fazla açılabildi mi?
3: Sovyet ülkelerinde de olmadı o Mustafa Bey. Yani Ruslar o konuda çok başarısız. Bana göre. Yani o noktada yani benim aklıma gelebilecek bir Rus markası yok şu an.
2: Şeyden sonra konuşalım. Programdan sonra konuşalım. Reklam olmasın şimdi. Bu LNG konusunda siz ne diyorsunuz Merve Hocam? Rusya ile alakalı.
0: Ya Rusya

0: alakalı şöyle bir durum
1: yani Rusya
0: var.
1: Avrupa'ya LNG verir mi bu savaştan sonra? Savaş yarın bitti diyelim. Putin şey yapacak mı? Bir hafta sonrasında mesela LNG musluklarını açmaya başlayacak mı?
0: Önemli olan şu, verdim dedikten sonra gerçekten
1: vallahi ben olsam mi? Almanya'ya koklatmam.
0: Valla şöyle bir durum var. Bu enerji konusu Rusya'nın çok güçlü olarak dış politikada kullandığı araçlardan biri. İşte 2005-2006 döneminde Ukrayna'ya kısmışlardı. Ukrayna'ya kısarken bütün Avrupa dondu. O dönemden sonra Avrupa zaten alternatif enerjiye biraz yönelmeye başladı. Ama şimdi şunu görmek gerekiyor. Bugün yine Rus enerjisi olmadığı an sistem çok da dönecek gibi değil. Yani Rusya sadece enerjiyi üretmiyor. Aynı zamanda geçiş bantlarında da önemli bir yere sahip. Boru hatlarının inşası, diğer süreçler. Hatta şunu söyleyeyim. Bugün Rusya dese ki ben zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir Avrupa ülkesine vermiyorum. Avrupa'daki nükleer santraller nasıl çalışacak?
1: O zaman ben size farklı bir perspektif çizeyim. Şimdi aklıma siz konuştukça böyle şeytanın avukatı olarak geliyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşının hiç olmadığını düşünelim. O tarafta hiç savaş yoktu. Rusya'nın Orta Doğu'da sahip çıkacağı iki tane ülke. Bunlardan bir tanesi Suriye. Esed devrilmemesi için değil mi? Suriye'ye Putin her türlü desteği verirdi. İran'a destek vermez miydi?
0: Verirdi
1: desteği. Yani çekimser kalırdı tabii ki uluslararası
2: yani
1: anlamda.
2: Batağın büyüğüne göre yani Afganistan batağının karşılığında yani Vietnam batağı, Afganistan batağı. Şöyle Mustafa.
1: Şöyle çekimser kalırdı
2: yaptığı açıklamalarda
1: ama yine.
2: Bir kitap öneririm ben. İzleyicilerimiz de okuyabilirler. Yevgeni Primakov'un Rusların Gözüyle Orta Doğu diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildi yıllar önce. Yevgeni Primakov kim? Sovyetler döneminde KGB başkanı, şeyin de Putin öncesi Rusya Federasyonu devlet başkanının da başbakanı. Çok içeride arkadaş neydi ya?
0: Primakov doktrin de var hatta yakın çevre.
2: Yevgeni Primakov'un bir o kitabı var. Yani ki KGB'nin üst düzey görevlisiyken Orta Doğu'da çok gezmiş birisi. Yani o kitabı okumalarını tavsiye ederim okumanızı çünkü hakikaten Ruslar Orta Doğu'da çok başarısız. Ne oldu? 1980'lerde işte Baba Esad çıktı Rusya'ya gitti. Önce bir 35 yıllık bir dostluk anlaşması imzaladı ve bütün kapıları Ruslara açtı. Resmen Rusları zorla Suriye'de üsler verdi. Biraz hani Rusların da çok fazla önemsediği şey değil Orta Doğu. Yani ben o Primakov'un o kitabında yani Rusların Orta Doğu'da bir şekilde samimi olmadıkları, o bir eleştirel bir kitap. Yani niye beceremediklerini. Mesela 6 gün savaşlarında Mısır'a yani büyük bir miktarda silah satıyorlar, uçak satıyorlar. Mısır'ın büyük radarlara ihtiyacı var, gemi radarı yolluyorlar. O 6 gün savaşlarında İsrail savaş uçakları Akdeniz'e kalktıklarında o gün nedense o gemi radarının radarları çalışmıyor.
1: Ya mesela siz, bütün masaya soruyorum. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı yarın itibariyle kendince bir zaferle sonuçlandırması halinde orada duracağını düşünüyor muyuz biz? Ben düşünmüyorum şahsen.
0: Yok durmaz zaten.
1: Yani o Ukrayna'dan
2: i̇şte
1: bir zafer
2: eğer benim dediğim Putin parametreler içerisinde bir anlaşma imzalatır, böyle bir zafer kazanırsa yani Avrupa yandı.
1: Ha şimdi böyle bir zaferle sonuçlanıp da gözünü daha sonrasında Polonya'ya dikebileceği ya da farklı noktalara dikebilecekken Putin
2: ve dikeceği yer Transdniester'dir.
1: Mesela o bölgeleri dikebilecekken neden Avrupa'yı LNG ile güçlendirmeye çalışsın ki bu adam? Ya ben şimdi orada bir daha ilerlemeyi düşünüyorsam ve bu benim elimdeki en büyük silahsa yeri geldiği zaman masaya koyarım. Yeri geldiği zaman masadan çekerim. Kardeşim LNG mi istiyorsun? Hürmüz'deki sorunu çözlerim. Ben sana LNG'yi vereyim derim. Ha işime geldiği gibi satarım. İşime geldiği gibi satmam. Çünkü adamın elinde bak İran kullanıyor Hürmüz'ü. Tabii.
0: Arasallaştırma önemli. Ya da işte şöyle der. Tam bizim anlaşmamız var. Vereceğim. Ondan sonra boru hatları çalışmaz. İşte hava
1: patlar,
0: çok soğuk olur.
1: Bir yani şey olur. Vanalar sıkışır. Olabilir mi diye böyle şeytanın avukatlığını yapıyorum. Hocam kusura bakmayın. Belki çok cahilce konuşuyorum. Ama dışarıda konuşulan konular bunlar.
2: O koşullara bakmak lazım Mustafa Bey. Ama şunu söyleyeyim bakın. Türkler ve Ruslar batılı toplumlar.
1: İyi ki Putin'in yerinde değil mi?
2: Hayır. Batılı toplumlardır. Türkler de Ruslar da batıyla dövüşür. Batıya yenilir, yener. Ama batısız yapamaz.
1: Doğru.
2: Yani doğru. Şimdi sadece batının hani bizi öteki Avrupalı görmesi tek taraflı bir şey değil. Çift taraflı. Biz de batısız yapamayız. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye yarın bugün Orta Doğu'da, Afrika'da inisiyatifi ele alsın. Kendi savaş uçağını, kendi gemisi, o motorları 2036'ya kadar. Bu arada hemen parantez. Bu ay Savtek Eylül

0: ayında. Orada sayısı da çıktı. İzleyicilerimiz alabilir, okuyabilir. Mesela ben orada 2036'da Türkiye'nin hani olası yani silah savunma sanayisindeki gelişmeleri yazdım. Biraz böyle fütürolog oldum orada.
1: Ben de o zaman hocam hemen ekleyeyim. Ben de üretim bandındaki evet. Darboğazı yazdım hocam.
0: Şimdi dolayısıyla Türkiye 2036'da bambaşka bir çehreye büründüğü an ilk yöneleceği yer neresidir biliyor musunuz Mustafa Bey? Batı'dır.
2: Tabii.
0: Bu böyle yani.
2: Ya şöyle bir şey var. Belki oryantalizmden en az etkilenen ülke olarak kendimizi gösteririz. Hani Türkiye olarak.
0: Tabii.
2: Ya işte diğer ülkelerde hani biz doğuya doğru gittikçe bu oryantalizm akımının etkileri çok daha fazladır. Ya da Rusya'da dersiniz ki ya oryantalizmle hiç alakası yok. Ne alakası var Rusların oryantalizmle? Ama sonuca baktığınızda işte atbaşı, coğrafyanın atbaşı iki devletinin aslında oryantalizmi en çok belki de canlı tutan iki devlet olduğunu
0: yani şöyle, üzerek görüyoruz. Ruslar yani. Da Türkler de Avrupalılar da birbiri olmadan yapamaz. Eninde sonunda biz Avrupalılar mesela Ruslar da oturur ticaret yapar, yapmak durumunda çünkü. Yani bu bir hani coğrafya kader midir derler ya bilemem yani. Çünkü Ruslar da Türkler de nihai yönünde yönü batıya dönük bir toplumdur.
3: Ah şu kıtalar biraz daha hızlı hareket etse ne güzel olacak değil mi?
0: Bu arada Birleşmiş Milletler'de yeni bir karar alındı. O
1: dünya haritası değişecek.
3: Afrika ile alakalı değil mi?
0: Merit miydi? Mertanyan mıydı?
3: Evet.
0: O Avrupalıların zamanında çizdikleri bir harita var. Onu değiştirdiler. Orijinal haritaya yönelik.
1: İnşallah.
0: Bir tek Amerika hayır demiş.
3: Orada da o kadar böyle boyut farklılıkları var ki.
1: Tabii.
0: Yani, Afrika, tabii. Güney Amerika kıtasının iki katı. Ama mesela bir Grönland hocam çiziyorlar.
3: Grönland komple aşağı şeyde.
0: Küçük haritada. Bir yer aslında. Yani Grönland öyle bir çiziyorlar ki sanki böyle.
4: Çok büyük bir yer gibi.
0: Şey gibi yani.
3: Zannedersin ekvator büyüklüğü.
0: Tabii. Oysa Grönland tüm toprak alanı Suudi Arabistan'ın yarısı kadar.
3: Ya baktılar ki Trump haritaya bakıyor sadece.
0: Lan bir tek Amerika hayır demiş katılan ülkelerden.
4: Şimdi Grönland'ı küçültecekler mi hocam?
0: Şimdi normalde.
4: O zaman Trump vazgeçebilir.
3: Trump çıldırır. Bak ben Trump
0: vazgeçebilir. Batıların çizdiği mevcut haritalar var ya. Orada mesela Güney Amerika kıtası çok büyük görünüyor. İşte Sovyetler, Rusya çok büyük görünüyor. Onun gerçek orijinal şeyi. Afrika, Güney Amerika kıtasından yani 1,5 kat büyük. Afrika dönemi çok yani
3: tabii canım.
0: Asya'dan sonra ikinci büyük kıtası.
1: O zaman Afrika'ya dikkat etmemiz lazım Trump.
0: İşte o da Togo vermiş önergeyi. Bu demiş harita Batı'nın emperyalizmi demiş. Batı'nın emperyalist dünyasını hatırlıyor. Ben bu haritayı değiştirelim ve Türkiye'de dahil
4: kabul gördüm.
0: Amerika hariç bir tek o hayır dedi. Evet. Hepsi kabul etti.
3: Ya bizim de mesela boyutumuz değişiyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Tabii, tabii.
3: Bizim bulunduğumuz coğrafyanın da boyutu değişiyor.
0: Değişecek.
3: Yani böyle yok gerçekçi şu bu falan fistan diye yıllarca insanlara yedirdi.
0: Evet, emperyalizmin işte kulağımıza gözümüze dayattı, bilinçaltına dayattı.
3: Yani bütün ilkokullarda, ortaokullarda dünyanın her tarafında o harita asıldı.
0: Evet.
3: Avrupa kıtası bir ara yüz ölçüm olarak çoğu yerden büyük görünüyordu. Tabii. Avrupa'daki ülkelerin yüz ölçümleri de öyle. Ama baktığında bizim Konya kadar yerden falan bahsediyoruz. Yani bir ülke tabii, çıkartıyorsun tabii. Türkiye büyüklüğünde haritada çizilmiş.
4: Tabii.
3: Onun yüz ölçümüne baktığın zaman Konya ile aynı. Yani bizim bildiğimiz kadar.
4: Konya daha büyük.
3: Konya daha büyük.
0: Tabii.
3: Özledik Konya'ya da bir ara gidelim. Bir ara bir program Konya'da yapabiliriz belki.
0: İnşallah.
3: Şimdi başka bir konu bu Hasidik Yahudileri mevzusu. Evet. Çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Bizim YouTuber'lardan Ruhi Çenet biliyorsunuz bir video paylaştı.
1: Evet.
3: Daha sonrasında bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı bir olay oldu. Hani olay oldu da bu ABD'lilerin de aklı neredeydi bu zamana kadar? Hani yaptıkları yardımdan mı haberleri yok? Verdikleri paradan mı haberleri yok? Bu bir tane Hasidik Yahudisine hocam, Cüneyt hocam sizinle devam edelim.
4: Evet.
3: Bir tane Hasidik Yahudisine ortalama yılda verilen yardım miktarı $70,000.
4: Evet.
3: $70,000.
4: Buna bak, bayağı bir tepki gösteriyor.
3: Bu adamlar ne üretiyor, ne çalışıyor, hiçbir şey yapmıyor. Gidiyorlar, orada sabahtan akşama kadar kendi kutsal gördükleri şeyleri, metinleri okuyorlar. Yıl içerisinde eğitim yardımıydı, elektrik yardımıydı, su yardımıydı, diğer yardımlar falan filan topladı mı $70,000. Mikrofonu uzatıyorsun, diyorsun ki ya işte siz kazancınızı nereden sağlıyorsunuz? Ya bize yaratıcı veriyor. Yaratıcı vermiyor işte. Bak o masada oturan bir tane beyaz saçlı bir arkadaşımız var, kafayı yemiş. O veriyor.
4: Evet.
0: Şimdi şöyle.
3: Hocam Cüneyt hocam.
4: Buyurun buyurun hocam. Buyurun.
0: Hayır hocam çok özür dilerim.
4: Hocam.
0: Dün Hasidikler üzerine uzun bir yayın yaptık da bu Hasidikler üzerine enteresan şeyler buldum, onu özür dilerim. Cüneyt hocam.
3: Buyurun hocam.
4: Yani ben şu tabii Hasidik Yahudilerin de tamamını böyle antisiyonist olarak gösteriyorlar. Kesinlikle. O da öyle değil.
1: Değil, değil. Evet.
4: Yani bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. Bir de bunların İsrail düşmanlığı siyonist olmadıkları anlamına da gelmiyor.
0: Tabii.
4: Üçüncü bir durum, bunların içerisinde gerçekten hem İsrail düşmanı hem siyonizmle uzaktan alakası olmayan Yahudiler de var. Yani o zaman üçlü bir ayrım karşımıza çıkıyor. Yani bir işte Yahudiler var, bir siyonistler var, bir de İsrail devleti var.
3: Bu arada şeyi hatırlatalım hocam. Siz de yüksek ihtimalle hatırlayacaksınız. Bu Hasidik Yahudileri dediğimiz olay, biz bundan bu İsrail'e yönelik ABD'de ilk tepkiler başladığında ABD polisinin baskın yaptığı bir şey vardı. Evet. Cemaat vardı. Bir Yahudi grup vardı. Evet, orada bunlar... altlardan kaçanlar da işte bunlardı. O bulundukları, dua ettikleri yerlerde, kanalizasyonlarda.
4: Bunların bir grubu. Yani.
3: Gizli bölümlerden kaçanlar yine bunlardı.
4: Ahmet-i Necat'ın sarıldığı Yahudiler de bunlardı. Ahmet-i Necat bir ara ziyaret ettiğinde bunlarla şey yapmıştı. O zaman işte Yahudilerle, Yahudilere destek veriyor şeklinde bir şey vardı. Ben hatırlıyorum yani bunu. Ama benim şaşırdığım nokta şu. Bu belgeselle ne derece alakası var bilmiyorum ama bunlar Beyaz Saray'a ilk kez gidiyorlar.
3: Tabii gittiler. İlk kez. Evet.
4: Bunlar şeyin
0: işten sonra.
4: Evet.
1: 79 Jimmy Carter'da var.
4: Carter'da var. Ama Carter'ın Carter dönemiyle
0: karıştırdı bu.
4: Tabii. Evet. Carter'la aynı noktaya geleceğiz hocam. Şimdi o zaman Amerikalıların ilginç bir şekilde bu vergilerimizle bunlara niye ödeme yapılıyor, bu farkındalığı oluşturması aslında önemli bir şey. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Tamam, bunlar İsrail'e düşman olabilirler veya farklılıklar oluşabilir. Ama bunların da kendi içerisinde farklı ve izah edilemeyen durumları var. Yani bunu da altını çizmek gerekiyor. Bence ciddi bir yüzleşme olmuş o belgesel. Ve belgeselin de bazı eleştirilecek noktaları var. Yani tamamı doğrudur veya çok iyi bir belgeseldir diyemeyiz. Ama şu var, yani Trump'ın bunu kabul etmesinin faturası ne olacak? Ben biraz onu merak ediyorum.
3: Ya ben çok şaşırdım. Hani şundan dolayı şaşırdım Can Türk hocam. Ya 70 bin dolar yardım ediliyor. Bunu mesela şimdi Türkiye'deki bir kişi olarak benim bilmem çok zor. Yani oturup özellikle bunu araştırmanız, ABD'deki sosyal desteklere bakmanız, etnik gruplara, dini topluluklara verilen desteklere falan bakmanız lazım. Ama ya Amerika'daki bir kişinin yani normal bir biri, hani böyle aklını palyaço korkusuyla yememiş, ne bileyim Amerikan futboluyla bozmamış birisinin bilmemesi bana çok zor gibi geliyor. Çünkü gündemi zaten takip ettiğinizde bununla alakalı kesin bir yerlerde sağda solda çıkan haberler vardır yani.
0: Şimdi şöyle, bu Hasidik Yahudileri Türkiye'de veya İslam dünyasında çok dikkat çeken bir grup. Bunlar toplasanız, yani İsrail dışında, bunların asıl problem İsrail'in başına bela bunlar. Yani Trump bunları çağırdı, iki kardeşi barıştırmaya çalıştı. İsrail'e kıyamet kopuyor.
3: Bunlar öyle şey miydi? Siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Bir kere anlattığınızda ben sizden böyle dinlemiştim ve aklımda öyle kalmış. Bunlar gerçek İsrail'in hala kurulu olmadığına siz anlattınız.
0: Şöyle, bunlar çünkü 18. yüzyılda kuruluyorlar. Polonya, Orta Avrupa'da kuruluyorlar. Sonra bunlar orada pogromlarla falan dağılıyorlar. Bunlar şu an mesela en fazla, yani İsrail dışında en fazla yaşadıkları yer Amerika. Özellikle New York
4: evet.
0: Manhattan bölgesi. Burada 10-15 binden yakın Hasidik var. Bunların bir kısmı Belçika, Hollanda hattında yaşıyor Avrupa'da. ama ağırlık neredeyse 200 veya 300 bin, belki 1 milyon. Tam yani 1 milyona yakın İsrail'de yaşıyorlar. Şimdi Hasidiklerde şöyle bir şey var. Bu bir ekol. Bunlar bir tarikat değil, bir cemaat değil, bir mezhep değil. Bunlar bir ekol. Şimdi Hasidikler şunu, yani diyorlar ki, hocamın dediği gibi üç grup bunlar. Bunların bazıları İsrail devletini kabul etmiyorlar. İsrail devleti, mesela İsrail'de oturan Hasidikler başlarına bela. Yidiş İbranicesi konuşuyorlar bunlar. Yani eski İbranice, 90'larda İsrail. Şimdi bunlar, İsrail kurulduğunda en önemli problem dil problemi oldu. Şimdi Orta Avrupa'dan geldiler. Ya aslında çok derin bu mevzu da. İspanya'dan Ladinolar geldiler, şeyden Aşkenazlar geldiler, Sovyetler Orta Avrupa'dan. Bir anda her yer farklı farklı konuşan
3: insanlar oldu.
0: İbranice konuşan insanlar. Dediler ki 90'larda, ya biz işte 80'lerde biz ortak bir İsrailiyeter, bir İbranice kuralım, oluşturalım. Oturdular, bir İbranice dili yazdılar. Herkesin anlayabileceği. Çünkü lehçeleri var. Tıpkı bizim Türkçe'de olduğu gibi. Mesela Azerbaycan lehçesi, Kırgız lehçesi, Kazak lehçesi gibi. Ama anlamıyorlardı birbirlerini. Sonra dediler ki 90'larda ya biz bu İbranice'yi zorla bütün gelecek nesillere aktaralım. Bunlar dediler ki yok, biz sizin okullarla

0: işimiz yok. Yani Hasidikler dediler ki biz sizin okullarınızı tanımıyoruz, hastanelerinizi tanımıyoruz. Mesela hastaları olduğunda veya mesela bunlar çok eşlilik vardır bunlarda. Mesela evlendiğiniz vakit çok erken yaşta
1: evleniyorsunuz. Çok genç evleniyorlar. Yani.
0: Erkekler neredeyse hiç çalışmaz. 10 günde 11-12 saat ibadet yapar. Kadınlar çalışır. Ama çalıştıkları iş kolları da şeydir. Böyle tarım, işte küçük esnaf, manav, bakkal, yani kasap bunları yaparlar. Devlet memuru olmazlar. Devletin askerliğine gitmezler. Mesela Gazze Savaşı'nda veya işte Lübnan Savaşı'nda İsrail ciddi bir asker kıtlığı yaşadı. Hasidikleri askeri toplamaya kalktı. Döve döve götürdüler. Bir sürü izledik hep birlikte.
2: Bayağı kaç çıktılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hasidikler böyle bir tip. Ama bazıları son zamanlarda Siyonist değiller ama artık diyorlar bir İsrail devleti kuruldu. Bunu koruyalım diyorlar. Mesela İsrail parlamentosunda Hasidik partileri var bunların. Ultra Ortodoks bilmem ne partisi deniyor. Bu partiler mesela diyor ki biz siyasete girelim İsrail'de ama yani Siyonizmle ilişkimiz yok. İşte Hasidiklerin okullarının korunması, efendim bunların askerliğe alınmamasının sağlanması. Şimdi Amerika'daki durum farklı. Amerika'da da aynı şekilde yaşıyorlar. Amerikan hükümetine girmiyorlar. Evet bunların hepsi Amerikan vatandaşı. Seçimlerde oy kullanmıyorlar. Amerikan toplumundan izole. Ama bunlar Amerikan toplumunda Amerikan toplumunun en fakir grubu. Şimdi Amerika'da bunlara ayda 9.000 dolar maaş falan bağlanmıyor. Fakat bunların kurdukları cemaatler var. İşte havralar var. Bunların kurduğu işte küçük dernekler yani
1: vakıf gibi şeyler var.
0: Bunlara yardım yapılıyor. Bunlar kendi okulları olduğu için ve kendi okullarında okuttukları için mesela oradaki yerel otoriteler
1: belediyeler yapıyor.
0: Belediyeler bunlara üzerinde. Yardım yapıyor.
1: Fonlamalar orada.
0: Mesela gıda yardım yapılıyor bunlara. Çünkü adam fakir. Yani
1: hocam bir de orada fakir. Bazı belediye hizmetlerini Amerika'da ihaleye çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Girip dernekler ve vakıflar alabiliyor. Oradan alıp fonluyorlar.
0: Fonluyorlar. İşte o 9.000 dolar meselesi bu. Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Kızılderililer daha çok alıyor Amerika'da.
1: Kumarhanelerden de alıyorlar.
0: Yani mesela onların özel bölgelerinde özel kumarhane şeyleri var. Yani velhasıl yani Hasidikçe ruh-i çenet bir gitti. Türkiye için bunlar böyle püsküllü müsküllü değişik bir ritüelleri var. Giyimleri, kuşamları var. Dans bans ediyorlar böyle. Onların dini mistisizmden kaynaklanıyor. Bizde de onları genellikle biz Siyonist görüyoruz. Yani mesela bizde böyle İsrail karşıtlığı, Yahudi değil, İsrail karşıtlığı söz konusu oldu mu anında bunlar diyoruz biz. Halbuki bunların yani büyük çoğunluğu, çok önemli bir çoğunluğu hatta Siyonizme karşı. Evet diyorlar yani onlar mesela çoğunluk İsrail'de yaşıyor. Zaten diyorlar ki burası bize vaat edilen topraklar. Ama biz burada yani Mesih kendisi gelecek ve Mesih geldikten sonra İsrail devleti kurulacak diyor. O yüzden diyorlar biz bu İsrail devletini tanımıyoruz. Evet.
2: Mesela bu İsrail'le Hasidikler bir yönetmenim uyardı dilekçelerini. Yönetmenim lütfen sen düzelt ya ben yanlış söylersem Kubilay Dikmen. Ürdün Krallığı evet Ürdün Krallığı İsrail'le Hasidikler devletle bir sorun yaşadıklarında bir dilekçe vereceklerse İsrail'le değil Ürdün Krallığı.
0: Orası diyor. Zaten Filistin Ürdün'e bağlıydı ya doğru.
1: Evet.
0: Yani o doğru.
1: Filistin'i de tanımıyorlar.
0: Yani. Tabii Filistin'i de tanımıyorlar.
2: Zaten ya şöyle bir ayrım vardı orada. Mesela bunlar İsrail devletini tanımıyoruz dedikleri için böyle sütten çıkmış ak kaşık değiller.
1: Tabii.
2: Bunlar diyorlar ki kardeşim biz İsrail devleti daha kurulmadı. Kurulsun. İsrail devleti kurulduktan sonra vaat edilmiş toprakları
1: hocam,
2: zaten alacağız.
1: Bu tavır bizim şu andaki işte Gazze'de insanlar ölüyor. Bu İsrail devleti devlet terörü işliyor şeklindeki bir tavırdan kaynaklı değil.
2: Evet.
1: Bu bir tamamen kendilerine teolojik inancıyla ilgili bir tavır. Yani
0: mesela bunların erkekleri püsküllüdür. Sebebi ne? Şuymuş. Onu da dün öğrendim. Yani işte inançlarına göre işte Tanrı bunları püsküllerinden tutup cennete atacakmış.
1: Evet.
0: O yüzden o püsküllerini bırakıyorlar yanlarında. Favorilerini uzatıyorlar yani. Şey gibi ya Sihler vardır. Hindistan'da.
1: Başında
0: yani erkekler örtülür. Mesela sih erkekleri tıraş saçını olmaz kesmez ama yani. Sakallarını düzeltirler ama saçlarını hiç kesmezler. Ergenliğe girdikten sonra
2: ya az önce
0: ölene kadar dolarlar.
2: Kızılderililerden örnek verdiniz ya. O adamlar alsın. ABD'den ne kadar destek alıyorlarsa alsınlar. Zamanıyla adamları orada soykırım yaptılar. O toprakları
0: alıp
2: verecek. Yani hadi onlar alsın da bunlara verilen para yani Amerika bir otursun düşünsün biz bunlara niye bu kadar çok para veriyoruz.
0: Ama Ruhi Çenet iyi bir yani popüler oldu bir anda.
2: Bayağı izledim. Merve hocam sen ne diyorsun?
3: Valla hani

0: Ben farklı bir
1: Aşağı
0: boyuttan bakayım.
1: çıkırsam sakal, yukarı çıkırsam bıyık diye.
0: Aynen. Ya bunlarla alakalı şey vardı. İsrail'de özellikle askerlik konusu noktasında bir çağrıları vardı Amerika'ya. Gelsin bize yardım etsin gibi sen onu hatırlıyorum. İsrail içerisinde de zaten askerlik yapmak istemedikleri için sürekli olarak Netanyahu ile karşı karşıya geliyorlar. Ama hani bu gerçekten Filistin'le alakalı bir duruş değil. Tamamen kendileri açısından ortaya çıkan bir şey. Ama bu kitleyle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Şimdi az önce Cüneyt Hocam demişti ki Amerika'da seçim sürecine girildi. Bunların oy kitlesi var. Oyları var. Dolayısıyla hani Trump onları oraya çağırdıysa, orada görüşme yapılıyorsa ve özellikle Cumhuriyetçi senatörler yer alıyorsa, bu böyle bir rastlantı değil. 79'unda Jimmy Carter çağırdı. 79'da İran Savaşı vardı. Rehine krizleri vardı. O nedenle zaten oradalardı. Şimdi tamamen farklı bir siyasi konjonktürde orada yer alıyorlar. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek anlamıyla seçim artık startı verildiği için biz bu adımı ilk olarak okumalıyız. Belki yarın öbür gün hemen şunu hatırlatacağım. Trump'ın bundan yaklaşık bir yıl önce miydi bilmiyorum. Evangelist şeylerle rahip miydi,
2: Evet.
0: din kişileri diyeyim artık,
1: Kendine
0: hani
1: dua
0: öyle bir
1: kitapları
0: saçma bir
1: mi dua
0: sistem ki
1: ettirmişti?
0: onlara o ofise çağırıp dua ettirmişti. Şimdi belki bunları bile görebiliriz yakında. Seçimler Trump'ın nereden ne çıkaracağına bağlı
2: Tabii.
0: olarak ilerliyor.
2: İslami grupları da çağırır dediğin gibi.
0: Aynen. Ya büyük ihtimalle olabilir. Bu nedenle hani bu karelere çok şaşırmamak gerekiyor. Bir yandan da tabii şunu söylemek gerekiyor. Acaba buradaki görüşmelerde Netanyahu'yu destekleyin gibi bir şey dediler mi arka planda? Bence bu da çok büyük bir soru işareti. Çünkü İsrail'deki işte 27 Ekim yanlış hatırlamıyorsam seçimler içinde hastalık yahudileriyle şu an aşırı sağ arasında çok büyük sorunlar var. Askerlik üzerinden bakacak olursak. Bu açıdan iki seçime de sanki yatırım yapmaya çalışıyorlar gibi görülüyor.
2: Peki Netanyahu konusunda Amerika'nın marjının Netanyahu'nun kalması yönünde olmadığı kanaatindeyim.
3: Bence de.
2: Ben öyle yani okuduğum kadarıyla.
3: Kesinlikle.
0: O olmasın ama yine aşırı sağda gitsin
2: Tabii.
0: istemiyordur bence. Çünkü hani Likud Partisi'nin zaten hani oyları iyice azalmaya başladı Netanyahu ekseninde ama aşırı sağın da sandalye sayısı gün geçtikçe düşüyor.
2: Ya bu işi durdurmak için bir gerekçe lazım ama bakalım bu gerekçe nasıl olacak?
1: Şimdi az bir zamanımız
0: kim
1: kaldı.
0: Kim değişse değişsin.
1: Bir konu daha var.
3: Tabii ki.
1: Bir getirelim ekranları. Şu 1 doların üzerindeki yakışıklı Trump görseli. Arkadaşlar bir DSP bir grafik bir şeyler hazırlamıştık. Ha? Tamam. Bir doların üzerine Trump kendi fotoğrafını bastırdı. Vallahi sonunda bunu da yaptırdı. Bu standart bir işlem değil benim bildiğim kadarıyla. Ben bugüne kadar ABD başkanlarının...
2: Bu şey değil metal para üzerine.
3: Metal para. Hatıra para bu ya.
2: Hatıra para. Evet.
0: Yani bence koleksiyon. Gerçek doğru
1: gerçek hocam yani. Bu bayağı
0: koleksiyonsa bildiğiniz... bundan para kazanır hocam. İnanılmaz
3: koleksiyon
0: para
3: yazıyor.
0: Kazanır.
3: Tabii.
0: Bir doları
1: evet,
0: 1 milyon
1: yani
0: dolara
1: şey doğru diyorum, koleksiyon
2: yani,
1: yazıyor.
2: Metal para anlamında kendisinin yetkisi var ama diğer yeşil dolar
3: dediğin
2: orada
3: tamam,
2: şey yok. Orada yetkisi yok.
1: Şimdi bu
2: devretmiş.
1: Tamamen o zaman önümüzdeki dönemdeki seçim yatırımı olarak mı düşünülüyor buna? Ya, koleksiyon paraları.
2: Bu sanki bunlar. 250. yıl anısı gibi
0: Aynen.
2: bir şey.
3: Ya biraz böyle çok büyük egosu var onun ya. Yani Trump bambaşka bir adam.
0: Ya zaten kendini papa ilan etti, kralı ilan etti. Geçtiğimiz günlerde Hürmüz'ü kendi adını verdi.
3: Evet Trump.
2: Trump boğazı dedi.
0: Trump boğazı tabii.
2: Yani para basması basit.
0: Çok yani basit kalmış bence bu.
3: Çok şey yani.
2: Önce abi. Para basıp sonra bunları yapmalıydı gibi geliyor bana.
3: Seçimlerden önce mesela Trump coin diye o...
2: Yaptı onu da yaptı.
3: Evet. Yaptı. Bayağı bir vurgun yaptılar.
1: Kendi sosyal medya platformunu kurdu.
3: Tabii. O seçim önce şeyde yani Biden onu attılar ya bir ara şeyde falan. Biden dönemindeydi o. Kendi Trump Social diye şeyi kurdu. Daha sonra alınca...
1: Truth muydu neydi o?
3: Truth Social mı öyle bir
2: zaten
3: şey?
2: Zaten adam hocam kendi otelinde film çekiliyor. Filmde oynama Oyun şartıyla müsaade ediyor
3: tabii,
2: filmi.
3: Tabii.
2: Öyle
0: zaten
2: bir
0: MMA dövüşlerinde vardı herhalde bir ara o da
3: Beyaz
0: Saray'ın kurulacak.
1: Şeyde Dünya Kupası seremonisinde arkadaşlar varsa belki kesin arşivde vardır. Şimdi Ayşegül onu 2 dakikada bulur ama çok da zamanımız yok Ayşegül'ü evet. yormak istemiyorum. Bu Dünya Kupası'nın veriliş seremonisinde Trump kendisini bir şekilde o işin içerisine sokabilmek için 40 tane takla Tabii. attı.
0: Bir de İspanya'ya karşı bir isim. İspanya'yı çok eleştirmişti NATO
1: Tabii.
0: zirvesinde. İşte yardım etmeyeceğiz, konuşmayacağız, şöyle yapacağız falan diye. Ama fotoğraftan ayrılmadı.
1: Yani şimdi şeyin üzerine, 1 doların üzerine hatıra parası koleksiyon olarak yazıyor. Koymuş kendisini. Bakalım 2026, 1776, 2026.
2: Hani yani biraz gidiyorsun. Bence şey yapması lazım. Yani çok önemliyse hani kendisi görevden ayrılır. Birileri der ki ya Trump önemli hizmetler yaptı. Biz onun ya o... silüetini

0: Yakındır. Kesin yapar.
1: Ben de bekliyorum.
0: Çok yüksek bir egosu.
2: Benim şeyim, beklentim Trump ödüllerini de kendine vereceği.
0: Tabii. Tabii.
2: Yani. İlk kendine ver. Ben kendimle başladım.
0: Bu kadar uğraştı yani. Bence.
3: Ben öyle birisiyim tabii. Ki bana kimse ödül veremez. Ben
2: verirse ben kendime verdim diye olabilir.
0: Şimdi diplomasi fırtınası var. O diplomasi fırtınası bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı evet. Al-Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İtalyan siyasetinde de görevde kalma süresi rekoru kıran Meloni. Bakın görevde kalma rekoru kıran Meloni'den bahsediyoruz. Yani kadın rekor kırmış görevde kalma süresiyle. Yani bu Avrupa'nın kendi içerisinde bulunduğu parlamenter sistemin yaşadığı aynen. krizin en büyük göstergesidir. Hani bugün çıkarsak, hatta bir sonraki programı öyle bir çalışma yapalım ya, Erdoğan'ın görev süresi içerisinde Avrupa'da ve Amerika'da görev yapan siyasetçilerin şöyle bir listesini çıkarsak.
2: Kimler geldi, kimler geçti.
0: Evet. Kimler geldi, kimler geçti. Hani onların sırası bitmez. Bu konu önemliydi. Bunu şöyle bir en azından vermiş olduk ama kapatmadan bir konu daha var. Editörüm, biliyorum böyle çok hızlı bir şekilde geçeceğim bu konuyu. Hangi konudan bahsediyorum? Silivri'deki gemi kazası.
4: Evet.
0: Silivri'deki gemi kazası, hala 10 denizcimiz aranıyor. Girne'deki gemi kazasında ne yazık ki kayıplarımızı bulmaya devam ediyoruz ve ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız
2: Allah
0: var.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Bu Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı TCG Akın gemisi tarafından tespit edildi. 720 metre derinlikte tespit edilmiş hocam. 720 metre derinlik. Hani Marmara'nın en derin noktalarından bir tanesi. Var mı bir şey söylemek isteyen?
2: Yani bu İki olayın üst üste gelmesi, ben biraz böyle üzerinde net bir şekilde, biraz belki de şüpheci birisiyim bilmiyorum ama bunun ikisinin net bir şekilde soruşturulup kamuoyunun ciddi anlamda aydınlatılması lazım. Bunda yakın zamanda olacağı kanaatim.
4: Yani Türkiye doğru. Denizcilik kazalarında dünyada en az tabii. denizcilik kazası yapan ülke.
1: Evet.
4: Ve yani Türk denizciliği hem yani. Sivil hem askeri bir tarafa koyuyorum ama sivil denizciliğimiz, ticari denizciliğimiz gerçekten dünyada en az hasar evet. ve kusurla, dünyada parmakla gösterilen bir şey. Tabii hocamın dediği gibi yani böyle kazalar çok dikkatli bir şekilde analiz edilmesi lazım. Bir de petrokimya tankeri.
2: Tabii.
1: Evet.
4: Yani bu aralar hani Karadeniz'de, Ukrayna hı. hani hatta belki de Boğaz'dan bir mayın gibi bir şey geçmiş olabilir.
1: Sinyalle tabii. alakalı da sorun var diyorlardı. Evet. Onları da düşünmek gerekiyor tabii. çünkü teknoloji
2: ya bu neyse bu olayın bir net bir tablosun.
1: Evet.
4: Bu olay açıklaması. Normal basit bir olay değil. Çünkü hani kaptanların konuşmaları, telsiz konuşmaları yayınlandı. Yani resmen göz göre göre bir şey var. Yani.
0: Ya ben sana doğru geliyorum hocam. Sen evet. bana diyorsun ki sola kır. Ben sola kırmıyorum.
4: Cevap dahi vermiyorum.
0: Sağa gidiyorum mesela. Sen hala bana diyorsun ki ya Mustafa sola kır. Kardeşim kaç, sen kaç. Ya bir yap, bir şey yap. Gel bir kaçınma manevrası yap. Mesela o şeyden sonra, kazadan sonraki kaçınma manevrası kaptanlar arasında çok fazla tartışılıyor.
4: Evet. Yani bir de kaptanların ehliyetiyle ilgili bir takım sıkıntılar olduğu dile getirildi.
0: Girne'deki kaptanın mesela. Evet. O kaptanlık
4: Haiti evet. kökenli gemi kaptanlık belgeleri çok alınır olmuş Türkiye'de hı hı. bu aralar.
2: Hı.
4: Yani kaptanların hani kişisel kusurlarından veya işle ilgili kusurlarından kaynaklanan şeylerde de soruşturma yapılması lazım bence.
1: Yani diyorum ya hocam, jeopolitik değişti. Jeopolitik aktörlerinden biri gemiler ve tankerler.
4: Tabii.
1: Bu konuda çok evet. dikkatli çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani hukuki boyut hocam daha iyi. Ama
2: zaten şey sorumlu hocam. Kaptan varsa bir hatası şahsen sorumlu. Evet. İşleten de o anlamda sorumlu.
4: Marmara donatan hattı, yani donatan ismi. Dünya ticaretinin %13'ünü taşıyor.
0: En önemli otoban noktalarından bir tanesi.
4: Yani, az değil yani bu.
0: Ya biz oraya baktığımızda bir boğaz görüyoruz ama işte uzman evet. kaptanlar orada diyor ki orada bir otoban
4: boğazdan
0: var.
4: Boğazdan da bugüne yani. Kadar hani işte kılavuz kaptan istemedikleri için veya işte ne bileyim dümen hatası, hep yabancı bandıralı gemiler.
2: Bir ara yalıya kazandı. Çıktı hocam.
4: Yani var ama tabii o teknik arızalar, ama şimdi böyle bu arıza biraz teknik değil.
2: Birkaç o mayın meselesi de üst üste gelince hocam insan ister istemez şüpheleniyor.
4: Tabii tabii doğru. Sabotaj da olabilir. Yani bu noktada uzmanlar gerekiyor.
2: Bir şey de denenmiş olabilir. Yani tamam, askeri olarak denenmedi. Bu alanda denendi. Yani bizim üzerimizde.
0: Şey de benim için vallahi şu anda tek masum Türk halkı. Hı. Yani bakacağız oradaki soruşturma neticesinde konunun ne olduğu biraz daha ortaya çıkacak. Çünkü Marmara'nın en derin noktalarından bir tanesi.
4: Kesinlikle.
0: Yani kazanın yaşanma şekli çok garip. Kazanın olduğu yer çok garip. Tabii. Yani 720 metre derinlikte bakın tespit edilmiş. Şimdi oraya insanlı dalış da yapamıyorsunuz. 100 metrenin altında insanlı dalış da yapılamıyor. Robotla dalışlar tabii. gerçekleştiriliyor. 10 tane denizci kayıp. 10 tane denizciyle alakalı hiçbir şey yok ortada. Geminin battığına dair

0: enkaz bulununcaya kadar hiçbir şey de yoktu.
1: Evet.
0: Yani ne, şimdi kopuk ne bir kamera kaydı var. Anladığım kadarıyla bu gemilerde güvertede falan hiçbir güvenlik kamerası yok. Falan yok demek. Yani olsa çünkü şimdiye kadar kesin paylaşılırdı. Radar görüntüsü ve radar sinyalinin kaybolması var sadece. Tabii. Yani görsel temas sadece Alsu gemisinin mürettebat tarafından sağlanmış. Evet. Başka ya biz burada bir gemiye çarptık diyebilecek bir adam da yok.
2: Tabii. Tanık beyanı var.
0: Çok teşekkür ederim. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Kıymetli yorumlarınızı için hocam. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Saygıda hocam. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Çener. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir yayındı. Ben teşekkür ederim.
0: Ben de çok keyif aldım. Çok güzel bir yayındı. Nokta alıyoruz. Mutlu akşamlar.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizde sizin de birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda, TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım, kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz.

0: Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de verdiği röportajlarla da yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insanla çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama İlk kez mektupları kitap haline geldi ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyalar, insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba şanına, yakıştıramıyorlar onun.
1: Kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz. O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da, millici insanlarla da tanışıyor. Ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor.
0: Renkleniyor
1: yani.
0: Ve tabii, şekilleniyor tabii. Hakikaten. Evet. Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz aslında tabii. Aynı zamanda. İnsanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
1: Evet.
0: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten. O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor değiliz. Evet. Aksine onu pişiren,
1: daha
0: taşıran,
1: acı şeyler aslında.
0: Acı şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim. Biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği yani 41 doğumlu. 60'lı yılları itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu evet. Esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var evet. Aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan yoksa ayrı kompartmanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazarla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
1: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Hı hı. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan, yani samimiyet anlamında, hı hı. sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye ile mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler.

0: Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurunda da bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacak da unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki.
1: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz... Onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de. Evet. İç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben izninizle, izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yağsız Uçanlar ve Linford Rees gibi isimler var burada. Bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki kavşak noktasında duruyor Ayşe Şasa.
0: Evet, Ayşe Şasa'nın...
1: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu, o değil ama...
0: Kasıtlı yapmış bir şey değil yani, tamam.
1: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani... yayınlanmak üzere yazılmış olabilir bir kısmı. Hı hı. Nereden anlıyoruz? Bir, kimliği belirsiz, belki iç sesi olarak yazdığı mektuplar var bir kategoride. Bir yerde Kemal Tahir'in vefatından sonra ona sanki iç döker gibi, hasret giderir gibi i̇ç yazdığını döküm. Görüyoruz. Ama doğrudan yaşayan insanlarla da mektuplaşmalarını görüyoruz burada. Bunların iki kapak arasına girmesi fikri.
0: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların evet birçoğu, bazısı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili S diye hitap ediyor. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış kendi eliyle, bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya faraza söylüyorum, Doğan Hızlan'a, Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin, hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsa olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazıhanene koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Safer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir İnanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de Adem Taşkır'ın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şas'a yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz yani bir Ayşe Şas'ın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir nokta da var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah. Günlükleri
1: daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
0: Var, evet var.
1: İpucu alabilir miyiz?
0: Günlükler diyeyim. Günlük, Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
1: Dedim ya az önce de okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır. Onu gayretle olmaz sadece ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile evet. Ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
0: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri, bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü şair ister istemez metnini yazarken ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için biz oradan ister istemez bir bitki çayı tarifi de olsa hiç olmasa bir tebessüm alıyoruz. Ediyoruz, bir tad alıyoruz.
1: O şifa bize
0: geçiyor. Dokunmuş oluyor yani.
1: İlginç, şunu paylaşmak istiyorum bu arada. Şimdi ben kitapla boğuşuyorum bir iki gündür. Editör arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Geldiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış mı? Güzel. Evet tamam, edebiyatçıların özellikle geçmiş dönem edebiyatçılarının mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli çok, biçimde evet. Elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. Düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
0: herhalde
1: sordu.
0: Herhalde o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar da
1: bir yerde. Bir de kısa mesaj kullanmamaktan kaynaklanıyor.
0: Tabii ki onun da. Ya da tweet atmıyorlar bunlara. Belki. En yerde kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kartvizit de yazmış olsa, bir mektupla, bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz bunu. Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek. Bir kartpostalı vesaire. Ayşe Şas'a da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. O yazarlığın verdiği şeyle...
1: Rikkatle, dikkatle ve sadece dikkatle, evet. İmladan bahsetmiyoruz
0: burada. Hayır, imladan değil. Evet.
1: Yani o da düzgün ama ondan bahsetmiyoruz sadece. Kendini en açık, en doğru ifade edebilme çabası var herhalde burada.
0: Tabii tabii. Ya imla, evet, imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama... ama dediğiniz doğru, yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
1: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Evet. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela tarihlerini gördüm bazılarının. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini o kadar iyi almadım, ben anlarım gibi. Biz anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil. Zaruri değil hatta.
0: Evet.
1: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Yüz yüze görüşme de var. Ama mektup tercih edilmiş. Yazı tercih edilmiş.
0: Evet. Yani Ayşe Şasa mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor. Ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar, yani yazı yazmak. Bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
1: Bu kitabın özelinden bir parça çıkmış. Edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
0: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şasa telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim mail attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şasa ile bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik olan kısmını, yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Yani evet, tweet'i attık ve bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet, artık ne kadar tutacaksa. Ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da yansıyor bu. Yahut okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece iki gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ayşe Şasa yazınca Bu sefer tadından yenmiyor yani.
1: Tadından yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum yani tanıklık ettiğim diyeyim doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz sisteme uymayabiliyor. Bu da şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şasa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizle ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Evet. Yazışmalarından biriyle bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü. Evet. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz?
0: Evet. Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şasa muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem o oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı anlamıyoruz.
1: Bir de insanın hayatının içinde pek çok faz var.
0: Dönemler
1: olabiliyor yani.
0: Olabiliyor.
1: Dönemler var. Dönemler Ayşe Şasa bunun en canlı örneklerinden biri. Bir
0: evet yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şasa bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
1: Bu organik proje değil.
0: Tabii ki organik.
1: İzninizle ben sizden de dinleyenlerimizden de seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir baksam, bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Evet. Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi rutininden selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Evet. Ele aldığı şeylerle ilgili.
0: Eleştirileri de var. Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
1: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar değil. İtirazları değil bunlar. onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir mektuptan cevaplar. Yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk. Sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk. Bana çok iyi geldi. Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan batıdan, inançtan modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz eder gibi bir masumiyetle söz ediyorsun. Bir incelikle de pek az kimse bütün bu konuların içinde senin rahatlığın ve heyecanınla gezinebilir. Onları okumak beni heyecanlandırıyor, bazen ilham veriyor. Teşekkür ederim. Akıp giden bir mektup bu. Ama aralarındaki yani iki insan arasındaki münasebetin kelimelere dökülmüş hali.
0: Abla kardeş
1: hoş
0: gibi
1: geldi.
0: Adeta. Yani romandan bahsediyorlar. Belki o telefon görüşmesinde Doğu Batı meselelerinden bahsettiler. Sinemamızdan bahsettiler. Ama büyük bir romancı, büyük bir senaristin ötesinde çok samimi bir şey var. Abla kardeş diyaloğu gibi bir şey var
1: o aralarında. O zaman izninizle okura bir ipucu daha vermek lütfen durumundayım. Hanımına, bütün ailene selam. Ayşe Şasa'dan bu. Çok sofu Ayşe teyze.
0: Evet. Orhan Pamuk'a yazdığı mektuplarından bazılarında çok sofu.
1: Sanki
0: Ayşe
1: bir nazire var orada acaba. Hafif, kendine evet, söylenmiş evet. Bir söze karşılık evet, bir ironi var gibi.
0: Evet. Tabii Ayşe Şaş'ta şöyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor, çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Şaş'ın. Yani seni yordum. Tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.

0: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse, bir müminenin, bir dervişin zihninden, kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan'la ilginç yazışmaları
1: Evet.
0: var.
1: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasan'ın mektubu da gayet uzun bir mektup.
0: Kaplan'ın
1: Burada
0: cevabı daha da uzun ve
1: Kaplan'ın cevabı
0: tafsilatlı,
1: evet
0: çok
1: daha da
0: çok
1: uzun.
0: uzun.
1: Evet daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasan'ın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasan'ın çok res çektiğini, çok sert davrandığını da görebiliyoruz. Ya bu da Ayşe Şasan'ın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
0: İzninizle ben tekrar kitaba
1: Buyurun.
0: dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanların kaleme aldığı not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya başlanmak üzere mi geliyoruz? Aranıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir
1: Evet.
0: gönüldaşlıkla birbirini anlamaya
1: Bir dünya
0: çalışan
1: var.
0: insanların
1: Evet.
0: karşılaşmasını görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan
1: Evet.
0: bahsediyor
1: Eşi.
0: eşinden. Ve diğer dostlara saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sadık Yalsız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik. Çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, Şasan'ın irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış
1: Evet.
0: gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm,
1: Evet.
0: tweetlerini gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert, haksız
1: Evet.
0: yorumlara.
1: Ama işte yine içinde bulduğumuz çağla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor. Hadi dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum Sadık Yalsız Uçanlar'a bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca
0: Ona
1: Ayşe
0: cevap
1: Hanım'a cevap
0: vermeseydi.
1: vermesi. Bu ikisi içinde çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Safer Dal Efendi'ye de yazmış. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
0: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. Ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senariste Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka, onda kaşeyi imzayı görüyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi, çok ilginç geldi.
1: Evet.
0: Vay be dedim, vay be. Bilmeden de sevebilirmişim evet. meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz
1: evet.
0: ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış
1: evet,
0: oluyorsunuz.
1: Evet, şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, lise yıllarındayken amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı. Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Hmm. Yine aynı kitapla Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba, yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
0: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet bir iş olarak elinize aldığınızda, profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi bekliyor evet. büyük ihtimalle.
1: Tabii ki yani çünkü Yeşilçam günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Hı hı. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o Delilik Ülkesi'ndeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Hmm. Mektupları hazırlarken o Delilik Ülkesi'ndeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir bağda kurmama yol açtı yani.
0: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş Eyvallah. Sürprizlerle geldiniz.
1: Eyvallah.
0: Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden
1: Eyvallah,
0: müteşekkiriz.
1: Çok sağ olun.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine sağ
1: Eyvallah.
0: Olun. Güzel müjdeniz de tekrar günlüklerle ilgili yeni
1: evet.
0: çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek
1: İnşallah.
0: Olması. Yine
1: çok
0: yolumuz kesişecek gibi
1: İnşallah,
0: görünüyor.
1: İnşallah, çok sağ olun.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Ayağınıza
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Safer Dal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. Etap'a hoş geldiniz. Bu hafta programımıza bir konukla başlayacağız. Cansu Taç, Ekmekçiler, Kastrol Pazarlama Direktörü bizlerle beraber. Evet biliyorum birçoğunuz için Kastrol deyince biraz geçmişe de gidiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren hayatımıza dokunan organizasyonları, ürünleri oldu ve bugünlerde ise biliyorsunuz özellikle de motor sporlarıyla çok fazla gündemdeler. Çünkü Türkiye'de 2027'de Formula 1 yarışları yapılacak. Burada yeni takımlar yer alacak ve bu takımlarla da Kastrol'ün işbirliği var. Bizle de neredeyse diyeceğim program boyunca, programın hayatı boyunca bizlerle beraber oldular. Bu programın yapılmasına katkı sağladılar. O yüzden bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz programımıza diyelim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici. 16 yıldır sizinle aktif bir yolculuğumuz var ve bugün de burada konuk olarak sizinle burada bulunmak benim için gerçekten büyük heyecan. Teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi program 27 yaşında ama Kastrol'le biz 25 senedir beraberiz.
1: Ben 16 yılına şahit oldum.
0: Evet, evet. Tabii bu da çok güzel. Yani bir şirkette evet. 16 yıl çalışmak, bulunmak, evet. Oradaki gelişimi görmek. O yüzden biraz hani hem gelişimi konuşacağız hem bugünü ve neler yaptığınızı konuşacağız. Çünkü insanlar şunu çok merak ediyor. Artık hayatımızda elektrikli otomobiller var. Evet. Yağ değişimi kalmadı. Peki yağ üreticileri, yağ firmaları ne yapacak diye ama aslında bu işin arkasında çok büyük bir teknoloji var ve yağ kullandığımız, daha doğrusu yağ türevleri kullandığımız alanlar bitmiyor. Büyük ihtimalle bitmeyecek de. Şimdi motor sporlarıyla başlamak istiyorum. Onu sormuştuk, söylemiştim. 2027 Türkiye için çok önemli bir yıl olacak. Eskiden yapmış olduğumuz Formula 1 yarışları yeniden federasyonumuzun çabalarıyla Türkiye'ye dönüyor. Ve burada siz neler yapmayı planlıyorsunuz, neler öngörüyorsunuz, yaptığınız işbirlikleri neler, biraz onlardan bahsederseniz sevineceğim.
1: Teşekkür ederim. Kastrol 125 yıllık bir marka. Büyük bir tarihçesi var. Ve ilk yılından bugüne kadar baktığımızda hep motor ve motor yağı geliştirme alanında büyük rol almış. Hı hı. Bir teknoloji partneri. Motor sporlarına ben er meydanı diyorum. Esasında hem motorun hem de motorun diğer ekipmanlarını destekleyici üreticiler için bir kendini gösterme platformu. Teknolojisini test ediyor. Hı hı. Motor sporları en zorlu şartlar altında geçen bir alan. Dolayısıyla basınç, yüksek sıcaklık, verimlilik bunların hepsi konu. Ve bu konulara doğru ürün geliştirmek bizim bugün yollarda olan araçlara esasında gerçek teknolojiyi sağlıyor. O yüzden motor sporları olmazsa olmazımız. Kastrol olarak bugün motor sporlarındaki birçok alanda, Formula 1, WRC, Türkiye Rally gibi, MotoGP gibi birçok platformda varız. Ve araç üreticileriyle olan işbirlikteliğimiz sayesinde beraber motor ve motor yağı geliştiriyoruz. Bizi hem geliştiriyor, bir adım ileriye götürüyor. Bugün Formula 1 tabii ki motor sporlarının şahı. Sadece bir motor sporları platformunun çok ötesine geçti. Hı hı. Gelişen teknoloji, biraz önce bahsettiğiniz elektrifikasyonu da destekliyor. Artık hibrit araçlar, hibritlerin gelişimi. Orada yapılan tüm testler bizim yol araçlarımıza esasında ışık tutuyor. O yüzden ürünlerimizi test etmek, dahasını zorlamak bizim için en kıymetli alanlardan biri. O yüzden Kastrol 125 yıldır bu alana yatırım yapıyor ve yapmaya da devam edecek.
0: Evet, motor sporlarında bir kere performans var, baskı var, adrenalin var. Her şeyi bünyesinde barındırıyor. Bir de Formula 1 artık bir show dünyası haline geldi. Oradaki hayatlar gözler önüne seriliyor, işte diziler yardımıyla. Çok güzel bir dünyada ve bu dünyanın oluşmasında siz katkı sağlıyorsunuz. En önemli konu bence burada şu, motorların geliştirmesine katkı sağlıyoruz dediniz ya, işte burası çok önemli. Hani markalar diyor ya, üreticinin önerdiği yağ bu özellikleriyle beraber tabii, evet. Sadece isim olarak değil. Dolayısıyla biz o yüzden dikkat etmeliyiz. Çünkü evet. Siz o yağ o motor için geliştiriyorsunuz. O motor da o yağ için geliştiriliyor. Düzenlemeler yapılıyor. En önemli herhalde bu değil mi? Bu gelişim
1: kesinlikle.
0: Sürecinde.
1: Bu da Kastrol'ü esasında diğer markalardan ayıran en büyük özellik. Çünkü Kastrol olarak biz en çok markayla çalışan, hı-hı. tercih edilen ilk dolum yağ olan markayız. Bu da bizim en hemen önemli stratejimiz hem de gurur duyduğumuz bir alan.

0: Birçok araç üreticisiyle beraber çalışıyoruz. Biz buna terzi işi diyoruz. Her motorun kendine has özel özellikleri var, ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlara özel motor yağı geliştirmek ciddi bir uzmanlık ve partnerlik anlayışını gerektiriyor. Bugün Türkiye'de baktığımızda Ford'la 100 yılı aşkın süredir bir işbirlikteliğimiz var. İlk dolum yağ biziz. Audi Formula 1'e girdik. 1982'den beri beraber çalışıyoruz. Doğuş Otomotiv markaları 40 yılı aşkın süredir beraberiz. Bakıldığında bunlar çok önemli seneler, tecrübe gerektiriyor. Eğer burada ortak mühendislik anlayışı olmasaydı bu kadar uzun yıllardır bu kadar büyük markaların, lider markaların tercih ettiği motor yağı olamazdık. İki tarafın da birbirine katkı sağlaması lazım teknolojik açıdan. Biz onlara yeri geliyor geri bildirim yapıyoruz motor parçaları ile ilgili. Onlar bize geri bildirim yapıyor. O yüzden şu an araçların içindeki yağın en doğru performansı sağlaması bizim birincil önceliğimiz. Bunu da araç üreticileri olmadan yapmak mümkün değil.
1: Peki bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden hani büyük hacimli motorlar vardı, daha düşük beygirler vardı. Gerçi biz Serdar abiyle bunu sık sık bölümümüzde konuşuyoruz ama bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Çünkü küçük hacimli motorlara geçtik, turbo beslemeler geldi, beygirler arttı, torklar arttı. Bu küçük makinelerden çok daha fazla performans almaya başladık ama tabii ki burada baskı da arttı aynı zamanda. Hem motorun mekanik olarak baskısı hem de içinde kullanılan yağ olan baskı arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada nasıl bir mühendislik var?
0: Bu çok güzel bir soru teknolojik açıdan. Motorlar küçüldükçe eskiden hatırlarsınız aracın kaputunu açardınız kocaman bir motor sizi karşılardı. Bugün açıyoruz bir kutunun içinde küçücük motorla çok yüksek performans alabiliyoruz. Küçülen alan basıncı arttırıyor. Evet. Motor yağının en önemli özelliği esasında basıncı dengelemesi, sürtünmeyi azaltması, soğutmayı sağlaması ve motoru temiz bırakması. Bu bütün özelliklerin tek bir yağda birleşmesi gerekiyor. Küçülen motorda yağ kanalları küçüldü. Daha ince bir motor yağına ihtiyaç var. Basınca karşı yeri geldiğinde sıvı olarak o kanalların içinde yağlamayı sağlaması ama basınca karşı da yeri geldiğinde katı kadar dirençli ve güçlü olması gerekiyor. Castrol Edge markamız bizim motor sporlarında kullandığımız araç üreticilerin önerdiği markamız tam da bu noktada gerçekten şimdiye kadar bizim ürettiğimiz en güçlü yağ diyoruz. Hem performansı hem verimliliği hem de motor yağının yapması gereken tüm özellikleri sağlayan bir marka, bir ürün. O yüzden gurur duyuyoruz ama bu bize şunu getiriyor dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor, durmuyor. Mobilite dünyası değişiyor dönüşümün içinde. İhtiyaçları anlayıp doğru ihtiyaca doğru yağı üretmek de işte tam da biraz önce bahsettiğim gibi partnerlik de oluyor. Bunun için araç üretici ihtiyaçlarını, teknolojisini yakından takip etmek gerekiyor. Biz de orada iyi bir rol aldığımızı düşünüyorum. O da bize 125 yıllık bu başarıyı getiriyor.
1: Şimdi ben teknoloji konuşurken bir şey daha araya ilave etmek istiyorum. Evet hacimler küçüldü, beygirler arttı, torklar arttı yani güç çıkışları arttı ama bununla beraber yıllardır bizim Serdar abiyle de anlattığımız motorun en çok aşındığı an çalıştırma anı diye anlatıyorduk. O an tabii ki yağlar aşağıda süzülmüş, bir yağlama yapılmamış durumda motorun içinde ve sürtünme daha fazla oluyordu. Bugün baktığımızda start-stop teknolojisi sayesinde de araç çok daha fazla duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor. Tabii ki bazıları bunu kapatıyor şehir içinde ama yine de araç normale göre daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. Burada neler yaptınız?
0: Hibrit araçlar örneğin tam da bu söylediğinize hizmet ediyor. Artık sürüş koşulları değişiyor. Araçların değişmesi, teknolojinin değişmesiyle sürüş koşulları da değişiyor.
1: Trafik çok fazla bir de.
0: Trafik fazla, metropollerde.
1: İstanbul'un da şeyini yapmıştık hatta Moskova, İstanbul diye bir dur kalk testi de
0: senede
1: yapmıştık.
0: Senede 18 bin ortalama dur kalk yapıyor bir araç. Bakıldığında çok ciddi bir yük motor için bu dur kalk. Hibrit araçlar bugün, bu sene şu ana kadar satılan araçların yaklaşık %30'u hibrit araç Türkiye'de. Hibrit araçların da artık çalışma teknolojisi içten yanmalı klasik motorlara göre çok farklı. Bu ihtiyaçlara göre zaten doğru performans speklerini belirlemeniz gerekiyor. Castrol olarak örnek veriyorum hibritler için biz high spec diye bir teknoloji geliştirdik. 25 yıl çalışmanın sonu bu. Yani o kadar hızlı kolay olmuyor bu gelişmeler. Çok test yapmanız gerekiyor. Biz motorları önce motor test odalarında test ediyoruz. En uygun yağı, doğru viskoziteyi, doğru komponentleri oluşturmak adına çok ciddi formülasyon testleri yapıyoruz. Sonra o motorları alıp gerçek yolda uzun kilometrelerce test ediyoruz. Ve oradaki çıktılarla hep geliştirmeye devam ediyoruz. Hibrit araçlar için geliştirdiğimiz high spec teknolojisi de tam bu anda hizmet ediyor. Değişen sürüş koşulları, dur kalk, motorun üzerine binen yük, gerekli olan verimliliği sağlamak, performansı sağlamak için sürekli bir adım ileride olmanız gerekiyor.
1: Bir ısı yönetimi var.
0: Isı yönetimi var çünkü hibrit araçlar içten yanmalılar kadar sıcak bir motor çalışması sağlamıyor. Daha soğukta da çalışmaya gerekli oluyor. Bu durumda motor yağının işlevi olan soğutma, performansı yüksek seviyede tutma, motoru koruma, temiz tutmak gibi alanlarda full performans sağlaması gerekiyor. O yüzden biz de ürünlerimizi bu verilerle düzenli bir şekilde geliştirmek, bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz.
1: Evet, gerçekten zor bir şey çünkü hem siyah hem beyaz demek gibi bir şey bu. İki uç noktayı bir araya getiriyorsunuz. Bu arada bir şey daha soracağım. Biz zaman içinde tabii ki sizin etkinlikleri anlatırken uzayda da yer aldığınızı, uzay araçlarında da olduğunuzu gördük. Ama bugün artık tabii ki elektrikli araçlarda konuşuyoruz. Elektrikli araçlarda da artık sizin ürünlerinizi görmeye başladık. Buradaki gelişimi ve buradaki projeleri de biraz anlatır mısınız? Elektrikli araçlarda nasıl yer alıyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız? Oradaki ürünler, kullanılan ürünlerin tabii ki ömrü de çok uzun, değişim süreleri de çok uzun. Bu sizi nasıl etkileyecek? Çünkü bir ticari anlamda da ürün değişmediği sürece siz bir satış yapamıyorsunuz. Yani yağ üreticileri olarak geçerli bir soru bu aslında. Sizi yağ üreticileri nasıl etkileyecek bu elektrikli dönüşüm?
0: Teşekkürler. Bu Murat Bey bizim ilk aldığımız soru esaslı. Motor yağının geleceği ne olacak? Elektrifikasyon artık bir gerçeklik. Sadece otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe değil birçok farklı sektörde elektrifikasyon geldi. Fakat orada bir netleştirmek istediğim şey var. Kastrol deyince aklımıza ilk motor yağı geliyor.
1: Evet.
0: Esasında kastrol bir madeni yağ. Hatta bugün bizim kendimizi tanımladığımız yer mobilitenin devamlılığı için teknolojik bir marka olma konumu. Ve bakıldığında elektrikli araçların içinde yağlamaya ihtiyaç olan komponentler hala var. Dişliler, şanzıman. Burada yağlamalara ihtiyaç var. Ama daha önemlisi bataryalar. Bataryaların soğutulması en önemli ihtiyaç elektrikli araçlarda ve elektrikli araçların en maliyetli parçası esasında bataryalar. Ve biz Castrol olarak Castrolon markamızla hem bataryaların içindeki soğutma sıvılarını sağlamak, hem yağlamanın ihtiyacı olan dişlilerde, şanzımanda yağlayıcı e-sıvıları sağlamak ve bunların hepsinin yanında elektrikli motorun ihtiyacı olan gresler, özel greslerimizle hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Yani elektrikli dünyada hala bize ihtiyaç var ve biz de oradayız. Bu otomotiv tarafındaki elektrifikasyon gelişmeleri. Ama mobilite sadece otomotiv dünyasında devam etmiyor ya da elektrifikasyon sadece o alana gelmiyor. Farklı farklı sektörlerde de elektrifikasyon var. Örneğin artık AI, gelişen dijital dünyayla veri merkezleri artıyor dünyada ve Türkiye'de de. Veri merkezlerinin içinde serverların soğutulma sistemleri. Bunlar tamamen yeni sistemler. Sıvı soğutma sistemleri geliştiriliyor. Benim bu rolümden önceki rolümde globalde data center'ları soğutma sıvılarını geliştirme görevindeydim Castrol'de. Castrolon sıvıları termal yönetim ihtiyacıyla orada da var. Dolayısıyla markamız yeni dünyanın içinde gelişen ihtiyaç olan alanlarda var olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar artık geldi. Bunu kabul etmek lazım. Ama ihtiyaçlar değişti. Ama Castrol'e olan ihtiyaç değişmedi diyebilirim. Evet, orada da varız ve şu an bakıldığında dünyada üretilen her 3 aracın ikisi Castrolon sıvılarıyla üretimden çıkıyor. İlk dolumda biz varız. Dolayısıyla demek ki hala varız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte neler yapacaksınız, neleri duyuracaksınız? Hakikaten sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğiniz gibi yani sektöre öncülük etmek başka bir şey. Yani lider marka olmak kolay değil. Çok çaba gerektiriyor. Çok emek, işte fikir, yeni jenerasyon ve inanılmaz bir ekibe de sahipsiniz. Sizde de bir renovasyonlar oluyor ekipte. Doğru. Böyle yenileniyorsunuz, daha dinamik hale geliyorsunuz. Onu da takip etmek aslında biraz zor. Hep yukarı doğru da özellikle Türk yöneticilerin Avrupa'ya açıldığını ve Avrupa'da sorumluluk aldığını da görüyoruz. Otomotiv evet. markalarında da sizde de böyle devam evet. ediyor. Biraz da gurur kaynağı mısınız bizim
0: ne
1: açımızdan?
0: Güzel bunu duymak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Evet, ben gelişmeleri bir aktarmaya devam edeceğiz diyorum ve 8. etapta devam ediyor. Sırada Serdar Bostancı var. Bakalım hangi soruyu yanıtlayacak. Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt

0: Yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten, zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 kilometre hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 kilometre hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
1: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni de daha az kullanıyorsunuz.
0: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etkisi alıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Castrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, sıradaki bölümümüz motosiklet tutkunları için ve geçenlerde Yamaha'nın motosiklet tutkunları için düzenlemiş olduğu etkinliğe gidiyoruz. Bakalım neler olmuş.

0: Sevgili seyirciler, Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya ile beraberiz. Biliyorsunuz son dönemde hem otomotiv sektörü hem motosiklet sektörü bir takım sıkıntılar da yaşıyor ve sene sonuna gelirken bakalım rakamlar nasıl olacak, satış adetleri neler olacak? Pazarın değerlendirmesiyle beraber bugünkü etkinliği de yine Hakan Kaya ile beraber konuşacağız. Evet Hakan, selam, nasılsın? Bir süredir görüşememiştik ama tekrar bugün buraya nasip oldu.
1: Evet, güzel bir etkinlik, bir aradayız. Hoş geldiniz.
0: Evet, etkinliğe değinmeden önce bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Motosiklet sektörü nasıl geçiyor özellikle büyük oyuncular için?
1: 2025'in Ocak ayından itibaren başlayan pazardaki daralma aslında hızla devam ediyor. Bu yine aynı dönemde gelen ek gümrük vergilerinin getirmiş olduğu bir sonuç aslında. Yani devletin götürdüğü bir makro politikanın sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Ek gelen gözetim vergileriyle beraber ürün fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Bunun üzerine döviz kuru etkisi, enflasyon baskısı vesaire derken tabii satın alma gücündeki azalma da ister istemez ürün fiyatlarına yansıyor ve bu satış rakamlarına yansıyor. Pazarda baktığımız zaman bütün markalarda bir azalış var. Yani 2024'te 1.3 milyonluk rekor bir satış vardı pazarda. Ancak şu an geçen sene işte 800 küsür binlerle bir kapattık, 800 bin milyon arası. Bu sene de benim tahminim yani maksimum 800 bin civarlarında, belki biraz daha altında sonuçlanabilir. Tabii iç kırılıma da bakmak lazım. Hani nerede, neresi artıyor, neresi azalıyor, oraya da biraz bakmak lazım. Çünkü bu rakamlar biraz aslında çok steril de değil. İşte elektriklilikler var. Üç tekerlekli, bizim triporter dediğimiz işte yazlık bölgelerde kullanılan motosiklet diyemiyorum ama işte o kategoride sanılıyor. Evet, ama genelde bu toplam pazar sayısının içinde tabii bu, işte yok 800 binde, 1 milyonda vesaire, bu rakamların içinde bu, bunların satış adetleri de. Dediğim gibi biraz içeriye bakmak lazım.
0: Aslında fiyat olarak bugünkü

0: fiyatla 150 bine kadar olan grup, bu üç tekerlekliler, elektrikliler veya normal skuterler de olabilir. Bu grup çok fazla satmaya başladı. Ciddi. Onun üstünde çok ciddi bir düşüş var.
1: Oraya doğru evet azalmanın olduğunu görüyoruz. Tam beklendiği üzere dediğim gibi bir makroekonomik politikanın sonucu bu. Özellikle Asya menşeli ürünlerde böyle. Avrupa menşeli ürünlere baktığımız zaman orada vergi avantajından dolayı biraz daha orada temponun geçen seneye nazaran biraz daha paralel olduğunu söyleyebilirim ama kalan segmentlerde maalesef durum çok iyi değil.
0: Peki bu motosikletleri gerek skuter olsun gerek motosiklet tabir ettiğimiz cins olsun kıyasladığında Avrupa menşeli, Uzak Doğu menşeli bir ayrım yaptığında en büyük farklar ne? Yani insanlar hep ucuz motosiklete yöneliyor. Dediğim gibi elektrikli veya normal skuter olsun hep ucuz fiyatlara yöneliyor ama burada arada bir fark olması lazım. Senin gözünden bu fark nedir?
1: Ya en büyük fark tabii ki fiyatta çıkıyor. Çünkü Avrupa menşeli olunca işte Gümrük Birliği Anlaşması gereği bir takım vergi ve resim harçlardan muaf oluyor Avrupa'da Avrupa menşeli olan ürünler. Ama Asya menşeli ürünlere baktığımız zaman ek vergiler geliyor. Aslında ürünlerin kalitesi ya da markanın koyduğu inovasyon anlamında bir fark yok. Yani işte Asya menşeli ürünler daha düşük kalitesiz veya Avrupalılar daha kaliteli veya tam tersi gibi bir durum söz konusu değil. Bir markanın kalitesi zaten her tarafta aynı. Ürünün geldiği ülkenin menşeine göre değişiyor ürünün fiyatlandırması. Dolayısıyla tüketici burada biraz daha hani alım gücü ya da ihtiyacıyla aslında öne çıkıyor. Yani bir ürün Avrupa'da üretiliyor diyor, ucuz diye siz onu almak zorunda değilsiniz. O ürün ihtiyacınıza hitap ediyor mu? Oradan incelemek lazım. Yani tam olarak niçin bu ürüne ihtiyacınız var ya da hangi motosikleti neden almak istiyorsunuz? Biraz orayla da irdelemek lazım. Kişiye göre değişiyor aslında. Genel bir tanımını yapmak zor burada.
0: Şimdi pazar artık zorlaştı. Yani eskiden pandemi döneminde yok satan otomotiv grubu, motosikleti, otomobili fark etmiyor. Artık bugün satış yapmak zorunda, müşteriye ulaşmak zorunda. Son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir satış politikası izleyeceksiniz bundan sonra? Müşteriye nasıl ulaşacaksınız?
1: Biz Yamaha olarak hiçbir zaman bulunduğumuz pazarda satış adeti rekorları kırmayı amaçlamadık. Bu hiçbir zaman olmadı. Yani pazarın en yüksek adetleri gördüğü zamanda da olmadı. Bundan 10 sene önce de olmadı, 20 sene önce de olmadı. Yamaha böyle bir marka değil. Tabii ki satış gözetmemiz gereken, kendimize ait hedeflerimiz var, planlarımız var. Bu tamamen bu işi bir tarafa attığımız anlamına gelmiyor ama biz daha çok müşteri memnuniyeti ya da müşteri iletişimi anlamında ikinci el değerinin konulması, marka imajı, premium marka politikalı kapsamında değerlendiriyoruz. Satış adetleri biraz bunun yönettiğimiz bu politikaların sonucu olarak aslında ortaya çıkıyor. Hep böyle oldu. Dolayısıyla da hani biz burada yine bugün buradaki bu etkinliği de örneğin satışa yönelik gördüğünüz gibi bir aktivite değil burası. Yani insanları toplayalım da burada motor satalım etkinliği değil. Tamamen burayı da müşteriyle aramızdaki mesafeyi daraltan, daha çok onlara dokunabileceğimiz, daha çok burada işte bir şeyleri paylaşabileceğimiz bir aktivite. Bu amaçla kurguladık burayı da. Bugün bu amaçla da buradayız.
0: Peki bu etkin iletişimi başka nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız marka olarak?
1: Bu tarz etkinliklere devam edeceğiz. Biz daha çok hani etkinliklerde sırf bir aktiviteye, bir şeye katılmak için katılmıyoruz. Yani o etkinliğe katılacağımız zaman gerçekten müşteriye bir faydası olacak mı? Dokunabileceğiz mi? Gerçi gelip burada bir deneyim yaşatabilecek miyiz? Bu amaçla bakıyoruz. Bu tarz etkinliklerde işte festival olabilir. Mesela Adıyaman Motofest'te vardık. Şimdi işte Afyon'da Motofest var. Oraya katılıyor olacağız. İşte burada kendi yaptığımız, bu da böyle bir mini festival havasında yürüttüğümüz bir etkinlik. Hani birlikte vakit geçirebileceğimiz, işte test araçlarımız bakın sürekli grup grup çıkıyorlar, deneyimliyorlar. Yani elimizdeki sınırlı kaynağı nasıl maksimize edebiliriz müşteriye sunacağımız fayda ve deneyim anlamında. Dolayısıyla hani bunu önceliklendiriyoruz. Bunun daha faydalı olduğunu görüyoruz. Yönetebildiğimizi görüyoruz. Pozitif geri bildirimler alıyoruz müşterilerden. Dolayısıyla da bu politikalar paralelinde devam ediyoruz.
0: Artık motosikletin hem spor olarak hem kültür olarak hem de bir ulaşım aracı olarak yeri yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Tabii ki bir takım sıkıntılar var, bir takım eleştiriler var ama bence bu zamanla olacak bir şey. Peki bu kültürün oluşmasında, oturmasında ve özellikle en çok konuşulan konu kazaların önlenmesinde siz marka olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Yamaha Sürüş Akademisi var biliyorsunuz. Biz orada bir dönem kadınlara da yıllar boyu ücretsiz eğitimler verdik. Sürüş güvenliğini burada ön plana çıkarmak adına. Ben kesinlikle hani biraz Yamaha'nın dışına çıkarak konuşmak istiyorum burada çünkü

0: gerçekten hani iki teker dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir profesyonel eğitim almalarını öneriyorum herkesin. Bunu yapan işte eğitim kurumları var, bireysel de bunu yapanlar var. Sertifikalı insanlardan, tabii bu işte ehil insanlardan muhakkak eğitim almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan motosikletin üstüne oturdukları zaman şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Yol şartları, özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi malum asfalt kullanımının çok yoğun olduğu yerlerde, özellikle asfaltta tutuşun kalitenin düşük olduğu yerlerde aslında bir pist ortamında yapılması gereken hareketleri şehir içi trafikte lütfen zorlamasınlar. Motosikletler yani bu işler, yani şu an asfaltta gidecek şekilde tasarlanmış ama asfaltın kalitesi maalesef çok iyi değil. Dediğim gibi yoğun kullanımdan oluyor. Evet, şu an kamu otoriteleri, belediyeler, işte İçişleri Bakanlığımızın sağ olsun onların da destekleriyle birçok geliştirmeler yapıldı bu arada. İşte katil bariyerler olsun, motosikletlerin trafikteki farkındalığının artılması olsun, bir takım işte platformlar, dernekler, influencerlar aracılığıyla orada bir şey oluştu aslında, siz söyleyin, bir farkındalık oluştu. Daha evet, gideceğimiz yol var ama yavaş yavaş oluşmaya da başlıyor. Daha da güzel olacak. Ben dediğim gibi yani motosiklet hani pist ortamında yapılması gereken, motosikletin limitlerini zorlanması gerektiği yerlerde yerler belli. Trafiğe kapalı alanlar ama trafiğe açık alanlarda trafik kurallarına uymak burada çok önem arz ediyor.
1: Son sorum buna bağlı bir soru olacak. Biliyorsun son dönemde çıkan bir yeni yönetmelik var motosikletler için. Motosikletlere önde bir rezerv alan oluşturulması, şerit paylaşımları gibi denetimlerin artırılması gibi yeni detaylar da ortaya çıktı yönetmelikte. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bazıları hemen şuna yoruyor ki ben bunu onaylamıyorum. Tabii ki işte para lazım, ceza kesecekler, para kazanacaklar diye ama buna da katılmıyorum. Otomobil sürücülerinin ben şeridimi paylaşmam demesine de katılmıyorum. Trafiğin senin dediğin gibi bir ortak yaşam alanı olduğu, bir ulaşım alanı olduğu, dolayısıyla tüm sürücülerin ağır vasıtadan otomobile, otomobilden motosiklete hepsinin birbirine sürücü olarak saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu son çıkan yönetmelikle ilgili yorumun ne olacak?
0: Aslında baktığımız zaman fiiliyatta olan bir durumun belki mevzuata bağlanması gibi bir aşamadayız şu an. Hani zaten motorcular şu an kendilerini koruyabilmek adına işte ışıklarda kendilerini ister istemez ön plana, araçların ön taraflarını almaya gayret ediyorlar. Yine şerit içerisinde, trafik içerisindeki belli şeritlerin kullanımında emniyet görevlilerimiz sağ olsun belli alanlarda müsamaha gösteriyorlar. Ancak bu şu anlama gelmemeli. Motosiklet evet tabii ki otomobile göre biraz daha kırılgan ama kırılgan olması demek motorcuların her şeyi yapabilecekleri, her türlü kuralı çiğneyebilecekleri anlamına gelmemeli. Biz motor sürücülüğü olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Otomobilin o küçücük aynasının içerisinde sürücüye kendimizi göstermek zorundayız. Profesyonel eğitimini aldığınızda eğitmenler size trafik içerisinde nasıl davranmanız gerektiğini, işte nasıl bir güvenlik balonu oluşturmanız gerektiğini, araç sürü... Ya bunların hiçbiri, hiçbir eğitim sizi tamamen bütün hatalardan sıfırlamaz. Ama ciddi manada riskleri azaltıp bu işi yönetilebilir seviyeye getirir ve siz güvenli bir sürüş stiline sahip olursunuz ki amaç da bu zaten, değil mi?
1: Ya bir de mesela en gözlemlediğim şey motosiklet sürücüleri, ben zaten bunu geçmek için, hızlı gitmek için aldım deyip bir aracın sağından, öteki aracın solundan, sonra tekrar öteki aracın sağından böyle zikzak çizerek gidiyor ya, işte ben bunu da kabul edemiyorum.
0: Hayır, yanlış.
1: Yani siz bir çizgiden, bir de tercihen, hani bu artık trafikte oturmuş bir şey, 3-5 motor tek çizgide giderseniz otomobil kullananlar, evet buradan motor kullananlar geliyor, o tarafı açarak esneterek size yol verebilir ama sağdan gelene yol verirken soluna biri daldığında çok ciddi risk oluşturuyor.
0: Az önce çok değerli bir şey söyledi, cümle kurdunuz, saygı diye. Bakın biz yurt dışına da gittiğimizde de motor siklet kullanıyoruz. Ben yurt dışında, siz de yurt dışında turlar yapıyorsunuz.
1: Evet, beraber de gittik.
0: Beraber de gittik. Yani dikkatimizi çeken en büyük olgu. Ben yurt dışında bir ülkede motosiklet kullanırken önümdeki aracın, hani kullanıcısı beni fark ettiğinde sağa doğru yanaştığını görüyorum mesela. Bu bir kültür.
1: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bugün hani bir elektrikli testere de kullansanız, işte ne bileyim bir şişme bot da kullansanız, ne kullanırsanız kullanın. Bu otomobil, motosiklet, bisiklet, e-scooter, her şey dahil buna. O kullandığınız şeyin kendi bir tehlikesi var. Bunun üzerine bütün kullanılan şeyler sürücüsü veya kullanıcısı kadar tehlikeli. Yani motosiklet evet belli bir oranda tehlikesi var ama sürücüsü onu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Otomobil keza öyle. Dolayısıyla ne kullanırsak kullanalım hayatımızda, bir elektrikli alet de olsa bu, bir ulaşım aracı da olsa, onun tehlikesini kullanan kişinin arttırmaması gerekiyor.
0: Yani yaya olarak da bugün değil mi? Mesela yaya olarak da kurallar belli. Ama siz o kuralları yaya olarak gözetmezseniz size herhangi bir araç bisikletle çarpabilir ve kolunuzu kırabilirsiniz yani. Dolayısıyla dediğiniz gibi kurallara riayet burada çok önem arz ediyor.
1: Evet sevgili Hakan, çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Dileğimiz tabii ki bu tarz etkinliklerin artması, sektörün bu tarz etkinlikleri arttırması, kullanıcılara erişmesi ve buradaki işte sohbetlerde de kullananlara bu tarz bilgileri aktarması yönünde. İşte bu iletişimlerle beraber kültürün çok daha iyi oturacağına, bir sevgi saygı ortamının oluşacağına inanıyoruz. Çünkü hepimizin ailesinde eminim ki artık bir motosiklet kullanan küçüklü büyüklü birileri olmaya başladı. Diğer motosiklet sürücülerini de aileden biri gibi görürlerse, motosiklet kullananlar da otomobil kullananları sanki ailenin büyüğü gibi kabul edip biraz daha saygı duyarlarsa trafikte çok daha rahat edeceğiz. Ağzına sağlık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum.
0: Teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Evet sevgili seyirciler, Hakan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bir markayı başarıyla ülkede temsil ediyorlar hem de bu tarz etkinliklerle bu kültürün oluşmasına katkı sağlıyorlar. Bu bölümü burada noktalıyoruz ama motosikletlerle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Özellikle Tamer Atsan'la beraber yaptığımız kanatsız uçuş söyleşilerini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı programı 8. Etap'ın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ı gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Derviş Saim bizimle birlikte Kırmızı Dal'da. Eğer siz de buradaysanız kendisiyle sinemaya ve sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım isterim. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum sizinle.
0: Biz de burada olduğunuz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam klişe bir girizgah ama Kırmızı Dal'ı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum müsaadenizle. Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Derviş Saim için bu iki kavrama bakışı nedir? Hem pratik olarak hem de kavramsal olarak böyle bir girizgah yapalım. Buyurun lütfen.
1: Daha iyi bir iş yapsam, daha iyi yapabileceğim bir iş olsa onları yapmayı tercih ederdim. Ama galiba iyi yapabildiğim işlerden bir tanesi bunun açısından. Deneyerek yanılarak keşfettiğim şeylerden biri hayatımda. Yönetmenlik size hem iç dünya hem dış dünyada

0: diğerine gidebileceğiniz sorular sormayı kolaylaştırıyor. Bu da mutluluk verici, haz verici bir şey.
1: Harika, çok net bir özet oldu. Teşekkür ederim. İlk günden ya da geçmişten bugüne baktığınızda sizi hala sinema yapmaya iten nedenleri kısaca nasıl özetlersiniz? Motivasyonunuzu.
0: Merak.
1: Merak.
0: Merak ve kabuk bağlayan yaraları tekrar açıp onlara tekrar bakmak ve sonra tekrar kapatabilme becerisi. Yönetmenlik budur aslında.
1: Kabuk bağlayan yaraları tekrar açmak.
0: Kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları açıp onları tekrar bakabilmeyi göze alacak cesarete sahip olmak. Yönetmenliği özetleyecek iyi cümlelerden biri galiba budur.
1: Hocam peki bir film fikri sizde nasıl doğuyor? İlk olarak nasıl bir süreçten geçerek bu film kafanızda beliriyor ya da sipariş demek istemiyorum ama yani kafanızdaki bu metot nasıl çalışıyor merak ediyorum.
0: Çok çeşitli kaynaklardan gelişiyor. Birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Tabut Derviş Ata'nın konusu Rumeli Sarı'nda, uzun yıllar Rumeli Sarı'nda yaşayan, benim de şahsen tanıdığım bir araba hırsızından kaynaklanarak yazıldı. Gerçek bir hırsız vardı, dursun diye. Boğaz hattında bir araba çalındığı zaman insanların ilk geldikleri yer neredeyse Rumeli Sarı Karakolu'ydu o sıralarda. Öyle bir namlı adamdı ama enteresan bir biçimde çaldığı arabayı satmıyordu. Dolaşıyordu ve çaldığı yere bırakıyordu. Böyle bir karakter ortalarda dolaşınca onun üzerine bir sinema yapabilme ihtimali benim içimi gıdıklamaya başlamıştı. İlk kaynak budur. İkinci film Filler ve Çimen Susurluk skandalından, olaydan hareket etmiştir. İnsanın karşısına neyin ne zaman çıkacağı belli değildir. Bazen sizin hiç aklınızın köşesine bile gelmeyen bir mekan, bir insan, bir hikaye bir filmi yapmanıza neden olabilir. Başka bir film için yola çıkmışsınızdır. Yolda dinlediğiniz bir hikaye bütün her şeyi değiştirebilir. Ben Leylek Göçü'yle ilgili bir film yapabilme ihtimali olan Bursa yakınlarındaki bir köyde oranın her yıl Mayıs içerisinde yapılan şenliğini çekmeye gitmiştim. Basına yanlış bilgi vermişler. Yanlış bir gün gittik. Yani demişler ki şu gün şenlik var ama o gün değilmiş. Bir hafta sonraymış. Biz gittik. Canımız sıkıldı. Şoför seni bir yere götüreyim de bir kahve iç, dinlen, canının sıkıntısı geçsin dedi. Beni balık filminin çekileceği kente götürdü, köye götürdü. Gölyazı'ya götürdü. Gölyazı'yı görür görmez yeni bir senaryo yazdım ben orada. Kent demeyeyim de köyün, mekanın kendisi bana senaryoyu dikte ettirdi. Tuz Gölü'nde çektiğim Nokta ve Çamur filmleri de keza öyledir. Büyük bir düzlük, bulutlar, insana sonsuzluğu ve neredeyse spiritüel şeyleri hatırlatan bir mekan ve onun hikayesi Nokta filmini oluşturmuştur. Onun öncesinde Çamur filminin bir kısmını çekmiştim. Çamur filminde doymamışım mekana ki tekrar Noktada oraya geri dönmek istedim. Bazen bir karakter, bazen bir olay, bazen felsefi bir fikir bir filmi yapmanıza teşne olabilir ama ne yaparsanız yapın bunun bir araya getirilmesi elzem olan parçaları vardır. O parçaları bir araya getirmek sizin görevinizdir yazar ve yönetmen olarak. Nedir onlar? Bir karakterden hareket ettiyseniz eksik iki parça vardır. O parçalar konsept ve çatışmadır. Konsept ve çatışmayı bulacaksınız ama bulacağınız konsept ve çatışmanın da sizin bulduğunuz karaktere kan dolaşımında yardım edebilecek türden konsept ve çatışma olması gerekir. Konseptten hareket ettiğiniz diyelim, eksik olan iki parçayı bulmanız gerekiyor. Yani karakter ve çatışmayı bulmanız gerekiyor. Ve bunların da birbiriyle konuşabilecek aynı dokuda şeyler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yazarlığın püf noktalarından bir tanesi.
1: Peki bütün bunlar bağlamında ve paralelinde şunu merak ediyorum. Şu ara bütün bu saydıklarınız üzerinde çalıştığınız yeni bir proje, yeni bir çalışma var mı hocam içine dahil ettiğiniz?
0: Zor olduğunu düşündüğüm bir proje var. Uzun metraj için hazırlıklarımız devam ediyor. İnan, inşallah önümüzdeki sene çekerim uzun metrajı ama bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Benim doğduğum bir kent var, Limassol. Rumların elinde şu anda. 55 yıldır orada bir Türk kültürü yok. O Türk kültürünün neye benzediğini, nasıl olduğunu araştırmaya çalışan bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Ve de bu vesileyle nostalji üzerine epey düşünme ya da geçmişin nasıl hatırlanacağı üzerinde epey düşünme fırsatım oldu. Nostalji iki uçlu tehlikeli bıçak. Bazen iç gıdıklamaya yarayabiliyor. Boş avuntuya doğru giden tarafı da var ki bu tehlikeli. Ben onarıcı nostaljinin taraftarıyım. Nostalji bir şeyi onarmak için iyi bir vesile olabilir. İyi bir vesile teşkil ederse sizi daha da özgürleştirebilir. Bunun peşindeyim.
1: Birazdan Kıbrıs ve hafıza meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sinema bizi daha çok soru sormaya mı iter? Sinefil olarak ve yapımcı ve yönetmen olarak da düşünebilirsiniz. Her türlü bağlam içerisinde. Yoksa sinema daha çok cevap vermek zorunda mıdır hocam? Soru soran tarafta mı olmalıdır? Cevap veren tarafta mı?
0: Şimdi bu yapanların niyetiyle de doğru orantılıdır. İkisi de mümkün ve muhtemel. Daha doğrusu İnsanlık tarihinin bizi getirdiği noktada bazen cevaplara ihtiyaç duyarız, bazen sorulara ihtiyaç duyarız.
2: Çok doğru.
0: Ben sorular tarafı ağırlık basan bir yönetmenler grubuna girmek taraftarıyım. Ama bazen insanlık sizi öyle bir duruma getirir ki o da sorudan çok cevap bulmanız gerekir. Bazı filmler onun için yapılır, yapılmalıdır da.
1: Peki bu bağlamda çok net bir soru olabilir, rahatsız edici de olabilir ama Derviş Sahip Sineması'nın temel derdi ne, kendisi nasıl özetler?
0: Bu benim işim pratik yapmak, üretmek. Onun üzerine düşünmek de benim işlerim arasında ama düşüncelerimi kendime saklamak taraftarıyım. Ama burada iki cümle söylemem gerekirse vicdan ve hakikatten bahsedebilirim. Vicdan ve hakikat peşinde derinleşmeye çalışmak.
1: Bütün bu filmlerinizde de bu iki kavramı aslında çok net bir şekilde görüyoruz hocam.
0: Ama bunu yaparken de seyirciyi sıkmamak. Çünkü seyirci sıkmak en büyük günahtır sinemada. Benim temel görevlerimden bir tanesi, vicdan ve hakikatten bahsettim ya, onu araştırmaya çalışmanın iyi olacağından söz ettim ya, bunları iyi hikaye anlatarak gerçekleştirmek. İyi bir hikayeci olmaya çalışmamız gerekiyor. İyi bir hikayeci olmaya çalıştığınız zaman, bunu başardığınız zaman büyücülük de ortaya çıkar. Büyüden de vicdan ve hakikatin gündeme getirilmesi daha kolay olur.
1: Aslında sinemayı bir araya getiren bütün element ve bileşenlerin kendi içinde bir işbirliğiyle senkron çalışıyor olmasını özetliyorsunuz gibi hissettim. Evet. Bu bağlamda teknoloji ve diğer benzeri durumlar işin içine girdi. Takdir edersiniz ki sinema gelişti, elementleri gelişti, materyalleri ve teknik ekipmanları. Bizi özden uzaklaştırdı ya da bize yeni kapılar açtı diyebilir miyiz teknoloji bu bağlamda sinema perspektifinde?
0: Teknolojiyi bardak gibi düşünelim. Bir metafor yapacağım. Bardağın içine ne doldurduğunuz sizinle ilintili bir şeydir. Bardağın içerisine çok kötü, zehirli bir şey de doldurabilirsiniz ama bardağın içerisine çok besleyici bir şey de doldurabilirsiniz. Süt doldurabilirsiniz, ne bileyim, serinletici, sağlıklı bir şey de doldurabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak da bardağı içini nasıl doldurduğunuz meselesiyle ilintili olarak ele alınabilir. Teknolojiyi hangi amaçla ve nasıl ele aldığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sadece kendisi için bir teknoloji için mi yapıyorsunuz? Yoksa insanı daha da özgürleştirecek bir manivela, bir araç olarak mı onu görüyorsunuz? Böyle bakmak lazım. Ama iş çığırından çıktı mı? Evet, iş çığırından çıktı. Bundan sonra bu yapay zekanın geldiği noktada at izi it izine karışmış vaziyette bu daha da yoğunlaşacak. Duyguların daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yapay zekanın temsil etmekte zorlanabileceği nüansların arasında duygular olma ihtimali diğer şeylerle kıyaslandığında daha fazla. Dolayısıyla duygularla ilgili nüanslara nüfuz etme kabiliyeti olan bir film, yapım, yönetmen değer kazanacak.
1: Çünkü yapay zeka bunları gözden kaçırıyor ya
0: bir
1: da...
0: Bir yere kadar yapacak. Bir yere kadar. Ve daha da iyileşecek günden güne. Ama yapay zekanın belli bir yerde, belli bir zamanda, durumda nüfuz edemeyeceği duygular olabilir. O konular bağlamında insanoğlunun en azından yüreğine daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok çok uzun ve tartışacağımız bir şeye doğru dönüşecek. İleriki zamanlarda yapay zekanın belli sınırlar içerisinde kullanıldığına dair ibareler görmeye başlayacağız. Filmlerin önünde, arkasında. Yani bu filmde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yapay zekaya yer verilmiştir gibi sertifikalar görmeye başlayacağız.
1: Etik kurallar çerçevesinde.
0: Etik kurallar çerçevesinde. Ki hani kimsenin elini tutmak, sansür yapmak istemem ama bunun iyi bir tarafı da olacak.
1: Kaçınılmaz olarak iyi bir tarafı olmuş olacak. Çünkü neyin yapay zeka, neyin gerçek prodüksiyonlu olmuş olduğunu da seyircinin de fark etmeye hakkı vardır diye.
0: Artık yapay zekanın kendi dünyası içerisinde etik olana nasıl ulaşacağımız meselesi de son derece önemli. Yani insanlığın tartışacağı ana meselelerden bir tanesi etik. Yapay zeka ve etik beraber nasıl kullanılacak? İkincisi de duygular. Keza duyguların etik bir biçimde kullanılıp kullanılmaması meselesi, bu da tehlikeli ve çok tartışması gereken bir şey. Duygu ve etik ilişkisinin nasıl olacağı, nerelere doğru getireceği, bunun bizi daha da özgürleştirip özgürleştirmeyeceği, ayak bağı olup olmayacağı nüanslı konular, ciddi konular. Umarım bizim gibi zengin bir tarihi olan ama o kertede de karmaşık süreçler yaşayan toplumlar biraz serin kanlı düşünerek bunların arasından kendimize bir formül bulabiliriz. Hı
1: hı. Etik ve yapay zeka ve arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Bu bağlamda dijital platformların nerede duracak ve bizi, daha doğrusu sinemayı daha da özgür bir hale getiriyor sizce, yoksa çeşitlendiriyor mu kapıları, alternatif bir mecra olarak karşımıza mı çıkıyor, yoksa tam tersi mi sizce?
0: Bir zamanlar özgürleştirici bir taraf olduğuna daha fazla inanma taraftarıydım ama şimdi geldikleri noktayı gördüğüm zaman kafamdaki soru işaretlerinin giderek daha da arttığını söylemem gerekiyor. Karışık bir konu, gri bir konu, siyahlarıyla beyazlarıyla değil, gri olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Gene etik bağlamında konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra yönetmenlerin ve yazarların iyi etik donanımları olan insanlar olması da gerekecek. Çünkü sadece iyi bir hikaye anlatmakla yetinmemek gerekiyor artık. Günümüzde o iyi hikayeyi nasıl bir etik donanımdan ya da teknolojiden, hikaye anlatma biçiminden fışkırttığın, çıkardığın, neşet ettirdiğin de eş derece önemli bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bağlam önemli olmaya doğru gidiyor.
1: Kıbrıs'a gelmek istiyorum müsaadenizle. Kıbrıs sadece sizin için bir coğrafya değil, aynı zamanda bir hafıza alanı. Nedir Kıbrıs'la, nasıl söylesem, diyaloğunuzla ilişkiniz ve beslenme noktanız hocam?
0: Ben kurmaca film olarak Çamur ve Gölgeler Suretleri yaptım. Sonra Tauri belgeselini yaptım. Tauri belgeseli benim çocukluğumdan tanıdığım çok büyük suçlar işlemiş, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçirmiş bir hırsıza odaklanıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca onu çektik. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdik. Çıktı, onunla birlikte çıktık. Enteresan bir belgesel oldu. Dinamizmi bağlamında ahlak, etik, suç, suçun nereden kaynaklandığı, suçun bireysel mi olduğu, toplumsal mı olduğu gibi insanlığın ta çok uzun senelerden beri sorduğu sorulara yanıt aramaya çalışan bir belgeseldi. Dolayısıyla benim geçmişte gördüğüm bir çocukluk arkadaşımla ilgili bir belgesel gibi durmasına rağmen aslında kendimle ilgili de bir tarafları olan belgeseldi. Siz çoğunlukla yetişme yıllarınızda, büyüme çağlarınızda karşılaştığınız insanların filmlerini yapmaya teşnesinizdir. Çok ileriki senelerde yaptığınız filmler de aslında onlara cevap olarak ortaya çıkabilir. Ben de öyle oluyor son zamanlarda.
1: Kıbrıs aslında bir hafıza ve beslenme alanı, o zaman evet, karşınıza çıkıyor kaçınılmaz olarak.
0: Ama onların şekil değiştiriyor.
1: Şekil değiştirerek.
0: Yani şimdi bilim kurgu yapsam yine şu ya da bu şekilde o çocukluk, o ilk anılar, savaş, kaçmak, saklanmak, bilim kurguya sığınacaktır. Ya da fantastiğe sığacaktır. Sizce bu da de... kötü bir şey değildir, iyidir. Ah,
1: tam olarak ona diyeceğim. Bu da doğru ve haklı bir şey değil mi hocam? Geçmişten, hafızadan, özden besleniyor olmak bir yönetmen için.
0: Meseleniz neyse onunla yüzleşebilecek kapasiteniz olması lazım. Yaratıcılığın ve karşılaşma cesaretinin kaynağında bu vardır. Eğer karşılaşma cesaretiniz yoksa, bizzat kendinizle ilgili meseleleri ele alıp onları konuşacak cesaretiniz yoksa derinleşemezsiniz. Derinleşemediğiniz için de insana ulaşamazsınız. İnsanın yüreğine dokunamazsınız. Dolayısıyla evet, insanın yüreğine inmesi lazım. İnsan yüreğine indiği zaman başkalarının yüreğine de inebilir çünkü.
1: Paraleldir, birlikte. Bir film ortaya çıktığında siz filminize, önce sizin için soruyorum, sonra genel olarak soruyorum. Yönetmen filmine nesnel bir bakış sergileyebilir mi sizce? Bir film ortaya ürün olarak çıktığında.
0: Bazı yönetmenler bakabilir. Bazıları daha zor bakabilir. Bu tecrübeyle de yetişme tarzınızla, sinir sisteminizle de ilintili. Dünyanın en iyi filmini yaptığını zanneden ve hayatı boyunca hep öyle düşünen insanlar vardır. ama dünyanın en iyi filmini yaptığını zannettiği halde daha sonra ayakları suya eren arkadaşlarla tanıştım. Çok tanıştım. Yaptığı işi hiçbir şekilde beğenmeyen insanlarla da tanıştım. Hı
1: hı. Ortasını mı dengelemek gerekiyor yani, hocam?
0: Evet. Sağır da olmamak lazım. Çok da sağa sola da kulak asmamak lazım. Hı hı. Hatta ne kadar az kulak asarsanız ya da tenzilatlı olarak dinlerseniz özellikle kariyerinizin başında o kadar iyi. Ama büsbütün etrafa kapatmak da tehlikeli olabiliyor. İnsanın dış dünyayla alışverişini sağlamasında yarar vardır. Ağzından çıkanı insanın kulağının duymasında yarar vardır.
1: Gayet iyi anladım. O dengeyi koruyor olmakta bir başka bir yetenek olsa gerek. Sizin için bir senaryo ne zaman tamamlandı ve bitti halini alır?
0: Montaj bittikten sonra, hatta ses tasarımı bittikten sonra. Çünkü montaj biter, ses tasarımında anlam değişebilir. Ses tasarladığınız zaman ya da müziği oraya getirdiğiniz zaman. Evet.
1: Girizgah'ta biraz bundan bahsettiniz hocam. İyi bir hikayenin mutlaka güçlü bir karaktere ihtiyacı var mıdır?
0: Her zaman değil.
1: Her zaman değil.
0: Her zaman değil.
1: Durum anlatıyorsa ya da olaydan bağımsız bir nesnel bir bakışa sahip bir
0: karaktere ihtiyacınız vardır ama güçlü olup olmaması meselesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Rus edebiyatının en büyük romanlarından biri Oblomov'dur. Hı-hı. Oblomov hiç eyleme katılmayan ya da dış dünyaya daha az katılmak isteyen bir karakteri ele alır ve bu Oblomovculuk diye bir deyime de yol açmıştır. Eylem içerisine girmek istemeyen bir karakteri ele aldığınızda çatışmayı nasıl geliştireceksiniz? Antiklasik bir film yapmak zorundasınızdır. Antiklasik filmle de seyirciyi eğleyebilmek için başka stratejileri gündeme getirecek bilgi ve beceriye sahip olmanız gerekir. Bunu Gus Van Sant denemiş. My Own Private Idaho filminde yetenekli bir adam olduğu için herhalde onun ana kahramanı bir problemle karşılaştığı zaman uykuya yatıyor. Şimdi sinema sanatında çatışmanın kurulması ilkesine ters bir karakterizasyon bu. Çünkü bir karakter bir çatışmayla karşı karşıya kaldığı zaman onunla çatışmalı ki hikaye çizgisi yükselerek gelişen bir eğriye dönüşebilsin. Ama Gus Van Sant, My Own Private Idaho adlı filmde, 90'ların başında yaptığı o filmde uykuya yatan, dış dünyadan uzak durmaya çalışan, pasif denebilecek bir karakter seçer ve bunu en önemli role getirir. Şimdi böyle bir karakterle hikayeyi anlatmak enteresan olabilir ama bu çatışma için çok elverişli bir karakterizasyon değildir. Bunu başka şeylerle harmanlayarak filmi bitirmeniz lazım ki onlar da öyle yapıyorlar.
1: Şimdiki söyleyeceğim şey biraz romantik gelebilir ama ya da kulağa öyle gelebilir. Bugünün sinema dünyasında, bugünün günümüz dünyasında daha doğrusu sinema gerçekten insanları etkileyebilir ya da daha radikal bir söylemle değiştirebilir mi sizce?
0: Büsbütün umutsuz olmamak lazım. Şimdi Nolan'ın Odyssey filmi çıktı. Salonlar doldu. Senede birkaç tane film böyle çıkacak. Hani Marvel çok satan vurdulu kırdılı resimli roman karakterlerinin esinlendiği o büyük blockbuster IMAX büyük ekranda gösterilen filmlerin dışında başka filmlerin de iş yapabilme ihtimali olarak gündeme gelmesini elbette isterim. Ve bunların seyircinin kalbine dokunabilecek yapıtlar olmasını isterim. Sadece gidelim mısır yiyelim
1: değil.
0: İşte gazlı içecek içelim, 2 saat vakit geçirelim değil. Derinliği de olan yapıtları ve seyirciyi çekebilecek yapıtları sinemaya çağırmak mümkün olabilecek mi? Senede birkaç tane yapıt böyle çıkacak.
1: Çıkıyor.
0: Ama artık mesela gün ülkemiz için söylüyorum, ana akımla bağımsız denebilecek problemli bir devrimdir bu bağımsız. Yapıtlar arasındaki çizgi çok bulanıklaştı.
1: Muğlaklaştı.
0: Ana akım da piyasaya, sinema salonlarına çıktığında iş yapmıyor. Bağımsızlar da piyasaya çıktığı zaman, sinema seyirci önüne çıktığı zaman, salonlara götürüldüğü zaman yine iş yapmıyor. Hı hı. Bu platformlarda da böyle midir? Böyle olabildiğine dair bazı veriler ortaya çıktı ama bundan emin değilim. Hı hı. Dolayısıyla hani bunun enerjisi başka bir tarafa nasıl dönüştürülebilir? Tekrar Türk seyircisine, Türk marketine, Türk pazarına yönelik olarak bizim yapıtlarımızın eksende olduğu, odakta olduğu yapıtlar nasıl üretilmeye devam edilir ve bunlar sürdürülür ve bunlar daha derin meseleleri de ele alabilecek şekilde getirilebilir. Bu enteresan bir konu. Umarım böyle devam ederiz. Türkiye'nin, Türk sinemasının en büyük şansı kendisine ait bir market, bir pazar derinliği olmasıdır. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunu kaybeden çok ülke var. Buna devam etmemiz gerekiyor. Bu altın bir şansımız.
1: Tam da ben bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi Türk sinemasında heyecanlandıran şeyler var mı hocam gerçekten?
0: Üretime devam ediyoruz. Bu heyecan verici. Yeni yönetmenler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç akıl kârı değil yeni film yapmaya çalışmak. batacağınız neredeyse kesin. Ancak platformlardan ya da TRT'den, başka yerlerden, Kültür Bakanlığı'ndan, sponsorlardan, bazen yurt dışından gelen bütçelerle bütçeyi tamamlamış oluyorsunuz ve o zaman dengede yol almış oluyorsunuz. Aksi takdirde çok riskli işler film yapmaya çalışmak. O yüzden de bir taraftan da kötü olduğunu gördüğüm filmlere dahi kızamıyorum.
1: Çünkü üretiyor.
0: Çünkü faize yatırsa daha fazla para kazanacak. Diyorum ki kendime, bu çocukcağız kalktı, faize yatırabilirdi bunları. Faize yatırmadı, gitti 3 hafta, 5 hafta hiç ilgisi olmayan canavarlarla uğraştı. Acı çekti, kırbaçlandı, bu filmi yaptı. Film iyi mi? Film iyi değil. Sesini çıkarma diyorum.
1: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, peki ben şimdi kalksam ya da başka biri gelse burada size dese ki ben nasıl yönetmen olabilirim? İlk söyleyeceğiniz şey ne olur ona?
0: Sınıfta öğrencilerimle olduğum zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Çünkü görevim benim onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Ama çok daha makro açıdan baktığımda büyük tavsiye beni korkutmaya başlıyor artık. Niçin? Çünkü herkese verebileceğiniz ortak bir tavsiye var mıdır? Yoktur. Çünkü doğru, herkes kendi yolunu kendisi çizecektir. Sizi tanımıyorum. Sizi iyi tanısam belki sadra şifa olabilecek 2-3 tavsiye verebilirim. Ama 300 kişi bana bakıyor bir salonda, 100 kişi bana bakıyor. Hepsine iyi gelebilecek tavsiye yoktur.
1: Ortak tavsiye yoktur.
0: O yüzden diyorum ki çocuklar, şeye dalın. Film yapın, hata yapın ve de kendi yolunuzu kendiniz çizin.
1: Deneme yanılma gibi aslında.
0: Ama çok da deneme yanılma değil. Çünkü çok gözü kara girdiğiniz zaman da duvara çarpıyorsunuz ve bazen duvara çarptığınız zaman o duvar sizi yerle yeksan ediyor. Bir kere daha ayağa kalkamıyorsunuz. Hı. Öyle hatalar yapın ki onlar sizi kavurmasın ve yola devam edebilme azminizi kırmasın. Üstünüzdeki tozu silkeleyip yola devam edin. Fiyatını ödeyin. Ayakta olmanın fiyatını ödeyin. Tozu silkeleyin ve yola devam edin. Ancak böyle yapan adamlar şu ya da bu şekilde kendi göbeklerini kesebilirler, kendi göbek bağlarını kesebilirler demeye çalışıyorum. Hata yapın ama yola devam etme lüksünü karartacak hatalar yapmayın. Bir de kendi göbeğinizi kendi kesebilecek adamlar olmaya bakın. Tavsiye bu olabilir. Kimsenin tavsiyesi başka birisi için geçerli olmayabilir. Yine de sağın solun tavsiyelerine ihtiyaç duysunlar. Bazen hiç dinlemeyeceğiniz adamlara kulak vermeniz gerekir. Bende olmuştur öyle şeyler. Mesela kesinlikle yanlış düşündüğünü bildiğim insanlar vardır. Onlara fikir sorarım. Çünkü onun fikrinden hareket ederek tersini yapacağım.
1: Peki, bu da bir yöntem olsa gerek.
0: Önemli bir yöntem.
1: Önemli bir yöntem. Hocam, süremiz daraldı ama ben filmografinize nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çok önemli kabul edeceğimiz, edilecek, kült filmler olarak kabul edilecek yapımlar var. Mutlu musunuz bu filmografiden ve sizce filmlerinizde en öne çıkanı der sahip için hangisidir diye sorsam?
0: Şimdi çocuklar arasında seçim yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar arasında seçim yapmayayım, evde problem olur. Eğer bir filmi, benim yaptığım filmlerden birini ötekilerin önüne koymaya çalışırsam böyle okumaya davet etmiş olacağım sizi. Bu da tehlikelidir.
1: Çünkü bir yönlendirme yapmış olacağım sizi.
0: Yazar merkezli okumalar evet iyidir, güzeldir, hoşuma da gidebilir ama yazar merkezli okumalardan çok okur merkezli, seyirci merkezli okumaları da saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim, biliyorum. Dolayısıyla benden bağımsız bir biçimde filmlerim hakkında daha farklı düşünebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Buna saygım da olabilir. Dolayısıyla benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesini siz önemli görmeyebilirsiniz. Çok seyirci doğru. Başka insanlar başka türlü görebilir. Artık filmler benden çıktı. Benden bağımsız bir hayatları var. Dolayısıyla onların üzerinde çok da fazla düşünmemek lazım. Bir film ortaya çıktıktan 3-5 ay içerisinde onu emekleyen hafif ayaklar üzerine durmaya çalışan bir bebek gibi görürsünüz. Bir yönetmen yapımcının öyle görmesi lazımdır. Onu desteklemeye çalışırsınız ama 6 ay sonra, 8 ay sonra o artık yavaş yavaş adımlarını atmaya başlayacaktır ve orada geri çekilirsiniz. Onun kendi ayakları üzerinde yürümesini seyretmeniz gerekir artık. Filmlere öyle bakıyorum. Ha, filmlerin de bazıları döneminde ilgi çeker. Bazıları ilgi çekmeyebilir. Benim filmografimle ilgili farklı görüşler vardır. O şu filmi en iyi filmi odur diyenler vardır. Başka bir kesim, başka bir grup yok o değil budur derler, şudur derler. Bunlardan son derece mutluyum. Bu kadar fikir karışıklığı filmlerimle ilişkin hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin tercih meselesi olduğu ortada olması beni mutlu ediyor. Niçin mutlu ediyor? Onların enerjisini gösteriyor.
1: Onların neyini gösteriyor?
0: Enerjisini gösteriyor. Yani enerjisi var ki daha farklı kesimler daha farklı gösteriyorlar ve zaman içerisinde farklı alımlanma biçimleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayırlı şeylerdir. İkincisi, bir filmin kaderi bağlama da bağlıdır. Dünya değişir, şartlar değişir. Daha önce pek az insanın dikkat ettiği bir film önemli film haline gelebilir.
1: Gayet iyi anladım. Hocam, süremizin sonuna geldik ama ben sormadan geçmek istemiyorum. Bu yıl Antalya Film Festivali'nde jüri başkanısınız. Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Nasıl okursunuz siz filmleri? Nasıl izlersiniz? Ve film izleme kriteriniz, değerlendirmeniz nasıldır? Kısaca rica ederim. Lütfen buyurun.
0: Mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve ön yargılardan ya da başka safralardan ari tutmaya çalışarak okumaya çalışıyorum. Zor bir iştir. Filmleri yarıştırmak zor bir iştir. Bunun da bilincinde olarak, bütün subjektifliğimin bilincinde olarak kendimle filmlerin arasında mesafe koymaya çalışarak bir okuma biçimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kısacası subjektifliğinin farkında olarak bir okuma biçimi, bir mesafe korumaya gayret ediyorum. Okuma böyle olacak.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Burada Kırmızı Halı'da olmanız bizim için bir onurdur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da usta yönetmen, usta sinemacı Derviş Zaim ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, selamlar ve saygılar.

0: hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bugün Rehay Kuldaşlı'nın hem telif eserlerini hem de çevirdiklerini konuşmak istiyoruz. Yolculuğumuza bize kapı aralayacak iki çalışmanızla başlayalım ve ilk önce Arzu, neyi neden isteriz'e bir bakalım. Sorunun kendisi bu olabilir ama okumayı neden isteriz?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir soruyla açılış yaptık. Okumayı neden isteriz? Bence dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan herkes bir şekilde bu arzuyu içinde hissetmiştir diye düşünüyorum. Hatta kitabın açılışı da böyle başlıyor. Benim de çok hoşuma gitmişti. Şu anda bu satırları okuyorsanız belli ki içinizde bir arzu duyuyorsunuz diye. Aslında arzu içimizde bir makine gibi sürekli çalışan bir mekanizma. Çok da önemli bir mekanizma tabii. Aslında bizi biz yapan da bir mekanizma bir yerde. Ama okuma ihtiyacı nereden gelir? Sanıyorum en azından kendi açımdan konuşmam gerekirse tabii burada bütün insanlık açısından konuşmak çok makul olmayacaktır. Benim okuma ihtiyacım nereden geldi diye düşünürsem tabii insanın belli bir doğal yönelimi de oluyor doğrusu. Belli bir merak, her çocuk meraklıdır gerçi ama benim için şu olmuştu. Dünyaya baktığımda bir şeylerin tam yerine oturmadığını fark ettim ve bu bende aslında bir merak oluşturmaya başlamıştı. Ve tabii o zamanlar internet vesaire olmadığı için ulaşabileceğimiz ilk yer ansiklopedilerdi, evdeki ansiklopedilerdi. Ve onlara baktığımda merakım azalmak yerine artmaya başladı aslında. Okuma iştahım artmaya başladı çünkü ne kadar çok şey varmış dünyada. Yani bir çocuk bunu o anda tabii ki fark edemiyor. Ama bu sefer oturmayan şeylerin de sayısı artmaya başladı tabii ki. Ve bu giderek aslında bir kar topu gibi büyüdü bir yerde. Tabii yıllar geçtikçe insan kendini de daha iyi tanıdıkça kendi beğenisi de bir yerde gelişmeye başlıyor. Ya da kendi içindeki problemleri de daha iyi anlamaya başladıkça bu konuda bir yönelim gelişiyor elbette ki. Ama konu arzuysa okuma arzusu tabii ki en nadide, en soylu arzulardan biri gibi gelir bana. Dilerim herkes bu arzudan faydalansın.
0: Okurlukla ilginizi ve kurduğunuz bağ bir parça oraya bakarak anlamaya çalıştık ama çevirmen olarak okura sunduğunuz bir çalışma var önümüzde. Şimdi metnin niyeti, yazarın niyeti, okurun niyeti dedik. Burada bir de çevirmen merceği girmiş oluyor devreye.

0: Dolayısıyla bu katmanlandıkça üzerine daha da fazla düşündüren, daha da fazla söz söyleme imkanını ve egzersizini ortaya çıkaran bir şey olmuş oluyor. Öncelikle okur olarak arzu neyi neden isterize baktığınızda siz okur olarak orada neyi buldunuz, neyin peşine düştünüz? Sonra da bir başka okura, başka okurlara okuma imkanı sunabilmek için ele aldığınızda nasıl bir yolculuk başladı?
1: Yani bir okur olarak Arzu kitabında benim bulduğum en önemli şey aslında bunun bizi ne kadar büyük ölçüde yönlendirdiğini fark etmek oldu en başta. Az önce de ifade ettiğim gibi biz fark etmiyoruz ama sürekli aslında bu mekanizmanın içindeyiz. Ve mesafe koymamı sağladı diyebilirim öncelikle. Kendi arzularıma bir mesafe koymamı sağladı diyebilirim. Çünkü kitabın aslında büyük iddialarından biri de bu. Çünkü neyi neden istediğimizi anlamamız gerekiyor gerçekten öncelikle. Ki bu tırnak içinde hapishaneden de biraz kurtulabilelim. Bunun bir hapishane olduğunu söylüyorum. Çünkü etrafımızda kurulan da bir şey bu aslında bence bugün. Yani bir nasıl desem, Arzu Hapishanesi tarafından kuşatılmış durumda olduğumuzu da düşünüyorum. Özellikle sosyal medyaya baktığımızda, reklamlara baktığımızda gibi. Dolayısıyla benim için en önemli konu, okur olarak bu kitapta bulduğum en önemli konu, bu konuda bende bir mesafelenme uyandırabilmesiydi. Çevirmen olarak da çok keyif alarak çevirdiğim kitaplardan biri oldu. Sanırım en çok keyif aldığım kitaplardan biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de tabii önemli konusu neyi neden istediğimizi anladık ama ne yapacağız bununla günün sonunda? Bunun bir de yönetim konusu var. Yani bu arzuları yönetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Anlamak aslında bu işin ilk aşaması diyebiliriz. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Bir de tabii bunun için benim de çok şahsen de ilgilendiğim eski gelenekler, farklı gelenekler, Uzak Doğu gelenekleri, biliyorsunuz Budizm bütün temel meselesi arzudur aslında ve onlara verilen cevaplar, bu cevapların biz modern insana ne kadar hitap ettiğinin tartışılması, bunlar bence önemli konular. Çünkü aslında arzuyla karşılaştığımızda iki temel yanıt var gibi görünüyor ya da tarihe baktığımızda buna iki temel yanıt verilmiş gibi. Birincisi tamamen bir hedonizm gibi düşünebiliriz. Bunu kabul edip buna uygun yaşamak, arzuyu doyurmaya çalışarak yaşamak her anlamda. İkincisi de çilecilik yolu, arzuyu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak ki Doğu geleneklerinde de çok yaygındır bilirsiniz. Budizm özellikle buna eğilir. Ama burada bir üçüncü yoldan da söz edebiliriz. Kitabın da aslında biraz temel argümanlarından biri bu. Yani iki yoldan birini tercih etmek zorunda değiliz. Zaten genelde üçüncü yollar da hep daha makuldür hayatta. Felsefede de ben biraz böyle düşünüyorum. Radikallerden pek bir yere ulaşamıyoruz gibi. Dolayısıyla hem çevirmen olarak hem okur olarak beni gerçekten tatmin eden bir kitap oldu. Bilerek tatmin etme kelimesini burada kullandım. Benim bu kitaba çevirmen olarak da başlarken, okur olarak da başlarken içimde hissettiğim arzuyu gerçekten yerine getirdi diyebilirim.
0: İlgi alanınızda felsefe var, edebiyat var, mitoloji var. Biz bunları anlamaya çalışırken bir taraftan kategorize etmek zorunluluğu içinde de oluyoruz. Yani coğrafi yaygınlığı da var, zaman içindeki katmanları da var. Çok genel bir soru olacağının farkındayım. Belki tek bir cevabı da bulunmayabilir bunun ama kademeli olarak biz diğer kitaplarınıza da bakacağız. Fakat madem arzudan başladık, bu kadar varoluşsal bir meseleyle ilgilenirken hem coğrafi dağınıklığı hem zamandaki katmanları bakımından bugün yeniden ve yeniden tekrar ve tekrar ilgi duyulması normal mi kadim meselelere?
1: Ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında benim kendi felsefi yolculuğumda da etrafında dolaştığım problem biraz bununla ilgili. Genel bir anlamsızlık ve bundan büyük bir yorgunluk söz konusu.
0: bu daha çağa has bir şey mi söylediğiniz, yoksa hep böyle ola gelmiş bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
1: Bence bizim çağımıza has özel bir durum var. Daha önceden de elbette ki böyle insanın anlamlandırma ihtiyacı hiç sona ermemiş. Zaten mitolojilere baktığımızda, geçmiş kadim öğretilere baktığımızda bunların yansımalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunlar bir dünya görüşü olmasının ötesinde bence etik yönleri de olduğunu düşünüyorum bunun. Ve çok önemli bence bu. Bugün kaybettiğimiz yönü de biraz

Ama bugün baktığımızda böyle bir şey maalesef göremiyoruz. Yani bu yönde bir eğitim almıyor hiçbir nesil ve anlamlandırma tarafımız eksik kaldığını düşünüyorum. Bilimin, teknolojinin yükselişiyle dünyayı anlama konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Ama anlamlandırma tarafımız da maalesef güdük kaldı bu aşamada. Ve bunun içimizde bir tür tansiyon yarattığını görebiliyorum. Benim çalışma alanım da biraz buna yönelik. Ben biraz bu problemin etrafında dolaşmayı seviyorum. Bunun için de kendimi felsefeyle sınırlandırmaktan ziyade mitolojilere de bakmak, psikolojiye de bakmak, farklı alanlara, edebiyat bunlardan en önemlisi bence. Bugün hala bu işlevi görebilen bir şey varsa belki edebiyat olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanlar benim için önemli, kıymetli gördüğüm alanlar. Anlamlandırma konusu özellikle diyebilirim.

0: Peki istikameti biraz da Kötülük Miti kitabına çevirelim. Onun özelinde de sormak istiyorum ama genel manada dediğim gibi ciddi, katmanlı ve sizin anlattıklarınızdan anlayabildiğim kadarıyla mesuliyeti çok ciddi hissettiğiniz bir şey yapmaktasınız siz. Nereden başladık ya dediğiniz nokta oldu mu?
1: Çok samimiyetle itiraf etmem gerekirse genelde bir kitabın sonlarına yaklaştığımda ben bu mesleği tekrar yapmayacağım diye düşünürüm. Ama o kitaba son noktayı koyduğum anda bir gün falan dinlenip tekrar yeni kitaba başlarım. Biraz böyle bir şey. Yorucu tabii ki. Yorucu kısmı sonlara doğru yaklaştıkça özellikle. Çünkü bütün o anlam dünyasıyla, anlam bulutuyla dolaşmak, kafanızın içinde bunlarla yaşamak kolay olmuyor çoğu zaman. Ama bittiği andaki yeni kitap heyecanı da hiçbir şeyde yok diyebilirim. Şu ana kadar yanılmıyorsam 15 kadar oldu. Buraya kadar geldiğime göre bırakacak gibi görünmüyorum sanırım. Bundan sonra devam edeceğim muhtemelen.
0: Peki, iyilik iyidir, kötülük kötüdür. Nokta. Yazara aynen katılıyorum demek de mümkünken kötülüğün mitini Türkçe'ye kazandırıp oradan ne çıkarıyoruz, nereye gidiyoruz? Oraya bakınca mesela kötülük mitinde ne görüyoruz, ne buluyoruz?
1: Kötülük meselesi hep bir şekilde anlamlandırılmaya çalışılmış bir mesele. Ama tabii bunun çok pratik bir realitesi de var. Yani kötülük yok mu? Tabii ki var. Kötülük miti dediğimizde tırnak içinde kötü olarak adettiğimiz eylemlerin ağırlığını azaltmış olmuyoruz aslında. Burada Philip Kohl'un bence argümanın değerli kısmı şu. Bir şeye kötü dediğimizde aslında onu açıklar gibi görünürken aslında hiçbir şey söylememiş oluyoruz onunla ilgili. Sadece kötü deyip geçtiğimizde de biz bunu yaratan koşulları anlamaktan kendimizi mahrum bırakmış oluyoruz aslında. Çünkü bu kötülük kendini tekrar eden bir konu. Bunu anlamak zorundayız ki bunu ortaya çıkaran koşulları en azından giderebilelim ve problemin kendisini aslında ele alabilirim. Bir yandan tabii şu konu da var. Yani kötülük dediğimizde bu çok manipülasyona açık da bir kavram. Tarih boyunca özellikle azınlıklara uygulananlar hep mesela onları kötüleştirip şeytanlaştırarak, insaniyetlerinden ayırarak diyelim uygulanmış pek çok zulüm var. Bu açıdan bu meseleyi anlamak bence çok kıymetli. Çağımızın da en büyük sorunlarından biri diye düşünüyorum.

0: Çevirilerden epeyce konuştuk. Fakat bir yazar olarak da okurla buluşturduğunuz çalışmalarınız var. Her şey sevgi ve nefretten doğar. Oradan devam edelim.
1: Tabii. Empedokles hakkında yazdığım küçük bir kitap aslında. Bir tanıtım kitabı niteliğinde Empedokles ama benim ilk göz ağrım olduğu için benim için önemli bir kitap. Empedokles tırnak içinde minör düşünürlerden diyebileceğimiz bir isim antik Yunan'da. Aslında çok önemli ama minör derken popülerlik anlamında söylüyorum. Pek bilinen bir düşünür değil. Türkçe'de de üzerinde yapılmış çok çok az çalışma var bildiğim kadarıyla. Zaten geriye bıraktığı çok fazla eser de yok. 2 adet şiir var. Arınmalar ve doğa olmak üzerine 2 adet şiiri var. Ama

0: Bir yandan da çok ilginç bir isim. Çünkü özellikle Orta Çağ boyunca devam etmiş bu meşhur dört element teorisinin kuramsallaştırılmasında büyük rol oynamış. Ayrıca bir bilim insanı da kendince o dönemde. Mesela bir yerdeki veba salgınına çözümler bulmuş. Yel dindiren diye bir lakabı var mesela rüzgarları kestiği için. Politik yönde çok kuvvetli. Kral olabilecekken halkın yanında durmayı seçmiş bir isim bir yandan. Önemli bir isim bence Empedokles. Sevgi ve nefret az önce konuştuğumuz dualiteden de çok farklı şeyler değil günün sonunda. Dileriz sevgi hakim olsun diyelim.
1: Peki bir başka çalışmanıza dönüp bakmak istiyorum hemen. Kendi üzerinde samimiyetle çalışanlar yeni bir mabet inşa eder. Kim diyor bunu?
0: Bu çalışmanın da konusu olan Marie-Louise von Franz'ın kendi alıntısı diyeyim. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de kitabın alt başlığı olarak taşımak istedim. Marie-Louise von Franz da aynı şekilde Türkiye'de çok az bilinen isimlerden biri. Biz analitik psikoloji dediğimizde genelde Jung aklımıza gelir. Ama Jung'un aslında çok önemli çalışma arkadaşları da vardı. Marie-Louise von Franz bunlardan birisi. Ve Jung'u özellikle simya çalışmalarında kendisine önemli yol göstermiş, çok önemli metinlerin çevirilerini yapmış bir isim. Bazı açılardan ben Jung'dan da ileriye gitmiş olabileceğini düşünüyorum kendimce ama bu tamamen naçizane fikrim. Yazım tarzı da daha analitiktir. Jung okurları bilirler. Jung biraz dolandırmayı, lafı dolandırmayı seven bir isimdir. O yüzden Marie-Louise von Franz'ın da burada tanıtılmasını önemli bulduğum için bu kitabı kaleme almak istedim. Bu da yine aynı şekilde bir tanıtım kitabı olarak düşünebiliriz. Çünkü Türkçe'de çevirisi de pek az olduğundan dolayı teorisinin diyeyim çalışma alanının bütün yönlerini mümkün olduğunca kapsamaya çalıştım. Özellikle masallar konusunda çok önemli çalışmaları var. Az önce konuştuğumuz mitoloji konusuna da aslında bağlanan bir tarafı var bunun. Bütün bu hikayeler aslında bize bir şey anlatıyor. Analitik psikolojinin keşfetmeye çalıştığı konu ya da ana argümanı diyeyim. Bunların bize aslında kendimize dair bir şey anlattıkları, kendi bilincimize, daha doğrusu bilinç dışımıza dair ya da kolektif bilinç dışına, insanların kolektif deneyimlerine, insanın kolektif acılarına dair bir şeyler söyledikleri ve buralardan bu arketip dediğimiz belki de işte büyük anlam merkezlerini çıkarmanın hem bugün dünyayla hem de kendi bilinç dışımızda daha iyi ilişki kurabileceğimize dair bir yol açması genel argümanları. Bu açıdan Marie-Louise von Franz çalışmam ya da analitik psikolojide bir Jung çevirisi de yaptım bu arada. Bugün yanımda getiremedim ama Jung'un söyleşilerini de çevirdim. O da Alfa yayınlarından çıkmıştı. Analitik psikoloji benim için biraz insanın bilinmeyen tarafıyla kurduğu ilişkiyi açıklamaya çalıştığı için önemli. Çünkü dünyada büyük bir bilinmezlik var ama biz acaba kendimizi o kadar iyi biliyor muyuz? Psikanaliz bize 20. yüzyılda bunu da gösterdi. Freud'un dediği gibi insan kendi hanesinin efendisi değil aslında. Kendi hanemizin efendisi değilsek acaba bu evin odalarında neler yaşıyor, kimler var, kimlerin seslerini duyuyoruz, rüyalarımız işte belki bunun bizimle bir tür iletişim kurma yolu olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta, bu hatta benim az önce bahsettiğim genel problemin başka bir hattını oluşturduğundan dolayı bu kitabı kaleme almak istemiştim. Genel olarak bu şekilde.

0: Hayatı okuma ve yazma üzerine kurulu bir insanın. Özelde de sizin. Merak ettiğim sorulardan biri şudur. Postacı yıllık izini aldığında ne yapar? Derler ki şehri dolaşmaya çıkarmış. Zaten işi buyken. Şimdi hayatınız okumak ve yazmak üzerine biçimlenmiş ve akmakta iken, bunun dışında bir okur olarak kendinize ait bu çerçevenin dışında bir zevk var mı, yoksa ilgi alanınızın sizi beslediği kaynaklardan mı yine okur olarak kendi edebi ve fiziksel, zihinsel iştahınızı gidermeye çalışırsınız?
1: Şöyle.

Ve aslında bir alana çok fazla yoğunlaştığımda biraz onun dışına çıkmayı seviyorum. Mesela diyelim çok yoğun felsefe metinleriyle uğraştığım zamanlarda mitolojiye dönmek beni çok rahatlatır. Ya da edebiyata dönmek beni çok rahatlatır. Modern yazarlarda da ama biraz yine anlatıp gösterenden ziyade sezdirenleri seviyorum ben sanırım. Benim yani şöyle bir kitaptan başımı kaldırıp uzağa baktığım ya da bende bir duygu uyandıran yazarları daha çok seviyorum. Borges mesela ilk aklıma gelen bunlardan biri. Severim kendisini. Onun dışında eski metinleri bol bol okumaya çalışırım. Mitoloji olsun ya da sembolizm, sanat belki. Çünkü bir şeylerle doğrudan yüzleşmek, araya bir akıl katmanını çıkararak bakmak benim bazen daha hoşuma gidiyor. Okur olarak alışkanlıklarımdan söz edersem, yani aslında sürekli okuyorum mesleğim gereği. Az önce de bahsettim, çevirmenlik aslında en başında çok yoğun bir okurluk faaliyeti ama sabah olduğunda yine ben kendimi başka bir şey okurken buluyorum her sabah. Bu sanırım artık bir, yani buna mesleki deformasyon diyelim ya da bir bitmek bilmeyen bir arzu olarak görelim. Ama okumak ve yazmak faaliyeti sürekli hayatımın bir parçası. Yani tatile çıksam da, tatile hiç çıktığımı bilmem pek adetim değildir ama tatile çıktığımda da zaten yanıma bir sürü kitap alıp onların hepsini okuyarak dönmeye çalışıyorum genellikle.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Programımızda çok sevineceğiniz bir isim var. Ben de çok sevindim. Hocam hoş geldiniz. Hemen söylüyorum kim var programımızda. Bir dakika geri alıyorum. Hocam geri alıyorum hocam.
1: Lütfen efendim.
0: İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin hocamız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi burada ağırlamak ikinci kez ağırlamanın şerefiyle diyorum ki bir cümle hakkı vermeden Osman Egin hocamız Ağır Hafta. Evet, sorum sordum.
1: Çekil. Evet, şimdi Esra hocam ben de güzel bir program olmasını temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Bereketli bir program olmasını temenni ediyorum. Hani eski hocalarımız vaaz ederken vaaza tam gireceği zaman şöyle derler. Anlattığımız ve dinlediğimiz kelamlarla amel etmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip Amin. Etsin diye dua Amin. Ediyorum, temenni ediyorum. Ve araf uhrevi bir kavram aslında. Hı hı. Yani dünyevi bir kavram değil. Hı. Ama uhrevi bir kavram, uhrevi olan her şey dünyayı da ilgilendiren demektir. Çünkü biz yaşayanlar için bu kavramlar. Ve uhrevi kavram çok farklı yorumlar getirmişler Esra hocam araf kavramına. Yani hı. kelime kökünden çağrışımlar yapılmış ama o kadar güzel bir yeri var ki yani şu yaşadığımız dünyaya ışık tutacak çok güzel bir anlamı var. Anlam şu, ameliyle, efendim eylemle kendine bir yer edinemeyen bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Yani Müslüman ama amelleri ortaya koyamamış. Bir sürü eksikleri var ve şunu da kabul etmiş. Yani bu amellerle ben cennete giremem. Hatta yine eskilerimiz öyle der. Yani bu amellerle cennete girmek mümkün değil. Ya Rabbi şehadet nasip et derlermiş. Halbuki şehitlik de öyle bedava gelen bir şey değildir. Yani inşallah bir savaş çıkar da ben de orada şehit olurum. Öyle yok. Yani onun altında da bir amel vardır, bir beslenme vardır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu Araf'takiler böyle insanlar. Yani amelleriyle efendim cenneti kazanamamışlar. Cennete girmeyi hak kazanamamışlar. Ama dünyada imana, ahlaka dair bir tavır ortaya koymuşlar. Tavır şu. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde ismi de oradan anlatıyor.
0: Ne güzel.
1: Onlar diyor amelleriyle cenneti kazanmış insanları gördüklerinde o kadar mutlu olurlar ki onlara derler ki selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Biz her ne kadar amel yapamadıysak sizin yanınızdayız. Sizi takdir ederiz. Sonra dönerler cehennem ehline. Cehennem ehline dönüyor. O kadar enteresan bir manzara var. Oradaki Esra kardeşim. O şöyle bir dünya düşün. Bir cehennem düşünün. Yani cenneti hak etmemişler. Evet cehennemi de hak etmemişler ama. Neden? Bu tavırlarından dolayı. Hangi tavır? Şu tavır. Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Rablerine şöyle demişler. Cehennem ehline dönmüşler. Demişler ki yani cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler belli değil. Allah'tan bir şey istiyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi bizi cehennemine koyabilirsin. Çünkü cennete hak edecek tavırlar, davranışlar ortaya koyamadık. Ama bizi zalimlerle beraber aynı yere koyma ya Rabbi. Yak bizi. Ama şu insiz, şu zalimlerle beraber yakma. Şimdi ben onun için cehennem tanımımı bu son yaşadığımız olaylardan sonra 7 Ekim'den beri iki tane cehennem gözümün önüne geliyor. Hı hı. Bir tane yani cehennem mi? Yani günah işlemiş, Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş. Bir takım efendim günahlarla beraber, sıradan günahlarla beraber cehenneme doğru gitmiş. Bunların yandığı bir yer var. Bir de dünyayı şu hale getiren zalimler var. Bu Araf'taki insanlar cehennemde yanmaya razı olurlar. Zalimlerin yanında yer almaktansa cehennemde yanalım ama zalimlerle bizi beraber etme ya Rabbi derler. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Bunlar bize cehennemden daha ağır gelir. Onlarla beraber aynı yerde, aynı ortamda bulunmak. Öyleyse ben Araf'ta mıyım? Tabii ki Araf'tayım. Oh. Evet, ben müminin yanında, Müslümanın yanında, haklının yanında, mazlumun yanında yer alırım. Bir şey yapamasam da en azından onlara saygı duyarım, hürmet ederim. Onlara efendim, onlara tamah ederim. Onları takdir ederim. Şunu da yaparım. Zalimleri gördüğümde de hayır, ben bunlardan değilim derim. Öyleyse Araf bu anlamda, bu manada güzel bir yerdir. Zaten anlamı da şu, şöyle düşünün, cennetle cehennem arasında yüksekçe bir tepe. Bütün manzarayı gören bir, efendim bir böyle yüksek bir zirve. Yüksek orf, evet. Yüksek bir zirve.
0: Tepe anlamında değil
1: evet.
0: mi hocam?
1: Öyleyse her Müslüman aynı zamanda hani şu amellerle beraber siz diyebilir misiniz ki, evet, yani hani anlatırlar, evet, yani ben bu amellerle cennete giderim. Yani ben diyemem. Yani hiçbir mümin de bunu demez. Ama öyleyse en azından Araf'ta bulunup zalimlere lanet okuyan, ya Rabbi bunlarla beraber beni etme demek, aynı zamanda da dünyada da aynı tavrı ortaya koymak demektir.
0: Süper hocam. Yani aslında Araf bir karar şeyi değil. Yani bir karar verip vermeme durumu değil.
1: Değil. Yok.
0: Emin olma aslında, değil mi?
1: Tabii.
0: Abi, yani Araf'taki farklı bir anlam evet, çıktı şimdi.
1: Evet, ilk defa. Evet. Burada. Zaten Kur'an'daki o Araf suresinde gelen manzaradadır. Yani bir gün böyle çok iyi bir efendim oradan böyle o manzarayı çıkarıp da bir film yapacak bir kahraman ortaya çıkar mı bilmiyorum ama o Araf suresindeki 45. ayetten başlayarak giden şeyi çok güzel bir şekilde insanların önüne koymak gerekiyor. Mümin hani derler ya, bir taraf olan bir taraf olur. Mümin taraflıdır. Hı hı. Tarafsız olmak, yani şöyle onu bir böyle bir

0: nasıl söyleyeyim Esra Hocam? Sanki biri meziyetmiş gibi anlatırız. Ben tarafsızım efendim. Aslında çok tatlı bir cümle, tatlı bir ifade, tatlı bir düşünce değildir. Zaten amelinle bir şey ortaya koymuyorsun. Bari taraf ol. Çok yani güzel. Haklının yanında yer al. Mazlumun yanında yer al. Hı hı. Efendim haksızlığa uğrayanın yanında yer al. Zalimin yanında yer alma. Cebbarın yanında yer alma. Efendim kibirlinin yanında yer alma. Zaten devamında öyle bir şey gelir ki o cehenneme dönüp de yüzleri cehenneme doğru döndüğünde baktıklarında şunu demiyorlar bak o kadar enteresandır ki orayı. O ayet-i kerime hatta şey Rabbena la tec'alna unade ve ashabenna diye devam ediyor ayet-i kerime diyor ki ve izâ surifet ebsâruhum tilqâ'e ashabin nâr döndüler cehenneme. Kâlû Rabben döndürüldüler cehenneme baktılar yani cehennem karşılarında insan ne der? Ya Rabbi bizi buraya koyma. Öyle demediler. La tec'alna ma'al kavmiz zalimin. O cehennemin içinde yananları gördüler. Dediler ki ya Rabbi buraya düşebiliriz ama bunlarla beraber bizi yapma. Rablerinden öyle bir talebi oldu. Mü'minun suresinde de aynı ayet-i kerime vardır Esra hocam. Hı hı. Öyleyse mümin en azından bu tavrı ortaya koyabilmeli dünyada. Peki onların şeyi neydi? Onların özelliği neydi o cehennemde yananların özelliği? Bir, sürekli biriktirmişlerdir onlar. Dünyada var olan her şeye sahip olma, her şeyi yönetme bizim dediğimiz olacak haksız olsak bile. Birincisi budur. Yani dünyaya dair ne varsa hepsini biriktirmişlerdir. Allah muhafaza Müslümanlar da oraya doğru gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim o biriktirme şehvetini çok iyi işler. Yani şehvet denince hep bizim aklımıza cinsellik gelir. Ama Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk işaret ettiği şey mal şehvetidir. Biriktirme şehvetidir. O şehvet insanı öyle yönetir ki imanını elinden alır. Birincisi budur imanı insanın elinden alan, insanı zalim eden, insanı insafsız eden. Birincisi budur. İkincisi de قَالُوا مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ şu kibirleriniz, şu büyüklenmeleriniz, şu her şeyi ben yaparım. Lan, ne gördünüz, ne kazandınız derler onlara. Onun için mümin de o tavır olmamalı. Bir, biriktirme, her şeye sahip olma, iyi bir ahlak, iyi bir anlayış değildir, iyi bir tavır değildir. İkincisi de insanlara tepeden bakma. Bu hem küçük hem büyük ortam. Yani adını siz koyun. Ama ne olursa olsun mümin bu anlamda kibirli bir tavrı yoktur müminin.
1: Yani nefsine iyi bakan kendine iyi bakmıyordur diyorsunuz hocam.
0: Evet. Tabii nefsinin gösterdiği istikamette giden.
1: Çok güzel.
0: Evet, iyi bir istikamette değil o zalimlerin gittiği istikamette gidiyor demektir. Aziz kardeşim benim.
1: Evet hocam. Evet. Süper gidiyoruz. Şimdi hocam araya girersem. Şöyle bir durum var. 7 Ekim'den dedik ya aslında 75 yıldır olan bir zulümden bahsediyoruz. bir işgalden bahsediyoruz. Bir katliamdan bahsediyoruz. Soykırımdan bahsediyoruz. Hepsinden burada birçok konuk ağırlıyorum hocam. Ve hepsiyle işte kimi tarih profesörü, kimi gazeteci, kimi akademisyen. Şimdi ben sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bir hayali inkisar var üzerimizde hocam.
0: Evet.
1: Niye
0: evet,
1: o hayali ya. İnkisar? Onu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz ya tarafsız olmaz. Evet Müslüman tarafsız olmaz diye söylediniz ama biz üzülüyoruz fakat neden tarafsız gibi davranıyoruz? Zulmü biraz açmak istiyorum. Yani biraz daha açarsak İslam ülkelerinin işte Amerika'nın güdümünde olan ülkelerin de içine katayım. Bu duyarsızlığı neden kaynaklanıyor sizce? Yani biz nerede hata yapıyoruz? En küçükten, en çekirdekten, en atomdan
0: evet,
1: hocam.
0: Evet.
1: Başlayarak size soruyu emanet edin.
0: Şimdi insanda şöyle bir tavır var. Şöyle bir ne bileyim bir davranış biçimi geliştiriyor insan. Ne zaman olumsuz bir şey ifade edilse bunu kendine de arama yerine başka yerlerde arıyorlar. Başka insan da arıyor, başka müesseseler de arıyor. Bir tane örnek vereyim mesela peki. Size. Yani daha net anlaşılması açısından. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ayet-i Kerime diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasığın kendisi ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken ondan önceki yıllarda bu ayeti duyduğumda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ hep devlet aklıma gelmiştir.

0: Ama ayette devlet geçmiyor. Hiç şu aklıma gelmedi. Allah'ın sana tavsiye ettiğiyle eğer sen Osman hükmetmezsen kafir olursun. Bireysellik hiç aklıma gelmedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme niye devlet aklına geliyor? Mesela bu yaşadığımız, yani tüm dünyanın gözlerinde yaşadığımız hadisede şöyle diyoruz mesela. Çok sık duyuyorum. İşte devlet neden bir şey yapmıyor? Niye devlet başkanı şunu yapmıyor? Neden işte oraya varsa elimizde füzeleri göndermiyoruz? Neden işte şu olmuyor, bu olmuyor? Bak insan dikkat edin. Böyle bir şeyde hep oklar başkasını gösteriyor. Niye kendine dönmüyorsun? Buna dair sen ne yaptın? Dediğimizde. Çok. Hiçbir şey elimizde yok. Bak Esra kardeşim, yani gerçekten kendimize gelmemiz lazım. Bu tavır dediğimiz şey, taraf olma dediğimiz şey sadece bir olayda olmaz. Bu bir davranış biçimidir. Her yerde o tavrı göstermeniz gerekir. Sadece mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela bu hususla alakalı çizdiği bir çizgi vardır. Kur'an-ı Kerim şunu der mesela, adaletten bahsederken insana iki şey gösterir. Bir tanesi şunu der, sevmediğin bir düşmanın hakkında bir hüküm ortaya koyacaksan sakın o düşmanlık duyguları seni yanlış bir hüküm vermeye itmesin.
1: Maide suresi miydi hocam?
0: 8. Evet, Maide suresinde.
1: 8. ayet.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. İ'diluhu ve akrabuhu. Peki bir tane daha var. Hemen o surede, yine aynı surede geçiyor. Seviyorsun diye bir insanı, beraber hareket ediyorsunuz diye gene onun tarafını tutma anlamında adalet sende tecelli etmesin. Evet. Birey olarak biz eğer iyi mümin olursak, birey olarak biz eğer iyi Müslüman olursak, birey olarak biz iyi kul olursak, o dediğimiz şey o zaman meydana gelir. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmadan hep başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Yetmedi. Hadi burada da yapmıyorsun, bir şey demiyorum. Bir tavır daha geliştirdik. Esra hocam, çok üzülüyorum ben bu tavra. Müslümana saldırma tavrı. Yani geçenlerde mesela bir arkadaşla konuşuyoruz. Yine ülkemizdeki efendim bir iş adamıyla alakalı, bir iş insanıyla alakalı konuşuyor ve diyor ki işte efendim işte İsrail'e destek veriyor, şöyle yapıyor ve ben o insanı yakından tanıyorum. Sonra dedim ki bir kardeşim, konuştu. Bu insanı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama öyle diyorlar hocam. Bu cümle, bu ifade bir Müslüman ifadesi mi? Sonra dedi ki bak bu insan şöyle bir insan. Ben yakından tanıdığım bir insan. Bak şunları yapıyor. Filistin'le alakalı. Efendim yurtlarından edinilmiş, yurtlarından çıkarılmış insanlara alakalı. Yapma hocam ya. Sadece bu kadar. Değil. Müslüman, Müslümana Müslümanca tavır, İslamca tavrını eğer ortaya koyarsa bu dediğimiz şey güçlenir. Biz yaptığımız bütün işleri insanlar takdir etsin diye yapıyoruz. İnsanlar Allah takdir etsin diye yapmıyoruz. Güzel bir örnek vereyim mesela ben size. Esra hocam. Bir savaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşlardan bir tanesi. Savaş bitti. Müslümanlar savaşı kazandılar. Kazandıkları bir savaş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlarla beraber savaş meydanını geziyor. Bir gence rastladılar. Şehit düşmüş. Ama sabah efendim gün ışımasıyla beraber öyle bir nara atarak, öyle bir sayha atarak, öyle bir mücadele etmiş ki böyle. Bütün insanlar adeta zaman zaman savaşı bırakıp ona dönmüşler. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir insan demişler. Sonunda da şehit düşmüş. Ama herkes tanıyor o hengamede herkes onu parmağıyla gösteriyor. Sonra onun başına geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz bakıyor. Etrafındaki de soruyor. Diyor ki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki ya Resulallah, yani gün boyu savaştığı şehittir. Allah ona şehadet şerbetini içirdi diyorlar. Duymuşsunuzdur bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin olsun ki cehennemdedir. Aman ya Rabbi. Herkes buz kesiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Çünkü o ne büyük kahraman desinler diye savaştı diyor. Ve onun da karşılığını aldı. Allah indiğinde artık onun kazanacağı bir şey yoktur diyor. Onun için o savaştı. Şöyle bir hayatımıza dönelim bakalım.
1: Çok güzel.
0: Allah için, Allah'ın rızası için ne yapıyoruz? Hep birileri takdir etsin. Birileri bizi övsün. Birileri efendim işte hani ne kadar büyük hoca, ne kadar büyük hafız, ne kadar iyi Müslüman, ne kadar mücahit. Hep bunların hepsini karşılığını aldık. Onun için kendimize dönmemiz lazım. Allah için bir şey yaparsanız, yaptığınız her işi Allah'ın rızasını kazanmak için. O çatı tepe rızadır, tepedir o. O zirve rızadır. Mesela bir insan tabii ki eşini memnun etmek ister. Esra hocam. Tabii ki çocuklarını memnun etmek ister. Yani hafta sonudur onları gezdireyim, pikniğe götüreyim, efendim ne bileyim tatile götüreyim. Eşim bir şeyler istiyordur onu alayım. Bunların hepsi doğrudur. Bu bir hakikattir. İnsanın yaşamında vardır. Yani siz hayat arkadaşını memnun etmeye çalışırsınız. Yani her iki taraf için söylüyorum. Çocuklarınızı memnun etmeye çalışırsınız. Annenizi babanızı memnun etmeye. Ama bunların tamamının şeyinde bir şey vardır. Bunların hepsi Allah'ın rızasına götüren efendim eylemler olmak zorundadır, durumundadır. Eğer eşinizin rızasını alırken Allah'ın rızasına muhalif, o çizgiden farklı bir çizgide bir eylem ortaya koyarsanız bu bir İslami tavır, bu Müslümanca bir tavır değildir. Yani mesela son dönemlerde gördüğüm şeyi söyleyeyim. Yani bir toplantıya katıldım, bir merasim, bir seremoni. Seremoniye başladı. Seremoniye başladı, efendim insanlar protokol konuşmaları yapıyor, geçtiler. Yani bir başlıyorlar, sayın, sayın, sayın, sayın, sayın, saymakla bitiremedim. Bir tanesi 28 tane şey yaptı, sayın saydı. Bakın Müslümanların bir ahlakı vardır, bak çok net söyleyeyim size. Müslümanlıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Besmele ile başla. Allah'ın ismini evvel getir. Bismillahirrahmanirrahim. Bak önce besmele, hamdele, salvele. Ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Sonra da Allah'ın Resulü'ne salat, selam. Peki bunu niye yaparız biz? Bunu şunun için yaparız. O 28 kere sayın demeyelim diye. Allah'ı evvellerseniz, Allah'ın ismini öne çıkarırsanız, Allah sizi öne çıkarır. Ama siz kendinizi öne çıkarmaya çalışırsanız, o savaş meydanındaki insan gibi olursunuz. Ne gücünüz kalır, ne takatiniz kalır, ne bir şeyiniz kalır. Yani yine bir seremoni olan bir yerde, arkadaşın bir tanesi, ismi 8. sırada söylenmesi gerekirken, 12. sırada söylenmiş diye sıkıntı çıkaran insanlar, işte böyle durumlar ortaya çıktığında oraya ayıracak enerjiniz, oraya ayıracak gücünüz, oraya ayıracak tavrınız, hiçbir şeyiniz kalmaz aziz kardeşim.
1: Yani hocam bunun için aslında bu virüs gibi bir şey. Yani bunun için bir antivirüs programı geliştirmek gerekiyor. Dedik ya işte nefisten uzaklaşma. Şimdi orada aklıma geldi. Hocam, iyilik yaptığımız insanın takdirini kazanmak da aslında bir iyiliğin kibiri haline dönüşüyor. Değil mi hocam?
0: Çok güzel.
1: İyiliğin kibri.
0: Harika. Harika, harika tabii. Temel hedefiniz oysa...
1: Bunu nasıl sağlayacağız evet, hocam? Temel, yani bunu temel nasıl sağlayacağız? Yani bu kadar arınmayı, bu kadar böyle acizlikten bahsettiğimiz, hani o şeyden arınmayı, kopmayı nasıl başaracağız? O da başka bir şey istiyor ya hani. Bir tane dervişlik istiyor yani
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, evet. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir İslam dediğimiz şey bir fikirler bütünüdür yani. Onu bir bütün olarak tanımak gerekir. Parça parça olarak tanıdığımız için zaman zaman da etrafımızdaki insanlara bizi bu manada da takdir etsin diye bir takım eylemler ortaya koyduğumuz için onların zaten karşılığını alıyoruz. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmıyor. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmayınca da zaten kendimiz de değersizleşiyoruz. Yani kendi kendimize bir takım cümleler üretiyoruz. O cümleler, ayet bakıyorsunuz, ayetlerde yok. Bir takım önermeler ortaya koyuyoruz. Mesela bir tane önerme söyleyeyim ben size. Bitirin. Müslüman, şöyle bir önerme. Müslüman her şeyin en iyisine sahip olmalıdır. Müslüman daima en önde olmalıdır.
1: Tam onu söyleyeceğim.
0: Müslüman daima en üstte olmalıdır. Bu cümleler nerede geçiyor? Ben bunları ne Kur'an-ı Kerim'de rastladım, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde rastladım, ne sahabe-i kiramın davranışlarını, eylemlerinde rastladım. Bir tane örnek vereyim ben size. Çok iyi anlatan böyle net bir örnektir. Çok enteresan. İmam Bukhari bu rivayeti efendim cihat kitabında ama rikak bahsinde. Yani böyle incelik, kibarlık bahsinde aldığı bir hadis-i şeriftir. Rivayet şöyle. Diyor ki anlatan da kim? Anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani hadisi o kayıt altına almış. O yaşamış. İmam Bukhari kayıt altına almış. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Adba adında bir devesi vardı. Bir deve. bu deveyi o dönemde yarışa girdiğinde hiçbir deve asla geçemezdi diyor. Yani Yahudinin devesi de, Hristiyanın devesi de, müşriğin de devesi de, Bedevinin de devesi, hiçbir deve onun yarışta geçemezdi diyor. Böyle geniş geniş anlatıyor Enes bin Malik. Bir gün diyor köyden, çölden diyor bir Bedevi köylünün biri geldi diyor. Bineğinin üstünde diyor, binek de geldi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor efendim devesiyle gene yarıştı diyor deve. O köylünün devesi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçti. Deve mağlup oldu. Ashab'a bu durum çok ağır geldi diyor Enes bin Malik. Yani o kadar bir şiddetli elem duydular ki kendi içlerinde. Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir tavırla şunu söyledi. Bak şurayı yazdım. Bu rivayetten sonra biz hadis-i şerifleri de öyle alıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu hadisler, hadisin oradaki metni. Yani peygamberimiz böyle hadi oturun bakayım şimdi size bir şey söyleyeceğim. Değil. Hepsinin bir bağlamı var. O bağlamla beraber aldığınızda hadis-i şerif sizi o kadar rahatlatıyor, o kadar sizin yolunuzu aydınlatıyor ki. Ama öbür türlü insanlara nutuk atmak babında onu aldığınızda, Müslümanlığınızın kalitesini gösterme babında aldığınızda ne size bir yol, bir aydınlık oluyor, ne anlattığınız insanlara. 50 yıldır anlatıyoruz, insanlar da dinliyor. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra bu hadisi söyledi. Bak bu hadisi eğer bağlamından alırsak bunu anlayamayız. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki inne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Bunu var ya herkes üstüne alınsın. Devlette alınsın, efendim mazlum da alsın, zalim de alsın, zengin de alsın, fakir de alsın. Kural şu, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural vardır diyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kural vardır. Bir şey düşünün ki o şey yükseldi ve zirve yaptı. Bir gün o zirveden düşer. O devam etmez ki. İlla vada'ahu. Muhakkak o döner. Şimdi bu beni şu günlerde o kadar rahatlatıyor ki. Yani geçmiş tarihe bakın. Kimler düşmedi ki? Şey anlamında... Karşı mahalleye baktığınız o anlamda değerlendirirseniz Amerika'nın da bir sonu var. Ve yakın. İsrail'in de bir sonu var.
1: İnşallah.
0: Ama biz buradan bu hadisi tatmin olmak için, yani kendimizi bu gece rahatlatmak için değil, bizim yapmamız gerekenleri artık yatmamız için değil, yapmamız için, yatmak için değil, ortaya koymamız gereken. Her şeyi bir zirve olur. Bak kendi devesi için diyor ki yani şaştığınız şey ne? Bu deve herkesi geçiyordu ama bir Bedevi'nin devesi geldi bunu geçti. Bu bir Allah'ın koymuş olduğu kuraldır. Her şey zirve yapar, o zirveden sonra bir düşüşe geçer. Bak şunu da hatırlayalım Esra kardeşim benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum, kılıcını çekti. Allah Teala ayet. O ma Muhammed okudular ona. O ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kabrihi rusul. Efe in ma taqutilan qalabtum ala aqabikum. Benim bütün bu şeylerde o kadar güzel bir şey ki bu ayetin. Yani öldü ya da öldürüldü. Siz dininizi değiştireceksiniz. Bakın bu tavrı bugün Filistinliler o kadar net ortaya koyuyor ki kendimizden utanmamız gerekir. Bak Heniye'nin Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak o kazandı, biz kaybettik. Murad ettiği şeye kazandı ama bedava değil. Böyle nutuk atarak değil. Bütün hayatı o çizgiye doğru gidiyordu. Gittiği çizgi üzerinde bir makarra vardı. Vardığı yer orasıydı. Ama arkadan 3 tane evladını, 4 tane torununu kaybeden, geriye 2 tane evladı kalmış. O evlatlardan bir tanesi, babası şehit edildiğinde yarım saat sonra verdiği demeci bir şey yapın. İşte bu ayetten mülhem bir demeç. Ve ifade şu. Babamın kanı Gazze'de öldürülen çocukların kanından asla değerli değildir. Bu cümleyi bütün hayatını, bütün yaşamını, bütün söylemlerini Allah rızası için ortaya koyan bir insan söyleyebilir. Öyleyse öne çıkmak, önde bulunmak, efendim en yükseklerde bulunmak, en önde oturmak, ismi en önce söylenmek, söylenmezse problem çıkarmak. Bunlarla biz uğraşırken efendim evin metrekaresini daha büyük yapmak, yazlık olmak, köyde iki ev yapmak, arabanın modelini yükseltmek vesaire falan. Çocukların hayatını garanti etmek. Çocuklarımın hayatını garanti altına almam lazım. Bak çok yakın bir tarihte bütün enerjilerimiz buraya gitti. Filistin'e, Gazze'ye, mazlumlara efendim yanında yer alacak enerjimiz kalmadı bizim. Bunları insanların yanında konuştuk. Ama sofraya geldiğimizde sofralarımıza çok rahat bir şekilde karnımızı şişirdik. Aziz kardeşim benim. Onun için hakikat bu. Müminler silkinmeli, önce kendine gelmeli ve İslam'ı önce birey olarak ahlakına, edebine, irfanına oturtmalı. Ondan sonra efendim süreçte Allah'a bırakmalı. Biz süreci yönetmekle mükellefiz. Sonucu almakla değil. Biz süreci yöneteceğiz. Biz şöyle yapıyoruz Esra'cığım, canım kardeşim benim. Biz sonucu da kendimiz meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbimize ne bıraktık?
1: Ne güzel.
0: Kur'an-ı Kerim bütün baştan aşağı birçok ayet-i kerime vardır. Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerle alakalı. Sen dinini tebliğ et. Kimin Müslüman olup kimin Müslüman olmayacağını benimle alakalıdır. Yapma. Oraya enerji sarf et, sarf etme. Biz ne yapıyoruz? Bütün insanları kategorize ettik. Müslüman, bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Hani şeyin bir şiiri var, efendim bir vaiz şeyi var, çok güzel yazmış. Niyaz-ı Mısri'nin. Bugün bir meclise vardım, oturmuş pendeder vaiz, okur açmış kitabını, bu halkı ağlatır vaiz. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı melunu, sanasın yedi tamuğunun azabı kendidir vaiz. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıtır vaiz. Bizim görevimiz insanlar hakkında hüküm vermek değil ki. Bizim görevimiz Allah'ın bize yüklemiş olduğu onları yapmak. Bu o kadar yere böyle enerjilerimiz gitti ki, kalmadı elimizde, gücümüz kalmadı, takatimiz kalmadı. Yani şöyle düşünün Müslümanları bugün, Esra kardeşim şöyle düşünelim, ben öyle görüyorum Müslümanları. Mesela halter sporu var, bilirsiniz o halter sporu. Mesela bir insan, oradaki bir sporcu 220 kiloyu kaldırıyor. Sonra ona bir yarım kilo daha ilave ediyorlar, rekor denecek. Yani 220,5. Bilmiyorum şimdi kaç yükseltiyorlar ama eskiden yarım da yükseltiyorlardı. Hadi bir kilogram koyalım. 220'yi kaldıran sporcu 221'i kaldıramıyor ve halterin altında kalıyor. Müslümanlar da öyle. Öyle çok şeyler kaldırdılar ki, ama şimdi bir kiloluk Gazze onları yerle bir etti. Hepimizin foyası ortaya çıktı. Niye? Çünkü biz gerçek geleceği unuttuk. Gerçek geleceği unuttuk da gördüğümüz yere kadar ki gelecekleri hesap ettik. Yakın, çok özür diliyorum biraz sözü uzattım ama yakın bir tarihte Safiye Soyman hanımefendinin herhalde bir sanatçımız,
1: evet,
0: değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Evladını kaybetti. Değil mi? Allah bir demans rahatsız. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Şimdi onun daha önceki yaptığı şeylerde o hastalandığı yıllarda falan Allah sabırlar versin bir anne. Safiye hanımefendinin bir ifadesi var. Ben oradan da ders aldım. Ben her öğrenmeye çalışıyorum. Yani kendimi efendim hep öğrenmeye adadım. Eskiden kendini anlat derken anlatıyordum. İşte ünvanlarını söyle. Efendim işte Diyanet Akademisi Müdürü. Efendim İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı. İşte efendim Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye birincisi vesaire ünvanlar. Efendim eğitim görevlisi. Şimdi Hüseyin Öresin hocamla beraber kendimize yeni ve mezarda da devam edecek bir ünvan bulduk. Öğrenim üyesi.
1: Çok güzel.
0: Ünvanların en güzeli budur. Öğrenim üyesi. Şimdi herkesin öğren. O kibri de yok et. Bir insandan yeni bir şey duyduğunda Allah senden razı olsun, ilk defa bunu senden duyuyorum de. Korkma. İsmin önündeki ünvanlar seni korkutmasın. Onlar zaten seninle beraber mezara girmeyecekler. Bak Safiye hanımefendiden öğrendiğim güzel bir şey var. Onun sayesinde bunu buralara geldim. Çocuğumun geleceğini garanti altına almaya çalışıyorum. Çocuk nerede? Ya, bütün emekler. Çocuğumuzun geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Peki o geleceğin gelip gelmeyeceğini garanti edebilir miyiz biz? Ve gelmedi. Bak ne güzel bir ders verdi bize bu hanımefendi. Bak bir şey daha söyleyeyim. O zaman daha akıllı davranalım. Geleceğimizi garanti altına alalım. Müslümanın geleceği neresidir? Geleceği ahirettir. oraya dair yatırımlar

0: yapmayı eğer efendim şiar edinirse, oraya dair yatırımlar yapmayı efendim aklına koyarsa, hep onun hayalini kurarsa 60 sene 70 sene. Dünyada yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri mümin, Müslüman, kafir oranı çok değişmedi. Hep aynı gidiyor. Biz insanları mümin yapmakla, Müslüman yapmakla mükellef değiliz. Biz mümin olmakla, Müslüman olmakla mükellefiz. Esra kardeşim benim.
1: Çağırmakla belki değil mi hocam?
0: İnsanlar hakkında hükmetmekle de mükellef değiliz. Yani insanlar hakkında yani insanı kategorize etmekle mükellef değiliz ki. Yani bir hanımefendi bir yanlış bir şey yapıyor. Kalkıp onunla alakalı efendim cehennemin tabakalarını sıralamanın ne manası var? Sen nereye gideceksin?
1: Hocam bir şey sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Tamam, çok güzel söylediniz. Anlıyorum ki burada bu işin içerisinde anlatma üslubu da giriyor. İşte o retorik de giriyor. O yumuşak davet de giriyor ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum gerçekten. Müslüman kendi değerlerine küfredildiğinde, tahkir edildiğinde nasıl bir üslup belirlemeli? Yani
0: çok güzel.
1: Ve nerede cedid olmalı?
0: Çok güzel.
1: Çok nerede güzel. Olmalı?
0: Harika bir bak. Net örnekleri verelim. Bunlarla alakalı bizim şimdi rehberimiz, örneğimiz. Bak Cenab-ı Hak hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Mesela bu İslam'ı öğrenmede halkalar var. Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da ashab-ı kiram. Dinimizi öğrenmede bunlar evet ama en önemli halka sahabedir. Niye? Bizimle alakalı konuşuyorum. Çünkü yaşanmışlıkların tamamı onlardadır. Yani bizim yaşadığımız olayların tamamını onlar yaşamış ve tavırlar ortaya koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptıklarında onları düzeltmiş, gerektiğinde de Allah düzeltmiş. Öyleyse hani Peygamberimiz diyor ki ashabım yıldızlar gibidir. Niye yıldızlar gibi? Hani hangisine uyarsan efendim yolunu, istikametini bulursun. Yaşanmışlıklar üzerinden anlatmamız gerekiyor. Bir örnek bahsettiğiniz şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari rivayetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizle beraber oturuyor. 3-4 tane Yahudi. Tavır her zaman aynı devam eder gider. Tavır hiç değişmez. Sataşmayı, hor görmeyi, hakir görmeyi, insanı batırmayı bu bir kibirdir. Yahudileri anlatırken yani efendim onların da müminleri var. Ve inne min ehlil kitab lemen yu'minu billah. Allah o dönemde anlatıyor. Onların içinde de Allah'a peygambere iman eden, ahireti evvelleyen, önceleyen öyle güzel insanlar var ki. Sözüm ona değil. Sözüm o kibir abidesi kendini görüp de insanları, onların bütün varlığı efendim kendisinin kölesi, kendini efendi gören. O dönemde dahi devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle beraber oturuyor. Geçerken peygamberimize geçiyorlar. Selam veriyorlar ya. Esselamu aleyküm diyorlar. Harf oyunu yapıyorlar. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz de Allah'ın belası laneti senin üzerine olsun demek. Bir harf aldığında böyle oluyor mana. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Biraz da ağızlarına yuvarlıyorlar. Esselamu aleyküm diyorlar. Ayşe annemiz duyuyor. Peygamberimiz de diyor ki ve aleyküm. Ama Hazreti Ayşe annemiz o işte sizin dediğiniz soru orada tam ortaya çıkıyor. Böyle adeta ruhu efendim hisleri göğsünden taşıyor. Onlara bir hücum ediyor. Ne diyorsunuz siz falan filan derken peygamberimiz ona meh ya Ayşe. Dur ya Ayşe. Ne yapıyorsun sen? Sen bir hanımefendisin. Şu tavır sana yakışıyor mu? Yapma diyor. Ama görmüyor musun ya Resulullah bunların yaptıklarını? Söylediklerini sen duymadın mı? Ayşeciğim ben de onlara ve aleyküm dedim. Sizin iseniz olsun.
1: Çok iyi.
0: Bak mümin şöyle söyleyeyim. Kıymetli kardeşim benim. Enerjisini bu şekilde sarf edip ondan sonra darmadağın olmaz. Bak bir maç düşünün. Boks maçı. Düşünün. Efendim ne diyorlar o şeylere ilk şeylerde birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. Şimdi bak burada mümin hemen ilk anda bütün enerjisini sarf edip her şeyi sarf edip kendini darmadağın eden insan değildir. Aklımızla hareket edeceğiz. Efendim hafızamızla hareket edeceğiz. Ahlakımızla hareket edeceğiz. İmanımızla hareket edeceğiz. Allah bize eğer böyle yaparsak bunların garantisini vermiş Cenab-ı Hak. Eğer siz benim söylediklerimi yapar, benim yasakladıklarımdan uzak durursanız zaten Rabbim

0: sizi yüce yüce yapacaktır. Biz üzerimize düşen hiçbir şeyi yapmıyoruz. Ama böyle bir şey olduğunda da hadi göster kendini deyip hücuma geçiyoruz. Hı-hı. Ama bir şey yapamıyoruz. Bak örnekler var orada çok yakın yaşadığımız zamanlarda. Yani bir sürü şeyler yapıyorlar. Efendim dünyalar kadar roket efendim fırlattırıldı. Adına da roketlerin adına baktığınızda hepsi böyle bir ayetten mülhem, bir hadisten mülhem roketlerin üzerine yazmışlar. Hı-hı. Ama hepsi imha ediliyor havada. Hiçbir şey hedefe ulaşmadan gidiyor. Onun için mümin hisleriyle, duygularıyla, dürtüleriyle hareket eden değil. Mümin ahlakıyla, imanıyla, irfanıyla, aklıyla hareket edendir. Bu şu demek değildir. Tepkisiz kalacağız falan değil. Gereğini yapacaksınız.
1: Yani o zaman buradaki dua şu mu oluyor hocam? Allah sabrımızı öfkemizden büyük eylesin.
0: Çok güzel. Tabii tabii. Allah sabrımızı, amelimizi, imanımızı, ahlakımızı da. Evet. Hepsi oraya koyun. Çok güzel bir kulvar açtınız orada. Efendim parantezin bu tarafını kapatmayın. Bu taraftan bir parantez açtınız ya. Çok güzel bir parantez. Ama Esra hocam bu tarafı kapatmayın. Hmm. Ama şöyle söyleyeyim. Bak iki şey, vaktimiz mi doldu?
1: Hocam bir reklam aramız var.
0: Bana hatırlatın reklamdan sonra. Hı, ben efendim, o mini mahveden iki şey ne?
1: Mahveden iki şey
0: evet,
1: ne?
0: Evet, Musa Aleyhisselam örneğine devam
1: tamam,
0: edelim.
1: Tamam hocam, tamam. Küçük evet. Bir aramız var değerli izleyicilerimiz. Kim var programımızda muhteşem sohbetiyle? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğin hocamızla Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir aradan sonra inşallah buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
0: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim vardı programımızda? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğne hocamızla muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok araya girmiyorum.
1: Lütfen estağfurullah.
0: Çok güzel gidiyorsunuz. En son nerede kalmıştık? Hemen hatırlatayım, not almıştım.
1: Evet.
0: İnsanı mahveden iki şey.
1: Evet, insanı mahveden iki şey. Yani Esra kardeşim, enerjimizi bölen, bizi zayıflatan, efendim bizi aslında inanmamıza rağmen, doğru olduğunu söylememize rağmen yapmamızı engelleyen, efendim tabiri bizi çizgimizden farklı yönlere doğru savuran bir şey var. O Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde bir ayet-i kerime vardır. Hazreti Musa aleyhisselamın örneğinden orada kutsal vadiye geldiğinde ona bir nida geldi Musa aleyhisselama. Dedi ki ayakkabılarını çıkar. Fakhla'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Artık kutsal efendim, mukaddes efendim bir vadiye geldin, bir mekana geldin, ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. Şimdi buna zahiri manasıyla tefsirlerimizde geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim yorumunda ama

0: İmam Kuşeyri bu Letaif-ül İşaret diye bir çok güzel bir tefsiri var. Böyle bir arka planında da acaba ne dedi bize Allah dediğinde orada İmam Kuşeyri şöyle diyor. Aslında Allah Musa aleyhisselama iki şeyi terk et, iki şeyi çıkar derken bir tanesi şuydu. Kin ve nefret. Kinini at. Kinli bu vadiye giremezsin. İkincisi de şehvetti. O iki ayakkabı. Müminler bu iki ayakkabıyı çıkarmadığı sürece asla başarılı olamayacaklar. O kin ve nefretle hareket ettiğimiz sürece ve ayrıca o, hani şehveti de ifade ettim ben, hep şehvet denince hep cinsellik aklımıza geliyor. Oysa çok konuşma da şu anda yapıyoruz, Allah bizi affetsin. Mesela şehveti kelam dediğimiz, kelamı şehveti de vardır. Ben konuşacağım, önce ben konuşacağım, beni dinleyeceksin, benim dediğim doğru, ben doğruyu söylüyorum. Benim sözümün üzerine söz olmaz. Yine ismin önündeki efendim şeylere bakarak isimden sonra ifade ettiklerinde doğru olduğunu iddia etmek. Yani buraya ismin önüne ünvanlar koyuyorsun, bir takım ünvanlar. Evet, ama ondan sonra söylediklerin hiçbir anlamı yok. Hayır diyor, bunlara bakacaksın, bunlara bakarak bunun da doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Onu at. Kelamın şehveti, mal şehveti, efendim biriktirme şehveti, onlar. O şehvet dediğimiz şey o. Tabii ki öbürü de var. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da ifade ederken çok güzel söylüyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Bak, iki şey. Bir, şu iki dudağınızın arası. Orada da iki mana var. Haram, helal. Ne yiyorsun? İkincisi, ne konuşuyorsun? Bir diğeri de cinselliktir tabii ki. Onu da şey yap. O iki şeyi bana garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ederim. Şimdi ikincisi, o kin nefret dediğimiz şeyi, orayı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı, Esra kardeşim, yani çok güzel bir kulvar açtınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gidiyor. Gazveye giderken bir savaşa gidiyor ve insanlar gerçekten yolculuklar, taşıdıkları eşyalar vesaire falan var. Bir vadiden geçiyor. Vadiden geçerken öyle bir Allahu Ekber nidalarıyla o vadiyi inletiyorlar ki böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durduruyor. Dur diyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz sesinizi sizin yanınızda olmayan birine mi duyurmaya çalışıyorsunuz? O sesinizi duyurmaya çalıştığınız size sizden daha yakın. Ama bu sesinizle diyor, bu yaptığınızda, bak burada yaşayan canlılar var, hayvanlar var. Onları tedirgin ediyorsunuz, onları ürkütüyorsunuz. Ağaçları ürkütüyorsunuz, yaprakları ürkütüyorsunuz. Yapmayın diye bak. Savaşa giderken bile oradaki heyecanı bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetiyor. Mümin gerçekten bu anlamda, bu manada bu duygusunu çok iyi yönetmeli. Oradan da yine müsbet bir enerji meydana getirmeli. Bunu yok etmeli demiyorum. Ama bazen bilirsiniz mesela, yani bir insan böyle sinirlenir, öfkelenir mesela, ondan sonra bir Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa okur. Efendim abdest alır, iki rekat namaz kılar. Ayakta ise oturur. Oturursa uzanır. Bak, bu efendim kinini. Tabii sakinleşmenin, müminin sakinleşmesinin çok güzel yolları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bak bu böyle, yani fevri demeyeyim ama anında böyle harekete geçmeyle alakalı en güzel örneklerin birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir.
1: Nasıl teslim ediyormuş ya, Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i?
0: Dur diyor Ömer, dur bakalım diyor. Bak bir örnek vereyim mesela. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir efendim uzak bir yerden ama zengin bir kavim geliyor. Müslüman olacaklar. Artık yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar gerçekten güçlü. Bu şu demek değil. Yani aşağı otur, silahın olmasın, efendim uçağın olmasın, tankın olmasın. Bu yat değil. Oradaki enerjimizi bir bunları yapmaya ayıracaksınız. Aklınızı da hareket edeceksiniz. Geliyorlar bir kabile, mesela o kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ömer var, Ebu Bekir Efendimiz var, Hazreti Osman Efendimiz var. Efendim, Cenab-ı Hak onlarla komşu olmayı bize nasip etsin. Onlarla aynı biraz zor tabii de. Ama yine de temenni etmekte de bir sakınca yok.
1: Çünkü en alt katlarda olursak hocam.
0: Ya, ona da razıyız.

Ama inşallah, inşallah iyi yönetirsek inşallah belki diğerleri de gelir diye düşünüyorum sadece. Geliyor, oradaki şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok böyle tatlı, çok mütevazı, çok alçak gönüllü. Hani dediniz ya, o konuşma tavrı falan çok hoş.

0: Ömer Efendimiz hemen oradan fırlıyor. Ya Resulallah nasıl olur? Cihat ayetleri ortadayken. Dur Ömer diyor. Sonra pek kabul ediyor. İki devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah efendim zekat da vermesek bir müddet. Peygamber Efendimiz diyor. Kabul o da olur. Yine Hazreti Ömer hareket ediyor. Ama dur dur dur dediğinde duruyor. Dur diyor. İşte bak daha sonraki dönemi anlatayım ben. Mesela Hazreti Ebu Bekir efendim radıyallahu anh döneminde de yine bir kabile peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zekatı vermek istemiyorlar. Orada da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Her kim namaza zekatı ayırırsa Allah'a yemin olsun ki ona savaş ilan ederim. Bu peygamberimiz burada diyor ki tamam diyor zekatı da vermeyebilirsiniz. Kabul ediyor. Yine Ömer Efendimiz'i durduruyor. Tamam. Üçüncü şeyli şartları neydi? Bir müddette namaz kılmayalım diyorlar. Yani namazı kılarsak rüküye gitmeyelim. Secdeye gitmeyelim. O bizim ağrımıza gidiyor. Aslında bakın rükû secde insanı insan yapan, mümini mümin yapan, mümin kibrini def eden en güzel efendim ibadettir. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bak cihada çıkmamayı kabul etti. Zekatı vermemeyi de kabul etti Esra kardeşim. Namaz kılma, namaz kıl. Hayır dedi Peygamberimiz. Hayır dedi. Deyince durdular. Ne oluyor? Anlayamadılar. Dedi ki namazsız din olmaz. Namazsız din olmaz. Kabul ettiler. Sonra gittikten sonra tamam dediler ve ayrıldılar gittiler. Ömer'e döndü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i rahatlatacak. Bak nasıl rahatlatıyor söyleyeyim. Yöntemi o. Dedi ki ona Ömer'ciğim bak haklısın sen. Bu şekilde tavır ortaya koymakta haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer bunlar namazı hakkıyla kılar ve namazın tadını alırlarsa cihadı da çıkarlar, zekatı da verirler. Ve bir ay geçmeden aynı kabilenin reisi geldi. Ya Resulallah dedi biz zekat da vermek istiyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok benim gibi Müslümanların yaptığı gibi. Efendim cihadı da çıkmak istiyoruz. Hazırız ya Resulallah sen yeter ki emret dedi. Ömer'i böyle teskin etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sonucu bu oldu. Ortaya çıktı. Ya kıymetli kardeşim benim. Biz eğer gerçekten Rabbimize dediğini yaparsak, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği çizgiyi, bütün yaptığı eylemleri sünnet olarak efendim ortaya koyarsak, sadece şekilde kalmazsak, onun arka boyutunu, iç boyutunu çok iyi doldurursak, anlarsak ve onun da hazzını efendim tadarsak, lezzetini tadarsak, gerisi kendisinden gelir. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Biz sadece efendim insanlar bizi görsünler. Ya insanlar ne der? O insanlar ne deri? Efendim işte komşularımız ne der? Akrabalarımız ne der? Bunlar kaygılar bakın. Memleket ne der? Gazeteler ne yazar? Efendim falancı ne der? Vali bey ne der? Falan yerine. Bütün bunların tamamını koyun. Allah ne der?
1: Çok güzel.
0: Diye koyabilirsek hepsini de memnun ederiz. O dediklerimizin hepsi de memnun olur. Ama onu koymamız gerekiyor. Ana cümle, ana çatonu yapmamız gerekiyor. Bir şey yaparken ben bunu yapıyorum. Ama Allah ne der? Deprem oldu, battaniye 50 lira. Elazığ'da hiç unutmuyorum. O dönemde battaniye 50 lira. Deprem oldu, kış ayı. Ellerinde battaniye olan esnaflar var. İnsanlar evlerinden çıktı, battaniyelere muhtaç. Bir battaniye muhtaç. Orada bir battaniyesi olan zengin durumuna geçecek, zengin olacak. İki battaniye, üç battaniyesi olan herkes sokakta. 50 lira olan battaniye bir Müslüman beldesinde, bir Müslüman memleketinde, herkesin kendini en iyi Müslüman diye anlattığı memlekette anında 1000 lira oldu. Ya.
1: Ya bu ne eksikliğinden ya, hocam? Evet.
0: Yani böyle bir Müslüman. Ya, bu iman eksikliği, işte. Bu ahlak eksikliği, bu insanlık eksikliği. Bunun içinde her şey var. Yani fırsatı ganimet bilmek. Efendim yani fırsatı efendim bu insanların düştüğü bu durumu fırsata çevirip oradan daha fazla kazanmaya kalkmak ne demek? Orada şöyle diyebilir miydi? Bu battaniye 50 liraya satıyordum ben. Peki ben bunu 1000 liraya satarsam Allah bana ne der? Rabbim bana ne der? Hazreti Muhammed bana ne der? Deseydi eğer bunu yapabilecek miydi? Bunun yüzlerce, binlerce

0: örneği var. Bugün yaşadığımız şeylerde ekonomik sıkıntılarımız var. O ekonomik sıkıntılarla alakalı insanlar çalışıyor. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire. Kimsenin umurunda değil. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Yani benim yengem var mesela. Bir memleketin bir yerinde oturuyor. Efendim.
1: İzliyor mu şu an bizi?
0: İnşallah izliyordur. Belki de yatmamıştır. Yani ben de böyle amcam vefat etti. Onun evladı gibiyim. Çocuklar da yoktu. Onlarla beraber yani onların yanında olmak, onun yanında olmak benim için büyük bir efendim haz, büyük bir zevk. 1000 lira kira veriyordu. 4000 lira yaptılar. Şimdi geçen de aradı. Osman ne yapacağım ben dedi. Ne oldu? Oğlum 10.000 lira istiyorlar. Benim maaşım 11.000 lira. E şimdi bunu hangi kitapta yazıyor? İncil'de mi yazıyor? Tevrat'ta mı yazıyor? Kur'an'da mı yazıyor? Yani
1: hocam,
0: vazgeçtim
1: ondan. Bir dakika
0: ondan.
1: Şimdi hocam. Var mı böyle bir şey? Bu ev sahibine nasıl yumuşak bir şey söyleyeceksin? Buyurun.
0: İşte orada Allah ne dedi oraya koyacak. Rabbim ne der diyecek. Yani görüyorsun ki siz şunu görüyorsunuz. Yani sizin kiracınızın maaşı 10.000 lira. Peki siz bu insana hiç üksünmeden ben evi 10.000 lira yaptım dediğinde bilmenize rağmen bu insanın aylık geliri 10.000 lira. Dediğinizde orada işte biraz düşüneceksiniz. Yani imanınızı düşüneceksiniz. Bana birisi şöyle demesin lütfen. Ama bunun da hiçbir geliri yok ne yapsın? Buradaki sizin tavrınız yani bir yangın var. Yangın ortaya çıktı. Ev adeta yağmalanıyor. Ben de buradan bir şey götüreyim demek değil. Müminin düşüneceği ilk şey acaba bu lavları, bu ateşi acaba nasıl söndürüyorlar? Ben de bir bardak su oraya taşıyabilir miyim? Bir bardak su atamayacaksam ağzımı su doldurup da oraya doğru üfleyebilir miyimdir? Aziz kardeşim benim. Onun için yani Müslümanları tanımakta artık gerçekten Müslümanın diyenleri tanımakta artık gerçekten zorlanıyoruz. Yani nasıl bir tavır bu? Allah bizi affetsin. Buraya giden enerjiler Allah bizim her şeyimizi çeker alır. Gücümüzü alır, izzetimizi alır, imanımızı alır. Yetmez bir gün gelir dinimizi elimizden alır. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Her şeyi Allah için yapar. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapana da Allah da sever. Allah'ın sevdiği insan da asla kaybetmez. Kaybetmiş gibi gözükebilir. Bugün yaşadığımız durum da budur Esra kardeşim benim. Filistin kazandı. Filistin'deki anneler kazandı. Çocuklar kazandı. Efendim yaşlılar kazandı. İnsanlar. Biz kaybettik.
1: Orada hocam çok güzel bir noktaya geldik oradan. Görüntüler izliyoruz. Hep mutlaka siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur mesela. Hiçbir şiirin, hiçbir işte edebi sözün dolduramayacağı ve üzerine çıkamayacağı ya şeyler duyuyoruz. Mesela işte bir çocuk ağlıyor. Annesine ne yapacağız diye sorduğunda ağlayarak annesi ona şunu söylüyor. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir.
0: La ilahe illallah. Esra hocam benim dikkatimi çekiyor. Ben de bu videoları izliyorum. Eşim özellikle yani beraber benim o kadar güzel takip ediyor ki eşim yani. Efendim.
1: Çok selamlar.
0: Hayranlık duyuyorum. Yani onun o hissiyatına, o mücadelesine. Ben bazen hatta onun yanında kendime diyorum kendi kendime yani hadi biraz daha şey yap. Burada yalnız bir noktanın daha altını çizeceğim, o sorunuza geleceğim. Hı hı. Bakın bunu bile yaparken yine insanların gözüne sokmak için, insanları böyle göstermek için yapmayalım lütfen. Yani eylemler oluyor, o eylemlere katılıp arka saflarda durmayı ben kendim tercih ediyorum. Öne geçip geçtiğimde zaten alacağımı alıyorum. Helal olsun, en önde, nasıl bağırdı, nasıl konuşuyor ya bunları istemiyorum ben. Hı-hı. Sıradan insanlar gibi ben de çok tepkimi doğru ortaya koymak çok istiyorum. Yani. Öyle olunca da bakın şöyle söyleyeyim. Biz mesela ben TRT'de cuma günleri Alişan kardeşime sürekli konuk oluyorum. Orada bak, bir seferinde sosyal medyada bir soru gördüm. O kadar üzüldüm ki yani birisi yazmış bana. Şimdi yazan arkadaşımız Ankara'dan. Hı-hı. Bakın orada bir yeni program yapıyorum. Ben Diyanet Akademisi Müdürlüğü yaptım. Ben 7 yaşında hafız oldum. Ben bir Müslümanım, bir müminim. Hı-hı. Yani en büyük ünvanım da budur elhamdülillah. Tam cuma vaktini, İstanbul'da cuma vaktini 10 dakika kala program sona eriyor, sonlandırıyoruz. Hı hı. Ama Ankara'da biz konuşurken cuma vakti girmiş oluyor. Sosyal medyadan bana yazmış. Çok merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun?
1: Şimdi hocam buyur.
0: Veya ama bak bir mümin, bir Müslümana böyle bir sataşabilir mi? Hep enerjimiz buraya gidiyor. Kendi kendimizle uğraşırken... Bakın aslında Filistin'de de Gazze'de de şöyle yapın bakın. Geçenlerde 14 tane grup bir araya gelip, hı İlk defa anlaştılar. İlk defa oradaki 14 grup bir araya geldi. Adınız farklı farklı olabilir ama bir ezan sesi duyduğunuzda hemen kenetlenmeniz gerekir. Bir mümine dokunduğunda hemen kenetlenmeniz gerekir. Böyle bir soru olabilir mi? Merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun? Ya ve da başka bir şekilde. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben mesela sosyal hesaplarımdan Allah razı olsun mesela paylaşımlar yapanlar var vesaire falan filan var. Ama şu kaideyle mesela paylaşımlar yapmıyorum. Yani kendimi ön plana çıkararak insanlar Gazze'yi bırakıp da beni konuşsunlar. Öyle bir şey gidebilir mi acaba diye. Efendim mümkün mertebe mümince tavrımı maddi manevi ortaya koymaya çalışıyorum. Ama biri yazıyor, sataşıyor. Müminler, mümin ve Müslümanım diyen insanlar enerjilerini birbirine efendim birbirini zelil etmek, birbirine hakaret etmek, birbirini aşağılamak için bir kenara bırakmalı. Hatta görse bile bak mesela örnek vereyim, bu tavır öyle bir tavırdır. Mesela bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geliyor, iki tane bir kadın bir erkekle alakalı onların efendim beraber bir yere doğru gittiklerini, aynı eve girdiklerini vesaire falan böyle anlatıyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyordu. Bunlar zina ediyorlar. Hı hı. Ama hepsi böyle şeyler. Hatta elinde de böyle şeyler var aslında. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir ip alıyor. Bir kuyu ya da bir sürahinin içine o ipi şey yapıyor. Diyor ki kadın bir kadınla bir erkeği bu şekilde görmedikçe asla zina şahitliği yapmayın. Bu bir bütün hayatın felsefesidir. Bir mümin, müminle alakalı gördüğü bir şeyi iyiye yorar. Hüsnü zan eder. Bu mümindir der. Bir diğer insanı kendinden daha iyi mümin görmeyen iyi mümin değildir. Muhatabını, bak şurada oturduk. Eğer ben kendimi Esra kardeşimden daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olarak görüyorsam, bu kibrin en net göstergesidir. Çünkü niye? Ben kendi yaptığım günahları bilirim ama Esra Hanım'ın yaptığı günahları bilmem. Onun için onu hep takdis ederim. O benden daha mübarektir derim. Hmm. O daha iyidir derim. O daha iyi mümindir. Böyle demek zorundayım. Bu benim mümince, Müslümanca tavrım olmalıdır. Ama bırakın bütün şeylerimizi dediğim gibi diğer insanlara, müminlere, Müslümanlara sataşmak üzere kurduğumuzda zaten kafire sıkacak ne bir mermimiz kalıyor ne de bir çok sözümüz doğru kalıyor. Şimdi gelelim o Filistin'e. Ya yaşlısı konuşuyor, ayetle konuşuyor. O hanımefendinin konuştuğu ve erdullahi vasi'a. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Biz gideceğimiz yer, yani yerin altı da bizimdir oğlum. Yerin üstü de bizimdir. Her şey yerin altından geliyor. Oğlum merak etme. Allah'ın arzı geniş. Bak mesela Allah Resul ile beraber savaş etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yani onlara niye mücadele etmediniz dediğinde efendim biz zayıftık, bir şey yapamıyorduk dendiğinde elem tekun erdullahi vasiatin fetuhaci hiçbir şey yapamadınız, çıkıp gitseydiniz Allah'ın yeri geniş değil mi? Aynı şey ayetle konuşuyor. Bir çocuk konuşuyor, ayetle konuşuyor. Efendim bir lider konuşuyor, ayetle konuşuyor. Yani oradan sıradan, normal, sade, düz vatandaşları, insanları dinliyorum ben. Yaşlı teyzeler, yaşlı anneler ayetle konuşuyorlar, hadisle konuşuyorlar. Onun için diyorum ben işte ki yani onlar kazandı Esra'cığım. Biz kaybettik. Biz birbirimize uğraşmaktan kafirle efendim Siyonistle uğraşmaya vakit bulamadık, zaman bulamadık. Ve bizim bu halimizi de onlar çok iyi öğrendiler. Bizi böyle yine böyle ateşlemek için, fitillemek için hatta bir tarafa doğru herkesi böyle yönlendirmek için oraya bir kıvılcım atıyorlar. Bütün millet bu tarafa doğru hücum ediyor. Arkadan yine malı götürüyorlar. Arkadan yine istediklerini yapıyorlar. Mümin uyanık olmalı. Mümin zeki olmalı. Mümin ahlaklı olmalı. Mümin imanlı olmalı. Mümin elinde var olan gücü, silahı mümin için kullanmamalı. Aziz kardeşim benim. Mümini yüceltmek için kullanmalı. Bir müsteşrikle 30 sene önce falan bir Japon müsteşrikle karşılaşmıştım. Yani kelam ilmiyle ilgileniyordu. 30 sene önce, şimdi de söylüyorlar ama 30 sene önce falan böyle bir Japon gördüğümüzde biz işte hemen Japonla hani o Japon devrimi var ya, o yaptıkları iktisadi devrim tüm dünya takdir etti yani. Efendim hala devam ediyorlar. Bir Japon gördüğümüzde şöyle dedik yani Japonlar çok zeki, Japonlar çok akıllı vesaire falan. Yine hoca hep bu kelimeleri duymuştu. Öyle olunca yine ben de aynı şeyi söyledim yani hoca bir ders yapmıştı, o dersle alakalı Yani o kadar güzel bir kelam efendim dersi yapmıştı ki, yani şöyle demiştim yani hocaya, hocam ya yani Japonlar gerçekten çok zeki. Hoca şunu söylemişti. 5-6 arkadaşlık o toplantıda dedi ki, bak arkadaşlar, hep siz kendinizi böyle zeki, akıllı, çalışkan görmüyorsunuz. Hep başkalarını çok methetmeyi çok seviyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Japonlar zeki bir millettir. Ama Türkler de zeki bir millet. Ben 20 yıldır gelip gidiyorum buraya dedi. Türkler de en az Japonlar kadar zekidir. Kompleks yapmayın. Japonlar da zekidir, Türkler de zekidir. Ama aramızdaki farkı söyleyeyim ben size. Japonya'da da böyle çok zeki, çok akıllı, çok ahlaklı, çok becerikli, çok böyle enerjik insanlar gördüğünde diğer insanların elleri ona uzanır, ona uzanır. Sıyrılan insan varsa zekasıyla, ahlakıyla, erdemiyle, fikirleriyle, düşüncesiyle, enerjisiyle Japonya'da eller ona uzanır. Japonya'da uzanan eller onu kaldırmak içindir.
1: Çok.
0: Bu memlekette de öyle insan çıktığında da yine ona eller uzanıyor. Ama siz de batırmak için uzanıyor eller. Aramızdaki fark odur. Japonya'da uzanan eller onu yüceltmek içindir. Daha kaldırmak içindir. Hadi yürü demek içindir. Ama burada da batırmak içindir. Bu ahlakınızı terk ederseniz bizi kısa zamanda geçersiniz demişti hoca. Bunu yapmamız gerekiyor. Esra kardeşim benim, bu enerjiyi, kendim, bu var olan enerjimizi, gücümüzü birbirimizi batırmak için değil. Birbirimizi yüceltmek, daha iyi yere koymak, daha iyi yere getirmek için yaparsak Allah bize yardım eder. Ama öbür türlü kendimizi ön plana çıkarmak için yaparsak Allah bizi zelil eder, zaten ediyor. Sonra da suçu kendimizde aramak yerine suçu başkasında arıyoruz. Mesela şimdi ateist olan efendim İmam Hatip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi öğrencileri mi ararsın? Deist olan İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip'si öğrencileri mi ararsınız? Hafız olan deist öğrencileri mi ararsınız vesaire falan. Niye dendiğinde hep o çocukları suçluyoruz. Kendimize demiyoruz ki, acaba ben nerede hata yaptım? Demiyoruz. Onun için şöyle bir cümle kullanıyorum son zamanda. Şu memlekette ateist olanlar Allah'ın dininin ateisti değildir. Benim anlattığım dinin, benim yaşadığım dinin ateistidir onlar. Allah'ın dininin ateisti değildir. Çünkü Allah'ın dinini, efendim o teklifi gören insan eğer o sadelikle ona muhatap olursa, bak bugün bütün dünya bugün Kur'an üzerinden Müslüman oluyor. Ve gerçekten müthiş böyle manzaralar görüyoruz. Ama benim anlattığım din üzerinden Müslüman olan insan bulamazsınız. Bu çocuklar benim anlattığım ve benim ortaya koyduğum dinin ateistidir. Allah'ın dininin ateisti değildirler. Hatta şöyle bir şey var. Ben bilmiyorum, rast geldiniz mi? İki tane genç şey yapıyor. Yani bir tanesi ateist olmuş efendim. Diğeri de ateist değil. Onunla ateistliğin, işte neden ateist olduğunu anlatıyor. Şey yapıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, bak ben ateistim artık diyor bundan sonra diyor. Yani sen de bunu bil diyor. Ama diyor etraftan eleştiriler alıyorum, işte niye ateist oldun, ateist olunur mu vesaire falan filan, sen dün böyleydin, beş vakit namazını kılıyordun falan filan diyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor, çok hoşuma gitti benim. Diyor ki, kardeşim diyor, ben ateistim, bunu kimseye de ispat etmek zorunda değilim, Allah bilsin yeter. Evet.
1: Hocam o tartışmayı hatırlıyorum, orada şey olmuştu, girmek isterseniz.
0: Estağfurullah.
1: Ben bunların da ekranda konuşurum. Yani tabii Osman Hoca ile konuşurum da. Yani herkesle konuşulmayacak konular mesela. Evet. İşte tekrar gündeme gelmesi için söylemiyorum ama. Mesela işte sürekli Peygamber Efendimiz'in evliliğini konuşan, işte orada bir sosyal medya etkileşimine kurban gidecek bir konu, evet, haline gelmesinden çok rahatsız.
0: Evet, evet.
1: Mesela burada nasıl bir tavır alınmalı? Ya da bu münazaraya, işte münakaşa değil.
0: Evet.
1: Orada buna katılan insanlardaki işte donanım ne seviyede olmalı? Bence evet, bunu da konuşalım hocam.
0: Şimdi bu tür eylemlerde bulunan, söylemlerde bulunanlara hakaret etmek için söylemiyorum. Altını çiziyorum. Çünkü ben gerçekten her insana hürmet eden bir insanım. Saygı duyan bir insanım. Yani insan olması hasebiyle hürmet ederim. Yani ne kadar efendim söylemleri, efendim düşünceleri ne kadar zirvede olursa olsun. Ama bu cümle benim çok hoşuma giden bir cümledir. bir müminin, bir Müslümanın tavrını, akıllı ve ahlaklı bir insanın tavrını ortaya koyan bir ifadedir. Bir Arap atasözüdür bu. Hı hı. Bir daha

0: Altını çizerek söylüyorum. Bu eylemleri yapan insanlara, bu tür söylemlerde bulunan insanlara hakaret etmek için bunu söylemiyorum. Kendi istikametimizin ne olması gerektiğini anlatmak için ifade ediyorum bunu. Arapata sözü der ki, لَا يَضُرُّ السَّحَابُ نُبَاحُ الْكِلَابُ. Köpeğin havlaması buluta zarar vermez.
1: Bir daha alalım hocam.
0: La yadurru sahab nubahul kilab. Köpeğin havlaması, köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Buluta zarar vermez. Ne diyor? Şöyle düşün. Bir bulut yüksekten uçuyor. Seyri sefer ediyor. Yağmurunu yüklenmiş. Boşaltacak bir zemin arıyor. Onun şartları var. Rabbim onu koymuş. Efendim insanlar, ilim adamları ortaya koymuşlar onu. Sonra yeryüzünden görüyor onu. Hareket halinde gördüğü için biri, efendim, bir köpek havlıyor. Bulut, bizim bulut ne yapıyor? İstikametini değiştiriyor bu tarafa doğru. Hayır değil. O bulut değil. O bulut değil. Şimdi bak, çok net söyleyeyim mesela kardeşim benim. Yani hani çok güzel bir tavrı vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hani Taif'te ki o tavrı hiç unutmayalım. Peygamberimizin tavrı. Biz hep örnek olarak onu aldığımız için o örneklikler bizim için çok önemli. Ve gerçekten acayip zarar veriyor. Cibril Emin geliyor. Bunlar ne ki? Ve diyor ki, Cibril Emin diyor ki, iste Rabbin iki dağı, bu iki dağı yapıştırsın birbirine. Bak yapıştırmak ne demek? İçindekilerle beraber yapıştırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la yalemun. Ya Rabbi, sen benim kavmime, benim akrablarıma hidayet nasip eyle. Onlar gerçekten hakikati bilmiyorlar. Bu şekilde dua etmek zorundayız. Bak bir şey daha söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Şimdi bu cümleleri ifade eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı, onun ezvacı tahiratı ile alakalı, tertemiz pırıl pırıl insanlarla alakalı, ağza değil akla bile getirmekten insanın haya edeceği ifadeler. Bunun net örnekliği var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Net örnekliği var. Hangisi? Aynı şeyi Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizi yaptılar mı dönemde? Yaptılar. Peki daha ağır iftira mıydı? Daha ağır iftiraydı değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birçok tanıdığı insan dediler ki ya Resulallah boşa. Boşa dediler yani. Sana eş mi yok? Fevri hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şu anda anneniz hasta. Bu konuyu konuşmak için müsait değil. Bu nezaketsizlik olur. Bu imansızlık olur. Bu ahlaksızlık olur. Ben bunu yapamam. Bak rivayetler 2 ay ya da 3 ay sonra şey yaptı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize tavrı şudur. Aziz kardeşim benim, bu tavırlar kaybolursa Müslümanlığımız kaybolur. O tavırlara uymak zorundayız. Dedi ki ya Ayşe ben seni tanıyorum. Sen iffetli bir insansın. Ama insan insandır. Yanlış yapabilir. Eğer bir yanlışın varsa bana söyle. Rabbim beni sever. Ben senin için ondan istiğfar dilerim. Benim özrümü kabul eder. Ya Rabbi sen bunu affet dediğinde. Şimdi çok net daha bir şey söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Bak çok net daha bir tavır var. Bu grubun içerisinde yer alanlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in beslemesidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin kölesidir. Ve akrabasıdır. Hayatında sahip olduğu her şeyi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a borçludur. Bir bakıyorlar ki iftiracı grup içerisinde o da var. Hazreti tabii Ebubekir'in kızı. Bir bakıyor ki bu söylemlerde bulunan, bu iftirayı yapan insanlar içerisinde her şeyini borçlu olduğu, hayatı boyunca çocukluğundan beri beslediği bir adam da var orada. Mistah. Diyor ki sen de mi Mistah? Sen de mi küstahsın Mistah diyor. Ve diyor ki Allah'a yemin olsun ki bir daha sana zırnık koklatmayacağım diyor. Eğer açlıktan öl bir lokma ekmek vermeyeceğim sana diyor. Yani gerçekten çok ağır. Nur suresinde ayet-i kerime geliyor Esra'cığım. Ayet şöyle. Estağfirullah. Ve la ye'teli ulul fadli minkum. Özür diliyorum. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ Sizden hali vakti yerinde olanlar, akrabaya, miskine, fakire ver

0: demeyeceğim diye yemin etmesinler. Velyafu velyasfahu. Affetsinler, vazgeçsinler. Devamındaki ödül şöyledir. Ela tuhibbuna en yagfirallahu lekum. Allah'ın sizi bağışlanmasından hoşlanmaz mısınız? Sevmez misiniz? Bak, mümin tavrı budur. Net yaşanmışlıklar var. Şimdi şuraya gelelim. Hepsini koyduk bir kenara. Bu yaşanmışlıklar yoktu. Bunu örnek alamadık. Aklımızla hareket edelim. Böyle bir, efendim, bir densiz birisi kendisini ön plana çıkarmak için mi? Başka bir şey için mi? İçinde birikmiş kin ve nefreti kusmak için mi? Veya hiçbir mesaj duymamış. Ona şey, bilmiyoruz ne için. Ben onu içini deşip de böyle her şeyi çıkaracak halim yok. Konuştu. Şöyle bir şey düşün. Bu bir şey yani. Doğru olduğunu şey yapmıyorum ama böyle bir tavır ortaya koysak. Konuştu. Hiç kimse dönüp bakmasa bile. Hiç kimse bunu gündem yapmasa. Gazeteler haber yapmasa, manşet etmese.
1: Doğru.
0: Söyledi gitti. Hangisi daha şey olurdu? Ona istediğini biz verdik.
1: Ve, yani inkarın etkileşimi.
0: Tabii. Oradaki şey vardı yani. Efendim yani bir insana verilebilecek en büyük cevap onu insan yerine koymamaktır. Ama bir şeyi daha söyleyeyim. Başka örnekleri de var. Ben yine bir daha söylüyorum. Bu arkadaşa hakaret etmek için bunları söylemiyorum. Esra'cığım bak bir hidayet çizgisi var. Hidayete erme var. Bir çizgi var. İnsanların bu çizgiye ne kadar yakın ve ne kadar uzak olduğunu bilmiyoruz. Vahşi Müslüman oldu mu?
1: Oldu.
0: Oldu. Ebu Bekir'in, efendim Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebi Cehil Müslüman oldu mu? Oldu. Bu bahsettiğiniz arkadaş bundan daha berbat, bundan daha rezil birisi midir? İkrime'den daha rezil şeyler yapmış mıdır? Hayır. Ama Ebu Cehil'in oğlu İkrime daha sonra şu ünvanı aldı. İkrime radıyallahu
1: anh. Ay, ne güzel.
0: Yani bunun, onun için kimin hidayet çizgisine ne kadar uzak olduğunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz şunu biliriz. Herkes bir gün hidayete erme potansiyeline sahiptir. Bizim vazifemiz onu geriye doğru itmek değil, biraz daha o çizgiye doğru acaba yaklaştırabilir miyim? Olmalıdır diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Peki şu yapılmamalı mı? Şey açın, ben bireysel açıdan konuşuyorum. Bir birey olarak, mümin bir birey olarak, Müslüman bir birey olarak tavrımı konuşuyorum. Ama bizim kanunlarımız var. Değil mi? Bizim kanunda gereğini yerine getirecek. Ama onu kanun yapacak. Biz kendimizi kanun yerine koymayacağız. Herkes kendi kanunu, kendi efendim yapmaya kalkarsa sonucunu o zaman işte o zaman yanmışız, bitmişiz demektir. Aziz kardeşim benim. O değil. Ama devlet ne yapacak? Halkı kin ve nefrete sürüklemek, düşmanlığa sevk etmek, insanlar arasında bir hezeyan meydana getirmek diye bir maddemiz var. O zaman devlet gereğini yapacak. Ama böyle dünyayı ayağa kaldırarak değil. Şimdi ne oldu? O muradına erdi. Yeteri kadar popülaritesi oldu, şeyi oldu.
1: Doğru
0: daha sonra onunla beraber harekete geçtiler. Birileri öyle dedi, birileri böyle dedi. Şöyle söyleyeyim ben, çok nettir. Bir şey çok net söyleyeyim size. Aziz kardeşim benim. Yani insana bir resim göstereyim. Mesela bu resimde ne görüyorsun diyorlar. Hani onun iç dünyasını ortaya koymak için çok farklı farklı şeyler söylüyorlar. Niye bu insanlar efendim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hep cinsel efendim yönüyle ilgilenirler?
1: Neden?
0: Çünkü i̇şte nasipleri bu... o kadardır onların. Ha. Tabii. Hazreti Muhammed'den onların payına düşen odur. Onlar çıkamazlar yukarı. Onlar nasipsiz kalmışlardır. Biz onlara Hazreti Muhammed'in ahlakından Cenab-ı Hak size de hissedar, nasipdar eylesin. Hazreti Muhammed'in ahlakından, imanından, edebinden, iffetinden, yaklaşımından size de pay düşsün diye dua edeceğiz. Çünkü içlerinde, çok özür dilerim, şu cümleyi de söylemem müsaade et Esra'cığım. Çünkü bu insanların yaşamlarında bu tür travmalar vardır. Bak çok net söylüyorum. Ben bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist de değilim. Ama bir temyiz edebilme gücüm de var. Aklımda var. Öyle bir idrakim de var diye düşünüyorum. Bir insanın içindeki güçlü dürtü neyse diğer insana baktığında onu görür. Tamam mı? Anlatabildim mi? Bakın bu arkadaşı iyi inceleyin. Psikologlar, psikiyatristler bu insanla konuşsunlar. Bu tür insanlarla konuşsunlar. Geçmişlerinde buna benzer bir travma vardır. Ya kendileriyle ilgili, ya anneleriyle ilgili, ya kız kardeşleriyle ilgili, ya babalarıyla ilgili, ya yakın akrabalarıyla ilgili dehşet bir travma yaşamışlardır. O travmayı kusmanın en kestirme yolu ve oradan da nemalanmanın en pratik yolu da bütün insanların ahlakan edeben bir tek söz söyleyemedikleri bir insana sataşmak. Evet. Onu da o yapmıştır. Oradaki tavrımızın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nacizane. İnşallah yanılmıyorum diye düşünüyorum.
1: Estağfurullah hocam. Yo, estağfurullah. Çok güzel söylüyorsunuz ama hocam bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Yani mesela orada çok güzel söylediniz. Hani bu insanların mesela işte belki de dediğim gibi bir inkarın etkileşimi de var ona göre.
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: Orada da bunu belki gözetiyor. Yine program başında çok güzel söylediniz. Şehaveti yani kelamı şehavetinden.
0: Evet, kelamı, evet tabii tabii o var orada. Şimdi paylaşmanın şehveti işte. Yani klavyenin şehveti var artık. Kelamın şehveti, klavye şehveti oldu. Yani bir şey söylüyorsun, doğru mu, yanlış mı vesaire yok. Ondan sonra bütün memleket tartışıyor.
1: Bunu kullanalım hocam ya.
0: Klavye. Evet.
1: Güzel. Bunu
0: evet,
1: aldım.
0: Tabii. Şu anda
1: şimdi,
0: konuşmuyor.
1: Hocam şu, bir taraftan da şunu soruyorum. Ya benim peygamberime kimse iftira edemez tavrı da aslında, bu tavrıyı doğru koyduğumuzda da bu kişinin de samimiyetinden şüphe duyacak değiliz herhalde, değil mi? Yani işte orada kendi niyeti ortaya çıkıyor ya, hani burada tecessüs nerede devreye giriyor mesela?
0: Ha şöyle düşünüyorum ben.
1: Hocam ne yapacak mesela benim? Onun karşısındaki evet, tepkisi evet, ne olacak? Evet.
0: Yani orada da şöyle söyleyeyim, orada da onu itikleyen şunu yapmamız gerekir. Yani onu da suçlamanın bir manası yok. Orada da onu itikleyen, onu harekete geçiren efendim bir şey var. O da ona da saygı duymak gerekiyor. Yani peygamberine, kendi peygamberine bir böyle bir ahlaksızca bir ithamda bulunulduğunda, böyle bir şey yapıldığında bir insan yer yerinde duramaz. Ondan sonra onu da böyle hani niye böyle yumuşak, o anlamda değil. Ben bir tavırdan, ahlaktan bahsediyorum. O insanlara da yani tahammül etmek gerekir. O insanları da anlamaya çalışmak gerekir. Yani karşıdaki insanı anlamaya çalışırken yanı başındaki insanı anlamazsan eğer, hani İsa Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var, benim çok hoşuma gider. Efendim İncil'de geçer. O kendini dindar böyle, o havariler var böyle şekilleriyle, efendim söylemleriyle böyle İsa Efendimiz gibi aleyhisselam davranıyor sanki böyle baktığın etrafında. Şöyle der o, yani der ki ya siz öyle insanlarsınız ki der, İsa Efendimiz sözünü esirgemez. Allah'ın Resul elçisi sözünü esirger mi? Sizi gidi sizler diye geçiyor hatta İncil'de o. Siz öyle insanlarsınız ki diyor, siz dininizden olmayan bir insanı dininize döndürmek için, yani tabiri caizse onu Müslüman etmek için kıtalar aşarsınız, okyanuslar aşarsınız. Ama kendi dininizde girmiş olan insanı da cehenneme sokmak için bir sürü bahane üretirsiniz. O da değil. Yani o insan da bizim için değerlidir. Öyle bir tavır ortaya koyan. Ama iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Bir tanesi yani pislik, bir pislik var. Onu temizlemek istiyoruz. Pis olan bir şeyi temizleyemeyiz.
1: Doğru.
0: Evet. Yani pislik, pis olan bir pislikle temizlenmez. Ben onu diyorum ki yani bir müminin imanı, ahlakı ve aklı duygularının önünde mutlaka şey yapmalıdır. Peki duygusuz mu? Duygusuz olabilir miyiz? Duygusuz haşa öyle bir şey olmak mümkün değil. Ha. Bu bir realitedir, bir hakikattir. Yani birisi yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir şey var. Diyor ki hani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ahlaka bakın. Ahlak şu. Diyor ki sizin dininize inanmayanların kutsallarına hakaret etmeyin. Onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Bak, yine bizle ilgili konuşuyor Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Cahilce senin Allah'ına hakaret etmeye kalkar. Kutsal görüyor. Yani diyor ki bu kalem kutsal, ben bunu tapıyorum. Birisi de ona kalkıp hakaret etme diyor. Bilmez, cahildir, o da senin Rabbine hakaret eder.
1: Yani bulaşma diyor ya.
0: Tabii bulaşma diyor ya, bulaşma diyor. Tabii. Bulaştıkça onu yüceltiyorsunuz zaten. Ya onu yüceltiyorsunuz. Oradaki onu yönetmekten bahsediyorum ben. Ama bir müminin orada öfkelenmesi, o öfkesini bazen zaman kontrol edemeyip dışa vurması vesaire falan. Bunlar insani bir şeydir sadece. Yani

0: insani bir tavırdır bunlar. O insani realiteyi, o insani hakikati efendim şey yapıp Müslümanlar şiddet yanlısı vesaire falan demek yani şey yapıyorsunuz. Değil, yani peki. Onun damarına basıyorsunuz. Onu yapmamak gerekiyor. Ben benimle ilgili konuşuyorum. Yani ben bir yerde ok gördüğümde o ok bana ne söylüyor? Oklar hep ben kendimi göstersin istiyorum. O zaman öbür tarafı daha rahat yönetirim diye düşünüyorum. Bu adam istediği efendim şöhreti, konuşmayı, efendim medyatik olmayı ya kazandı mı kazandı. Benim de Instagram hesabım var Esra Hocam. Ben bütün şeylerimi efendim paylaştığım şeylere bakabilirsiniz. Her hafta iki tane mesaj paylaşırım. Salı ve Cuma günleri iki mesaj paylaşırım. Tamamı müminlerin, Müslümanların yani kendi hatalarım üzerine, yapamadıklarım üzerine ya da yapmak istediklerim üzerinedir. Mesela güncel konulara asla girmem. Niye? Oradan bir şey kazanırım sadece. Beni takip edenlerin sayısı artar. Beni alkışlayanların sayısı artar. Ben istiyorum ki beni Rabbim şey yapsın. Yani bana aferin desin. İnsanların aferin demesi. Yani akıllı insanla akıllı olmayan insan arasındaki farkı İmam efendim Gazali şöyle ifade ediyor. Diyor ki akıllı insan akılsız insan hatta ahmak diyor. Ahmak olaylar olduktan sonra harekete geçer diyor. Akıllı ise tabii çok güzel. Akıllı ise olaylar olmadan önce olayların nereye doğru gittiğini bilir, görür ve ona göre önlemlerini alır. Ona göre hareket eder. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa efendim bunlar önemli değil diyebilir miyiz? Yani mesela yine Mevlana Hazretleri'nin çok güzel ifadeleri var. Mesela Fihi Mafih'te her müminin, her Müslümanın okuması gereken bir kitaptır. Yani insanı tanımak istiyorsan, yaşamı tanımak istiyorsan, dini tanımak istiyorsan Mevlana'nın Fihi Mafih'ini okuyacaksın. Yani aradığın hatta zaten ne demek? Aradığın her şey bu kitabın içindedir demek. Kitabın adı bu. Ne ararsan içindedir bu diyor. Fihi Mafih. Mesela orada diyor ki bazı insanlar çıkar der ki yani efendim insanın içi önemlidir, görünüşü önemli değildir, dış önemli değildir. O da aynı şeyi söylüyor, bir ahmak diyor. Madem öyle diyor bir kayısı düşün, bir kayısı çekirdeği düşün, onun kabuğunu kır, içini toprağa dik bakalım bitecek mi? Bitmez, kabukla dikeceksin. İç de önemlidir, dış da önemlidir. Müminin tepkisi de mümince olmalıdır. Müminin sabrı da mümince olmalıdır. Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok güzel anlatmış.
0: Evet. Orada da hep merkezinde akıl olmalıdır. Ona göre hareket etmelidir. Örneklerimiz var. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'den örneklerimiz var. Mesela dediğim gibi çok net bir örnek daha vereyim ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında bir karşı taraftaki bir adam sallallahu aleyhi ve sellemi böyle arkasından görmeyecek bir şekilde geldi ve kılıçla boğazına dayadı kılıcı Efendimiz'in. Dedi ki Efendimiz'e söyle bakalım Muhammed şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz çok rahat bir tavırla Allah dedi. Allah. Öyle bir Allah dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani siz programa girmeden önce o kelimelerdeki söyleme tavrı da önemli demek ki hocam dediniz ya. İşte oradan şey yapıyorum. Öyle bir Allah dedi ki o kafirin elindeki kılıç düştü.
1: Allahu
0: kılıç düştü elinden. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı aldı. Sonra dedi ki o kafire hadi bakalım şimdi sen söyle bakalım. Seni benim elimden kim kurtaracak? Ama adam az önce öğrendi. Ve uyanık davrandı. Dedi ki Allah. Peygamber Efendimiz kılıcı yere koydu. Bu şekilde tavır. Hepsi net belli. Bizim nerede ne yapacaklarımız hepsi yaşanmış. Hepsi ortaya konmuş. Biz o izleri takip etmemiz gerekiyor Esra'cığım. Biz onları takip etmiyoruz. Biz kendimizi takip ediyoruz. Heva hevesimizi takip ediyoruz.
1: Instagram da kapandı zaten hocam.
0: Evet. İnşallah açılmaz.
1: Öyle biliyorsunuz. Ben zaten hesabımı okuyacağım.
0: Evet. Hesabını ya hesabınız da olsa ama, yani evet. Yani hiç sıkıntı yok. Yani onu çok sıkıntı etmemek
1: Allah
0: gerekiyor.
1: Allah büyük hesap gününde kurtuluşa ermemizi nasip eylesin. Başka bir hesabımız yok.
0: Amin. Şimdi bak peki o dönemdeki yani Hazreti Peygamber döneminde yaşayan insanlar da insan. Müslüman, biz de Müslümanız. E hocam o zaman aramızdaki fark ne? Niye? Niye olmuyor derseniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili de çok güzel bir rivayeti var yine. Aziz kardeşim benim, kıymetli kardeşim. Sizin vesilenize bunları efendim konuşuyoruz.
1: Çok güzel.
0: İnşallah oldu. Cenab-ı Hak ikimize de imdad eder, günahlarımızı İnşallah. Affeder diye temenni İnşallah. Ediyorum.
1: Amin.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ashabına bir gün. Dedi ki, siz öyle insanlarsınız ki dedi, sizin konuşanınız az, yapanınız çoktur. Konuşanınız az, yapanınız çoktur. Yine İmam Buhari anlatıyor bu rivayeti. El edebül müfredde. Vereniniz çok, isteyeniniz azdır. Ama ümmetim üzerine öyle bir gün gelecek ki onların konuşanı çok, yani ben, niye başkalarını arayalım?
1: Doğru.
0: Al üstüne hemen. Al üstüne, düzelt kendini. Konuşanı çok, yapanı azdır. Vereni az, isteyeni çoktur. Sahabe efendilerimiz çok net, rahat bir şekilde dinlediler. Dediler ki, ya Resulullah neden? Aynı kitap, aynı peygamber, aynı yol. Neden öyle olsun ki? Efendimiz cevap verdi. Dedi ki, siz heva hevesinizi dininize göre ayar verirsiniz. Ama o gündeki insanlar dinlerine, heva hevesine göre ayar verecekler. Heva heveslerini merkeze koyacaklar, dinini, dinlerini ona uyduracaklar. Yani biz, işte onun için güçsüzüz. Onun için işte bu, efendim, bir Almanya'da bir toplantıya katılmıştım ben. Bir Ramazan'da o iftara bütün dinlerin temsilcisi gelmişti. Benim yanıma da bir haham düşmüştü. Görür görmez hemen sataşmaya başladı. Dedi ki, niye dedi işte dedi şey yapıyorsunuz dedi, Müslümanların dedi, o dönemde öyleydi yani, 30 sene önceden bahsediyorum. 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman, tükürseniz bizi boğarsınız. Efendim 3 milyon, 4 milyon Yahudi, niye bizden korkuyorsunuz dedi. Ben de dedim ki, doğru söylüyorsun. Efendim 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman, tükürsek sizi boğarız. Ama hiç, aynı tarafa hiç tüküremedik ki biz.
1: Çok güzel.
0: Ya hiçbir zaman biz aynı tarafa tüküremedik ki. Onun için...
1: Birbirimize estağfurullah dükmekten.
0: Evet, evet, tabii. Onun için dinimizi heva hevesimize uydurduğumuzda dinin bize verdiği, Allah'ın bize verdiği hem izzet hem güç gider. Ondan sonra efendim 3,5 efendim Siyonist bütün dünyayı elinde oynattığı gibi bizi de efendim top sektirir gibi elinde sektirir. Ne yapacağız? Önce kendimizden başlayacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Efendim, kaygılarımız, endişelerimiz neye dair? Beklentilerimiz neye dair? Bunları tekrar bir check edeceğiz. Esra kardeşim benim. Doğru. Dünyadan, hayattan beklenti nedir? Onları bir ortaya koyacağız. O zaman efendim yine kaybettiğimiz izzeti yakalarız diye düşünüyorum. Aziz kardeşim benim.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Amin cümlemizden.
1: Çok teşekkür ederim. Programımızın Amin. Sonuna geldik.
0: İşte. Gerçekten mi?
1: Biraz daha uzatalım istersen. Sabah namazını.
0: Evet. Sabah namazı kadar teheccüd de var değil mi? Ne güzel bir namazdır. Evet. Teheccüd namazı ne güzel bir namazdır. Yani çok estetik bir namazdır. Harika bir namazdır. Ama efendim biz namazları namaz... Bak.
1: Allah'ın beni terk etmediğini anladığım vakit. Ya. Her zaman. Ama o gece vakti değil mi hocam?
0: Tabii tabii. Bütün namazlar güzel ama tamam. Efendim ama biz namazı da hani heva hevesimize uydurduk onu da.
1: Onu da her onu şeyi. Onu da mı uydurduk hocam?
0: Tabii onu da uyduruyoruz kardeşim benim.
1: Ne var hocam? Uydurmadığımız bir
0: şey. Vallahi uydurmadığımız söylemlerimiz var işte. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onu değiştirmedik çok şükür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Onlar da çok önemlidir. Onları kaybetmeyeceğiz. Onları yapışacağız. İnşallah Rabbim birbirimize yaptığımız dualarla bize istikamet verecek. Amin. Cenab-ı Hak istikametle Amin. Ayırmasın diye dua edeceğiz, temenni edeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizin değerini bileceğiz. Birbirimizin değerini anlayacağız. Allah bize nasıl değer vermişse biz de muhataplarımıza, Müslüman kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize değer vereceğiz. İnsanların günahını saymakla değil, sevap aramakla vakit geçireceğiz. Bir insanın 10 tane sevabı var. Esra Hanım'ın 10 güzel davranışı var. 10 güzel şeyi var. Hep size iyilik yapmış ama bir gün bir tane efendim yanlış yapmış. Bana yanlış yaptı. Bir daha görüşmem demeyeceksin.
1: Yani zanlı yayın ya. Yapmayın diyorsunuz değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii tabii. Yani bir tane yanlış gördüğünüzde o yanlışı kıble edinmeyin.
1: Doğru.
0: 9 tane de doğru vardı. O doğrulardan bir tanesini kendine şiar edin. O zaman aramız bozulmaz. Ama bakın bugün etrafımızda hep aramız bozulmaz. Niye? Küçük bir hata. Bana yanlış yaptı hocam. Ben çok duyuyorum bu cümleyi. Ne yanlış? E yaptı. E tövbe etti işte. Sen de Allah'a yanlış yaptın. Ne olacak? Hadi bakalım. O seni affetmese ne yapacaksın? Sen de affedeceksin ki biz kenetlenirsek. Bak bu kenetlenme en yakından başlar. Eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, şehrimizle, mahallemizle barışık olursak o zaman
1: hocam
0: Rabbim bizim gücümüzü artırır.
1: Allah razı olsun.
0: Amin. Çok amin cümlemizden. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Beni kırmadığınız için hocam o kadar yolunuzun arasında geldiniz.
0: Estağfurullah.
1: Üçüncü Arap'ta görüşmek üzere.
0: İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İzleyenlere tekrar sürçülisan ettik. Affola. Olduysa değil bak şartlı özür olmaz.
1: Tamam ettik diye.
0: Sürçülisan ettik. Affedin ama Rabbim de affetsin diye dua edeyim.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim biz gidiyoruz. Çok güzel mesajlar gelmiş. Çok sağ olun. Biliyorum ki hocamızı çok seviyorsunuz. Önümüzdeki hafta kim var programımızda? Kim vardı? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa buralarda olacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah efendim.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge'nin Reyhan Güler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tarihin anlattıklarıyla yetinmeyip sustuklarının da peşine düşeceğiz. Bu akşam erken modern Avrupa tarihine alışılmışın dışında bir yerden bakacağız. Rönesans gerçekten yalnızca Avrupa'nın kendi içinden doğan bir uyanış mıydı? Bunu konuşacağız. Evet, elbette batılı tarihçilerin Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren anlatısının dışına çıkacağız. Osmanlı, Rus, İran, Arap, Hint, Çin, Afrika ve yerli halkların kaynaklarından bakıldığında karşımıza nasıl bambaşka bir tarih çıkıyor? Masaya yatıracağız. Bu akşam sadece Avrupa'nın dünyayı nasıl değiştirdiğini değil, dünyanın Avrupa'yı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ezberleri bir kenara bırakıyoruz. Tarihin görünmeyen aktörlerini yeniden sahneye çağırıyoruz ve an ve zamana başlıyoruz.

An ve zamana başladık. Tekrar hoş geldiniz. Bu akşam erken modern Avrupa'nın oluşum hikayesini yeniden okuyacağız. Batı merkezli anlatının dışında kalan kaynaklara bakacağız. Rönesans'tan denizcilik faaliyetlerine, keşiflerden, küresel

0: güç mücadelelerine uzanan dönemin bilinmeyen yönlerini ele alacağız kıymetli konuğumuzla beraber. Bildiğimizi sandığımız bu tarihin eksik bırakılan parçalarını tamamlamaya çalışacağız bu akşam. Hemen konuğumuzu tanıştırmak istiyorum sizlerle. Araştırmacı yazar ve çevirmen Doktor Sinan Çakır hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bu akşam farklı bir konuyu konuşuyoruz. Avrupa tarihinin bilinmeyen yönlerini ele alacağız sizinle beraber. Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden Avrupa tarihi. Avrupa tarihi etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Önce kitaplarımızdan başlayalım. Yönetmenimden de rica edeceğim. Bugün elbette ki referans kitaplarımız, sizin kitaplarınız, çevirdiğiniz kitaplar. Erken modern Avrupa tarihi, Avrupa ötesinde Avrupa, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış tüm bunlar. Sevgili Ali Mert Alın'a da çok teşekkür ediyoruz Vakıfbank Kültür'den. Bizleri sizin kitaplarınızı ulaştırıyor ve tanışma fırsatı buluyoruz bu güzel yayınlarla. Bir sonraki kitabımız... Erken yine modern Avrupa tarihi yönetenler ve yönetilenler, çevirdiğiniz kitaplardan sadece birkaçı. Erken modern Avrupa tarihi, uluslararası rekabetler, bu bir seri hocam.
1: Evet.
0: Alt serileri var. Farklı anlatılarda farklı çevirileriniz var. Kan ve Demir, Alman İmparatorluğu'nun yükselişini ve çöküşünü anlatılan bir kitap. Bilginin Yolculuğu kitabı, klasik fikirler nasıl kayboldu ya da bulundu. 7 şehir bir tarih demişsiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Yine benim de oldukça ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi. Oğullar da Yükselir. Soyadları Toplumsal Hareketliliğin Tarihini çevirdiğiniz bir kitap. Fakat bizim referans kitabımız Erken Avrupa Tarihi serisi. Hocam başlayalım hemen çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi erken modern Avrupa tarihini diyoruz. Doğru anlayabilmek için sizden doğru kaynakları bugün dinleyeceğiz. Yani farklı kaynaklarda aslında Avrupa tarihini nasıl anlamalıyız? Çünkü biz her zaman Avrupa kaynaklı Batı tarihini okuyoruz. Fakat Doğu kaynaklı ya da bütünsel açıdan baktığımızda bize ne söylüyor? Bunu araştıracağız. Öncelikle şunu öğrenmek isterim. Sizi bu meraka iten şey neydi? Bu çevirileri yaparken ya da araştırmaları yaparken nelerle karşılaştınız? Bu serinin önemi nedir? Bize ne anlatıyor? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Yani erken modern Avrupa tarihi aslında dediğiniz gibi, yani kitapların alt başlıklarında saydığınız şeyde fark edilecektir. Yani Avrupa'nın birçok farklı noktasından farklı tarihlere bakarak aslında bütün bir Avrupa'yı nasıl anlayabiliriz? Birazcık bunun üzerinde yoğunlaşıyor seri. Bu seriyi derleyen İngiliz bir tarihçi, Hamish Scott. Kendisinin derdi şu, yani bir Avrupa tarihi, bugün önümüzde bir modern Avrupa var. Ve bu modern Avrupa'yı ortaya çıkartan bir tarih silsilesi var. Fakat bu silsileyi biz kronolojik bir şekilde okursak herhangi bir şeye ulaşamayız diyor. Aslında dediğiniz şey, o gizli tarih var bunun arkasında. Ve bu gizli tarihin tek aktörü de Avrupalıların kendisi değil. Birazcık derdi bu. Bütün bir dünyanın etkileşimiyle ortaya çıkan bir Avrupa var bugün karşımızda. Ve bugünkü Avrupa'yı aslında anlamak için de birazcık geriye dönüp o Avrupa'nın gizli kalmış o ayrıntılarına bakıp etkileşime girmiş olan toplulukları hepsini beraber değerlendirip bir Avrupa, erken modern Avrupa tarihi ortaya koyarsak bugünkü modern Avrupa'yı da daha iyi anlayabiliriz rin derdinde editörümüz. Şimdi burada ama sadece topluluklardan veya işte bunların karşılaşmalarından değil de daha değişik ayrıntılara da giriyorlar aslında. Hani iklim tarihi de olsun. Çünkü ortaya çıkan şeyler sadece insanların etkileşimleriyle olmuyor. Bazen doğanın sunduğu şeyler de insanların etkileşimlerini etkiliyor. Birazcık bunların da peşine düşüyor ve çok kapsamlı bir erken modern Avrupa tarihi ortaya çıkartıyor. Burada bir erken modern terimi belki birazcık insanlara şey gelebilir. Hani neden böyle bir değerlendirme? Çünkü biz...
0: Evet, kategorist hani, olarak hangi döneme denk geliyordu erken diyoruz?
1: Evet. Şimdi normalde biz büyürken de hani lisede bize öğretilen de şey vardır hani. Orta çağ vardı. Daha sonrasında İstanbul fethiyle beraber başka bir çağ açıldı. Böyle anlatılır ama burada yeni bir dönemlendirme yapılıyor. Şu anda günümüz zaten tarihçiliğinde çok büyük problemlerden bir tanesi de aslında dönemlendirme yapmak. Çünkü artık o eski dönemlendirmeler birazcık insanları kalıplara sokuyor ve birazcık kısıtlıyor. Yeni bir dönemlendirme yapmaya ihtiyacı duyuyor burada editörümüz Hamish Scott. Kendisi erken modern olarak bilinen

0: Zaten şu an insanların da eser ortaya koyarken dönemlendirmesini bu şekilde yaptı. 1350 yılında başlayan ve 1750 yılına kadar, hatta bunu daha fazla uzatanlar da var. 1815 kongresine kadar uzatanlar da var. Böyle bir aşağı yukarı bir yarım asırlık, 400 yıllık bir dönemlendirme söz konusu. Hı hı. 1350 yılında başlamasının sebebi de, burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu şey dediğimiz, kara ölüm dediğimiz büyük vebanın ortaya çıkışıyla Avrupa'daki bazı şeylerin değişmeye başladığı. Aslında orta çağın içerisinde böyle bir dönemlendirme yapmanın daha iyi olabileceği, Avrupa'nın dönüşümünü daha iyi anlatabileceği gibi bir anlayış var. O yüzden 1350'li yıllardan başlatılan bir süreç var.
1: Dönüm noktasını veba salgınıyla beraber alıyor,
0: evet,
1: o zaman.
0: Yani insanların çok büyük insan kayıpları var Avrupa'da bu dönemde. Bu insan kayıpları tabii ki kötü bir olay olarak gözüküyor ama tarihçiler yani bugünden oraya baktığı zaman o dönemde kötü gözüken şeylerin aslında Avrupa'da çok büyük bir dönüşüm başlattığını fark ediyorlar bugün baktığımızda Avrupa'da. O yüzden böyle bir dönemlendirmenin buradan başlatılması gibi bir durum var.
1: Evet. Hocam tabii bu akşam bütün perspektifteki konuşmalarımız batılı kaynakların Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren tarih anlatısına yönelik ve eleştirel bir gözle de bakacağız aynı zamanda. Bu konuda hemen aklıma Rönesans geliyor. Şimdi Avrupa tarihi eşittir Rönesans diye öğretildi bize. Şimdi Rönesans sadece Avrupa'nın kendi içinde gerçekleştiği büyük bir uyanış mıydı, yoksa işte Bizans'tan, İslam dünyasından, işte ya da Asya'dan bu bilgi, bu uyanışta bir rol oynadı mı? Bize öğretilen doğru muydu?
0: Aslında az önce gösterdiğiniz kitaplarda bu konuyla ilgili çok güzel bir cevap var. Bilginin Yolculuğu kitabında. Oradaki kitapta şöyle bir şey anlatılıyor. Hani bize anlatılan Avrupa'da, yani Rönesans özellikle Avrupa'nın doğuşu dediğimiz, yeniden doğuşu dediğimiz olayda, hani Avrupa antik çağdaki eserleri bir anda 1400'lü yıllarda bir anda bunları keşfettiler. Bunları şey yaptılar, ellerine geçirdiler ve bir anda Rönesans başladı. Peki bu arada geçen 1000 yıllık süreçte ne oldu?
1: Evet.
0: Bu kitaplar, yani ele geçirilen kitaplar bir anda yerin altından mı çıktılar gibi bir soruya cevap veriyor kitapta, Bilginin Yolculuğunda. Orada da şöyle bir şey var. Aslında Avrupa'nın bugünkü, hani o Rönesans dediğimiz yeniden doğan Avrupa'nın aslında doğuşunda Doğu dünyasının ne kadar kıymetli bir rol oynadığından bahsediyor kitapta. Yine konusu dönecek olursak, işte özellikle Arap Müslüman coğrafyasında İskenderiye'de, Bağdat'ta bu eski kitapların ortaya çıkarılması, çevrilmesi Arap dillerine ve çevrilirken sadece hani otomat bir çeviri yapılmadığı, üzerine bunların şerhler düşüldüğü, işte yeni teknolojik gelişmelerle oradaki kitapların daha fazla ilerletildiği ve teknolojik gelişmelerin orada kalmayıp daha da fazla üstüne koyulduğu bir süreç var. Ve daha sonrasında zaten Avrupa o eski antik eserleri bulduğu zaman zaten eski dillerinde bulmuyor, Arapça şeklinde buluyor. Ve aslında orada bir çeviri süreci yaşanıyor. O çeviriler de bizim bildiğimiz, hani mesela anlatılan bir süreç vardır. İstanbul'un fethiyle beraber buradaki Rumlar İstanbul'dan İtalya'ya gittiler ve orada bir çeviri şeyi başladı diye anlatılır. Tabii ki onun da bir şeyi var, katkısı var. Yani oradaki Rumların eski Grekçe yazılan kitapları okuması gibi bir süreç var ama onun dışında Arapça yazılan eserlerin de çevirmesi gibi bir süreç var bir yandan da. Yani tek bir bakıma tek bir yönden okuyamayız bunları. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden o dediğiniz şey, hani Rönesans bir anda Avrupalıların ortaya çıkardığı bir şey miydi? Kesinlikle değildi. Özellikle işte bu Braudel'in anlattığı şey vardır. Akdeniz dünyası anlatısı vardır. Orada çok yani çok iyi bir anlatı vardır onunla ilgili ve şey der. Hani Akdeniz dünyası sınırlarla ve dinlerle şey yapılmış, kuşatılmış bir şey değildi. Çok hızlı, çok geçişken bir coğrafyaydı. İnsanların çok rahat seyahat edebildiği bir coğrafyaydı ve bilginin çok hızlı aktığı coğrafyalardı. O yüzden Avrupa'ya bu hızlı bilginin aktarımı bir söz konusu aynı zamanda. Bu hızlı aktarımda da, yani bilginin asıl kaynağının, aslında Avrupa'da ortaya çıkan o bilginin asıl kaynağının biz doğudan geldiğini bugün fark ediyoruz. Ve o yüzden Rönesans'ın tek başına Avrupalıların bulduğu bir şey değil de doğu coğrafyasından gelen bilginin süzüldüğü, onların üzerine ekstra şeylerin koyulduğu. Ama bir yandan da tabii o şeyin, o ana kaynağın unutulduğu birazcık bir durum söz konusu. Özellikle batı merkezli bakarsak, evet, oradaki Avrupalılar hani evreka, biz bulduk gibi bir durum söz konusu. Ama aslında öyle olmadığını biz bugün çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz.
1: Çok önemli bunu söyleyebilmek. Şimdi dediniz ya, Rönesans, yenilik, kağıt ve matbaa üzerinden daha çok konuşuruz. Çok büyük bir yenilik çünkü Avrupa da büyük bir bilgi devrimi yarattı. Evet. Ama kağıt Çin'den, sonra İslam dünyası, az önce dediğiniz gibi, hani biraz da açmak istiyorum. Çin'den İslam dünyası üzerinden Avrupa'ya geldi, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle düşündüğümüzde bu devrimi sadece Avrupa'ya ait saymıyoruz.

0: keşiflerle beraber Avrupa'ya akan bir zenginlik var ve bu zenginliğin Rönesans'ı beslemesi, yani oradaki entelektüel hayatı canlandırması, teknoloji canlandırması süreci var. İşte burada bu dediğimiz bu canlandırma sürecinin asıl motoru aslında kağıt ve pusula. Yani kağıt ve pusulanın doğudan gelmesi, dediğiniz gibi Çin'den buraya, batıya doğru gelmesi sürecinde orada taşıyan insanları da söz yapmak lazım. Bunlara da bahsetmek lazım ve kitap bize bunların hakkını teslim etmemiz gerekir gibi bir anlatı sunuyor. Yani Çinlilerin bunları keşfetmesi, daha sonra işte Talas Savaşı'yla, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaş olarak bilinir. O savaş sırasında doğuya giden Arapların Çinlilerden bunları öğrenmesi, batıya doğru taşıması, daha sonrasında batıya getirdiği işte bu kağıdın üretim sürecinin daha kolay olmasıyla başlayan bir daha fazla kitap basma ve daha çok kitap basma süreci, daha hızlı kitap basma süreci söz konusu. Bir yandan bu hani entelektüel hayatın daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bir yandan pusulanın gelmesi de Avrupa'nın yapacağı, daha sonra yapacağı coğrafi keşifleri daha kolay bir zemine oturtuyor. Böylelikle işte Rönesans'ın bir entelektüel bir motoru var. Bu çalışıyor ama bu motoru asıl çalıştıran şey doğudan batıya doğru gelen bu öğreti aslında. Yani burada teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi. Burada tabii sadece şey diyor, hani böyle anlattığımız zaman sanki çok güzel bir şekilde böyle akmışta gelmiş gibi bir süreç söz konusu ama çok kanlı olayların yaşandığı, Haçlı Seferleri sırasında bunlar daha çok öğreniliyor. Okay. Haçlı Seferleri sırasında bir şekilde bir yandan savaş sürüyor ama bir yandan da batıdan gelen insanların, Haçlıların doğuda karşılaştığı bu teknolojik gelişmeler, bu farklı gelişmeleri bir şekilde öğrenip daha sonrasında batıya taşıdığı bir süreç söz konusu.
1: Hocam İstanbul'un fethi mesela. İstanbul fethedildiğinde, fethedilmesinin daha doğrusu Avrupalıları yeni ticaret yollarına doğru yeni ticaret yolları aramaya zorladığı söylenir. Bu doğru bir öğretim yani, yoksa sık sık işte tekrardanın eksik bir bilgi mi?
0: Fethi. Ya, şöyle bir şey var. İstanbul'un fethi tabii ki de şey olarak yani Avrupa'yı çok etkileyen bir süreç ama hani Avrupalıların İstanbul'un fethiyle bir anda elindeki o zenginliklerin kesilmesi gibi bir durum yok. Zaten daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş kurulma aşamasında ve İstanbul Avrupa'da alınan ilk toprak değil. Yani daha öncesinde Osmanlılar Balkan coğrafyası zaten yayılmış vaziyetteler. İstanbul'un fethi birazcık daha şey bir uyanış yaratıyor. Hani Türklerin artık tamamen burada kalıcı olduğu, hani Balkan coğrafyasındaki ilerleyişlerinin öngörüleceğini daha fazla insanlar hissettiriyor batıdakilere. Burada bir şeyin kesilmesi söz konusu değil. Yani insanların zenginliğinin kesilmesi söz konusu değil. Zaten o zenginlik zaten kesilmiş vaziyette. Çünkü batıdan geliyor zaten zenginlik. Özellikle baharat ürünleri çok önemli. Tuz çok önemli bu devirde. Çünkü insanların yiyeceğini saklaması bir durum söz konusu. Buzdolabında olmadığı bir dönemde yiyeceğin uzun süre saklanmasını baharat ve tuz getiriyor. Bunlar da genel itibariyle doğudan gelen ürünler ve doğudan Hindistan tarafından gelirken zaten birçok devletin içerisinden geçiyor tüccarlar bunu getirirken ve her devlet üstüne yeni bir vergi koyuyor. Batıya gidene kadar da özellikle burada son duraklar Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik oluyor. Osmanlı İmparatorluğu sonra Venedik'e geçen mallar Avrupa'ya geçtiği zaman üzerine ekstra vergilerin bindiği, işte ilk pazardan geldiği fiyatın çok üzerine çıktığı bir fiyattan aldıkları bir durum söz konusu. İstanbul'un fethi burada tabii ki önemli. Bir uyanış söz konusu orada. Çünkü Avrupalılarda bir ne derler belli bir korku söz konusu. Çünkü bir sonraki durak Roma olacak. Çok açık zaten Osmanlı İmparatorluğu da bunu hissettiriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman kendisinden Kayser diye bahsetmesi, Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu hissettirmesi Avrupalıların bir sonraki durağın Roma olacağını hissettiriyor. Yani orada birazcık ticari bir endişeden ziyade birazcık daha ne derler ideolojik bir korku söz konusu. Dediğim gibi zaten orada zenginliğin yani doğudan gelen zenginliğin batıya çok pahalıya mal olduğu zaten daha öncesinde bilinen bir şeydi. Öyle bir durum söz konusu.
1: Az önce pusula dedik hocam. Keşiflere gelelim istiyorum. Şimdi Avrupalıların o Amerika'ya ulaşmasını anlatırken keşif kelimesi kullanılıyor. Neden keşif kelimesi tartışmalı? Neden tartışılıyor keşif Avrupa için?
0: Ben de mesela az önce bundan bahsederken farkında olmayarak keşif dedim. Çünkü bize de öğretilirken böyle evet, öğretildi, evet, keşifti. Evet. Ama halbuki dediğiniz gibi bunda tartışılması gerekiyor. Yani acaba bu bir keşif mi, bir karşılaşma mı, yoksa bir fetih mi? Bunların tartışılması lazım. Şimdi burada aslında meselelerden baktığımız birazcık şey. Demek ki biz birazcık bu meseleleri okurken hakikaten bize Avrupa

0: merkezci bir demek ki eğitim verilmiş ve kafamıza bu şekilde bu oturtulmuş aslında demek ki. Çünkü bu Avrupalıların gözünden bakınca keşif diye gözüküyor. Ama o Amerika'ya yanaşan gemiyi eğer siz kıyıdan görüyorsanız bu bir fetih gibi gözüküyor. Çünkü karşıdan gelen sizi fethetmeye geliyor gibi gözüküyor. Ama bir tarihçi olarak bakacaksak bu meseleye iki tarafı da değerlendirmek gerekir. O yüzden aslında buna bir karşılaşma demek lazım ama birazcık kanlı bir karşılaşma. Onu da şey yapmak lazım, bahsetmek lazım. Zaten kitabın editörü ve içerisindeki makalelerin yazarları da bunun bir karşılaşma olarak verilmesini daha doğru olduğunu söylüyorlar. Çünkü kitabın temel problemlerinden bir tanesi şeyi yansıtmak. Yani bu Avrupa tarihini yazarken Avrupa tarihi sadece kendi içerisinde yazılmıyor. Bütün bir dünyayı etkiliyor bu Avrupa tarihinin yazılması. Ve biz buna sadece Avrupa tarafından bakmamalıyız. Birazcık içerideki yazarların ve dışarıdaki editörün temel şeyi bu, derdi bu. O yüzden buna keşif demek birazcık Avrupa merkezci bakmak olur ve kitabın aslında probleminin, yani kitabın asıl ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesini es geçmiş oluruz buna keşif dersek. O yüzden buna karşılaşma demek lazım. Yani Doğu dünyasıyla, Doğu derken bugün eski dünya diyelim, hatta eski dünyayla yeni dünyanın karşılaşması demek daha doğru olur. Ama birazcık onun altını da şöyle çizmek lazım. Bir kanlı bir
1: Kanlı bir
0: karşılaşma.
1: Karşılaşma olmuş.
0: Evet.
1: Hocam, keşiflerde Avrupalı denizciler okyanuslara işte açılırken gerçekten sadece kendi bilgi ve cesaretlerinden mi yararlandılar? Yoksa işte hani eski dünya dediğiniz Arap denizcilerin, işte Çinlilerin, Hint okyanusu toplumlarının o teknolojilerinden, işte harita, pusula, denizcilik bilgisi, bunlardan mı yararlandılar? Nasıl bir keşif süreci oldu?
0: Yani burada şeyden bahsetmek gerekir. Tabii ki teknolojik gelişmelerin hepsinin belli bir Avrupa coğrafyasında bir araya gelmesi durumu söz konusu. Hani o en başta söylediğimiz Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması, bilgilerin sürekli hareket halinde olduğu bir durum söz konusu. Burada Avrupalıların işte o doğudan gelen zenginliğin, az önce bahsettiğim süreçte doğudan gelen malların her geçtiği devlet de üstüne vergi konularak Avrupa'ya ulaşması birazcık insanların, Avrupa'daki insanların artık ne derler, canına tak ettiği bir süreç söz konusu. Bir yönden de bu durum onları fakirliğe doğru sürüklerken bir yandan dediğim gibi Batı doğudan gelen bir Osmanlı İmparatorluğu tehlikesi söz konusu. O yüzden burada hem ticari olarak rahatlama hem aynı zamanda siyaseten de bir rahatlamak için insanların buna yönelmesi durumu söz konusu. Şimdi burada o bahsettiğimiz tek taraflı anlatı birazcık şuna sebebiyet veriyor. Hani burada Avrupalı gemiciler işte kahramanlardı. Onların deniz seferleri böyle şey anlatılır. Bir kahraman hikayesi gibi anlatılır. Aslında bu da birazcık şeye giriyor. Ne derler, o Batı merkezci bakma meselesine denk geliyor. Tabii ki bu insanların yaptığı şey büyük bir şey. Ne derler, kahramanlıktan ziyade büyük bir aslında maceraya atılma ve gözü karalık söz konusu.
1: Cesur
0: Çünkü
1: insanlar,
0: bilinmeyen
1: cesaretli değil.
0: Coğrafyaya doğru gidiyorlar çünkü.
1: Evet.
0: Ama dediğiniz şey de şöyle bir durumda söz konusu. Zaten doğudaki insanlar bu zenginliğe zaten üzerlerinde birazcık oturdukları için, hani biraz daha sahip oldukları için bu zenginliğe, onların böyle bir derdi yok zaten. Yani hani bir
1: Yeni yer
0: yeni yerler
1: keşfedelim.
0: keşfedelim, yeni yerler bulalım gibi bir dertleri yok. Zaten oradan gelen baharat yolları ve ipek yolları zaten kendi toprakları üzerinden geçiyor. Onların böyle bir derdi yok. Avrupalıların bunu birazcık daha dert edindiği bir durum söz konusu. Tabii ki de dediğim gibi hani bunu oradan bakarsak bir kahraman hikayesi gibi anlatılıyor ama yani daha dışarıdan bir tarih olarak bakarsak aslında burada bir hani bir çıkış yolu arama durumu söz konusu.
1: İhtiyaçtan dolayı Avrupa bu keşfe, yani onların dediğiyle keşfe, bizim dediğimizle karşılaşmaya. İhtiyaçtan dolayı o zaman, evet,
0: Evet.
1: baktığımız zaman o zaman fetihten sonra yine doğruluyoruz tezi, az önce söylediğimizi, Avrupa'yı yeni karşılaşmalara itmiş aslında baktığınız zaman
0: Evet.
1: bu süreçte. Peki Amerika'nın işte yerli halkları, örneğin keşif, karşılaşma, ben de şey yapıyorum, ikisini de bir kullanıyorum. Avrupa karşısında çaresiz ve edilgen miydiler? Nasıllardı o karşılaşmalar sırasında? Yani o direndiler mi? İttifak mı kurdular? Avrupa'nın o sömürge düzeni nasıldı?
0: Yani burada da yine aynı şeyle söz yani aynı durum söz konusu. Yine Avrupa merkezli bakarsak Avrupalıların çok az birkaç gemiyle işte Amerika kıtasına çıktığı veya da çok fazla dirençle karşılaşmadığı bir anlatısı vardı. Her zaman Avrupa tarafından bakılırsa. Çünkü büyük kahramanlıklar, birkaç tane gemiden inen birkaç tane denizci bütün bir kıtayı neredeyse avucun içerisinde

0: alıyor. Öyle bir anlatı söz konusu ama yine mesela bugün artık baktığımız zaman öyle bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani özellikle oradaki işte Amerika'da da çok büyük topluluklar var, Mayalar var, İnkalar var. Onların da bir kurduğu devlet düzeni var ve kolay kolay teslim olmuyorlar aslında. Biz birazcık şimdi yeni yeni bunları daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Yani burada bir tamamen bir teslimiyet söz konusu değil. Dediğiniz gibi ittifaklar kurma söz konusu. Onlara karşı bir direnç söz konusu ama burada tabii yani onların birazcık ne derler? Kısmetsizliği mi dersiniz? Kadersizlik mi dersiniz? Yani orada şöyle bir durum var. Avrupa'dan gelen insanlar, eski dünyadan gelen insanlar, yani yeni dünyaya çıkan insanlar çok fazla hayvanlarla haşır neşir bir hayattan gelip o yüzden kendi bağışıklık sistemlerinin çok kuvvetli olduğu bir dünyadan geliyorlar. Eski dünyadan gelen insanlar ve o kıtaya ayak bastıklarında onların vücutlarındaki o direnci karşı tarafta bulamıyorlar. Yani o yüzden getirdikleri çiçek hastalığı mesela Amerika kıtasında insanları kasıp kavuruyor. Birçok insanı öldürüyor. Bunun yanında yine Avrupalıların eski dünyadan getirdiği ateşli silahlar Amerika dünyasında çok fazla bilinmiyor ve o ateşli silahların tabii siz de takdir edeceksinizdir. Yani insanların oklarla veya işte şeylerle, mızraklarla ateşli silahlara karşı koyması pek de olası değil. Ve Amerika kıtasındaki insanlar da bunu fark ediyorlar. Yani biz bunlara bu şekilde karşı koyamayız. Ve onları Amerikalılar da aslında birazcık kendileri kullanmaya çalışıyorlar. Amerikalılar, Amerikalı yerliler. Çünkü onların da kendi içlerinde çatışmaları var. Farklı farklı devletler var orada. Avrupalıların bu getirdiği yeniliklerden yararlanmak isteyen insanlar var. Ve Avrupalılar yanaşıyorlar bu konu hakkında. Yani bazı şeyler, oradaki kabileler. Onları kendileri için kullanıp diğer kabileleri o şekilde kontrol altına çalışıyorlar ama şunun farkında değiller. Avrupalılar buraya gelirken hani size hani merhaba dünyalı biz dostuz var ya öyle, o şekilde gelmiyorlar. Yani onların da amacı daha başka. Onlar da tamamen sömürü amacıyla oraya geliyorlar. O yüzden Amerika kıtasındaki insanlar burada birazcık tuzağa düşmüşler gibi bir durum var. Ve Avrupalılar tarafından bakarsak bu meseleye onlar da bu şeye şeyler okeyler yani bu meseleye. Çünkü onlar da şunu fark ediyorlar. Buraya biz kolay kolay hakimiyetimizi kuramayacaklarının farkındalar o tarafta. Onlar da o ittifak kurma meselesinde çok şey yapıyorlar. Yani ne derler? Ona teşneler. Yani onu istiyorlar onlar da. Bu şekilde onları birbirine düşürüp zaten kitapta da o süreç şeyi diye anlatılır. Hani böl ve yönet. Çünkü oradaki insanlar bir şekilde şey yapabilseler de kendi aralarında ittifak kurabilseler de Avrupalılar buraya kolay kolay giremezlerdi gibi bir durum söz konusu. Avrupalıların da birazcık işine geliyor. Diğer taraftan Hindistan tarafında keşiflere baktığımız zaman durum daha da Avrupa açısından daha da zor. Çünkü oradaki devletler Amerika'daki gibi böyle bir kabile devleti şeklinde değiller. Yani güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japonya var. Ne olursa olsun Hindistan'da güçlü bir Babür İmparatorluğu var. Ve Avrupa'da buraya kolay kolay hani o Amerika'daki yaptıkları gibi topraklara kolay kolay çıkamıyorlar. O yüzden oraya giderken biraz daha böyle şirketleşme tarzında gidiyorlar. Yani Amerika kıtasında fethetme için gidiyorlar. Hindistan tarafına ise insanlara şirket gibi gidip ticari imtiyazlar elde edip oradaki devletlerden bir şekilde oraya misyonerlerini gönderip orada bir şekilde ne derler iletişim kurup oradaki insanlarla oraya birazcık daha böyle tüccar mantığıyla gidiyorlar. Ama zaman içerisinde tabii belli imtiyazlar elde ediyorlar. O imtiyazlar sayesinde oraya yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra gönderilen misyonerler var. Onlar vasıtasıyla devletin daha üst kademesindeki insanlarla iletişim kuruyorlar. Ve oradaki bu bahsettiğimiz güçlü imparatorluklarda Avrupalıların getirdiği bu bir teknoloji var. Çünkü bu arada Avrupa çok hızlı bir şekilde o Rönesans'ın getirdiği şeyle beraber bir teknolojik gelişmeye de giriyor. Avrupalıların getirdiği bu yeni teknolojilerin de hoşuna gidiyor Doğulların. Hindistan tarafındaki imparatorlukların ve onlar da Avrupalılarına yararlanmak istiyorlar. Ya bir şekilde Avrupa'da birazcık daha fetih durumu söz konusuyken Avrupa tarafından bakarsak Doğu'da Hindistan tarafında ise birazcık daha tüccar mantığıyla hareket ederek başlıyorlar yani bu şeye sürece.
1: Gerçekten az önce söylediğiniz çok güzeldi. Merhaba dünyalı ben geldim. Bize anlatılan ve aklımızda kalan şey orada 3-5 kabile var. Aç susuz geziyorlar. Avrupa geliyor. Aa sizi keşfettik. Yeni dünya. Bakın bunlar var diye. Hoş geldiniz diye. Bu onları yeni dünyaya sunuyorlar ve modernite getiriyorlar gibi. Yani inanılmaz bir anlatıyla biz karşı karşıya kalmışız aslında yüzyıllar boyunca. Bu yüzden çok önemli bu akşam konuştuğumuz şey farklı perspektiften bakmak. Az önce şey dediniz ya hocam silahlar. İşte onlar da ok, mızrak, bunlar da ateşli silahlar vesaire. Silah aynı zamanda şey de var, mikrop silah olarak kullanılmış mı acaba?

0: Mesela Avrupalıların taşıdığı hastalıklar, Amerika'nın o yerli nüfusunu da büyük ölçüde değindiniz ama yok ediyor galiba. Yani hastalık da silah olarak kullanılmış o zaman.
1: Ya o bilinçli kullanılan bir silah değil tabii ki de. Onlar da farkında değillerdir muhtemelen kendi hastalıklarının burada bu kadar fazla yayılacağı ve insanları bu kadar...
0: Ama eskiden savaşlarda hastalığı veballara atarlarmış yamancılıkta.
1: O bilinçli bir kullanım bahsettiğiniz ama Avrupalılar...
0: Burada da öyle olabilir mi diye.
1: Evet yok yani şöyle muhtemelen farkına varmışlardır çıktıkları zaman. Bu insanlar patır patır ölüyor demek ki burada bir şeyler oluyor yaşanıyor diye. Orada da şöyle bunun bir de karşı tarafı da var. Yani Amerika tarafından... Avrupa'ya taşınan hastalıklar da var. Mesela Frenge hastalığı daha öncesinde Avrupa'da bilinmeyen bir hastalık. Amerika'dan eski dünyaya transfer oluyor.
0: Frenge.
1: Evet, Frenge hastalığı.
0: Deli hastalığı, evet.
1: Mesela o da Avrupa tarafında şey yani insanların ölmesi sebep oluyor. Ama şey yapıla yapıla özellikle mesela buradaki hastalıkların tedavisi işte diğer tarafta şey burada çözülüp oraya taşınıyor. Oradaki hastalıkların tedavisi buraya taşınıyor. Çünkü bir şekilde Avrupa'daki insanlar çiçek hastalığının tedavisini bir şekilde %100 şeye ulaşamasa da başarı ulaşamasa da bir şekilde tedavi etmeyi başarmışlar. Daha sonrasında bu tedavi yöntemi Amerika'ya taşınıyor. Amerikalıların da kendi şifa şeyleri var. Bir bilimi var orada. Özellikle otlar üzerine mesela bu dönemde şey çok var. Yani Amerika'da çok fazla ot ele geçiriliyor şifalı bitki olarak. Ve bunların Avrupa'ya transferi var. Ve orada aslında bir tıp bilimi gelişimi de söz konusu Avrupa için. Amerika'nın keşfiyle beraber. Mesela orada Frenge hastalığı Avrupa'ya bulaşınca oradan geldiği de anlaşılınca oradaki otlarla otların da tekrar Avrupa'ya ne derler ihracatı söz konusu oluyor. Ve hastalıkları da bu şekilde çözüyorlar. Ama dediğiniz gibi hani orada barutlu ateşli silahların Amerika'ya taşınması durumu söz konusu. Bu bilinçli bir silah taşıyıcılığı ama diğerinin bilinçli olduğunu söylemek birazcık şey olur. Yani çok iddialı bir yorum olur. Farkında bile değillerdir ama anlamışlardır daha sonrasında. Hani bizden kapılan bir hastalık. Çünkü Amerikalıların hiç farkında olmadığı, bilmediği bir hastalık daha öncesinde. Tıpkı Frenge gibi yani Avrupalılar da Frenge'yi ilk kaptıklarında muhtemelen şok oldular. Ne başımıza geldi de bir de eski dönemde bu tip şeyler şeydi yargılanır. Hani çok fazla bilimin çok fazla yayılmadığı dönemler olduğu için hani biz buraya geldik bu kadar şey oldu kanlı şeyler sahneler yaşandı. Acaba hani Tanrı'dan bize verilen bir şey ceza. Mi bu ceza mı bu acaba o yüzden mi böyle olduk gibi bir anlayış söz konusu oluyor. O yüzden... yani bilinçli değildir muhtemelen. İlk başta hani bizim böyle bir mikrop silahımız var da bunları böyle yok ederiz diye ama çok etkilediği doğru. Yani özellikle bazı çalışmalarda özellikle bazı topluluklarda %90'lara varan ölümler. Yani mikrop sebebiyle. Bazı çalışmalar bize bunu gösteriyor. Özellikle bazı toplumlarda bağışıklığın daha düşük olduğu, teknolojinin daha fazla çok ilerlemediği toplumlarda. Çünkü Amerika'nın da kendi içinde bir teknolojisi var. Bir dediğim gibi bir tıp bilimi var. Onların bile çare olamadığı bazı topluluklarda %90'lara varan. Yani neredeyse bir topluluğun yok olması durum söz konusu.
0: Evet hocam. Hastalıklar evet yayılıyor karşılıklı. Ama mesela besinlerde başka bir taraftan baktığımızda mesela patates, mısır, işte domates gibi ürünler Amerika'dan Avrupa'ya geçiyor. Peki Avrupalıların beslenmesini, işte nüfusunu, gündelik yaşamını nasıl değiştiriyor bu değişim?
1: Bu da madalyonun diğer yüzü aslında. Hani transfer edilen şeyler sadece hastalıklar, işte kan, dehşet değil. Biz aynı zamanda yani ne derler hayra vesile olan şeyler de taşınıyor. Özellikle patates, domates, işte mısır bahsettiniz. Bunların taşınması Avrupa'da şöyle bir duruma neden oluyor. Avrupa'da mesela savaşlar yaşandığı zaman da asıl besin kaynağı her zaman buğday. Yani ekmeğin olması lazım ordunun beslenmesi için, halkın beslenmesi için. Ekmek olması lazım. Bu da buğdaydan geliyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Buğday şeye çok fazla bağlı. Yani iklime çok fazla bağlı. Yine bahsettiğimiz gibi ilk başta söylemiştik hatta. Yani iklim tarihi de söz konusu bu kitapların içerisinde. Yani iklim de ana şeylerden bir tanesi. Yani buğday özellikle iklime çok fazla etkilenen bir ürün. O yüzden mesela havanın kıtlık şey dönemlerinde, havanın çok fazla sert olduğu dönemlerde, mesela bu dönemde Avrupa'da bir küçük buzul çağı yaşanması da söz konusu. Çok iklimin bozulduğu bir dönem söz konusu. Buğday bundan çok etkileniyor. Ama mesela patates bitkisi bundan çok etkilenmeyen bir bitki. Yani bir de toprağın altında oluyor. Toprağın altında olması şöyle bir ekstra avantaj yaratıyor. Mesela ordular karşısındaki orduya zarar vereceği zaman geçtikleri her yerdeki ekinleri yakıyorlar. Çünkü karşıdaki insanın bir şekilde şeyin de kesilmesi lazım. İyaşesinin de kesilmesi

0: lazım. O yüzden patateste böyle bir durum söz konusu değil. Toprağın altında olduğu için bütün bir orduyu buna sefer etmek çok fazla bir güç gerektiriyor, zaman gerektiriyor, para gerektiriyor. O yüzden hani patates toprağın altında, koruma altında olduğu için Avrupalıların beslenmesi için mucizevi bir etki yaratıyor aslında. Ve mesela diğer taraftan bakarsak da mesela domates bugün işte Türk mutfağı olsun, İtalyan mutfağı olsun bunların mesela şu an bugün düşünemiyoruz domates olmadan ama normalde işte 1400 yıllarda baktığımız zaman insanların bilmediği, tatmadığı mesela Fatih Sultan Mehmet'in şey yapma, ismini belki de
1: yemeden,
0: bilmediği,
1: evet, tadını bile bilmiyor.
0: Bilmiyordur muhtemelen.
1: Koskoca fetihler,
0: Evet.
1: sultanı, domates yememiş diyoruz mesela.
0: Adını bile bilmiyordur muhtemelen.
1: Adam.
0: Burada işte bu özellikle patates mevzusu, bir de mısır mevzusu. Mısır özellikle hayvanların yetiştirilmesinde çok fazla etki ediyor. Patates de insanların besin değerini yükseltiyor. Çünkü ya bir tarla düşündüğümüz zaman aynı tarlaya patates veya buğday ekildiği zaman patatesten daha fazla kalori ürün elde ediliyor. Bu şekilde aslında Avrupa'daki o bu bahsettiğimiz yüzyıllar içerisinde bir nüfus patlaması da var. Bir nüfus patlamasını hep şey diye okuyoruz. Hani Avrupa'nın Rönesans'la beraber bir teknolojik gelişmesi söz konusu. Coğrafi karşılaşmalarla beraber buraya akan bir zenginlik söz konusu. Bu zenginlik bu nüfus patlamasını yarattı diye hep böyle bir okuma durumumuz var. Ama burada işte asıl patatesin çok önemli olduğunu vurguluyorlar kitap içerisinde yazarlar. Çünkü patatesin bahsettiğimiz işte bu kıtlık durumunu yok etmesi, insanların nüfus patlamasının çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyorlar.
1: Hocam, Avrupa tarihine baktığımızda Avrupa tarihi sömürgecilik tarihi bana göre, yani ben bir tarih okuyucusu olarak yorumluyorum. Aynı zamanda mesela Avrupa'nın zenginleşmesinde ve modern ekonomik düzenin kurulmasında da sömürgecilikten bir tarafa köle ticaretinin de etkili olduğu söylenir. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Size göre mi, kitaba göre
0: Bana
1: mi
0: göre de
1: girdi?
0: doğru, kitaba göre de doğru. Dediğim gibi zaten
1: Bana göre de doğru.
0: bana göre de doğru, evet. Yani söylemek lazım. Zaten artık bunu itiraf da etmek lazım. Avrupalılar için de söylüyorum. Yani dediğim
1: Bundan
0: gibi
1: nasıl faydalanmışlar?
0: yani şöyle o dediğimiz işte o kanlı karşılaşma mevzusu var ya. O kanlı karşılaşmanın o kanlı tarafını anlatmak lazım. Burada bahsedilen işte o dediğiniz köle ticaretinin aslında üç ayağı var. Avrupa, Afrika ve Amerika. Yani burada süreci denkleme Avrupalıların dahil ettiği bir Afrika coğrafyası söz konusu ve hani burada anlatacağımız olaylar çok hoş olaylar değil aslında. Burada şöyle bir durum var. Avrupalıların kendi ürettiği malları ticaretin birinci ayağı Avrupa kendi mallarını üretiyor. Çünkü bir teknolojik gelişmişlik var. Özellikle Avrupalıların yani Hristiyan olmalarından mütevellit olan bir çan yapma durumundan özellikle demircilik bakımından çok gelişmiş bir Avrupa sanayi söz konusu. Burada üretilen bu metalurji dediğimiz hani şeyler, metal ürünler Avrupa'dan Afrika'ya taşınıyor. Bu metal ürünler Afrikalılar için niye önemli? Çok gelişmemiş bir coğrafya olduğu için burada özellikle metal ürünler oradaki küçük kabile devletlerinin diğer kabileler üzerinde hakimiyet kurabilmesi için önemli şeyler. Onlar bunu talep ediyorlar. Ve Avrupalılar o dediğimiz şey var ya hani Amerika'daki insanların ölmesi, bir yanda bu %90'lara varan nüfusların kaybolması, hem hastalıktan ölenler var aynı zamanda Avrupalılara direnenlerin Avrupalılar tarafından öldürülmesi durum söz konusu ateşli silahlarla. Şimdi burada Avrupalılar oraya çıktığı zaman şunu fark ediyorlar. Burada çok gelişmiş gümüş atakları var. Yani bu gümüş madenlerden çıkartılması lazım ki bir işe yarasınlar. Orada madenlerdeki varlığı bir işe yaramıyor. Bunu çıkarmak için bir insan kaynağı gerekiyor. Ve yani sürecin başından itibaren Avrupalılar çıktılar ve burayı hakimiyet altına aldılar gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli bir direniş var. Bu sürekli direnişe hem karşı koymak için de insanlar gerekiyor. Yani Avrupalılar buraya çıktıkları zaman insanlara karşı askerlik mi yapsınlar, madenlere girip ocaklarda maden mi çıkarsınlar veya burada yeni ürünler var buraya taşınan, özellikle şeker kamışı. Oradaki oraya taşınan şekerin orada ekilmesi, büyük plantasyonlarda şeker üretim yapılması ve bunu tekrar Avrupa'ya geri getirilmesi durumu söz konusu. İşte bu plantasyonlarda çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve insanların çoğu da ölüyor, kimisi de karşı koyuyor ve Avrupalıların burada bir insan ihtiyacı söz konusu. Ve Avrupalıların da oraya gitmeyeceği bir durum söz konusu olduğu için burada şöyle bir yöntem geliştiriyorlar. Afrika'dan insanları alalım, onları köleleştirelim ve bunları Amerika'ya taşıyalım. Onlar bizim için orada bu dediğimiz işleri yapsınlar.

0: Yani madenlere girip madencilik yapsınlar, plantasyonlara şeker üretsinler bizim için. Şeker ve pamuk. Biz de bunların kaymağını yiyelim gibi bir durum söz konusu ve hani burada bir çalışma, hani bizim insanlarımız için mesela Almanya'ya çalışmak gibi, öyle bir durum söz konusu değil. Bunların tamamen affedersiniz yani hayvanlar gibi üst üste gemilere bindirilerek çok yer kaplamasınlar gemilerde diye böyle. Özür dilerim. Avrupa'daki bu dediğimiz metal ürünlerin Afrika'ya taşınması, Afrika'daki kabilelerden bu getirilen metal eşyalar için para değil, insan alınması söz konusu. Yani bir aslında köle ticareti ilk ayağı burada başlıyor. Afrika'daki kabileler dediğim gibi oradaki insanlar da birazcık diğer kabilelerle olan siyasi çekişmeleri nedeniyle bu tip bir şeye izin vermişler. Ve kendi halkından olan insanları tutup Avrupalılara satmışlar oradaki metal getirirler karşılığında. Çünkü Avrupalılar şunun da farkındalar. Yani kendileri gidip oradaki insanları köleleştirmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Yani o çok uzun sürecek bir durum söz konusu. Afrikalıların buna şey yapması, teşne olması birazcık da süreci kolaylaştırmış ve oradan alınan insanların Amerika'ya taşınması, Amerika'da onda köle olarak çalıştırılması, onların ürettiği ürünlerini tekrar Avrupa'ya taşınması gibi bir durum söz konusu.
1: Evet hocam. Ve kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı Peki. bir yerde bıraktık. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın değerli tarih severler. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Avrupa tarihinin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Doktor Sinan Çakır hocamızla beraber önemli bir yerde kaldık. Devam edelim hocam. Şimdi değerli madenlerden konuşuyorduk ve Avrupa'nın zenginleşmesini, köle ticareti vesaire, o sömürge düzenini konuşuyorduk. Fakat biraz da işte o ekonomik devinimi de konuşmak istiyorum. Evet, Avrupa zenginleşiyor madenlerle vesaire ama o madenlerden çıkartılan o büyük miktardaki gümüş, gümüşten bahsediyorduk en son, Avrupa'ya ulaştığında işte bir fiyat devrimi de ortaya çıkıyor vesaire, ekonomiyi etkiliyor. Ama aynı zamanda o Amerika'dan çıkarılan o gümüşün büyük bir kısmı sadece Avrupa'da kalmıyor. Bir taraftan da Osmanlı topraklarına, işte Hindistan'a, Çin'e de ulaşıyor. Bu bize ne anlatıyor? Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Avrupa kendi söylediği gibi aslında bir ekonominin gerçek mimarı değil. Bir taraftan da bu madenler zenginlik olarak Hindistan'da, Çin'de ya da Osmanlı topraklarında da varsa, o dönemde dünya ekonomisinin gerçek merkezi, yöneticisi Avrupa değil o zaman. Doğru mu?
3: Yani doğru. Şöyle, zaten ekonominin merkezi sürekli değişme eğiliminde zaten. Hani ama Avrupa'da şöyle bir durum söz konusu. Zaten dünyada işleyen bir büyük ekonomi var. Özellikle doğudan gelen zenginliklerin batıya doğru taşındığı bir süreç var. Ve burada Avrupalılar da ellerindeki o parayla biz de varız. Biz de bu ekonomide bir şeyler alabiliriz. Hani pazara çıkarken cebi dolu bir şekilde pazara çıkıyor burada Avrupalılar. Yani Avrupa'nın durumu birazcık bu şekilde. Burada ama dediğiniz gibi o yoğun işte Afrikalı köleleri çıkarttırılan o gümüş Avrupa'ya taşınıyor ama yani gümüş insanların hani yiyebileceği bir şey değil. Bu gümüş bir şey alabildiği sürece bir şey ifade ediyor. Ve burada çok fazla bir gümüş yığılması söz konusu. Özellikle Bolivya'dan çıkan gümüşlerin Avrupa'ya taşınması durumunda. Şimdi burada Avrupalılar ceplerindeki parayla piyasaya bir anda giriş yapıyorlar.

0: gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupalıların hani ilk başta demiştik, asıl derdi o doğudan gelen o zenginliğe sahip olmak. O zenginliğe bir şekilde sahip olamıyorlar bu coğrafi keşifler süresince. Çünkü burada az önce bahsetmiştik ilk bölümde. Özellikle Hindistan tarafına gittikleri zaman burada güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japon İmparatorluğu var, Babur İmparatorluğu var. Buraya sızmak kolay değil. Bu sistemin üstlerine hakimiyet kurmak kolay değil. O yüzden buraya gittikleri zaman dediğim gibi ilk başta şirket şeklinde gidiyorlar. Ve bu şirket cebi dolu şirketin, yani o gümüşlerle. Oradaki gümüş aslında biraz oradaki para dediğim şey biraz aracılık. Yani oradaki aracı o zengini satın almak için. Avrupalıların aslında var olan bittiği şeye dediğiniz gibi iktisata bir giriş, ceplerinde parayla piyasaya girişi söz konusu. Ve o Hindistan'a tarafına giden Avrupalılar daha sonrasında buradaki ticari imtiyazları aldıktan sonra Afrika'dan gelen parayla, Amerika'dan gelen parayla buradaki ticarete dahil oluyorlar ve bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Venedikleri atlayıp o kadar fazla üzerine vergi binmemiş olan fiyattan o çok istedikleri olan o malları daha uygun bir fiyattan ve ceplerinde çok fazla para varken piyasaya dahil olup buradaki zenginliği o şekilde elde ediyorlar. Burada bahsettiğiniz iki tane devletten işte Çin ve Osmanlı İmparatorluğu önemli. Çin zaten tamamen bir gümüşü kendine çeken bir şeye sahip. Çünkü her şeyin parasal bir şekilde döndüğü bir ekonomi var Çin'de. Ve gümüşü istiyor oradaki piyasa. Ve Avrupalılar da Çin'deki malları istiyor. Burada aslında ikisinde bir çok güzel meç oluyor. Yani onlar gümüş istiyor. Onlar da onların ellerindeki malları istiyorlar. Birazcık gümüşün oraya doğru akması söz konusu. Osmanlı Devleti bundan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Birazcık kendi açımızdan bakacak olursak. Çünkü bir fiyat devrimi oluyor Avrupa'da. Bu fiyat devrimi Osmanlı'ya birazcık enflasyon şeklinde yansıyor. Çünkü bir anda çok fazla gümüş çok miktarda olunca ürünlerin fiyatları da bir anda fırlıyor. Çünkü çok fazla para olduğu gümüş olduğu zaman ürünlerin fiyatları bir anda fırlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir enflasyon ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum oluyor. Ve ürünlerin fiyatları bir anda 3 katına 4 katına çıkıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu bu kadar fazla parasal bir ekonomi olan bir ekonomi değil. Hani birazcık daha aynı mallar dediğimiz hani ürün takası olsun şey olsun birazcık daha o şekilde dönüyor. Çünkü vergiler verilirken bile ürün üzerinden vergi verilmesi birazcık söz konusu. Özellikle tımar sistemi dediğimiz şey içerisinde. Bir ürünün üzerinden verilen bir vergi söz konusu. Bir anda Avrupalıların bütün dünyaya dayattığı bir parasal ekonomi Osmanlı Devleti için söz konusu olunca birazcık malların fiyatlarının fırlamasıyla beraber, çünkü Osmanlı İmparatorluğu da en nihayetinde mallarını doğudan alıyor. Hı hı. Bütün bir gümüş Çin'e aktığı bir vaziyette oradaki malların fiyatlarının yükselmesi durumu söz konusu. Bu Osmanlı İmparatorluğu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bir anda enflasyon ortaya çıkmasıyla beraber. Yani böyle bir gümüşün böyle bir Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen bir durum var. Zaten Osmanlı İmparatorluğu da buna farklı vergilendirme çeşitleriyle cevap vermeye çalışıyor. İşte esam sistemi ortaya çıkıyor. Vergi gelirlerini bir şekilde fazla bir şeye bölüp insanlara satıyorlar. Bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu da kendini yani bu parasallaşan ekonomiye adapte etmeye çalışıyor gibi bir durum söz konusu ama çok da başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş işte o şeye giden durumu birazcık buradan kaynaklanıyor. Hani ne derler, iflasa giden durum buradan kaynaklanıyor. Ama şunu da hemen eklerim, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil bu iflasa gitme sürecinde olan. Yani Fransa Krallığı da iflasla boğuşuyor. Bir yandan Habsburglar da iflasla uğraşıyor. Yani iflas durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bütün dünyada aslında bir enflasyon durumu söz konusu diyebiliriz.
1: Hocam alışverişin bir de başka boyutunu konuşalım. Şimdi Avrupalı din adamları ya da işte misyonerler satır aralarında bahsediyoruz ama bunları da açmak lazım. Asya ile Amerika'ya gittiklerinde sadece hani para alışverişi diyoruz ya, alışverişler başka türlü de oluyor. İşte inanç alışverişi, kültür, toplum, dil, bilim. Bu alışveriş nasıl gerçekleşmiş kendi aralarında?
0: Burada ilk başta şunu söyleyelim. En önemli şeyler Cizvit dediğimiz bir tarikat. Cizvitler tarikatı.
1: Cizvitler.
0: Evet, Cizvitler. Şimdi bu tarikatın ortaya çıkışına da birazcık aslında bahsedelim ki şey kalmasın, evet, Kadük kalmasın. Bu dönemde biliyorsunuz Avrupa'da bir reform hareketleri dediğimiz süreç yaşanıyor. Yani protestanlığın ortaya

0: çıkması, Martin Luther'in İncil'i tekrar kendi diline çevirip kendi başına, herkes kendi başına İncil'i okuyabilir, işte papazların size bunu anlatmasına gerek yok, herkes dini kendi yaşayabilir gibi bir iddiayla ortaya çıkıyor. Ve protestanlık diye yeni bir mezhep ortaya çıkıyor Katolik dünyası içerisinde. Ve birçok, özellikle Alman İmparatorluğu içerisindeki birçok prenslik protestanlığa doğru kaymaya başlıyor. Ve hani devletler nezdinde değil de birazcık daha kilise nezdinde bakınca hani bunlar birazcık şey gibi gözüküyor. Hani kaybettiğimiz ruhlar gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve Avrupa'daki bu inançlı kesim şöyle bir şeye başvuruyor. Hani burada yeni bir keşifler var, yeni insanlarla karşılaşmalar var. Bu Avrupa'da kaybettiğimiz ruhları dünyanın diğer taraflarında kazanabilir miyiz gibi bir şeye giriyorlar. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Ve burada bazı insanlar gönüllü oluyorlar. İşte bu misyoner dediğimiz insanlar. Ve dünyanın farklı yerlerine gidip orada yaşayıp, oradaki insanlara bir şekilde Hristiyanlığı anlatıp, onları işte Avrupa'da kaybedilen ruhların yerine koyup hani Batı Kilisesi'ni o eski ihtişamına geri döndürmeyi amaçlıyorlar. Dediğiniz gibi burada kültür alışverişi karşılıklı oluyor. Yani o işte Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya giden veya işte Hindistan'a, Çin'e giden insanlar belki o şekle gidiyorlar. Hani biz gideceğiz orada ve işte Hristiyanlığı yayacağız gibi bir şeyle gidiyorlar ama gittikleri yerlerdeki insanların da inançları var. Ve onların da yani yüzyıllardır şey yaptıkları inançlar ve çok kolay içine sızamayacaklarını anlıyorlar. Orada da şöyle bir şey geliştiriyorlar. Yani insanlara ilk başta onlardan fedakarlık değil de kendilerine fedakarlık yaparak hani birazcık bizden verelim, birazcık sizden verelim, bir şekilde orta yolu bulalım gibi bir durum söz konusu. Özellikle Amerika tarafına giden insanlar mesela orada şey çok önemli bir yer tutar. Yani çikolata kültürü diye bir şey vardır Amerika'da. Özellikle bu onların yaptığı şeylerde, dini ritüellerde çikolata içilir. Ve o içilen çikolatayla beraber işte hani tanrılarının ruhlarına bir şekilde yaklaştıklarını düşünürler. Onu,
1: çikolatayla.
0: Evet, çikolatayla. Bu birazcık şeye benziyor. Yani Avrupalılar bunu görünce bu bizim şeye benziyor gibi düşünmüşler. Hani bizim yaptığımız Efkaristiye ayinlerine benziyor. Biz de içki içerek, şarap içerek İsa'ya yaklaşıyoruz. Bunlara çikolata içerek Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ve bu şekilde Amerikalıların kafasına giriyorlar. Yani bu yaptığınız şeyin aslında bizim yaptığımız şeyle aynı. Çok farklı değiliz gibi yaklaşıyorlar. Şeyde ise daha güçlü bir inanç var. Hindistan tarafında, Çin tarafında. Oraya sızmak biraz daha zor ve o insanları hani bu tip yakın şeylerle ikna etmek biraz daha zor. Daha kalıplaşmış bir inanç şeyi söz konusu. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Kendileri mesela özellikle Hindistan'da oradaki şeyler gibi, gurular gibi giyinip, oradaki insanlar gibi işte turunculara şey yapıp, işte saç tıraşlarını ona göre onlara benzer bir şekilde yapıp, işte biz de hep beraber aynı Tanrı'ya inanıyoruz, ismi farklı olsa da gibi, onlara da o şekilde yaklaşmış çalışıyorlar. Ve orada birazcık daha güçlü bir şeyle karşılaştıkları için, bir altyapıyla karşılaştıkları için orada biraz daha kendilerinden fazla ödün veriyorlar. Bir de şöyle, oradaki yaklaştıkça oradaki insanlara bu şekilde şunu fark ediyorlar. Özellikle Çin tarafında insanlar şeye çok fazla istekliler, iştiyaklılar. Yani bilim konusuna. Çin'de çünkü çok yerleşmiş bir entelektüel hayat var. Biz bunlara din üzerinden değil de birazcık bilim üzerinden gidersek bunlara daha kolay bir şekilde etkileşime girebiliriz gibi bir şeye, düşünceye giriyorlar. Ve bu şekilde o dediğiniz kültür alışverişi birazcık bilimsel bir alışverişe dönüyor. Din üzerinden ve buradaki o bahsettiğimiz Rönesans'ta çevrilen kitapların üzerine koyulan yeni bilgilerle beraber olan ortaya çıkan bir külliyat var. Bu külliyat Çin'e taşınıyor. Çin'deki insanların en çok iştiyak duyduğu şey bu. Bilimsel gelişmeler, entelektüel gelişmeler. Onları yaklaştıran birazcık bu oluyor. Aslında birazcık din dediğiniz o dini kültür, dini alışveriş birazcık kültürel alışverişi beraberinde getiriyor. Onlar da oradan aldıkları, özellikle o Hindistan tarafında, Çin tarafında insanın, hani insan sevgisinin çok şey yapıldığı, ön tarafa koyulduğu bir kültürel anlayış vardır Çin'de ve Hindistan'da. Avrupalılar da onlar alıp Avrupa'ya getiriyorlar ve işte bizim bu aslında aydınlama dediğimiz, işte insanın ön plana çıkarıldığı, insan sevgisinin ön plana çıkarıldığı anlayışın aslında şeyi de alt tabanında birazcık Çin tarafından geliyor. Yani Konfüçyüsçülüğün içerisinde birazcık geliyor Avrupa'ya. Ve aslında işte hani o dediğimiz, hani en başta dönecek olursak, hani dedik ya Avrupa tarihi okunurken sadece tek başına okursak olur mu diye, olmaz işte. Burada mesela bu konuya geliyoruz. Mesela işte bir Avrupa tarihinin asıl değişiminin mesela aydınlanma olduğunu iddia eden bir adam sadece Avrupa tarafından bakarsa bu Konfüçyüsçülüğü o zaman görmemesi gerekir. Yani evet. Bir aydınlanma ortaya çıkmayacak eğer böyle bakacak olursak.

0: Hocam aydınlanma insan odaklı dediniz ya, bir taraftan bilimsel gelişmeler Avrupa işte sadece dini değil bilimsel alışverişe de gitti olay diyorsunuz. Şimdi Avrupa bir taraftan bilimsel devrimi yaşarken ama diğer taraftan binlerce insan da o dönem cadılıkla suçlanıyordu. Yani bilimle korkunun aynı dönemde yan yana gelişmesini nasıl açıklıyoruz?
1: Nasıl açıklıyoruz? Yani mesela aslında bugünden baktığımızdan da mesela bugün de çok farklı olayları mesela bir haber bülteni izlediğimizde bir anda toz pembe şeyler yaşanırken bir anda bakıyoruz ki hani kanımızın donduğu hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında birazcık yani şeyin zamanın ruhu değişmiyor.
0: Ama dönem aydınlanma dönemi hocam. İnanılmaz bir sıçrama var. Büyük bir iddia içerisindesiniz Avrupa olarak. Ama bir taraftan da çok ilkel bir dönem de yaşanıyor aynı zamanda. İşte bu çelişki kafamı karıştırıyor açıkçası.
1: Evet, bir çelişki durumu söz konusu kesinlikle. Ve mesela bu yapılırken de hani o aydınlanma dediğiniz hani, çünkü mesela biz şimdi aydınlanma deyince hani oradaki insanların hani aydınlanmayı ortaya koyan insanların, bu fikir üzerinde eserler ortaya koyan insanların tamamen böyle hani üst bir perdedeki insanlar olduğunu düşünüyoruz ama mesela bu konuyu ben size farklı bir şekilde şey yapayım. Belki orada o çelişkiyi düzeltebiliriz. Mesela işte bizim bugün aydınlanma yazarları diye ortaya koyduğumuz fikirsel insanlar, düşünsel insanlar ortaya koyduğumuz insanlar. Mesela işte bu az önce bahsettiğimiz Afrikalı insanların köleleştirilip Amerika'ya taşınması mevzusunda tamamen doğa karşılıyorlar. Yani bunlar olağan şeyler diyorlar. Yani çünkü kendilerini o aydınlanmacı dediğiniz insanlar da birazcık kendilerini üst mertebede gören insanlar, birazcık yukarıdan kibirle bakan insanlar ve hani Avrupalıların dünyayı geliştirmesi çalışmasında bunlar feda edilebilecek şeyler diye düşünüyorlar. Bir de o bahsettiğimiz hani Avrupa için dönersek, hani o cadıların yakılması mevzusuna dönersek, Avrupa içerisinde hala şey kuvvetli. Yani o yani reform hareketleriyle beraber kilisenin dışarısında artık din çıkarılmış. Tamam, onu kabul ediyoruz ama yine kilisenin çok yani şey yaptı, özellikle insanlar üzerinde çok etkili olduğu bir şey söz konusu ve devletler de bunu kolay kolay yıkamıyorlar. Yani burada dediğim gibi bugün de bence aynı şey var.
0: Şey ama yani şu aklıma geliyor. O kadar bilimle uğraş, sanatta devrim yarat, sıçrama yarat. Kadınlar cadı diye yakılsın vesaire. Gerçi şaşırmıyoruz. Aristo da kadınlar için bir dişi eksik demişti yani. Buradan da sosyal mesaj vereyim. Şimdi hocam reform hareketlerinden bahsediyoruz ya. Reform hareketleri Avrupa'da sadece din alanında değişimler yaratmıyor. Az önce dediniz ya işte kilisenin parçalanması, işte protestanlık geldi vesaire. Devletler başka bir şekilde güçleniyor. Eğitim yayılıyor. İnsanların bu değişimler otoriteye bakış açısını nasıl değiştirmiş o dönem?
1: Yani burada insanlar birazcık edilgen gibi gözüküyor. Aslında ilk başta baktığımızda yani yukarıda filler tepişirken onlar altta eziliyormuş gibi gözüküyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani insanlar otorite de öyle düşünmüyor. Yani insanların hani zor oyunu bozar derler ya, hani eğer insanları şey yaparsak o raddeye getirirsek bizim de kellemiz gidebilirin farkında yukarıdakiler de. Aşağıdakiler de onun farkındalar. Yani orada her ne kadar itaatkar gibi gözükse de o grup bir şekilde her zaman yukarıya o mesajı veriyorlar. Özellikle işte bu kıtlık dönemlerinde olsun veya işte savaşların çok yoğun yaşandığı dönemlerde olsun. İnsanlar şeyler yani birazcık krallarını fırıncı gibi görme şeyleri var. Yani fırıncı bize ekmeği veriyorsa tamam, bir sıkıntı yok dediğini de yapalım ama ekmeğimiz kesildiği zaman, fırıncı ekmeği yapmadığı zaman, o zaman isyanlar patlak veriyor ve insanlar edilgen değiller. Özellikle şey savaşlarının, Avrupa'da çok yoğun savaşların olduğu dönem, bu dönemler erken modern tarih dediğimiz dönemler ve kralların çarpışmasında eğer krallar bir şekilde insanları göz ardı edecek olurlarsa, yine bu dönemde dediğimiz gibi eğer kralların talihsizliği de bir kıtlık döneme denk gelecek olursa insanlar bir anda ellerine geçirdikleri işte şeylerle ne derler, tarım yapacakları aletleri eline geçirip tarlaya koşacaklarına, saraya doğru koşmaya başlıyorlar.
0: Hocam o dönem mesela 14. Louis'e atfedilen bir söz var. Devlet benim diyor. Hı hı. Gerçekten o dönemin anlayışını yansıtıyor mu bu söz? Yani mutlak krallar sanıldığı kadar sınırsız bir güce sahip mi o dönem?
1: Devlet benim der.

0: yaparken aslında o da sahip olduğu statü değil de istediği statüyü dile getiriyor. Hmm. 14.
1: Arzu etti. Evet, hedefini.
0: Arzu ettiği hedefini dile getiriyor. Yapmak istediği şeyi söylüyor ama ya bugünden baktığımızda yapmak istediği şeyin o dönem için mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle iletişim araçlarının çok sınırlı olduğu ve toprakların bu kadar, mesela Fransa'yı örnek aldık şimdi 14'lüğü deyince, toprakların bu kadar geniş olduğu bir şeyde, devlet içerisinde hani kralın şeyden, sarayından bir söz söylemesi, Paris'te bir söz söylemesi aşağıdaki Marsilya'daki yöneticiyi veya oradaki halkı çok da bağlamıyor açıkçası. Çünkü emrin oraya gitmesi bir mesele, o emrin dinlenip dinlenmeyeceği bir mesele. Takmayabilir oradaki insan. Çünkü kralın onu bir an cezalandırması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü öyle bir şey yok, yeteneği yok, öyle bir kapasitesi yok. Ama 14.lüğünün böyle bir isteği var. Yani 14.lüğü işte bizim bugün hani çok kanlı, otoriter insanlar dediğimiz işte Hitler gibi, Stalin gibi, belki 19. yüzyılda yaşasaydı belki dediği şeyi gerçekleştirebilirdi. Çünkü o dönemde artık iletişim ve ulaşım bir yerde emir verildiği zaman hemen ulaşıyor gideceği yere ve devletin artık şeyi de söz konusu. Hani oturmuş bir durum söz konusu. İnsanların vatan şeyi söz konusu, bilinci söz konusu. Hani çünkü Hitler bir şey dediği zaman, Stalin bir şey dediği zaman bu devletin dediği bir şeydir anlayışı var. Ama 14. Lüğü bir şey dediği zaman, dediğim gibi Marsilya'daki bir adam, yani onun için çok çok da bir şey ifade etmiyor yani. Kral böyle söylemiş diyor.
1: Böyle ihtişamlı saray, Versailles Sarayı gibi mesela ihtişamlı saraylar yaptırıyorlar işte, sözünü geçirmek için mi? Yani soyluları elinde tutabilmek, bakın benim otoritem var diyebilmek için mi öyle Versailles Sarayları gibi yerler ortaya çıktı sizce?
0: Kesinlikle öyle zaten. Devletin orada, devletin görünürlüğünü. İşte çünkü 14. Lüğü bir şey söylediği zaman çok bir şey ifade etmiyor ama 14. Lüğü Versailles Sarayı'nın içerisinde oturduğu zaman, o Versailles Sarayı gözüktüğü zaman yani insanların kafasında artık yavaş yavaş o şey beliriyor. Yani devlet neresidir? Versailles Sarayı. Versailles Sarayı'ndan bir şey söylenmiş. Bu dediğimiz şey işte hani o hayal ettiği şey dedik ya, bu 14. Lüğü'nün. 14. Lüğü bu hayal ettiği şeyi aslında saray üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bir saray kuruyor ve şunu 14. Lüğü'nün tahta çıkış hikayesi birazcık bir şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç. Fronde isyanlar dediğimiz isyanlar var. Burada soylular isyan ediyor şeye karşı, hükümete karşı. Ve yani tahta çıkış sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılar var ve bu soyluların, yani Taşlı'da, onlar için Taşlı'da mesela Marsilya'dan bahsettik. Marsilya'daki insanın kendi sözünü dinlemediğinin farkında 14. Lüğü. Ve şunu, sarayı kurarak şunu empoze ediyor. Bu sarayda siz de benim gibi gözükür olursanız siz de devlette bir yer elde edebilirsiniz. Çünkü burada güç, yani güç dengeleri var. Yani 14. Lüğü devlet benim diyorsa, oradaki bütün güç odaklarının hepsini toplarsa saraya eğer, o dediği şeyi belki gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Ve bu şekilde...
1: Aslında bu bir strateji.
0: Strateji, evet. Ha, okay. Ve aslında çok komik duruma düşürüyor. Çünkü ilk başta o yaşadığı zorluğu, daha sonrasında o soylulara ödetmeyi de iyi biliyor aslında. Çünkü onları sarayına topluyor. Eğer burada varsanız devlette sözümüz geçer diyor onlara. Hani onları bu şekilde böyle kandırıyor. Hani bir yerde ihale olacaksa, saraydaysan senin bir şansın var. O ihale sana verilebilir. Veya işte neyi satılacaksa ilk senin haberin olur gibi. Onlara böyle kandırıyor, sarayı topluyor. Ve sarayı birazcık tiyatroya çeviriyor kendi açısından. Çünkü onları o dediğimiz Fronde isyanlarında, soyluların ayaklanmasında demek ki çok içine oturmuş bir mevzu. Ve devlet benim diyen bir adam da o hesaplaşmayı kendi içerisinde şöyle yapıyor. Onların hepsine bazı görevler veriyor. Yani bu görevleri yaparsanız benim gözümde bir şansınız olur gibi. Ve işte mesela Versailles Sarayı'nda şeyler vardır. Hani uyanma ritüeli. Mesela kral uyandığı zaman odasına ilk kim girecek? İlk kim günaydın diyecek? İşte krala cübbesini kim giydirecek?
1: Pabucunu
0: kim ayağına sokacak? Evet, gereksiz işler ama kral birazcık böyle onlardan öcünü alıyor. Çünkü o soyluların yaptığı isyan birazcık herhalde ona bir hesaplaşma şeyi kalmış kafasının ucunda.
1: Bildiğin öcü almış yani,
0: evet,
1: soylularda.
0: Evet, papuçlarını giydirmiş, işte oturtmuş. Kim ilk başta günaydın diyecek ona? O ilk günaydını söyleyen çok büyük bir mertebede gibi onları bu şekilde şey yapıyor. Burada şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Marsilya'dan gidelim yine. İşte Marsilya'nın soylusu saraya geldiği zaman, Paris'e geldiği zaman burada bir para harcanması söz konusu. Çünkü Versailles'de kalmanız lazım. Orada şatafat var. Sürekli balolar düzenleniyor. O baloda görünür olman lazım. O baloya her baloya aynı kıyafetle gelinmez. Yeni kıyafetler almak lazım. Aslında birazcık burada hani hem onlara dalga geçiyor bir yandan, işte bu bahsettiğimiz olaylarla, hem de bir yandan da onların cebindeki parayı bir şekilde sisteme aktarıp onları bir şekilde güçsüzleştirmeye çalışıyor. Ve burada şöyle bir şey yapıyor. Onları kopardığı için o farklı vilayetlerden, daha sonrasında onların orada iş görememesi sebebiyle, çünkü Marsilya'da işler devam ediyor. Marsilya'ya birinin gönderilmesi lazım ki oradaki işleri yapsın. Marsilya'nın soylusu Paris'te, Versailles'da. O işleri yapması için de devlet şöyle bir şey yapıyor. Oraya memur atıyor dışarıdan. Bu şekilde de aslında yani 14. Louis'i hayalini gerçekleştirmeye yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o taşradaki duruma kendi gönderdiği memurlarla el koyuyor. Oraya birazcık da hakim olmaya çalışıyor. Ama o gönderdiği memur da şöyle, orada şöyle bir şey var. Oranın memuriyetini satıyor. Çünkü bir yandan da hazır para lazım devlete. Hı hı. Çünkü bu dönem şöyle bir dönem. Ateşli silahlar var diyoruz. Yani bunlardan bahsediyoruz ama bunların bir gedi şeyi var.
1: Masrafı var. Orduların masrafı evet. Var. Vergi sistemleri vesaire. Evet.
0: Çünkü eskiden şeydi, hani her soylu, her lord diyelim daha doğrusu, kendi ordusunu kendi yetiştiriyor. Kral çağırdığı zaman da ordusunu götürüyor. Yani kral cebinden para harcamıyor eskiden ordusu için. Yani oradaki lorda belli bir toprak veriyor. Ona orada kendini belli bir özellik veriyor. O özellik karşılığında lord da onun için orada bir asker yetiştirmesi söz konusu. Burada şövalyeler de var. Şövalyeler de kendi zırhı olsun, kılıcı olsun, eğitimi olsun, hepsi kendine ait masraflar. Kralın bu tip şeylerde şey yok. Kral sadece işte şuraya sefere gidilecek, buraya şey yapılacak, gidilecek gibi bir şey söylediği zaman lorduna haber gönderiyor. Lord kralla arası iyiyse dinleme edebilir. Öyle bir durum söz konusu Avrupa'da. Çünkü feodalite dediğimiz şey böyle bir şey. Evet. Çağırıyor ve gidiyor. Ama mesela bu dönemde işte 14. yüzyılın bahsettiğimiz erken modern dönemde artık krallar kendi ordularını kendileri besliyorlar. Burada bir nakit akışı lazım. O yüzden bu gönderilen memuriyetler bir şekilde satılığa çıkartılıyor, ihale ediliyor. Mesela işte yine aynı önüne verelim. Marsilya'nın işte atıyorum vergisi toplanacak. Bu vergiyi kim toplamak ister? Toplanıyor insanlar. Bir açık arttırma şeklinde oranın vergisini kim toplanacağı ihale ediliyor. İhaleyi alan kişi gidiyor. Tabii ihale karşılığında toplu parayı devlete veriyor. Devletin de işine giriyor böylece. Hı hı. Hem parayı almış oluyor, hem bir daha taşradaki verginin nasıl toplanacağını düşünmemiş oluyor böylece. Ama bu da madalyonun diğer bir yüzü var. İhaleyi alan kişi de oraya gittiği zaman acısını halktan çıkartıyor. Hı. Öyle bir durum söz konusu. Yani ihale için yüksek para veriyor. O yüksek meblağ belki kralın cebine girerken hoş gözüküyor ama aynı zamanda halkın üstüne binen bir yük demek olduğu için de bir yandan da yine kralın aslında halk tarafından hoş görülmemesi durumu söz konusu ortaya çıkıyor.
1: Hocam Fransa'da ve belki de İspanya büyük o dönemde zenginliklerine rağmen zenginleşiyorlar yani baktığımız zaman. Ama defalarca mali kriz yaşayıp mesela İngiltere'ye borçlanıyorlar. Bu yüzden borçlanıyorlar. Bu gelişmeler sonucunda mı?
0: Yani şöyle, orada İngiltere ne derler, bir istisna gibi gözüküyor Avrupa şeyinde, tarihinde. Aslında İngiltere de borçlanıyor. Burada yani borçlanma derken aslında borçlanma çok kötü bir şey olarak değil. Zaten borçlanabiliyorsan bu iyi bir şey. Yani İngiltere bunu
1: finanstan
0: başarabiliyor.
1: Finanstan hiç anlamıyorum.
0: İngiltere bunu başarabildiği için bir istisna oluyor. Yani çünkü şöyle bir şey var.
1: Bu mali kriz yaşadığı anlamına gelmiyor mu ama?
0: Bu şöyle, borçlanmak iyi bir şey de bu borçlanmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebiliyor musun? Yani borç para bulabiliyor musun? Çünkü bir sefere eskiden mesela atıyorum bir sefer düzenlendiği zaman bir kralın ordusuna baktığımız zaman ya bir imparatorun hani 40 bin kişi bulduğu zaman iyi bir ordu kurdu oluyor. Ve bu 40 bin kişinin parası cebinden çıkmıyor, bahsettiğimiz gibi şey az önce bahsettik. Parası cebinden çıkmıyor. Onun yerine lord o orduyu biriktiriyor. Şu anda 40 bin kişilik bir, hani bahsettiğimiz 14. Louis zamanında gibi dönemlerde 40 bin kişi değil, bazen 400 bin kişinin sefere çıktığı oluyor. Ve bu 400 bin kişinin kralın finanse etmesi gerekiyor. Hmm. Böyle bir dönemde bu kadar 400 bin kişinin finanse edilmesi halktan toplanan vergiyle olacak bir iş değil. Yani burada bir para bulunması lazım. Ve bu para da işte tüccarlarda, burjuvazi dediğimiz insanlar o grupta, işte soylularda para var. Bu para nasıl alınacak? Bu insanlarla pazarlık yapılması lazım. Bunlardan borç para alınması lazım. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. İspanya dediğimiz işte bu Habsburg İmparatorluğu'na bağlı olan imparatorluk veya Fransa biraz daha işte bu mutlakiyetçilik dediğimiz sistem yönetiliyor. Yani işte o 14.lüğü devlet benim diyen adam borç para aldığı birine de ben senin borcunu sildim de diyebilir mesela. Ödemiyorum da diyebilir. O yüzden bir savaş çıktığı zaman işte bu mutlakiyetçi dediğimiz işte bu liderler borç para aramak için yana yakıla gezdiği zaman insanlarda şöyle bir şey oluyor. Tamam ben sana borç para vereyim ama yüksek faizle vereyim. Çünkü senin ödeyip ödemeyeceğini bilmiyorum. Yani sonuna kadar vereceğini bilmiyorum. Bütün parayı vereceğini bilmiyorum. O yüzden yüksek faizli borç veriyor. İngiltere burada bir istisna oluşturuyor. İngiltere çok kolay borçlanabiliyor ve borçlanabilmeyi sürdürüyor. Ve her seferinde borcu ödeyebildiği için de insanlar düşük faizle borç veriyorlar İngiliz devletine. Ama burada İngiltere'nin şöyle bir avantajı var. İngiltere Avrupa'daki diğer muadilleri gibi mutlakiyetçi bir yönetilmez ya da birazcık da devletin yanında, kralın yanında bir meclis de var. Ve parlamento var ve bu parlamentoda soylular var. Ve bu soylular şanlı devrim dediğimiz bir devrim var yaşanıyor İngiltere'de. Ve soylular yerlerini garanti ediyorlar devlette. Yani kralın yanında bizde, parlamentoda var. Ve bu soylu insanlar zaten devletin borçlandığı insanlar. Ve devlet borç aradığı zaman soylular kendi ceplerinden çıkartıp çok rahat koyuyor. Çünkü savaş bittiği zaman zaten borç bana ait. Devletin bir yerinde ben varım zaten. Kralın yanında ben varım ve kral tek söz sahibi değil. O yüzden bu borç çok rahat bir şekilde ödenir. Bunun da farkındalar. O yüzden faizlerini Fransa ve Habsburg'daki gibi çok yüksek faiz değil de daha düşük faizle verebiliyor. Bu şekilde mesela bir savaş çıktığı zaman sadece kralın şunu söylemesi yetiyor. Yani parlamentoya haber gönderiyor. İşte savaş çıktı. Ordu düzenlenecek. İşte donanma kurulacak. Bunun için para lazım. Faizlidir, şudur. Tamam hemen para hemen hazır. Ve hemen ordu donatılıyor. Hemen donanma denize indiriliyor. Ama mesela Fransa'yı ele aldığımızda savaş çıktı. Devlet ne yapıyor? Para lazım. Hadi şuna gidelim, şundan para isteyelim. Buna gidelim, bundan para isteyelim. Çünkü herhangi bir meclis gibi bir şey yok. Soyluların toplandığı bir yer yok. Dediğimiz gibi Versailles Sarayı'na toplanan soylular zaten soyulmuşlar bir şekilde. İşte evet, bu balolarla, madolarla onlar soyulmuşlar.
1: Ya da terlik giydirmişler bir şekilde.
0: Evet. Onların soyulması durum söz konusu. Yani o yüzden devlet kimde para var? Önce bunu araştırıyor. Ve para kimde onu buluyorsun. Bu sefer gidiyorsun. Bana şu kadar borç ver, bu kadar borç ver. Ne kadar faiz olsun onu görüşüyorsun. O yüzden biraz orduların geç hazırlanması da var. O yüzden İngiltere bu dönemde ekstra ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü kolay para buluyor, ordusunu kolay kuruyor, donanmasını kolay denize indiriyor.
1: Hocam ordular diyorsunuz, savaş diyoruz, hep donanma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani donanma, şimdi savaşlar Akdeniz'den Hint Okyanusu'na, Atlantik, burada geçiyor anladığım kadarıyla. Yani denizlere hakim olmak, hep donanmadan bahsettiğimiz için denizlere hakim olmak, kara ordularına sahip olmaktan daha mı önemliydi o dönem?
0: İkisi de lazım ama bu dönemde işte bütün dünya artık ne derler küçük bir köy olmaya doğru ilerlediği için hani Amerika artık Avrupa'ya bağlandı, bir şekilde Hindistan tarafı Avrupa'ya bağlandı, Osmanlı zaten Avrupa'ya bağlanmış durumda çünkü Akdeniz bu dönemde sürekli savaşların yaşandığı bir coğrafya zaten. O yüzden donanma önemli yani çünkü hem savaşın bir ayağını oluşturuyor, önemli bir ayağını, hem de karada gitmektense denizde gitmek daha hızlı bir şekilde ulaşım sağladığı için önemli. Bir de bu dönemin asıl karakteri İngiltere olduğu için, İngiltere'de bir ada ülkesi olduğu için, ada ülkesiyle savaşmak için mecbur da birazcık donanmaya şey yapmak lazım, yatırım yapmak lazım gibi durum söz konusu Avrupa için, yani kıta Avrupa için konuşuyorum. Zaten İngiltere'nin başka şansı yok gibi. Yani İngiltere zaten donanmaya sahip olmak zorunda.
1: Evet.
0: Bir de işte bu coğrafi karşılaşmaların olduğu dönemde artık ticaret gemileri zaten çok fazla şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Bu dönemde denizciliğin de değişmesi gibi bir durum söz konusu. Normalde eskiden Akdeniz coğrafyası asıl ana plandayken kadırga dediğimiz eski şeyler, gemiler söz konusu. İnsanların kürekle çektiği ve karşıdaki gemiye yanaşan, işte ona bir rampa atan, onun üstüne çıkıp yine insanların savaştığı bir veya işte tüfekle savaştığı gibi bir durum söz konusu. Ama bu kadırga dediğimiz kadırga tipi gemiler şeye uygun değil. Okyanuslar için uygun değil. Bu dönemde okyanusların geçilmesi lazım. Amerika'ya gidilmesi lazım. İşte aşağıdan Afrika'dan dönülüp doğuya gidilmesi lazım. O yüzden gemi tipleri dönüşmeye başlıyor ve kadırgalar işte kalyonlara dönüşüyorlar. Daha gemiler daha fazla büyütülüyor, yükseltiliyor. Ve aslında gemiler tek başına bir kale gibi yapılmaya başlanıyor. Ve bu dönemde aslında donanmaya sahip olan bir adım öne geçiyor aslında. Yani kara ordusu tabii ki önemli. Ama o kara ordusunun da bir yerden bir yere taşınması gerektiği zaman da gene donanma gerekecek.
1: Evet. Hocam başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir taraftan bilinmeyen çok şey var. Küçük buzul çağı denilen bir çağ var ya, o iklim değişikliği Avrupa'da neyi değiştiriyor, tarımı? Yani iklim Avrupa tarihinin görünmeyen aktörlerinden

0: Onu da her seferinde vurgulama ihtiyacı duyuyorlar. Burada verilebilecek örneklerden aslında en temeli Fransız ihtilalinden bahsedebiliriz burada. Hani patatesin gelme sürecinden bahsetmiştik ama patates gelince bir anda insanlar sadece patates ekmiyorlar. Yani bir yandan da ekmek en temel ihtiyaç olarak her zaman duruyor. Yani her zaman buğday lazım, her zaman ekmek lazım. İşte bu bahsettiğiniz küçük buzul döneminde buğdayın yetişmesi birazcık zorlaşıyor o dönemde. Yani küçük buzul çağın yaşadığı dönemde. Buğdayın yetişmesi zorlanınca işte un üretilemiyor. Un üretilemeyince ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca da işte o 14. Louis'nin bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli donatması, sürekli bunu sefere çıkarması, işte o bahsettiği devlet benim, Avrupa'nın en büyük imparatoru benim. Bir de bu dönemde böyle bir şey de var, kavga da var. Yani evrensel bir imparatorluk kurma derdi var insanlarda, devletlerde. İngiltere var, işte Fransa var, Habsburg İmparatorluğu var. Bir yandan Osmanlı İmparatorluğu da hala güçlü. Yani belki Avrupa'nın bütün bu ataklarına direnmeye çalışıyor, karşılık vermeye çalışıyor. Ama bir yandan kendi gücü hala var. Osmanlı İmparatorluğu belki bizim hani bugün hani okullarda falan gösterilen işte gerilemeye girdi, çöküşe girdi gibi bir altı vardır ama Osmanlı İmparatorluğu gerilememiştir. Sadece Avrupa'nın ilerlemesiyle beraber birazcık daha eşitlenme durumu söz konusu. Yani kolay kolay yıkılacak bir imparatorluk değil. Onun farkında Avrupalılar. Ve burada evrensel bir imparator kim olacak? Bunun kavgası var. Ve 14. Louis zamanından itibaren Fransa'nın sürekli bir ön plana çıkma durumu var. İşte bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli finanse edelim. Sürekli işte bu orduyu besleyelim. Sürekli savaşa gidelim. İşte en büyük imparator kim gösterelim şeyi. Bu küçük buzul çağı devrinde işlerin sarpa sarmasına sebep oluyor ve işte ekmeğin olmaması halkın ayaklanması sebep oluyor. İşte bu meşhur ekmek bulamıyorsa pasta yesinler mevzusu var ya.
1: Evet, o da
0: birazcık önemli. Oradan patlıyor mevzu. Yani ekmeğin olmaması işte zaten sürekli savaşlarda yıpranmış olan halkı daha da kötü bir duruma itiyor ve programın başında bahsettik. Dediğim gibi Avrupa halkı birazcık kendi kralını, yöneticisini fırıncı gibi görüyor. Yani ekmeği verdiği sürece bir sıkıntı yapmıyor her şeye rağmen. Ama ekmek çıkmadığı zaman, karnı doymadığı zaman çok hızlı bir şekilde isyan çıkartabiliyor her seferinde. Ve Fransız ihtilali dediğimiz işte aslında bütün dünyayı dönüştüren bir devrim. İşte çok farklı şeylere giden yerlere de sebeptir. Tabii onun başka arka planları da var ama halk nezdinde asıl temel problem ekmek olmaması.
1: Açlık.
0: Bu dediğiniz küçük buzul çağda işte bu dünyayı bu kadar değiştiren bir şeyin en büyük aktöründen bir tanesi aslında. Yani iklim demek ki Avrupa'yı değiştiren başat aktörlerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet, bir kırılma noktası olmuş. Bir süre sonra, doğru not almış mıyım? Lütfen beni düzeltin. Devlet, sürekli Louis diyoruz, devlet işleri vesaire yönetim. Devlet işleri soylulardan eğitimli memurlara ve hatta hukukçulara geçmesi söz konusu olmuş mu?
0: Evet, doğru.
1: Yani o zaman modern bürokrasinin doğuşuna da denk geliyor bu.
0: Evet. Burada şöyle bir tespit var. Charles Tilly'nin sanırım, yanılmıyorsam. Savaşlar devletleri kurar, devletler de savaşları yapar gibi. Şimdi burada bu bahsettiğimiz bütün bu savaş silsilesi, devletlerin birbirine üstünlük kurma silsilesi, devletlerin de yeniden kuruyor aslında savaş mevzusu. Çünkü dediğimiz gibi büyük orduların beslenmesi gerekiyor. Bunların finanse edilmesi, bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Yani donanma yapılması gerekiyor. O yüzden devletler şunun farkına varıyorlar. Bu savaşları finanse edecek şekilde bürokrasiyi tekrar kuralım. Ve burada ana şeyimiz para. Yani paranın ele geçmesi lazım. O yüzden ne yapmak lazım? İlk başta vergiyi düzenlemek lazım. İşte bahsetmiştik. İşte ilk başta Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Çeşitli imparatorluklarda da böyledir. Parayı toplayan genelde devletin gönderdiği insanlar değillerdir. Oraya ihale açar devlet. O ihale sonucunda oranın vergisini toplayacak adam seçilir. O ana parayı devlete verir, gider oraya, kendi vergisini kendi toplar gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada Avrupa'daki durum şuna dönüyor. Devlet şuna, hani az önce aslında birazcık bahsettik. Devlet, oradaki parayı da ben toplayayım, aracılar çıksın. Çünkü bir şekilde şöyle, yani devleti şu da zorluyor. Aracı gidip oraya ekstra vergi de toplayabiliyor. Kendi halkı da zorlayabiliyor. Bu devlete kötü bir şey olarak geri dönüyor. Çünkü halkın mutsuz olması imparatorun da tahtından edebilir.

0: kralı tatmin edebilir. O yüzden bunu da engellemek istiyor devlet ve bir şekilde taşraya hükmünü geçirmek istiyor. Yani 14. Lüyin'in de rüyası olan devletin her yere hakim olduğu şeyi yapmak istiyor. O yüzden bürokrasi değişiyor. Yani artık soyluların bir bürokrasi yerine devlet kendi memurunu kendisi yetiştiriyor. Okullar okullaşma dönemi başlıyor bu dönemlerde. Kendi okullarında kendi memurunu kendi yetiştiriyor. Ve bu yetişme sürecinde o yetişen memur bir şekilde devletin kendini devlete borçlu hissediyor. Çünkü devlet onu bir şekilde yetiştiriyor ve bir yere istihdam ediyor. Kendini de borçlu hissediyor. Yani devlete birazcık tamamen bağlı bir nesil yetişiyor diyebiliriz memur nesli olarak. Ve bu insanları eski soyluların olduğu yerlere koyuyorlar ve bu insanlar tamamen devletin gönderdiği mevzuat neyse ona göre vergisini topluyor. Ve bu şekilde devlette taşrada kaç insan yaşadığını öğreniyor. Çünkü oraya giden insanlar vergi toplaması için orada kaç kişinin olduğunu öğrenmesi gerekir. Oradaki kimselerin ne kadar toprağın olduğunu öğrenmesi gerekir. Ne kadar varlığının olduğunu öğrenmesi gerekir. Bir şekilde aslında insanlardan haberdar olmaya başlıyor devlet.
1: Nüfus sayımı yapılıyor.
0: Tabii ki de nüfus sayımı yapılıyor, toprak sayımı yapılıyor, ürün sayımı yapılıyor. Yani devlet tamamen sadece kendi merkezinde değil de bütün topraklar üzerindeki nerede kaç kişi var hepsinden haberdar olmak istiyor.
1: Modern gözetimi başlatıyorlar.
0: Evet, öyle. Yani bir yani bunun tabii burada da modelin iki yüzü var. Yani insanlar için bu kötü bir şey mi? Bir yerden bakarsanız kötü bir şey çünkü
1: sürekli denetim altında
0: kaçabiliyorlardı bir şekilde. Evet. Çünkü o vergi toplayıcı geldiği zaman eski sistemde adam kendi malını saklayabiliyordu veya yalan söyleyebiliyordu, kaçabiliyordu. Ama memur geldiği zaman artık orada her şeyin sayımını yapıyor ve orada yaşıyor artık adam. Evet. Orada çalışan artık yani topluma da bir şekilde şey yapıyor ve devletler zaten şöyle bir şey yapıyorlar. Oraya giden kişi oradaki halkla çok fazla şey yapmasın, ünsiyet kurmasın diye memurların farklı yerlere atanması, işte insanlarla haşır neşir olmasınlar, hani devleti de kandırmasınlar gibi bir durum söz konusu. Aynen. Yani devlet tamamen insanların bütün bilgilerine hakim olmak istiyor. İyi vergi toplamak için. Asıl dert burada vergi toplamak. Çünkü hükümdarın en büyük derdi, en büyük kral ben olacağım. Burada parayla ve orduyla olacak. Diğer taraftan bakarsak da insanlar için iyi bir şey. Çünkü bir şekilde hani kaçakçılar, işte haydutlar, maydutlar gelip de köyü basma durumları birazcık azalıyor. Çünkü devletin gelmesi belki onların takip edilirliğini arttırıyor ama aynı zamanda güvenliği de arttırıyor. O yüzden insanların da sadece kötü yönden baktığı bir şey değil. Hani devletin gelmesi birazcık onların da işine geliyor.
1: Rahatlatıyor. Evet. Hocam Avrupa kendi anlattığı gibi her zaman o altın çağını yaşamıyor. Mesela 30 yıl savaşları. Gerçekten Avrupa halkları için bir yıkım, nasıl bir yıkım oldu?
0: Yani her şeyden önce dediğimiz gibi bütün bir ekonominin sarsılması durum söz konusu. Yani savaşların uzun sürmesi. Aslında sadece Avrupa için değil, bu bütün Akdeniz coğrafyası için söylenebilir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu da buna katmak gerekir.
1: Doğru.
0: Yani uzun savaşların olması her zaman halkın istemediği. Çünkü yani en nihayetinde bakacak olursak, insani açıdan bakacak olursak, kendi yakınları savaşa gidiyorlar ve dönüp dönmeyeceğini bilmiyorlar insanlar. Ve bu insanlar giden yani savaşa katılan insanlar bir şekilde aslında hani erkek gücü asıl tarlada çalışan erkek gücü bir şekilde savaşa gidiyor ve üretim de düşürüyor. Üretim düşürdüğü gibi aynı zamanda nüfusu da düşürüyor. O yüzden yani Avrupa'nın bu kadar hırpalanması süreci var ama bu bütün dünya için geçerli. Yani savaşların uzaması hem ekonomik olarak hem insani bakımdan bütün yıpranmaları beraberinde getiriyor aslında.
1: Evet, bir de hocam siz dediniz bu erken modern dönem 1800'lü yıllara dayandıranlar da var. İşte 1756-63 arasında 7 yıl savaşları var. Avrupa'nın yanında Amerika, Afrika, işte Asya'da yaşanıyor. Aslında bunun içerisinde dediğimiz baktığımız zaman. Bu nedenle bunu tarihin ilk gerçek dünya savaşı olarak görebilir miyiz sizce?
0: Görebileceğimizi söylüyor bazı tarihçiler. Yani bazı tarihçilerin tezi o yönde. Yani bu ilk prototip bir dünya savaşıydı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında birazcık daha eskiye gitmek gerekir bunu anlatmak için. Bu Westfalia'dan gelen bir süreç. Yani Westfalia anlaşmasıyla beraber aslında dünya siyaseti birazcık kiliseden arınmaya başlıyor. Yani kilise işin dışına çıkartılıyor. Seküler bir devlet yapılanması ortaya çıkıyor ve bu seküler devletler işte bu bahsettiğimiz evrensel lider kim olacak? yarışına giriyor birazcık.
1: Bağımsız devlet sistemi kuruluyor baktığımızda.
0: Bağımsız, zaten bağımsızlar da kilise artık tamamen işin dışına çıkıyor. Çünkü eskiden şöyle bir şey var. Hani birbiriyle savaş eden iki Avrupa topluluğu kafa kafaya geldiği zaman bu ikisi de Katolik Hristiyansa kilisenin de söyleyecek bir lafı olur. Çünkü içeride kırılan Hristiyan halk. Ama bir şekilde özellikle Rönesans, Reform, bütün bunlar yaşanırken kilisenin yavaş yavaş kendi kabına çekilmesi, çok siyasetten artık ayrışması durumu söz konusu. Ve Westfalia'dan itibaren artık Avrupalı devletler kendi bağımsızlıklarını diyebiliriz kazanıyorlar. En azından kiliseden bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa'da bir denge kurulması gerekir anlayışı devletlerde beliriyor. Yani çünkü sürekli birisi ortaya çıkıp ben bütün Avrupa'ya hakim olacağım gibi bir düşünceli ortaya çıkınca diğer insanlar bundan ister istemez korkuyorlar. Yani çünkü ne olacağı belli değil. O yüzden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir denge olsun. Yani birisi çok fazla başını kaldırdığı zaman öbürleri ittifak yapsınlar ve o başını kaldıranı bir şekilde aşağıya çeksinler gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu birazcık işte aslında bizim tarihe bakarsak Osmanlı İmparatorluğu hani hep anlatılır ya son zamanlarda denge politikasına geçti diye. Aslında bütün dünyanın bir denge politikasına geçme durumu söz konusu. Yani birisi başını çok fazla kaldırdığı zaman oraya hemen bir denge getirilmesi için diğerlerinin ittifak yapması gerekir. Burada da asıl dengeleyici faktör İngiltere aslında Avrupa'da. Şimdi bu bahsettiğiniz İdili Savaşları çıktığı dönemde savaşın asıl çıkma sebebi işte bu Prusya İmparatorluğu bu dönemde birazcık güçlenmeye başlıyor. Ve Prusya İmparatorluğu güçlenince Habsburglular ve Fransa İmparatorluğu bu güçlenen Prusya'yı sindirelim gibi. Mesela normalde Fransızlarla ve Habsburglar ezeli rakipler. Ama mesela başka birisi ortaya çıktığı zaman hemen ittifak yapabiliyorlar. Normalde eskiden çok fazla mümkün değildi. Bu birazcık Westfalia'nın getirdiği bir siyasi denge. Ve bu 7 yıl savaşlarında başını çıkartan şeyin ezmeye çalışıyorlar ilk başta. Fransa ve Habsburglular Prusya'yı ezmeye çalışıyorlar. Prusya'nın ezilmesi demek bu sefer onun aşağı gitmesi demek oluyor. Bu sefer başka bir dengeleyici lazım. İngiltere sürece dahil oluyor. Ve İngiltere Prusya'ya destek veriyor. İngiltere'nin olaya dahil olması, işte bizim bu bahsettiğimiz dünya savaşı nasıl çıkıyordu mesela normalde? Bir devlet bir devlete savaş açıyor, o onu açıyor, o onu açıyor derken bütün dünya savaşa giriyor. İngiltere'nin savaşa girmesi de çok fazla devlet savaşa girmiyor ama bütün topraklar savaşa giriyor. Çünkü İngiltere'nin her yer toprağı var ve Fransızların da her yer toprağı var. Ve savaş bir anda Avrupa kıtasındayken bir anda Afrika'ya sıçrıyor ve bir anda doğuya sıçrıyor, Hindistan tarafına sıçrıyor. Çünkü iki devlet sadece Avrupa'daki çıkarlarını zedelemek istemiyorlar. Yani hazır yeri gelmişken Amerika'daki avantajlarını da elde edeyim. Hindistan'daki avantajları da elde edeyim.
1: Madem yangın var.
0: Evet.
1: Fayda olayım.
0: Şimdi burada öyle bir durum söz konusu. Yani o yüzden tarihçiler şu an 7 yıl savaşlarına baktıkları zaman Dünya Savaşı'nın ilk prototipiydi diyorlar bu. Çünkü bir devletin yani İngiltere'nin savaşa dahil olmasıyla beraber savaş Avrupa'da kalmayıp bütün dünyaya yayılıyor. Evet. Burada da 7 yıl savaşlarında şöyle de bir şey var. Yani çok farklı kapılara açıyor. İşte bu bahsettiğimiz Fransız ihtilalinin temel sebeplerinden bir tanesi de odur. Yani oradaki o Fransa'nın o yıkımı. Çünkü Fransa savaşı kaybeden tarafta oluyor 7 yıl savaşlarında. İngiltere kazanan tarafta. Orada birazcık kısmetsizliğe denk gelmiş aslında şeyin. Ne derler? Fransa'nın. Çünkü Rusya bu dönemde epey zorluyor Prusya'yı. Ama Rusya'daki kraliçenin ölmesi, tahta yeni çıkan kralın da birazcık Prusya sempatizanı olmasıyla savaşta tek başına kalıyor gibi bir durum oluyor Fransa ve birazcık savaşın kaybedeni tek başına oluyor. Şeyde yeniliyor, Amerika'da yeniliyor. Amerika'da yenilince oradaki bütün kaynağı kesiliyor zaten. Yani oradan gelen bütün zenginlik kesiliyor. Yine Hindistan tarafında yeniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fransa'nın bütün bir çöküşü, yani o bahsettiğimiz devrime giden süreçteki o bütün bir çöküşü birazcık orada başlıyor.
1: Hocam dengeler demişken sormadan geçmeyeyim bunu da. Bir 4-5 dakikamız var ama Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya hocam Batı merkezli tarih kitaplarında uzun süre Avrupa'nın dışında gösteriliyor. Oysa bu iki güç o dönem Avrupa'daki ittifakları, savaşları ve sınırları belirleyen güç aslında. dediğiniz aslında buna da biraz işaret edebilir mi? Bunu nasıl açıklarız?
0: Edebilir. Biz şimdi yani kendi açımızdan baktığımız için ben sürekli Osmanlı İmparatorluğu'nu sokmaya çalıştım ama ben de o hataya düştüm. Rusya İmparatorluğu'na sonunda bahsedebildik.
1: Evet.
0: Mesela
1: evet.
0: Kitaplarda okuyucular, dinleyicilerimiz okurlarsa kitapları bunu görecekler. Yani her bir bölümde Rusya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli bu işin içerisinde olduğu, bu coğrafyanın içerisinde olduğu, bazen tehdit olarak burada olduğu, bazen gelişmelerin buradan aktığı, bazen Avrupa'nın burayı etkilediği, karşı etkilerin karşıya geçtiği bir süreç söz konusu. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın erken modern Avrupa tarihi dediğimiz işte bu modern Avrupa'yı ortaya çıkaran süreçte öyle sadece yanda kalan aktörler değiller bunlar. Bizzat sürecin içindeler. Bu süreci etkileyen aktörler bunlar. Ve bunları eğer buradan çıkartırsak, bir köşeye atarsak, buradaki yazarların ve editörün şeye bakarsak, yani bunları bir köşeye atarsak diyor, Avrupa tarihini eksik anlarız, yanlış anlarız.
1: Evet.
0: Birazcık böyle bir anlayış var kitaplarda. Ben de bunun böyle olduğu kanaatindeyim. Sadece Avrupa tarihi için değil, özellikle işte bu dünyanın birbirine bağlı olduğu Akdeniz dünyasının coğrafyasında, işte coğrafi karşılaşmalar sonrasında bütün dünya aslında birbirinden haberdar oluyor. Bütün dünya birbirinden haberdar olması demek, bütün dünyanın birbirini etkilemesi demek. O yüzden bir yerin tarihi bir okuması yapılacaksa kesinlikle karşılaştığı kim varsa, etkilendiği kim varsa oranın tarihinde kesinlikle etkili olduğunu görüyoruz. Bunu mesela bugün mikro çalışma yapan tarihçiler bile aslında dikkat etmesi gerekiyor. Belki mesela bir aileye, bir kişiye odaklanıyoruz ama o kişiyi veya o ailenin yaşadığı coğrafyanın çok farklı yerlerle etkileşimde olduğunu bazen ıskalıyoruz, onu gözden kaçırıyoruz. Ve bir yerin tarihini etkileşimde olduğu yerlerin tarihini okumadan okumak birazcık kadük kalacaktır yani kesinlikle.
1: Kesinlikle hocam. Bütün bu tablo program boyunca konuştuklarımızı kitap bize gösteriyor ki modern Avrupa'nın yalnızca Avrupalılar tarafından değil, dünyanın geri kalanı, şimdi sizin çok güzel özetlediğiniz şekliyle dünyanın geri kalanıyla kurulan ilişkiler içinde şekillendiğini görüyoruz ve bunu böyle kabul etmek gerekir. Hem bilimsel açıdan hem objektif bakacak olursak. Gerçekten çok önemli bir kaynak. Tekrardan göstermek istiyorum. Sizin de son sözlerinizi alayım. Bu önemli kaynakla ilgili programı sonlandıralım sonrasında. Ben gösterirken buyurunuz.
0: Yani burada bu kitap aslında orijinal, yani İngilizce çıktığı yerde iki cilt halinde yayınlandı. Ama bence Vakıfbank, buradan tekrar teşekkür ederim Vakıfbank'a da bu imkanı sunduğu için, bunu 7 ciltlik bir seri haline getirdi ve hepsine altına alt başlıklar koydu ve bence çok güzel de bir şekilde 7 cilt yaptılar. Ve hepsinin aslında ana teması şu, yani hepsinin bir alt başlığı var ama aslında bütün 7 kitap üst üste koyup okunduğu zaman gene de bir şey fark etmeyecek. Bu dediğimiz şeyin aslında vurguluyorlar. Yani Avrupa tarihi, erken modern Avrupa, bugünkü modern Avrupa'yı doğurdu. Ve bugünkü modern Avrupa'yı anlamamız için buradaki gelişmeleri takip etmek ve izin sürmek gerekir. Ama bu iz sürmeyi sadece Batı tarafından bakarak yaparsak tamamen ortaya koyamayız. Aradığımız bugünkü Avrupa'nın cevabını bulmamız için, bugünkü Avrupa neden bu şekilde ortaya çıktığını bulmamız için erken modern döneme bakmamız lazım. Ve bunu da sadece oradan bakmamamız lazım. Dünyanın farklı pencerelerinden bakmamız lazım.
1: Bu pencereyi bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bank Kültür Yayınları'na, sizlere, yazarımıza, Hamish Scott ve gerçekten bu programı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Değerli tarihseverler, Doktor Sinan Çakır hocamla beraberdik. Erken dönem modern Avrupa tarihiyle eleştirel bir perspektiften çoklu okumayla gerçekleştirdik ve hakikaten hocamız bize çok bilinmeyen yönlerini anlattı. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşmak üzere. İyi akşamlar.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir kuruştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil. Mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde.

0: Daha sonra su içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir. Deforme olmaz, güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik absorbe etmemizi, vücudumuza almamızı da arttırıyor riskini de.
2: Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yediğinizi söylesem, tepkiniz ne olurdu?
3: Şaşırırdım. Sağlığım için de üzülürdüm.
4: Çok şaşırırdım çünkü farkında olmadığımız çok fazla yerden maruz kalıyoruz.
5: İlk düşüneceğim şey de bu vücutta mevcut olan plastiğin, mikroplastiğin vücuttan nasıl arındırıldığı. Bunun üzerine bir programa geçerdim.
2: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
0: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelindeler. Şimdi makroplastikler dışkıyla atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boy küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
2: Müzik Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
3: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
1: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
3: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan, tabii plastik şişelerden.
5: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var. Dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
2: Beynimiz vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
1: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar aştığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını aştığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa, sizin vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te Sao Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var. Deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres, örnek veriyorum, veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için. Bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
6: Plastik hayatımıza gireli aslında çok uzun zaman olmadı. Ama rakamlar birkaç kuşakta yaşanan olağanüstü dönüşümü gösteriyor. 1950 yılında dünya yılda yaklaşık 2 milyon ton plastik üretiyordu. 2019'da bu rakam tam 460 milyon tona ulaştı. Yani yaklaşık 70 yılda yıllık plastik üretimi 230 katına çıktı. 1950'den 2019'a kadar insanlığın ürettiği toplam plastik miktarı yaklaşık 9.5 milyar ton. Dünya üzerindeki bugün yaşayan her insan için bir tondan fazla plastik yükü var. Ama asıl şaşırtıcı olan yalnızca ne kadar ürettiğimiz değil, onu ne kadar kısa süre kullandığımız. Mesela 2019 yılında dünyada 353 milyon ton plastik atık oluştu. Ve bu atığın yaklaşık 3'te 2'si ambalajlar, tüketici ürünleri ve tekstil gibi kullanım ömrü 5 yıldan kısa ürünlerden geldi. Bazıları yıllarca değil, aylarca, hatta yalnızca birkaç dakika kullanıldı. Bir kahveyi içene kadar, bir siparişi eve getirene kadar, bir şişe suyu bitirene kadar. Peki sonra? Bugün dünyada küresel plastik atığın yalnızca yaklaşık %9'u gerçekten geri dönüştürülebiliyor. Geri kalanı ya yakılıyor, ya depolama alanlarına gönderiliyor, ya da kontrolsüz biçimde bertaraf edilip çevreye karışıyor. Yani plastik için çöpe atmak, onun mutlaka ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Çünkü plastik yok olmak yerine zamanla daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Bir parça, daha küçük bir parça, mikroplastik ve sonunda nano ölçekte parçacıklar. İşte tam bu noktada devasa bir çevre probleminin ölçeği değişiyor. Milyonlarca tonla ölçtüğümüz plastik artık mikrometrelerle ve nanometrelerle araştırılıyor. Bir zamanlar gözümüzün önünde duran plastik, gözümüzün göremeyeceği kadar küçülüyor. Suyumuza, toprağımıza, havamıza ve besin zincirine karışıyor. Ve bilim, şimdi plastik çağının belki de en tuhaf çelişkisinin peşinde. İnsan birkaç dakikalık kullanım için ürettiği bir malzemenin izlerini çok daha uzun süre kendi çevresinde ve hatta kendi bedeninde mi taşıyor?
2: Bir insanın plastikle ilk karşılaşması ne zaman başlıyor dersiniz? Çocuklukta mı? İlk kez ambalajlı bir gıda tükettiğinizde mi? Yoksa daha dünyaya gelmeden önce mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere anne karnındaki bebeğin yaşamını sürdüren plazenta, anne ile fetüs arasındaki bir biyolojik geçiş sistemi. Yani bebek için gerekli olan oksijen ve besinler de buradan geçiyor. Maalesef zararlı şeyler de. İşte tam bu noktada bilim insanları plastik dünyasında bir duruma dikkat çekiyorlar. Plazenta ve gebelikle ilişkili çalışmalarında mikroplastik ve nanoplastik parçacıklarının varlığını rapor ediyorlar. Bu bulgular çok çarpıcı bir şüpheyi de beraberinde getiriyor. Plastik parçacıkları plazenta bariyerini aşarak gelişmekte olan bebeğe de ulaşabilir mi? Eğer mümkünse bu ne demek?

0: Anne karnına plastik girer mi, girmez mi? Bu önemli bir nokta. Özellikle fetustan geçebilme özelliği var. Çünkü anneden kan yoluyla eğer kanda herhangi bir şekilde bir birikim varsa eğer o bebeğe de geçiş yapabiliyor. Ama bunlar tabii hala çalışmalar üzerinde yapılıyor bu konu üzerinde. Net belirlenmiş bir nokta yok ama geçebilme riski var.
1: Bununla ilgili hastanede yapılmış çalışmalarda 50 örneklemden oluşan bir yeni doğum yapan annelerin %90'a yakınında fetüslerde plastiğe rastlanıyor. Özellikle hamilelik döneminde ambalajlı paketlenmiş gıda tüketimi yoğun olan kadınlarda bu daha sık rastlanıyor. Özellikle polietilen ve gene polipropilen ürünler daha fazla bulunmuş.
2: Anne karnındaki bir bebeğe bile mikroplastik ulaşabildiğini duysanız bu sizi ne kadar endişelendirirdi?
3: Endişelenirdim çünkü ileride ben de bir anne olmak istediğimde çocuğumun sağlığı konusunda endişelenirdim.
4: Çocuk yapmayı bir daha düşünürdüm.
5: Çok endişelendirirdi. Büyüdüğü zaman daha fazla maruz kalacağını düşünüp çok gerilirdim.
6: Yani biz yaşam döngümüzün daha en başından plastiklere maruz kalmamız gerçekten korkunç. Kötü bir tablo olurdu.
2: Plastikten uzak durmak istiyorsunuz. Güzel. Plastik şişeyi bırakabilirsiniz. Ambalajlı gıdayı azaltabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Hatta plastik mutfak ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Peki tüm bunlar yeterli mi? Maalesef hayır. Çünkü plastik yalnızca elimizde tuttuğumuz eşyalarda değil. Mesela sentetik kumaşlardan kopan mikroskobik liflerin karıştığı ev tozlarında, aşındıkça küçük parçacıkları çevreye yayılan araç lastiklerinde, plastik ambalajlı sistemlerde. Peki bunların hepsi aynı ölçüde mi önemli? Şöyle de sorabilirim. Bir insanın aldığı toplam mikroplastik miktarında asıl pay hangisinin?

0: Plastiklere maruz kaldığımız faktörler çok çok değişken. Yani vücudumuzun her noktasından plastik geçebilir. Solunum yollarından alabiliriz. Besinle, suyla, gıdayla biz bunu alabiliriz. Ya da derimizden alabiliriz. Eğer herhangi bir yara varsa ve o plastik, bu mikroplastikler oraya gelirse, yerleşirse orada alerjik reaksiyonlara kadar, kontak dermatite kadar ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Yani ne bileyim gözümüzden gelebilir, girebilir, nefes alışımızdan girebilir. Dolayısıyla vücudumuzda hem sudan, hem topraktan, hem gıdadan, besinden birçok yerden biz plastiklere maruz kalabiliyoruz.
1: Plastiklerin en büyük maruziyet kaynağı havadır veya sudur diye kesin bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz üç temel kaynak var. Nedir bu? Hava, su ve aynı zamanda işte gıdalar. Burada tamamen kişinin kullanım alışkanlığı veya bulunduğu çevresel atmosferle alakalıdır. Örnek veriyorum, siz yoğun tempoda çalışan birisiniz. Günün 10 saatini, 12 saatini işte iplik üreten bir fabrikada çalışıyorsunuz değil mi? İşçisiniz orada. Dolayısıyla pamuktan dokumada, özellikle dokuma tezgahında çalışıyorsanız 8-10 saat maruziyet, dolayısıyla sizin için en büyük maruziyet kaynağı havadır diyebiliriz. Bunun gibi bu üç kaynak da olabilir. Tamamen insanın maruziyetiyle, yaşam tarzıyla alakalıdır.
2: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri?
3: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
4: Muhtemelen mutfak gereçleri çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
5: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
6: Plastik kaplar olabilir. Onun dışında plastik şişeler olabilir.
7: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme ailesi. Bu ailenin parçacık yüzeyleri çevrede bulunan başka maddelerle etkileşime girebiliyor. Ve parçacıklar küçüldükçe özellikle nano ölçekte hücrelerle ve biyolojik yapılarla temas biçimleri değişebiliyor. Bu nedenle bilim insanlarının araştırdığı risk tek bir başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle. Parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı. Yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.
0: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücutta reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
2: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
6: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
4: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabilirliğinin artmasını isterdim.
8: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık, ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorunuzu karşılık bundan sonra cam şişeye geçer. Tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırım.
7: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım, bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
1: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun, plastik kirliliği ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikronun altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknoloji geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek ki ciddi anlamda ne kadar konsantre bir maruziyet bunu göreceğiz. Bunu zaman da gösterecek hem teknolojinin gelişimi hem de verilerin artması.
0: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonda arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalıkların üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerinde etkileri var.
2: Bir hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek, en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
3: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri, çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
4: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım, dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
6: Pet şişeler olurdu, yani su için o olurdu.
8: Biraz kolay tabii, direkt cam şişeye geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri, yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden bulabilirim, onu kullanırdım. Onu, o benim için zordu yani.
9: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor. Doğduğu anda yapılan rutin testlerde artık yalnızca kan grubu, genetik hastalıklar ya da metabolik değerler ölçülmüyor. Dokularındaki mikro ve nanoplastik yükü de araştırılıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil ama bugün için gerçek de değil. Yani henüz. Şimdi gelin olası bir geleceği düşünelim. Bir çocuk büyürken plastikten kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor, doğal kumaşlar giyiyor, ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu. Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
7: Bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların bulunduğu bir çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet, çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
1: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç. Ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
0: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
2: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
3: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
4: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanında fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
5: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
3: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
8: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendimiz cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı? Bugün hala bilmediğimiz çok şey var. Vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili? Ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?

0: otomatik vergi ödeme talimatı verdi. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız.
2: Halkbank. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler onu gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. 24'te gelişmelerle moderatör hafta sonu başlıyor. Kamu personeli seçme sınavı süreci ÖSYM tarafından bugün yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kapılar kapandı. Adaylar sınav merkezlerinde yerlerini aldılar. 10-15'te sınavın başlamasını bekliyorlar. Kamuda memur olabilmek için KPSS'ye hazırlanan üniversite mezunları sınav merkezlerindeki yerlerini aldı. Saat 10 itibariyle kapılar kapandı. Adaylar saat 10-15'te sınava başlayacak. Onlar sınavda ter dökerken aileler sınav merkezlerinin çevresinde dualarla yakınlarına destek veriyor. Genel yetenek, genel kültür oturumu 120 sorudan oluşacak. Adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Evet, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisi uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülendi. Peki Silivri'deki çalışmalar ne durumda? 10 denizciden bir iz var mı? Bundan sonraki süreçte nasıl işliyor? 24 muhabiri Eren Coşkun Nili Silivri'de bizi bekliyor. Hemen dönelim. Eren merhaba, nedir notların?
1: Evet, arama çalışmalarında 5 günü geride bıraktık. Yalnız yine de arama çalışmaları büyük bir fedakarlıkla devam etmiş olsa da 10 mürettebattan hala bir iz olmadığını da belirtelim. Tabii özellikle de bir ROV cihazından bahsetmek gerekiyor ki bu cihaz sayesinde denizin 720 metre derinliğinde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye de ulaşılmıştı. O noktada çalışmaların devam ettiğini, ekiplerin çemberi o bölgede daralttığını söylemek mümkün ki özellikle de bu tür operasyonlarda, yani denizin derinliğindeki bulunması gerekiyor.

0: bir durumda bu cihazın kullanıldığını ve büyük bir fayda sağladığını belirtmekte fayda var. Çünkü denizin 720 metre derinliğinden bahsediyoruz. Ekiplerin işi de bir hayli güç. Peki ne olmuştu? Aslında 2 Eylül'de Silivri açıklarında bir kaza meydana gelmişti. Gece saatlerinde ve Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Tabi bu noktada aslında Tuğberk İmamoğlu'nun üzerinde taşıdığı saçların ağırlığıyla birlikte hızlı bir şekilde su aldığı ve dakikalar içerisinde de battığını söylemek mümkün ve o dakikadan sonra da aslında gemideki 10 mürettebatı bulabilmek için de büyük bir mücadele başladı. 5 günü geride bıraktık. Hala bir ize ulaşılamadığını söyleyelim. Tabii geminin enkazına dün ulaşılmıştı. Özellikle arama çalışmalarına TCG Akın gemisinde katılmasıyla birlikte hız kazandı ve geminin enkazı tespit edildi ve az önce de söylediğim gibi ROV cihazı sayesinde de denizin 720 metre derinliğindeki Tuğberk İmamoğlu gemisi görüntülenmiş oldu. Yine geminin üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısını da görebilmek mümkün. Tabii o noktaya artık ekipler yoğunlaşmış durumda ve çemberin daraltıldığını, o noktada aslında ROV cihazıyla aramaların devam ettiğini belirtelim. Tabii bir yandan da soruşturma devam ediyor ki kazanın nasıl gerçekleştiği, ihmaller ve kusurlar da araştırılıyor. İki gemide de aslında rapora baktığınız zaman, bilirkişi raporuna, iki gemide de çeşitli hatalar ve kusurlar tespit edilmişti. Özellikle de Alsu isimli tankerin köprü üstündeki gözetim ve vardiya ekiplerinin eksikliklerine dikkat çekilmişti bilirkişi raporunda ve kaza sırasında köprü üstünde yalnızca 3. kaptanın bulunduğu, kaptanın da kamerasında olduğu kaza sırasında ve gözcü ve dümen ise bulunmadığı da yine bilirkişi raporlarında yer almıştı. Tutuklananlar da olmuştu. Gözaltına alınan 6 mürettebattan geminin 1. ve 3. kaptanı da tutuklanmıştı. Soruşturmanın da yeni bilgi ve bulgularla ilerlediğini söyleyebilmek mümkün. Tabii bilirkişi raporuna baktığımız zaman da özellikle kazaya sebebiyet verebilen herhangi bir doğa faktörünün bulunmadığı belirtilmişti. Yani bir sisli hava şartları ya da yağış gibi bir durumun olmadığı, hava unsurlarının da kazaya etki etmediği belirtilmişti. Yine raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin EIS cihazını kapatarak seyrettiği yer aldı ki bu aslında gemiler arasında sinyali koordinasyonu sağlayan, konumunu belirleyen bir radar diyebiliriz basit tabiriyle. Bu cihazın kapalı olduğu belirtildi bilirkişi raporunda. Yine köprü üstünde başka bir gözcü veya düvencinin de bulunmadığı da yine bilirkişi raporlarında yer aldı. Tabi denizin 720 metre altındaki bir enkazdan bahsediyoruz ve ROV cihazının sayesinde aslında ulaşılmıştı. O noktada ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ve 5 günün geride kaldığını, gözlerin şimdi derin sulardan gelecek haberde olduğunu söyleyelim. Tabi aralıksız bir çalışma devam ediyor. 740 saati aşkın bir arama kurtarma çalışmasından bahsediyoruz ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyelim. Öte yandan da tabii ki de 5 günü aşkın süredir de kazazedelerin yakınları da bu noktada Silivri sahilinde de gelecek umutlu bir haberi beklediklerini söyleyelim. Tabi gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Yelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Eren, teşekkürler. Kolaylıklar. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 8. güne girildi. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi için 554 metre derinlikte enkazda robotik arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi sürüyor. Facia ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı. Ve orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan

0: enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak. Detayları şimdi 24 editörü Hande İpekgil aktaracak. Hande İpekgil merhaba. Nedir notlar?
1: Büşra Mutlu, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek orta vadeli programın hazırlık çalışmaları artık sona erdi diyebiliriz. Bugün saat 11'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programın yeni detaylarını duyuracak. Orta vadeli program ekonominin aslında 3 yıllık, az önce de söylemiş olduğumuz gibi, rotasını belirleyecek. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, aynı zamanda bütçe dengesi ve borçlanma gibi hedefler yeniden şekillenmiş olacak bugün açıklanacak programla birlikte. Rakamlara baktığımız zaman aslında 2026 hedeflerinde OVP'de neler vardı kısaca hatırlayacak olursak, mevcut OVP'de 2026 yılı için %3,8, 2027 için ise %4,3, 2028 yılı için ise %5 büyüme hedeflenmişti. Aynı zamanda enflasyon hedefleri de tabii önemli. Enflasyon hedefleri ise 2026 için %16, 2027 için %9 ve yine 2028 için de %8 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranlarına baktığımız zaman da 2026'da %8,4, 2027'de %8,2 ve 2028'de de %7,8 ile gerilemesi yine hedefler arasındaydı. Yeni programla birlikte başta tabii enflasyon olmak üzere fiyat istikrarı da olacak. İstihdam ve kamu maliyesindeki izlenecek politikalar yine belirlenmiş olacak. Kamu idarelerinin önümüzdeki dönemde kullanacağı ödenek teklifleri önemli ve bu programla birlikte de işte bu ödenek teklifleri de yine belirlenmiş olacak. Ekonomi yönetiminin yeni dönemde de enflasyonla mücadele başta olmak üzere elbette sürdürülebilir büyüme ve aynı zamanda yapısal reformlara da ağırlık vermesi bekleniyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlandı OVP. İşte tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından da resmi gazetede yayımlanacak ama ondan öncesinde saat 11'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yine OVP'nin 3 yıllık rotasını bizlere açıklayacak. Bizler de takip ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Hande İpekgil, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim sevgili izleyenler. Köprü ve otoyollar satılıyor mu tartışmalarına? Hazine ve Maliye Bakanlığı son noktayı koydu bakanlık. Mülkiyet devri yok dedi. Değerlendirilen modelin belirli süreli işletme hakkı devri olduğunu açıkladı.
2: Köprü ve otoyolların özelleştirileceği tartışmalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamuoyundaki iddiaların aksine mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı. 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre Otoyollarının bazı bölümleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Daha önce programa alınan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri de süreç kapsamında bulunuyor. Bakanlık işletme hakkı devrinin 30 yıla kadar farklı yöntemlerle yapılabileceğini ancak mülkiyetin devlette kalacağını vurguladı. Ayrıca özelleştirme tamamlanana kadar otoyol ve köprülerin bakım, onarım ve işletme sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olacak. Bakanlık otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği iddiasını da yalanladı. Bu rakamın gelir olduğu, yaklaşık yarısının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığını belirtti. Bakanlık ayrıca ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi ya da geçiş ücretlerine ek zam yapılmasına ilişkin bir karar bulunmadığını bildirdi.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Detaylar haberde.
3: Denizolgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı.
4: Canlı aslanıyor.
3: İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sorduğu Demirkol'sa cevapladı.
4: Fazlasıyla yapmaya en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
3: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bazı kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol'sa o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntıysa Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol'sa konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol'sa birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
0: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklar rastlandı. Sanatçının 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.
5: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı, oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Kız arkadaşı ise oyuncunun kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı.
6: Bir tek benimleyken oynadığın adamı hiç sevmiyorum dedi.
5: İlk bilgiler tiroid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi. Ayrıca Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
6: Ama benim böyle bir hikayem yok.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin gölgesinde ABD basınından Washington yönetiminin Orta Doğu'ya ilişkin yeni planı olduğu iddiaları geldi. Axios haber sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ülkelerine dair yeni stratejisine yer verildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni planı sızdı. Yeni detaylar ortaya çıktı. ABD basınında yer alan iddialara göre İran'la savaşın sona ermesinin ardından Orta Doğu'ya yönelik yeni bir strateji var. İddiaya Axios haber sitesi yer verdi. Haber iki ABD'li yetkiliye dayandırıldı. Trump yönetiminin söz konusu planda İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'in komşularıyla ilişkilerinin normalleştirilmesine odaklandığı iddia edildi. Henüz taslağın ilk aşamalarında olduğu vurgulandı. Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında ABD'nin Orta Doğu politikasına yön vermesinin hedeflendiği belirtildi. Planın hazırlanma sürecinde İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleriyle ABD'de Kasım ayında yapılması beklenen ara seçimlerinde önem taşıdığı öne sürüldü. Kaynaklar Trump'ın son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla planı görüşmek üzere iki toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Söz konusu stratejinin 3 temel unsur üzerine kurulmasının değerlendirildiği belirtildi. Bunlardan biri ABD'nin bölgedeki müttefikler arasında İran'ın etkisini kısıtlamak. Bu amaçla Washington'un garantörlüğünde bölgesel bir uyum oluşturulmak. Diğer bir unsurunsa Trump'ın öncülüğündeki Gazze planının bir sonraki aşamasının güvence altına alınması. İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılması ve İsrail-Lübnan arasındaki anlaşmanın uygulanması olduğu belirtildi. Üçüncü unsurunsa İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşmasına varılması olduğu iddia edildi. ABD basınına sızan iddialar bununla da sınırlı kalmadı. New York Times gazetesi ise İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere dair iddialarda bulundu. Buna göre saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin bilgilerin basına sızmasının ardından harekete geçildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey yaklaşık 50 personelinin poligraf testine tabi tutulduğu öne sürüldü. Poligraf testinin geçen ay hem sivil hem askeri personele yapıldığı belirtildi. Yetkililer bu kapsamda teste tabi tutulanlara gizli bilgileri basına ifşa edip etmediklerine ilişkin soruların yöneltildiğini söyledi.
0: Gazze ve Batı Şeria'da insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve acımasız kararları durdurak bilmedi. Batı Şeria'da yeni bir işgal kararına hazırlanılırken Gazze bir kez daha bombalandı.
1: Gazze'de yazın sıcağı ayrı, kışın soğuğu ayrı sorun oluyor. Filistinliler kısıtlı imkanlarla olumsuz hava koşullarına adapte olmakta zorlanıyor. Ateşkes ihlalleriyle saldırılarda şehit sayısı da artıyor. Han Yunus kentine saldırı düzenlendi. Ateşkese rağmen süren saldırılarda sivillerin bulunduğu nokta hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Birleşmiş Milletler ise kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşamak zorunda olduğuna işaret edildi. Sağlık sisteminin hastalık ve rahatsızlıklarda yaşanabilecek yeni artışları kaldıramayacağı uyarısında bulunuldu. Ancak İsrail, Filistinlileri yerinden etme politikasından vazgeçmiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze planı ortaya çıktı. Ben-Gvir, gönüllü göç adını verdiği planla 7 yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılmasını hedefliyor. Ben-Gvir planın hayata geçirilmesi için ayrı bir göç bakanlığı kurulmasını da talep etti. Batı Şeria'da ise baskınlar sürüyor. Nablus kentinde El Askeri mülteci kampına baskın düzenlendi. Kampın girişindeki bir binayı karargaha çeviren İsrail askerleri çok sayıda Filistinli'yi alıkoydu. Sağ sorgulamasına tabi tuttu. İşgali genişleten İsrail, Cenin kentinde ise birçok araziye el koymaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkarıldı. Karar için güvenlik bahane edildi.
0: Selin yuttu Nepal'de. Can kaybı artıyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye yükseldi. Kayıp 4886 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10. gününde ise 2 kişi kurtarıldı. 10 gün sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Bir kadın ve bir Çin vatandaşı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Çin vatandaşının Trisuli Hidroelektrik Santrali'nde canlı kurtarılmasıyla kurtarılan işçi sayısı 3'e yükseldi. Polis, yaşamını yitirenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldı.

0: olmadığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Çitvan, Batı ve Doğu Neval Paresi de kaydedildi. 5000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması için görev başında. Acil durum operasyonları için 7912 polis görevlendirildi. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkıldı, yollar hasar aldı. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiği tespit edilmişti. Ardından 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğu belirlenmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York seferini yapan bir yolcu uçağında yaşananlar adeta film sahnesini aratmadı. Uçuş sırasında bir yolcu önce çevresindekilere saldırdı, ardından kendisini durdurmaya çalışanlara direndi. Olay öyle büyüdü ki uçak rotasını değiştirerek acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan New York'a giden 618 sefer sayılı uçakta yaşandı. Uçuşun yarısından fazlası tamamlanmıştı. Birinci sınıf bölümünde oturan bir yolcu giderek saldırganlaştı. Yolcu önce yanında oturan kişiye vurmaya başladı. Küfürler savurmaya başladı. Kabin görevlisi duruma müdahale etmeye çalıştı. Plastik kelepçeyle 3 kişi saldırganın ellerini bağlamayı başardı. Saldırgan bu kez diğer yolcuları ısırmaya başladı. Bunun üzerine kabin görevlisi koli bandı getirerek saldırganı koltuğa bantlamak zorunda kaldı. Bir süre sonra yolcunun tekrar hareketlenmesi üzerine uçak Baltimore-Washington Uluslararası Turgut Marshall Havalimanı'na acil iniş yaptı. Saldırgan eyalet yasaları kapsamında gözaltına alındı. FBI gözaltına alınan kişinin kimliğini açıklamadı. Afrika ülkeleri harekete geçti. Dünya haritasında Afrika kıtasının boyutunun gerçeği yansıtmadığı fikriyle yola çıkıldı. Birleşmiş Milletler haritayı düzelt kararını oyladı. Karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.
1: Yıllardır gözümüzün önünde ama gerçeği yansıtmıyor olabilir. Haritalarda dev gibi görünen bazı bölgeler gerçekte o kadar büyük değil. Küçük görünen kıtalarsa sanılandan çok daha geniş. Afrika ülkelerinin girişimiyle Birleşmiş Milletler harekete geçti. Tasarı 54 Afrika Birliği üyesi ülke tarafından desteklendi. Ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarıyı oyladı. Haritayı düzelt adı verilen karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. Yalnızca ABD karara karşı oy kullandı. Tartışmanın merkezinde 1569 yılında Gerardus Mercator tarafından geliştirilen Mercator projeksiyonu bulunuyor. Bu harita sistemi özellikle denizcilik ve navigasyonda büyük kolaylık sağlıyor. Dünyanın küresel yüzeyini düz bir zemine aktarmanın sonucu olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını olduğundan büyük gösteriyor. Birleşmiş Milletler kararında haritalardaki bu orantı farklılığının yalnızca coğrafi bir yanılgıya neden olmadığı belirtildi. Bölgelerin küçük gösterilmesinin bu bölgelerin ekonomik, jeopolitik ve kalkınma potansiyelinin de daha düşük algılanmasına katkıda bulunabileceği ifade edildi. Birleşmiş Milletler kararında öne çıkan projeksiyonlardan biri ise Equal Earth. 2018 yılında geliştirilen Equal Earth projeksiyonu, ülkelerin ve kıtaların yüz ölçümlerini birbirlerine göre daha doğru oranlarda göstermeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlara göre düz bir dünya haritasında küresel yüzeyin bütün özelliklerini aynı anda kusursuz biçimde göstermek mümkün değil. Farklı projeksiyonlar

0: Trabzon'da bu yıl 23.sü düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nda eğitimde başarı, geçmişten bugüne verilen mücadele ve gençliğin geleceği konuşuldu. Kurultaya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önemli açıklamalar yaptı.
1: 15 Temmuz gecesi tankların gölgesinde gördüğümüz çehre aslında aynı köhne zihniyetin farklı zamanlardaki iki ayrı maskesiydi. Her ortamda dile getirdim. 28 Şubat iradesi kendilerine en büyük paydaş olarak FETÖ'yü seçmişti.
2: 15 Temmuz'da tankların gölgesindeki çehre 28 Şubat zihniyetiyle aynı dedi. Ancak kirli zihniyetlerin hesaplarının bozulduğunu belirtti.
3: Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Bana verilen talimat bu. Bunu aşamam.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Trabzon'daydı. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. 28 Şubat döneminde İmam Hatip okullarının yaşadığı zorluklara dikkati çekti.
1: Bu ülke 28 Şubat'ı yaşadı. 28 Şubat'ta İmam Hatip okulları toplamda öğrenci sayısı %2'lere kadar düştü.
2: Tekin o dönem kapanma noktasına gelen okulların yeniden güçlendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a bir İmam Hatip mezunu olarak teşekkür ediyorum.
2: Bakan Tekin İmam Hatipli olmakla ilgili duygularını dile getirdi.
1: İmam Hatipli olmak ömrümüzün istikametine vurulmuş bir mühür misalidir. Bir kere vuruldu mu hayatımızın her safhasına sirayet eder.
2: Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan da kardeşlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin bütünlüğüne dikkati çekti.
4: Ümmet coğrafyasını bir çatı altında buluşturmasını ve kardeşçe yürüyüşümüzün ümmete bu noktada önderlik etmesi, ümit ve duasıyla kardeşçe şiarımız inşallah bir yıl boyunca sarsılmaz kalemiz olan kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek adımlar atacağız inşallah.
2: Trabzon'daki kurultay İmam Hatip camiasının geçmişten geleceğe uzanan mücadelesine ve gençliğe yönelik mesajlarla sona erdi.
5: İmam Hatip okulları her şeyden önce bir itidal zeminidir.
0: Minik öğrenciler için ilkokul heyecanı başlıyor. Anaokuluna ilk kez başlayacak çocukların bu yeni sürece kolay uyum sağlamasında ailelerin yaklaşımı da tabii büyük önem taşıyor. Peki ya aileler bu süreçte çocuklara nasıl davranmalı? Cevabı haberde.
6: Minik öğrenciler için okul heyecanı başlıyor. Aileler içinse yeni bir dönemin hazırlığı.
7: Okulların açılmasına sayılı günler kala minik öğrenciler için de geri sayım başladı. Anaokulu bir öğrenci için ilk deneyim yeri. Peki aileler bu süreçte öğrencilere bu durumu nasıl aktarmalı?
6: Anaokuluna ilk kez başlayacak çocuklar hayatlarının önemli dönüm noktalarından birine adım atıyor. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışmak çocuklar için heyecan verici olduğu kadar ailelerinden ilk kez uzun süre ayrı kalmak da kaygı yaratabiliyor.
8: Öyle kritik bir dönem ki çocuğun bütün güvenli bağlanma sürecinin oluşacağı bir evde. Güvenli bağlanma bu tarafla bir bağ oluştururken aslında diğer taraftaki bağı da görmemiz gerekiyor. Yani yeni bir bağ kurabilmek için aslında mevcuttaki bağın güçlü olması gerekiyor. Güvenli bağlanabilmek için temelde güvenli ayrılabilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Aslında tekrardan başa dönüyoruz. Güvenli bağlanabilmeliyim. Ebeveynimle bağım güçlü olmalı ki diğer tarafla yeni bir ilişki kuracağım zaman buradan beslenebileyim, yeni bir bağ oluşturabileyim.
6: Uzmanlar bu sürecin mümkün olduğunca sakin ve doğal karşılanmasını öneriyor. Çocuklara okul hakkında olumlu ve güven verici bir dil kullanılması, ancak gerçekçi olmayan vaatlerden kaçınılması gerekiyor. Okullar açılmadan önce uyku ve yemek saatlerinin düzene sokulması, sabah rutinlerinin oluşturulması ve çocuğun okula hazırlık sürecine de dahil edilmesi uyumu kolaylaştırıyor.
8: Çocuğu tutup sürüklememizin ya da bizi sürüklemesine izin vermemizin anlamı yok. Bu noktada çocukla beraber adımlarını atmamız gerekiyor ve yavaş yavaş çocuğu gözlemleyerek bu oryantasyon sürecini artırmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Ama öncesinde ebeveynin bu süreçle ilgili çocuğa bilgi vermesi gerekli. Bak, bundan sonraki süreç böyle böyle olacak ve biz şöyle şöyle hareket edeceğiz, seni şu noktada şuradan alacağız gibi net, belirsizlik içermeyen cümleler kurmalı.
6: Özellikle ilk günlerde vedalaşmayı uzatmamak, çocuğun ağlaması halinde kaygısını küçümsememek ve ona güvende olduğunu hissettirmek büyük bir önem taşıyor. Uzmanlara göre her çocuğun okula uyum süresi farklı. Bu nedenle ailelerin çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaması ve onlara zaman tanıması gerekiyor.
8: Bu ayrılığa ebeveyn hazır değilse, bu noktada iş eğitimciye düşüyor. Eğitimci, ebeveynin bu sürece ne kadar hazır olduğunu baştan görmeli. Sonrasında bu ayrılık sürecini, bu ayrılık sürecinin nasıl gelişeceğini ebeveyne bilgi vermeli. Zamanla ve aşamalı şekilde bunu gerçekleştirmeli. Ama dediğimiz gibi 3 basamaktan oluşturabiliriz. Başta ebeveyn buna hazır mı ve kendini nasıl hazırlayabilir, kendini nasıl yatıştırabilir? İkinci olarak çocuk okula geldiğinde ebeveyn sakin kalıyor mu? Üçüncü olarak da eğitimci çocuğun hızına göre ayak uydurabiliyor mu? Eğer bunları gerçekleştirebiliyorsa o zaman zaten bizi bekleyen süreç olumlu bir süreç olacak.
0: Mersin'de bir işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3500 kova bozuk turşu ele geçirildi. Faaliyetten men edilen işletmeye 58 bin lira idari para cezası uygulanırken turşular da imha edildi.
9: Bu pislik ne ya? Bu nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle burada?
10: Kapıdan içeri giren ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
9: Ne bu? Vay vay vay vay vay vay. Küfrenmiş. Ve ağır bir koku var.
10: Mersin'de bir işletmede sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler harekete geçti ve belirlenen adrese gidildi.
9: Biberler yerde. Kim bakıyor? Gelsin bakayım buraya sahibi be.
10: Uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3500 kova bozuk turşu ele geçirildi.
9: Bunlar ne arkadaşlar? Güneşin altında görüyor musunuz? Bu nedir ya? Turşular. Pisliğe bakar mısın? Bakın üstü açık.
10: Ekipler ruhsatsız işletmenin kendi üretiminin yanı sıra çeşitli firmaların isim ve etiketini kullanarak sahte üretimde gerçekleştirdiğini belirledi.
9: Yazıklar olsun. Bunları vatandaşa yedirecekler öyle mi?
11: Yeni bir tarih basmışlar ama.
10: Faaliyetten men edilen işletmeye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 58 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen turşular imha edildi.
9: Şu şartlarda burada bu malzemeleri tüketen bir insan zehirlenmemesi elde değil. Bir gelir misiniz? Bir gelir misiniz? Şartlar dediniz diyorsunuz. Şunu açar bakar mısınız?
11: Bir? Hepsi iade bak. Hepsi çöpe gidecek şeyler.
9: İadeler ben burada görüyorum.
0: Evet, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 C Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştı. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları 2026 C Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ay Yıldızlılarımız 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi Polonya'yı 3-1 yenen İtalya oldu. Şampiyonu belirleyecek final maçı yarın saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, birinde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'a 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırmıştı.

Efendim haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakalım. Bakalım hangi haber, hangi başlıkla, hangi gazetede yer aldı. Akşam gazetesiyle başlayacağız. 3 günlük ateşkes başlığını manşetine genişçe taşıdı gazete. Putin'den barış umudu için...

kritik adım diyor manşette. Rusya lideri Putin, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Ukrayna ile barış görüşmeleri için Moskova'yı ziyaretinden hemen önce ateşkes ilan etti. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Rusya ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın ateşkes ilan ederek bilgilendirme yaptığını, bunun üzerine Putin'in de aynı kararı aldığını açıkladı. Amerikalı temsilcilerin Putin'le görüştükten sonra Ukrayna'ya geçmeleri bekleniyor. Varılan ateşkesin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi açısından iki tarafın attığı kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri heyeti barış turunda diye de aynı manşette yine ekledi gazete. Devam edelim. İHL'ler çıtayı yükseltiyor başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulübün başkanlarını kabul etti. Kulüplerimizin Avrupa'da elde edecekleri zaferlerle göğsümüzü kurtaracağına, kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. Başkan Erdoğan önder 23. İmam Hatipliler kurultayına da bir mesaj gönderdi. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İHL mezunlarının neler başarabildiğini gururla şahit oluyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. TCG yakında acı dolu briefing başlığıyla devam edelim. İstanbul Valisi Gül, Marmara'daki gemi faciasında kaybolan mürettebatın yakınlarıyla deniz kuvvetlerine ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme gemisinde buluştu ve aileleri bilgilendirdi diyor Akşam Gazetesi dedik ve böylelikle aktarmış olduk. Sıradaki gazetemize bakalım. Sabah gazetesi var efendim sırada. Türkiye vesayetçi prangadan kurtuldu başlığına bakalım önce gazetede. Önder'in 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve Başkan Erdoğan burada İmam Hatipliler Kurultayı'nda seslendi. Kardeşlerimiz büyük adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor dedi. Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek başlığı da manşette genişçe yer buluyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak. Mersin Gülnar'da 10 kilometre karelik alanda kurulu santralin inşaatında 400 Türk firması görev alıyor. 23 bin işçi 2000 iş makinesiyle 7/24 aralıksız çalışıyor. Yılbaşından önce üretime başlayacak ilk ünite bile elektrik ihtiyacımızın %2,5'unu karşılayacak. Elektrik 7 hatla dağıtılacak. Toplam 4 ünitesi birden devreye girdiğinde Akkuyu Megakent İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak. Üretilen elektrik 1100 kilometrelik 7 yüksek gerilim hattıyla Türkiye'de dağıtılacak. Nükleer enerji ülkemizin karbon salınımını 35 milyon ton azaltacak diyor Sabah gazetesi dedik ve Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Dosyada kritik teklif var başlığıyla başlayalım manşete genişçe taşıdı gazete. Rusya-Ukrayna savaşında kritik günler yaşanıyor. Trump'ın savaşı sona erdirecek teklif görüyorlar dediği temsilcileri Witkoff ve Kushner Rusya lideri Putin'le görüştü. Bugün de Zelenski görüşmesi var. Başarma ihtimalimiz yüksek diyor yine aynı manşette bir diğer başlık. ABD heyetini yolcu ederken Washington'da konuştu Trump ve burada harika işler çıkardılar. Bunu başarma ihtimalimiz yüksek olabilir dedi Donald Trump. Dört büyüklerle ayrı ayrı görüştü başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla dün İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde görüştü. Erdoğan sırasıyla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve kulüp yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan yaptığı açıklamada Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum dedi. Köprü ve otoyolda işletme devri başlığıyla devam ediyoruz. İstanbul'daki İki Boğaz Köprüsü

ile 8 otoyola ilişkin alınan yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Yapılan açıklamada işletme hakkı devredilse bile geçiş ücretlerinde artış olmayacağı bildirildi dedik ve Hürriyet gazetesini de aktardık efendim. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ülkenin teminatı gençlik dedi Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatipliler kurultayına video mesaj gönderdi. İmam Hatipliler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor diyen Erdoğan, bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında neler başarabildiklerine gururla şahit olduk ifadelerini kullandı. Yaşlılık alarmı başlığı da manşette genişçe yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporunda dünya nüfusunun 65 yaş üzerindeki kesimi 2025'te 852 milyon olurken bu sayının 2060'da yaklaşık 2 milyara çıkacağı, 65 yaş üzeri nüfusun 1.15 milyar artacağı, artışın da %10,5'tan %19.6'ya çıkacağı öngörüldü. Herkes çareler arıyor diyor. Asya'da da yaşlı sayısında büyük artış beklense de yüksek nüfuslarıyla bilinen ülkelerin bile doğurganlık oranlarının artık yenilenme seviyesinin altında kaldığı da dikkat çekti dedi Milliyet gazetesi. Türkiye gazetesine geçelim efendim. Türkiye gazetesi 3 gemide derin mesai başlığını görüyor manşetinde. Deniz kuvvetlerine ait Işın Alemdar, Akın gemileri Silivri ve Girin açıklarında 24 saat arama kurtarma yapıyor. Marmara'da 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte tespit edildi. Geminin üzerindeki yazı TCG Akın tarafından uzaktan kumandalı su altı cihazıyla görüntülendi. Çalışmalara helikopterler ve İHA'lar da destek verdi. Katilin annesine tahliye tepkisi başlığıyla devam edelim. Kahramanmaraş'ta okul katliamı davasının ilk duruşması 16 saat sürdü. Avukatı cezaevinde 12 kilo verdi diyerek katilin annesinin tutuksuz yargılanmasını istedi. Hakim tahliye kararı verdi. Kurbanların yakınları itiraz etti. Pınar Peyman Mersinli tekrar tutuklandı. Evet, ulaşılamıyordu. Evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Lenf kanseri olduğu öğrenilen Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası başlığına da bakalım. Ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2027-2029 dönemi orta vadeli program bugün açıklanıyor. Cevdet Yılmaz'ın duyuracağı programda enflasyondan büyümeye, finans sektöründen istihdama kadar pek çok alanda yeni hedefe yer verileceği öğrenildi dedik ve Türkiye gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. İki rekat namaz kılıp yola çıktım başlığına manşetinde genişçe yer veriyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı. Asırlık Gece belgeselinin finalinde 15 Temmuz gecesini anlattı. Erdoğan darbe girişimini haber alınca ailesiyle helalleştiğini söyleyen Erdoğan, sabırla ve samimiyetle Nusret'i hep Rabbimizden bekledik. O gecede iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Temas kurabildiğimiz tüm arkadaşlarımıza talimatımız şu oldu. Devletimizin bütün kurumları anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin. 15 dakikada gereğini yaptı. Atatürk Havalimanı'nın kulesi darbeciler tarafından işgal edilmişti. Bir süre havada tur attık, bekledik. İl Emniyet Müdürünü arayarak kulenin darbecilerden temizlenmesi talimatını verdim. 15 dakikada gereğini yaptı dedi. Pilota inme talimatı verdim. Bizi vurmak için havalanan F-16 savaş uçaklarına rağmen inişimizi gerçekleştirdik.
İstanbul'da bizi istiklaline sahip çıkmış milyonlarca yürek bekliyordu. O manzarayı görünce Rabbime bir kez daha hamd ettim. Anladım ki artık bu ihanet girişimi başarısızlığa mahkumdur, dedi Erdoğan. Bu şekilde 15 Temmuz gecesini anlattı dedik. Ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini ve de son gazetemizi de aktarmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidelim efendim. Ardından devam edeceğiz.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
2: Türk Telekom.
0: Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım?

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saat 11'e uzandı. Moderatör hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince düzenlenen kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu başladı. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl geçerli olacak. Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki genel yetenek, genel kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumuna 1.708.329 aday başvurdu. Adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmadı. Evet sevgili izleyenler, şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunuyor. Kulak verelim.
1: Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek, ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2027-2029 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken, bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku, dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir.

Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri, bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken, diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler, son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir

bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3.3'lük büyümenin 1.2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir. Bu önemli gelişme, risk primlerimizin düşmesi, gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi
savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranı %0,8 seviyesindeki deprem harcamalarına rağmen 2025 yıl sonunda %2,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmede deprem kaynaklı harcamalar sürerken diğer harcamalar üzerinde alınan ilave tedbirler etkili olmuştur. Uyguladığımız tasarruf genelgesiyle harcama disiplinini güçlendirdik. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemimiz ile 260 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları azaltırken makroekonomik istikrarın sürdürülmesi ve büyümenin dengeli kompozisyonunun sağlanması, enflasyondaki belirgin gerileme, dış dengenin güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması ve finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarında önemli mesafeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir. Büyümenin toplumun tüm kesimlerine
daha güçlü şekilde yansıması amacıyla istihdamı arttıracak atıl iş gücünü azaltacağız. Enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı yatırım için güçlü merkez programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e,
2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik. Gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5,4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleriyle yenilenen kamu altyapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 116 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine,
Mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.

Esas hedefimiz büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik artışlarını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir. Bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir amaç olarak, araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak,
savunma sanayinde başarıyla uygulanan

uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü, atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi, üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi, mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek, Türk lirası tasarruf ve yatırım araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda
Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını artıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak, küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda 4 kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.
harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz. Enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını %139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vadeli programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız.
Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnız

yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke

0: çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken, orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, böylece uzun detaylı bir sunumu tamamlamış olduk. Şimdi mikrofonu sizlere uzatacağız. Yalnız burada söz vermeden müsaadenizle bir uyarı yapmak istiyorum sadece. Çok önemli bir döküman. Dolayısıyla bu döküman üzerinde sorular alabilirsek çok seviniriz. Başka konuları elbette bütün sorular değerli ama başka vesilelerle konuşabiliriz o konuları diye düşünüyoruz. Başka konuları. Bugün burada sizlerden ricamız sorularınızı orta vadeli programa odaklamanız. Bu tabii sizin tercihiniz ama bizim beklentimiz bu. Biz cevap verirken en azından orta vadeli programa odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Baştan anlayışınızı da beklediğimi söylemek isterim. Şimdi soruları alalım. Yalnız soruları alırken kendinizi temsil ettiğiniz medyayı ifade ederseniz seviniriz. Buyurun.
1: Efendim teşekkür ediyoruz sunum için. Fırat Kozok, Bloomberg. Benim sorum, bir sorum size olacak enflasyonla ilgili. Merkez Bankası'nın 2027 enflasyon öngörüsüne göre 2027'deki orta vadeli program öngörüsü biraz daha fazla yüksek gözüküyor. Bunu hangi etkenlere dayandırıyorsunuz? Dış etkenler mi? İkincisi, para politikasının sadece enflasyonu düşürmede yeterli olmadığı bir gerçek. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi yeni adımlar atmayı planlıyorsunuz? Vatandaşın nezdinde bu enflasyondaki düşüş ne zaman gerçekten hissedilir hale gelecek? İkinci sorum da Sayın Şimşek'e. Efendim, siz açıkladınız kamuda tasarrufla ilgili 2 yıllık bilançoyu yaklaşık 490 milyarlık bir tasarruf sağlandığını söylediniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Bu tasarrufun bütçedeki kalemlerini de tablodan gördük ama tasarrufun daha çok yatırımların kısılarak yapıldığı yönde eleştiriler var, harcamaların değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne gibi önlemler alacaksınız?
0: Evet, bir 7-8 soru alalım, sonra topluca cevaplarız. Mikrofon kimde? Buyurun.
2: Anadolu Ajansı Özcan Yıldırım. Programda 2.1 milyonluk ilave bir...
3: Evet sevgili izleyenler, orta vadeli programın detayları belli oldu. Şimdi ekonomideki bu 3 yıllık yol haritasını konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizlerle. Hasan Bardakçı, hoş geldiniz yayına.
4: Merhaba Büşra Hanım, yayınlar.
3: Teşekkürler. Şimdi dakikalar önce aslında Cevdet Yılmaz çok önemli bu büyümedeki hedefler belli oldu ve açıklamalarını yaptı. Orta vadeli programın detaylarını açıkladı. Siz ilk olarak bu yeni orta vadeli programda en dikkat çeken başlık olarak hangisini buldunuz? Dilerseniz buradan başlayalım.
4: Şimdi burada özellikle hepimizin doğrudan beklediği bir şey var. O da tabii enflasyon rakamlarının güncellenmesi. Çünkü son bir yıl içerisinde küresel anlamda ciddi riskler ortaya çıkmış. Tüm dünyada birçok ülke bu konudaki beklentilerini yukarıya doğru revize etmişti. Türkiye'den de benzer bir beklenti içerisindeydi ki zaten o açıklamalar

0: geldi. Ama burada beni şaşırtan şey özellikle Cevdet Bey'in açıklamalarının arasında bu kadar olumsuz küresel duruma rağmen örneğin Türkiye'deki işsizlik rakamlarının özellikle 2027 ve 28'de halen pozitif anlamda yani aşağı yönlü revizesinin devam etmesi ve Türkiye'nin buradan pozitif ayrışmış olması bu konuda tabii biz bir revizyon bekliyorduk ama Türkiye'nin bu anlamda ne kadar pozitif ayrışmış olabileceğini tahmin etmiyorduk. Burada bu konuda olumlu adımlar olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin örneğin Türk parasına olan talebin arttığını, özellikle %65
1: Evet.
0: seviyelerine çıkmış olması bu önemli bir gösterge. Çünkü özellikle diğer emtialarda ve dövizdeki yığılmanın yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Bu da tabii hükümetin orta vadeli programına da yansımış. Bunun özellikle bir sonraki süreçte 27 ve 28'indeki beklentilerle paralel olarak revize edildiğini de net bir şekilde görüyoruz açıklamalardan.
1: Ki izlenilen politikaların isabetli olduğunun da altını çizdi biraz önce Cevdet Yılmaz. Peki şimdi programda yıl sonu enflasyon tahmini 28,4'e yükseldi. Bunu da açıkladı Cevdet Yılmaz. Bu revizyon bize enflasyonla mücadelede nasıl bir tablo gösteriyor bakılınca?
0: Bu şöyle, evet yani bu beklenen bir şeydi. Yani burada bir revize gelmesini bekliyorduk. Buradaki tabii hükümetin açıklamalarından, Cevdet Bey'in açıklamalarından da anladığımız gibi özellikle küresel anlamda İran'daki Hürmüz Boğazı ile son 6-7 aylık zaman diliminde başlayan tüm dünyada kendini gösteren enflasyonun yansımalarını burada da görmüş olduk. Daha önce hatırlarsanız ilk orta vadeli programda 2026 için hedeflenen şey %19 enflasyon seviyeleriydi. İşte 2027'de bu %16 gibi revize edilmişti ama şu anda ortaya çıkan rakam özellikle küresel riskleri de göz önünde bulundurarak yeni rakamlar ortaya konuldu. Bu da nedir? İşte artık 2026'yı bitirdik. 2026'da %30'a yaklaşan bir enflasyon olacağı görülüyor ki bu zaten revize edildi. Buna bağlı olarak 2027'de %21 seviyelerine çekildi. 2028'de ise %13 seviyelerine çekildi. Bu beklenen bir şeydi. Burada revizyon olacağı özellikle ortaya çıkan küresel risklerle tüm dünyada bir enflasyonun yükseldiğini biliyorduk. Burada açıklanan rakam da ilginç. Yani %7 seviyesinde bir son dönemde meydana gelen özellikle Hürmüz bağlantılı enerjiyle kaynaklı enflasyonun tüm piyasalara %7 oranda bir enflasyonist etki yarattığını ortaya koydular. Bu beklenen bir şey. Bundan sonrası için önemli bir anekdot ama satır aralarından şunu net anlayabiliyoruz. Özellikle 2028'de ciddi bir iyileşme olması bekleniyor. Yani 2028'le beraber ciddi bir iyileşmeye yönelik bazı emareler var. Bunu hükümet özellikle kendi programında da net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu izlememiz gerekiyor açıkçası.
1: Evet, bir yandan da şimdi enflasyon beklentisi yukarı çekilirken büyüme tahmininin %3,3 olarak da açıkladı Cevdet Yılmaz. Bunun korunmasını nasıl okuruz peki?
0: İşte bu daha önce söylediğim gibi yani özellikle bizim önemli gördüğümüz nokta da bu. Bu kadar küresel riske rağmen aslında Türkiye'nin politikalarının, hükümetin politikalarının işe yaradığını gösteriyor. Özellikle büyüme rakamlarının çok da aşağı çekilmemiş olması. Çünkü Türkiye'nin beklentisi yani 3,1'den 3'e çekildi. Bu çok büyük bir fark değil. O da ne demek oluyor? Yani bunca küresel riske rağmen aslında Türkiye büyüme hedefinde çok da bir sapma olmasını beklemiyor. Bunun kendi politikalarıyla paralel şekilde büyüme oranında artışının 2027 ve 28'e ki sonrasında %4,2 gibi yüksek bir seviye. Bulunacağı küresel risk ortadayken %4 seviyelerini 2027'de beklemek hükümetin mevcut politikalarının özellikle de ekonomi ekibinin gözleminden yola çıkarak söylüyorum, işe yarayacağını ve bunun önemli bir gösterge olacağını gösteriyor. Bir de diğer önemli bir noktaya vurgu yapmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Özellikle orta vadeli programı hükümetler açıklamadan önce biliyorsunuz ülkenin önemli sanayi kuruluşları ve onlar

0: liderleriyle bu konuda ön görüşmeler yapar. Bizim daha önce aldığımız bilgiler şu yöndeydi. Yani bu konudaki görüşmelerde özellikle beklentiler şu yönde. Özellikle Türkiye'de demiryolu ağının genişletilip limanlarla bağlantılar gerçekleştirilmesi ve bunun ekonomiye yansımalarının görülmesi yönde. Bir diğer beklenti de yine üreticilerin, özellikle büyük sanayicilerin sanayi üretimini teşvik edecek politikaların daha ön plana çıkması yönündeydi ki Cevdet Bey de bunu özellikle vurguladı. Yani bu şu demek oluyor. Demek ki piyasadan alınan feedback bir şekilde uygulamaya geçirmek isteniyor. Özellikle demiryolu ağlarının artırılacağı, bunun liman entegrasyonunun da gerçekleştirileceği, bunun da hükümetin yeni politikasının bir parçası olacağını gösteriyor. Tabii bunlar önemli anekdotlar. Biz bunları söylerken özellikle şu sebeple ifade ediyoruz. Çünkü orta vadeli program sadece hükümet için bir yol politikası değil. Özellikle sanayiciler ve üreticiler de hükümetin orta vadeli programına göre üretimlerini şekillendiriyor ya da krediler çekiyor ya da bir sonraki dönemki politikasını belirliyor. Yani hem burada kamu kuruluşları bir sonraki yıl ne yapacaklarını, nasıl bir bütçeyle karşı karşıya olacaklarını programlarken üretici ve sanayiciler de aslında yapacakları yatırımları buna göre şekillendirmeye yöneliyorlar. O yüzden buradaki açıklamalar önemli, başlı başına Türkiye'nin bundan sonraki süreciyle ilgili anekdotlar veriyor. Bunu görmemiz gerekiyor.
1: Peki şimdi biraz da şöyle maddeler üzerinden gidelim. İstihdamla alakalı dedi ki Yılmaz, istihdam politikalarımızı dört temel eksen üzerine inşa ettik dedi ve bu eksenlerin iş gücünün beceri uyumundan bahsetti, yeni nesil çalışma biçimlerinden ve sektörel dönüşümlerden bahsetti. İş gücüne katılımında güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesinden ve de atıl iş gücünün azaltılmasından bahsetti. Özellikle de altını çizdiği bazı hususlar oldu. Atıl iş gücünün azaltılması noktasında. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl okursunuz bu açıklamalarını?
0: Ya içine girdiğimiz yüzyılı vurguluyor. Aslında artık bir yapay zeka teknoloji çağındayız. Bunun istihdam üzerinde özellikle beklenen olumsuz etkileri olması bekleniyor. Hükümetin bu konuda da çalışma yaptığını ve bu konuda aslında önümüzdeki dönem farklı belki teşvik programları, belki de bunu özellikle yatırıma dönüştürecek, büyümenin bir parçası haline getirecek yeni bir süreçle ilgili aslında bir söylem ki bu beklenen bir şey. Zaten artık birçok hükümet bu konuda adımlar atmaya başladı. Özellikle istihdamla içine girdiğimiz yeni yüzyılın en büyük göstergelerinden bir tanesi olan yapay zekayı, işte derin teknolojileri en azından entegre edeceklerine yönelik net bir mesaj içeriyor bu. Buna özellikle orta vadeli programa dahil etmeleri de çok önemli. Çünkü birçok kişi bunları söylemde ifade ediyor ama bunun orta vadeli programa girmiş olması hükümetin bundan sonraki tüm politikaların içerisinde kısmen bunu daha net bir şekilde görmeye başlayacağımızı gösteriyor.
1: Evet, bir yandan da Türk lirasına artan güven konusunda da açıklamalar oldu. Türk lirasına olan güven gelecekteki yansımaları nasıl olacak şeklinde bir soru yöneltsem. Ama öncelikle bir virgül koyalım burada şimdi. Mehmet Şimşek bir açıklama yapıyor. Hemen kulak verelim, ardından devam edeceğiz.
2: Ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamuda tasarrufta bir başarı var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda da rakamlar yansıtıldı. Burada da güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var. Çünkü 2024 yılında Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi diyebilirsiniz ki daha önce de tasarruf genelgeleri yayınlandı. Sonuç alınmadı. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar ve bir sahiplenme söz konusu. Burada Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç, yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız vatandaşlar sizler biliyorsunuz ama

vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım. Burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani üç aşağı beş yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var. Doğru, yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece biz hizmet bina yapımlarını gözden geçirdik. Onları sınırladık. O doğru. Ama zaruri haller dışında, yani deprem gibi bir takım kaygılar nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak, doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor. Yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz. Özellikle enerji ve su kullanımında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan yenilenebilir enerji ama bir taraftan da LED dönüşümünü hızlandırdık. Ve dolayısıyla bir tasarruf var. Bu önemli bir başlıktı. İkinci bana yöneltilen önemli başlık kayıt dışılıkla mücadele hususuydu. Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimleri cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe lütfen git düzelt. Bak, bizim tespitler bu. Hatta Vergi Denetim Kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni bir takım ilkeler ortaya koydu. Ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak, yapay zeka tabii ki devrede, tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Biz, bakın, tespitlerimiz bu. Biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyurun düzeltiniz. Bu önemli bir husus. Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama büyük şirketlerin, her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum, %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız, denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde artırmışız %3.6'dan %7.3'e. Ama küçük ölçekli, toplumda böyle bir algı var, yani küçüklerle uğraşılıyor diye, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı %2.1 iken 2024 yılında bu sene %1.1'e geriledi. Dolayısıyla gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyüklere bir yoğunlaşma var. Mesela gelir vergisi beyannamesi ciddi bir şekilde arttı. Yani 3.8 milyon beyannameden 5.5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştık. Yine bakın, bu vergi gelirlerine yansıdı. 2022 yılında mesela

Ergi gelirlerin milli geliri oranı %15,4. 2023'te 16,6'ya çıktı milli geliri oran olarak. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı, tam rakam %17,9. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum, sorulmadı ama bu fırsat yani elime geçmişken ifade edeyim. Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'a kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir. Yani %59 küsür, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hala yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu. Üçüncü başlık, yanlış hatırlamıyorsam bu program neyi başardı başlığı. Gerçi Cumhurbaşkanı Yardımcımız bence çok kapsamlı bir çerçevede değerlendirdiler ama müsaade ederseniz orada bir iki hususu eklemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii programlar yani küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir programların performansları. Yani oradan bağımsız göremezsiniz. Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi neredeyse bir kriz fırtınası esiyor. Şimdi yani zor bir coğrafyadayız. Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. İkinci Çin şokunun yaşandığı dönemdeyiz. Hakikaten yani zor bir konjonktür. Bahane falan da yani bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan arkadaşlarınız olarak şunu söyleyeyim. Yani önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşıyayız. Küresel ticaretten, efendim işte jeopolitik gerginliklerden, fiili çatışmalara kadar. Bu programın bence en önemli getirisi, orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Evet, bu çok önemlidir. Öngörülebilirlikte bir artış var değerli arkadaşlar. Evet, hedefler şöyle böyle tartışılabilir ama bu programlar öngörülebilirliği artırıyor, arttırdı. Kural bazlı yaklaşım esas oldu. Proaktiflik esas bu dönemde. Tamponları inşa ettik. Burada detaylı bir şekilde sunumda ifade edildi. Yani rezervlerin yeniden inşasından, koşullu yükümlülüklerin azaltılmasına, bütçe disiplinin yeniden tesis edilmesine. Yani ekonomide bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Burada bence en önemli hususlardan bir tanesi programın bu dayanıklılığı artırma noktasında çok güçlü bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani programın sahiplenilmesi bu konuda çok değerli. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Yani başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama samimi bir şekilde söylüyorum, bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Şimdi dolayısıyla burada mesela temel mal enflasyonu az önce başkanımız da söylediler. %16'nın altına düşmüş. Yani aslında çok ama bazı alanlarda özellikle kiraydı, eğitimdi. Yine önceki dönemin, yani önceki dönem derken bir takım düzenlemelerin etkileri bu program dönemine taşındı. Cari açıkta kırılganlığın azalmış olması, yapısal olarak bir bozulmanın olmaması bence çok değerlidir. Yani 25 yıllık ortalamalara bakın ki orada gösterildi şeyde sunumda. Ciddi bir şekilde hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha
ciddi boyutlarda yapısal olarak bu da önemli.

önemli. Bir rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, brüt ülkenin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı tarihi ortalama 25 yıllık %44,5 civarıdır. Bugün %32'nin altına düşmüştür. Yani bu zor konjonktürde önemlidir değerli arkadaşlar. Yine brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı 25 yıllık ortalama %20 civarıdır. Bugün %16 civarından bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin kırılganlığının azaldığını gösteriyor. Yani cari açıktaki yapısal iyileşme, borçlardaki düşüş, dış finansman ihtiyacındaki düşüş milli gelire oranı olarak. Ha, mutlak rakam olarak bakılmaz bu tür şeylere. Milli gelire oran olarak bakılır. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde iyileşme var. Gelir dağılımında daha da iyileştirme olmalı mı? Tabii ki. Zaten önemli hedeflerimizden bir tanesi bu ama gelir dağılımında bir iyileşme var. Gini katsayısına bakın, göreceksiniz. KKM önemli bir koşullu yükümlülüktü. Oradan çıkış önemliydi bizim açımızdan. Vatandaşlarımızın bakın bütün bu şoklara rağmen geçmişe oranla döviz talebi yani liraya olan güven çok farklı bir noktada. Bütün bunları ben programın kazanımları olarak görüyorum. Yani olay sadece birkaç hedefin takibi şeklinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Son bir konu gündeme getirildi. Sanayimizin zor bir konjonktürden geçtiği, özellikle finansmana erişim, maliyetler boyutu. Aslında yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda çok değerli hususlar var. Şunun altını çizmek istiyorum. Finansmana erişimi selektif olarak, seçici olarak, yani üretken kapasiteyi destekleyecek nitelikte biz aslında çok güçlü bir şekilde hiçbir dönemde olmadığı kadar destekliyoruz. Ve bakın KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalamalara bakarsanız %24,6, %25 diyelim. Bugün %27. Yani KOBİ'lerin finansmana erişimi artmış. Yani 100 liralık sistemde kredi varsa bunun eskiden 24-25'i KOBİ'lere giderken şimdi %27'si KOBİ'lere gidiyor. Mesela ihracat Cumhurbaşkanımızın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bir zincir var biliyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İhracat önemli bu halkada. Bakın ihracat kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalaması %6,3 iken bugün neredeyse %12 civarlarına çıkmış durumda. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü reskont kredilerinin günlük limitini biz 17 kat arttırdık. Yani enflasyonun 2 kat artmadığı bir dönemde 17 kat eğer siz bir krediyi artırıyorsanız şu bu demek ki bu hükümet hakikaten ihracatı ve dolayısıyla sanayi üretimini önceliklendirmiş demektir. Ve burada da yine Merkez Bankamızın burada desteği değerli. Reskont kredi faiz oranları %23,9. Yani enflasyonun oldukça altında. Ha, bankaların aldığı 1-1,5 bazen 2 puanlık ilaveler var. Yani 25-26 arasında mal oluyor ama o bile enflasyonun oldukça altında. Yine tarımsal üretim burada çok öncelikli bir konu olarak işlendi. Ekonomik güvenlik kapsamında da işlendi. Bakın çiftçilerimize 2025 yılında, 2026'da daha fazla olacak, 956 bin çiftçimize biz 661 milyar liralık kredi vermişiz. Şimdi bu krediyi nasıl vermişiz? Diyelim ki Ziraat Bankamız hazineden bu krediyi verirken %40,5 bir faiz işlemiş, basitleştiriyorum, %40 civarı. Biz çiftçimize %12 olarak yansıtmışız. Yani tabiri caizse hazine bu faizin önemli bir kısmını ödemiş ve şu an, bakın bu sene yıllıklandırmış olarak söylüyorum. Yani 200 şu ana kadar yıllık yani son bir yıl içerisinde 244 milyar lira çiftçimize faiz sübvansiyonu vermiş. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Benzer şekilde esnafımız yani Halk Bankamız esnafımıza sübvansiyonlu kredi veriyor. Bunun faizinin yarısını hazine karşılıyor. Ve burada 3-5 esnaf falan değil, 2025 yılında örneğin 258 bin esnafımız bu kredilerden yararlanmış. Yatırım konusunda da aslında hükümet olarak özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması oldu.

0: oturduk. Türkiye'de arz yani anlamında yeterli olmayan alanlara baktık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji. Burada ürünler belirlendi, listelendi. Bu ürünlerden herhangi birisini kim belli bir ölçekte üretecekse gelsin 10 yıl vadeli, 2 yıl faiz ödemesiz, ana para ödemesiz biz kredi vereceğiz dedik. Bu kredilerin faizleri piyasa faizin 1/3 düzeyine kadar düşebiliyor. Yani 1/3 yarısı. Şimdi bütün bunlar aslında sanayimizin içinden geçtiği bu zorlukları aşmak için. Şimdi YİTAK kredileri dönüşüm içinde kullanılıyor. İşte sanayide dönüşüm için finansman veriyoruz. Tekrar söyleyeyim, yani bütün boyutlarıyla aslında destekliyor. Ama sadece bu değil, siz de biliyorsunuz istihdamı koruma için bu sene 3500 lira belli sektörlerde kişi başı her ay 3500 liralık destek verdik. Zaten asgari ücret için yani asgari ücreti çalışanlara biz işverenlere çalışan başına 1270 lira veriyoruz. Yani neredeyse çalışan başına 5000 liralık sanayide ücret desteği var. Dolayısıyla yani uzatabilirim bunu ama son bir şey söyleyeyim. En son açıklanan 250 milyar liralık biliyorsunuz bir işletme sermayesi yani imalat sanayine yönelik 36 ay vadeli 6 ay ana para ödemesiz TLRF artı 2 puan. Ama biz 12 puanlı biz karşılayacağız. Yani referans faizi diyelim ki %37 bugün artı 2 puan 39 ama onun 12 puanlı düşürdüğünüz zaman o zaman ne oluyor? Hazine aslında imalat sanayine işletme sermayesi anlamında kredilerde de enflasyonun altında bir kredi sunuyor. Ha diyebilirsiniz ki bunlar yeterli değil. Daha büyük ölçü ama bunların hepsi imkan meselesi. Cumhurbaşkanı yardımcımız altını çok net bir şekilde biz sanayicimizin yanındayız. Biz üreten kesimlerin yanındayız ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz imkanlar çerçevesinde.
1: Evet, tamamladınız galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de kısa kısa bir şeyler söyleyeyim. Sonra ikinci tura geçelim. Enflasyon konusunda hem başkanımız hem bakanımız bayağı teferruatlı açıklamalar yaptı ama şöyle bir soru da vardı. Para politikası dışında bir boyutu yok mu bu mücadelenin diye. Elbette var.
2: Evet, sevgili izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamalarını yaptı. Şimdi kıymetli konuğumuzla kaldığımız yerden devam edelim. Hasan Hocam tekrar merhaba. Türk lirasına olan güvenden bahsediyorduk. Daha doğrusu Türk lirasına olan güvenin gelecekteki yansımaları nasıl olacak? Neler söylersiniz?
3: Bu konuda önemli konu Büşan. Özellikle son dönemde altın gibi tüm dünyada güvenli liman görülen bir tarafın geriye çekilmiş olması, yine bununla beraber majör paritelerden kabul ettiğimiz euro ve doların aslında o yükseliş trendinde durmuş olması Türk lirasına olan güveni kısmen arttırdı ama özellikle hükümetin son dönemdeki politikaları bu da önemli bir etken. Yani şunu kabul etmemiz lazım ki Mehmet Bey, özellikle Maliye Bakanı'nın açıklamalarını satır aralarından çıkarmamız gereken önemli şeyler var. Örneğin evet. 2020 sonrasındaki pandemi ve 2023'teki depremler kamu yatırımları açısından, özellikle kamu stoğu açısından ciddi bir risk oluşturuyordu. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlardan sonra ne oldu? İşte bugün ifade ettiğimiz önemli gelişmeler oldu. Yani burada kamu tasarrufunun arttığını net bir şekilde görüyoruz ki 484 milyar TL bir kamu tasarrufundan bahsediliyor. Yine özellikle Mehmet Bey ifade ettiği önemli bir başlık var. Bakın bu belki de bir öz eleştiri yani hükümet açısından ve önemli bir öz eleştiri. Dedi ki özellikle dolaylı vergilerin %65 seviyelerin üzerinde olan dolaylı vergilerin %60'ların altına düşürüldüğünü söyledi. Bu hükümete son dönemde getirilen önemli eleştirilerden bir tanesiydi. Bu da şunu gösteriyor. Hükümet aslında büyümeyi sağlamaya çalışırken bununla beraber önemli bir gelişme daha var. Aslında hükümet yapısal bazı değişimler de yapıyor. Bunu da kelimenin satır aralarından net bir şekilde almaya başlıyoruz ki zaten Özellikle sürdürülebilir büyüme tabirini bu yüzden kullanıyorlar. Çünkü

0: şunu söylemek isteniyor. Asıl ifade edilmek istenen şey bu. Bu kadar küresel kriz ve risklere rağmen aslında Türkiye kendi içerisinde dönüşümünü net bir şekilde yapmaya devam ediyor. Büyüme anlamında Türkiye hedeflerinden sapmış değil. Türkiye bu kadar enflasyonda, bu kadar işte cari açığın arttığı bir dönemde özellikle Türkiye için ciddi bir külfeti olan enerji gibi, petrol gibi özellikle emtiaların fiyatları yükselirken aslında Türkiye kendi programında başarılı olmuş. Bunu bir şekilde ifade ediyor ve net bir veriyle de ortaya koyuyor hükümet. Bundan sonraki sürecin de aslında satır aralarına aldığımız şey devam edeceği yönünde. Yani burada Mehmet Bey işte dolaylı vergilerin %60'ların altına düştüğünü ve bunun bu şekilde daha da devam edeceğini, dolaylı vergilerin azaltılacağını, yine kamu tasarruflarının devam edeceği, önümüzdeki yıl içerisinde 2020'de de devam edeceği, yani hükümetin aslında sıkı politikasını devam ettireceğini bir şekilde ifade ediyor. Yine önemli bir satır arası daha var. Özellikle piyasada üreticilerin özellikle finansmana erişim konusunu dile getirdi Mehmet Bey. Benim ifade etmiş olduğum şey buydu. Özellikle piyasadaki büyük üreticilerin çoğunun finansmana erişim konusunda hükümetten beklentisi var. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda da önümüzdeki dönemde adım atacaklarına yönelik aslında satır aralarında bazı ipuçları verdi.
1: Peki yeniden imarla iyileşen Türkiye'den de bahsetti Cevdet Yılmaz.
0: Evet.
1: Mesela bu açıklamalarında yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynı yapıların yapılmamış daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli olduğuna değindi. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanmasından bahsetti. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, bunlar önemliydi. Çünkü Türkiye biliyorsunuz özellikle depremden sonraki süreçte büyüme rakamlarının nasıl hareket edeceği önemli bir konuydu.
1: Tabii
0: Burada
1: Türkiye
0: Türkiye
1: ekonomisi
0: hem
1: büyümeyi sürdürüyor diye de ekledi tabii açıklamalarında da
0: evet.
1: sokaklara karşı güçlendiriyoruz dedi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten oraya getireceğim. Yani burada şunu anlıyoruz. Aslında bir depremle ilgili hükümetin ortaya koyduğu politikanın beraber de küresel anlamdaki ekonomik büyümeye de katkı sağladığını ifade ediyor. Yani buradaki depreme yönelik dönüşümün aynı zamanda piyasalarda biliyorsunuz inşaat sektörü Türkiye için önemli bir sektör. Yani beraberinde sadece bir bina yapılmıyor. Aynı zamanda 300'e yakın sektörü de hareketlendiriyor. Bu açıdan aslında Türkiye'nin küresel büyümesinde bunun da ciddi etkileri olduğunu yani çok yönlü olarak yürütülen politikanın orta vadeli programın devam edeceği, bunun içerisinde aslında sadece işte yatırımın olmadığı, bununla beraber işte kamu tasarruflarının da ciddi yer edindiği, özellikle üreticilerin Mehmet Bey ifade etti, bakın dedi ki kredilerin kullanımında özellikle ihracata yönelik kredilerin kullanımı neredeyse %100 arttı. Yani şunu demek istiyor, aslında üretici artık ihracata yönelik üretim yapıyor. Yani orada finansmana erişimin kapalı olmadığını, daha çok yurt dışına ihracatta bulunan üreticiye daha fazla artık teşvik sağlandığını, yine kamu yatırımlarının aslında kamu yatırımlarının düşürülmedi. Yani böyle bir eleştiri de geldi. Dediler ki bu kamu tasarrufları kamu yatırımlarının azaltılmasından mı yoksa kamu harcamalarının azaltılmasından mı oluştu? Mehmet Bey bunu net şekilde ifade etti. Dedi ki ikisinin de azaltılmasından. Ya yani burada sadece bir kamu yatırımının azaltılması söz konusu değil, kamu harcamaları da azaltıldı. Burada 6 bakanlığın bütçesi kadar bir tasarruf sağlandığı söylendi. Bunlar tamamı önemli. Yani burada aslında hükümetin tüm birimlerinin aslında işte her şekilde bu programa sadık kalmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz. Hem Maliye Bakanı'nın hem strateji kuruluşların, kalkınma firmalarının, bankaların, Merkez Bankası'nın tamamının aslında bu orta vadeli programı gerçekleştirmeye yönelik ciddi bir eğilim içerisinde olduğu ve bu konuda çaba sarf ettikleri net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Evet, küresel risklerin yükseldiği bir dönemde ülkemizin en önemli dayanaklarından biri düşük borçluluk seviyesi olacaktır da dedi. Bu ibareleri nasıl yorumlarsınız?
0: Bunları önemli, özellikle brüt borçlanma seviyelerinin düştüğünü net bir şekilde ortaya koydular ki

0: Diğer bir önemli nokta örneğin risk primlerinin düşmüş olması. Yani 700'lü seviyelerden 200'lere, 220'lere düşmüş bir risk primi. Bu önemli, özellikle devletler açısından risk priminin düşmüş olması aslında hem yatırım çekme açısından önemli ülkeye, hem de içerideki yatırımcının bir sonraki politikaları açısından çok önemli. Yani buradaki üretici, Türkiye'deki üretici eğer risk primi düşük bir ülkede ise daha dışarıya açık oluyor. Yani burada ülkedeki üretimin aslında katma değerinin daha yüksek olacağıyla ilgili bir izlenim alıyor. Zaten bunu nerede görüyoruz? Özellikle büyüme tahminlerinde görüyoruz. Yani bu söylediğimin yansıması büyüme tahminlerinde. Büyüme tahminleri %3,3 seviyesinde ve sonraki yıl için 4,2. Bakın, Türkiye aslında bütün bunca riskler ortadayken hükümet için, özellikle küresel anlamdaki, halen biliyorsunuz ki İran'daki krizin ne zaman sonuçlanacağı net bir şekilde ortada değil ve burada hem enerji anlamında bir kriz yaratıyor, hem de tedarik zincirinde ciddi kırılmalara sebep oluyor. Burada üretimin dolaşımında problem var. Yine özellikle sigorta ücretlerinde ciddi bir kırılmaya sebep oluyor. Tüm bunları bir sepette topladığımızda aslında bu küresel bir enflasyon. Buna rağmen hükümet büyüme rakamlarını özellikle 3,3, 4,2 ve 4,8 şeklinde revize etti. Yani büyümenin özellikle 2028'de daha net görünür bir şekilde ortaya çıkacağını ifade ediyor. Bu da bize aslında gelecek için ümit var olmamıza sebep oluyor. Yani bu da hükümetin ifade ettiği şöyle bir gerçeklik var. Bakın, diyor ki özellikle bizim daha önceki orta vadeli program 2026 hedeflerimiz ciddi anlamda saptı, ama bu sapmayı bizim kendi verilerimiz şöyle gösteriyor. Bunun büyük bir çoğunluğu küresel krizlerden, küresel risklerden ortaya çıkmış durumda. Kendi politikalarımız bir şekilde hedefine ulaşmış. Hatta bunların bazılarında çok net bir şekilde başarı yakalamışız. Bunu da rakamlarla ortaya koyuyor. Örneğin işte dolaylı vergilerde %66 seviyelerinden %60'ların altına inilmiş. Büyüme rakamlarında Türkiye'de yukarı yönlü bir revize var. Yine cari açıkta benzer şekilde bir düşüş olduğu görülüyor. Özellikle bunu Mehmet Bey ifade etti. Dedi ki küresel anlamda rakam bazlı bakmamak lazım. Yüzde anlamında baktığımızda buradaki başarı net şekilde ortaya çıkıyor ve benim anladığım, önemli gördüğüm bir diğer nokta da şu. Hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Maliye Bakanı'nın tamamının açıklamalarının satır aralarından şunu net anlıyoruz. Başarıya ulaşmış bir program var ve bu program bundan sonrası için 2027-28 için de devam edecek. 2028'den sonra, 2028'in içerisinde başlayacak şekilde bu Türkiye'deki tüm rakamlara net bir şekilde yansıyacak. Hükümetin politikasının başarılı olduğunu net bir şekilde herkes daha iyi görmeye başlayacak. Bu benim satır aralarından aldığım ve rakamlardan net görmeye başladığım şey.
1: Peki Hasan Hocam, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Üsküdar Belediyesi'nde yenilenmesine karar verilen başkan vekili seçimi yine yapılamadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
2: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
3: Sandık bir kez daha kurulacaktı. Üsküdar'ın yeni başkan vekili belirlenecekti. Ancak CHP'li üyeler toplantıya katılmadı. Seçim yine yapılamadı.
2: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
3: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki süreç, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başladı. Meclis ilk kez 5 Ağustos'ta sandık başına gitti. O tarihte CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Ancak oylamanın ardından bazı pusulaların geçerliliği tartışma konusu oldu.

0: Parti grubu önce meclis divanına itiraz etti. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin bu karara yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece seçimin yenilenmesi kesinleşti. Seçime giden süreçte meclisteki sayısal denge de değişti. CHP'li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. Dört üyenin parti değiştirmesiyle gözler yeniden yapılacak seçime çevrildi. Benim. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yapılan yoklamada salt çoğunluğun sağlanamadığı belirlendi. Sandık kurulamadı, oylamaya geçilemedi.
1: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Şimdi gözler meclisin yeniden toplanacağı salı sabahında.
1: Maide Bukem Abay.
2: Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt döküldü. Arkadan gelen araçlar kayganlaşan yolda ard arda kaza yaptı. 10 araç zincirleme kazaya karışırken trafiğin kilitlendiği anlarsa drone'la havadan görüntülendi.
0: Tırdan mazot döküldü, kayganlaşan yolda 10 araç birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Kazanın adresi Bursa. Seyir halinde olan tırdan yakıt dökülmeye başladı. Sürücü durumu fark etti, tırı emniyet şeridine çekti. Ancak kayganlaşan yolda ilerleyen diğer araçlar kontrollerini kaybederek ard arda kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahale yaptı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlarsa drone'la havadan görüntülendi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış töreninde konuştu. Bakan Kurum, COP31 organizasyonunun Antalya için bir fırsat olduğunu belirtti. Tüm dünyaya Antalya'yı ve Türkiye'yi tanıtacaklarını vurguladı. Bakan Kurum, COP31 süreci hazırlığına ve çevre kirliliğiyle mücadele konularına da değindi. Bakalım.
3: Dünyayı, Antalya'yı anlatacağız. Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daydı. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollar açılış töreninde konuştu. COP31 süreci hazırlıklarına değindi.
3: Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık ve Antalya'nın oraya gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. COP31 hazırlıklarımız yollarla sınırlı değil. Expo işte 2016 yılında baştan sona ele aldığımız bir proje oldu. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz.
0: Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen sıfır atık çalışmaları hakkında da konuştu.
3: Sınırları aşan bir çevre projesi, sıfır atık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz projemizi, sıfır atık kültürümüzü COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız.
0: Kurum, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da dikkati çekti. Kulağımızı kapatamayız dedi. Denizlerin kirletilmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti.
3: Akdeniz bizim ortak hazinemizdir. Denizlerimiz bize ecdadımızdan kalan bir miras olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir. Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.
0: Bakan Kurum ayrıca dirençli şehir modelinin dünyaya örnek olarak anlatılacağını da belirtti.
3: 455 bin konut bitirilir, teslim edilir, tüm dünyaya bu birikimi aktaracağız. Bu kapasiteyi dünyaya bir dirençli şehir modeli olarak anlatacağız.
2: İndirim başladı, alışveriş çılgınlığı da beraberinde geldi. Bahçeli Evler'de indirim çadırının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu efendim. Kapılar açılınca vatandaşlar koşarak içeri girdi. Kimi sabah 7.30'da yola çıktı, kimi ise sırf bu indirim için Trabzon'dan İstanbul'a geldi.
0: Kapı açıldı, alışveriş yarışı başladı. Bahçeli Evler'de düzenlenen indirim günleri daha ilk saatlerde büyük yoğunluğa sahne oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezinin önünde sıraya girdi. Kepenkler açılır açılmaz da herkes istediği ürüne önce ulaşmak için koşmaya başladı. Reyonların önünde kısa sürede kalabalık oluştu. Özellikle indirim oranı yüksek ürünler dakikalar içinde sepetlere girdi. Bazıları bu alışveriş için saatler öncesinden yola çıktı. Yoğunluk sadece İstanbul'dan gelenlerle sınırlı değildi. İndirim çadırı için şehir dışından gelenler de vardı.
4: Trabzon'dan.
5: Trabzon'dan geldiniz.
4: Bunun için de biraz geldik buraya.
0: Kimi oyuncak için geldi, kimi koleksiyon ürünü için, kimi de çantasını doldurup çıkmak için. İndirim çadırı 13 Eylül akşamına kadar açık kalacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden yine bir Gülnihal'i seslendirdi. Genç Erdoğan'ın performansı hayli büyük beğeni topladı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri bu kez Fatıma Serra Erdoğan'ın sesiyle yankılandı. Böyle kalp, böyle göz, böyle el, böyle yüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz eseri yine bir Gül Nihal'i yorumladı.

0: aslında.
1: Çok güzel oldu.
2: Efendim, böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Aynı zamanda benim için de bugünlük veda vakti. Bizden sonra Duygu Göktürk hafta sonu gün ortasıyla karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uygun.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Merci canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp,

kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu hafta sonları, mutlu pazarlar efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın yeni hedeflerini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 olarak belirlendi. Ekonominin 2027'de %4,2, 2028'de %4,6, 2029'da %5 büyümesi, enflasyonun aynı dönemde sırasıyla %21, %13,5 ve %9'a gerilemesi öngörülüyor.
1: Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. 2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
0: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve TCG Akın tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisi uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülendi. Peki Silivri'deki çalışmalar ne durumda? 10 denizciden bir iz var mı ve bundan sonraki süreç nasıl işliyor? 24 muhabiri Eren Coşkun Dili Silivri'den aktaracak. Hemen Eren'e dönelim. Eren Coşkun Dili, merhaba, neler aktaracaksın? Kayıp 10 denizciden bir iz var mı? Çalışmalar nasıl devam ediyor?
2: Kayıp 10 denizciden henüz bir iz olmadığını belirtelim. Arama çalışmalarında da 5 günü geride bıraktık. Dün sıcak bir gelişme yaşanmıştı aslında. Tuğberk İmamoğlu gemisine bir ROV cihazı sayesinde, ki bu tür operasyonlarda özellikle deniz altındaki nesnelere ulaşabilmek için kullanılan kuvvetli bir cihazdan bahsediyoruz. Denizin 720 metre derinliğinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşılmıştı. Tabii özellikle de çemberin o bölgede daraltıldığını ve arama çalışmalarının 5. gününde de devam ettiğini belirtebiliriz. Aslında 2 Eylül'de Silivri açıklarında Alsu isimli tekne ile Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpışmasından bahsediyoruz ve bunun sonucunda özellikle de Tuğberk İmamoğlu'nun üzerinde de yüklü miktarda, tonlarca ağırlıkta saç vardı ve hızlı bir şekilde su alarak battığını söylemek mümkün. Bakın, Onur Bal ekranlarınıza getirsin. Şu anda tam karşıda görmüş olduğunuz Alsu gemisini görmektesiniz ve kıyıya doğru sürüklenmiş noktada olduğunu söyleyelim. Tabi arama çalışmalarına TCG Akın kurtarma gemisi de katılmıştı ve TCG Akın'ın da katılmasıyla birlikte ROV cihazının da kullanılmasıyla birlikte denizin 720 metre derinliğinde bulunmuş olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisi ve çarpışmanın da 50 metre yakınında olduğunu belirtmekte fayda var. Yani 50 metrelik bir sürüklenmeden ve denizin dibine doğru 720 metrelik bir batmadan söz ediyoruz. O noktada çemberin daraltıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Özellikle

0: ROV cihazının Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulabilmesi oldukça önemliydi ki ekiplerin o noktada yoğunlaştığını söylemekte fayda var. Tabii bir yandan da soruşturma devam ediyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Bir kişi raporunda da kazaya ilişkin aslında dikkat çeken tespitler var. İki gemide de çeşitli hata ve ihmaller bulunduğu değerlendirildi ve Alsu isimli tankerin köprü üstünde gözetim ve vardiya düzenine ilişkinde eksiklikler olduğu da yine bir kişi raporunda dikkat çekti. Özellikle de kaza sırasında köprü üstünde yalnızca 3. kaptan bulunduğu, kaptanın kamerasında olduğu, gözcü ve dümencinin ise bulunmadığı yer aldı. Yani eğer ki usulüne uygun bir şekilde prosedürler uygulanmış olsaydı kazanın da önlenebileceği belirtildi bilirkişi raporunda. Yine Alsu gemisinde gözcünün bulundurulması halinde batmanın engellenebileceğine dikkat çekildi ve kazaya sebebiyet veren herhangi bir doğa faktörünün olmadığı da belirtildi. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin İHS cihazını kapatarak yani sinyal veren gemi kaptanlarının rotada birbirlerini göre bilmesini sağladığı, radarda gemilerin bulunduğu noktaları belirleyen EIS cihazının da kapatılmış olduğu yine bilirkişi raporunda yer aldı. Köprü üstünde de başka bir gözcü veya dümenci bulunmamasının da yine bu kazada etkili olduğu belirtildi. Yani bilirkişi raporuna göre çarpışma ve geminin batması önlenebilirdi deniliyor. Yani pek çok ihmal ve hatanın da yer almış olduğu belirtiliyor. Tabi arama çalışmalarında 5 günü geride bıraktık. 10 denizciden henüz hiçbir izin olmadığını belirtelim. Özellikle de sıkı bir şekilde aslında ekipler çemberin de daraltıldığı noktada arama çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan da tabii ki de kazazedelerin yakınları da umutlu bekleyişini 5. günde de sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi dünün sıcak gelişmesi aslında Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunmasıydı. Denizin 720 metre derinliğinden bahsediyoruz ve o noktada arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ve aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Eren Coşkun Dili, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili Silivri'den aktardı son durumu. Şimdi Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında son duruma bakalım. Zira 8. güne girildi. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi için 554 metre derinlikte enkazda robotik arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı. KPSS 2026 oturumları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce aday sınav salonlarında ter döktü. Okulların önünde ise yine benzer manzaralar vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi sınava geç kaldı. Bazı adayların imdadına ise yine polis yetişti. İzleyelim.
2: Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği gün geldi. Adaylar KPSS sınavı için ter döktü. Ancak sınavdan önce bazı adaylar için heyecan yerini korku ve endişeye bıraktı. Bursa'da bir aday kimliğini unuttuğunu fark etti. Okul önünde hazır durumda olan motosikletli trafik polisi gencin kimliğini sınav saatinden önce teslim etti. O anlar kameraya yansıdı. Antalya'da bir aday yalın ayak sınava yetişmeye çalıştı. Kan ter içinde kalan aday elinde terlikle koşarak geldiği sınavı saniyelerle kaçırdı. Vatandaşların verdiği suyu içti, spor yapmış olduk, seneye tekrar gireceğim dedi. Bingöl'de ise kimi sınava son saniye yetişti, kimi de yetişemedi. Bir adaysa elektrikli bisikletiyle sınav merkezine

Merkezine geldi. Sakin tavırlarla sınav merkezine yönelen aday, giriş saatini kaçırınca sınava alınmadı. Kapıların kapandığını gören aday sınava giremeden geri döndü. Eskişehir'de de KPSS heyecanı vardı. Sınav merkezlerine girişte yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar sınava son dakika motorla yetişti. Saniyelerle geç kalanlarsa kapıdan dönmek zorunda kaldı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Önce ABD-İran savaşında son duruma bakalım. Zira ABD-İran savaşında tansiyon karşılıklı saldırılarla tekrar yükseldi. İran'ın ABD savaş gemilerini hedef almasının ardından İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. İran ise misillemeyle karşılık verdi.
1: Orta Doğu'da yine silah sesleri yükseldi. ABD-İran arasında gerilim bir kez daha alevlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldıklarını duyurdu. ABD ise devrim muhafızlarına ait 3 tankeri vurdu. İran bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD ise İran saldırısında hasar oluşmadığını ifade etti. Misilleme saldırısı düzenledi. 3 İran ham petrol tankeri hedef alındı. Ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi. İran'a açık mesaj: eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz, dedi. İran devrim muhafızları ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Diğer bölgelerde ise ABD bağlantılı 3 gemiyi vurduklarını belirtti. ABD'ye sert bir uyarı yapıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari açıklama yaptı. Zülfikari, sonraki saldırılar daha şiddetli olacak ifadesini kullandı.
0: Gazze ve Batı Şeria'da süren İsrail zulmü dinmiyor. Baskınlar, işgaller ve saldırılar devam ederken ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'yı ziyaret ederken Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Gazze'de ise Filistinliler yakınlarının bulunduğu enkazlarda arama çalışmaları yapıyor.
1: Onlarca cenaze enkazdan çıkarıldı. Acılı aileler yakınlarına veda etti. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin naaşlarına ulaşmak için kısıtlı imkanlarla çalışmalar sürüyor. Enkazdan yaklaşık 100 kişi çıkarıldı. İmam Şafii Camisi yakınında akşam namazının ardından şehitler için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları ve aileleri cenazeleri son kez uğurladı. Alanda mumlar yakıldı ve cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Nuseyrat mülteci kampındaysa 6 katlı bir binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. 24 daireden oluşan konuta yaklaşık 300 kişi şehit olmuştu. O dönem cenazelerin yarısı çıkarılmıştı. Şimdi ise tek bir iş makinesiyle 150 kişi için enkazda arama çalışmaları başlatıldı. İsrail, Batı Şeria'daysa yayılımcı politikasını artırıyor. Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişliyor. Yine baskınlar düzenlendi. İşgalci İsrailliler ise Filistinlilere saldırdı. ABD'den Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleşti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tur Musayyeh beldesine gitti. Büyükelçi bölge sakinleriyle bir araya geldi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Huckabee, işgalci İsraillerin saldırılarını terörizm olarak adlandırdı.
2: Başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında, bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir.
0: Şimdi biraz kuzeye çıkalım ve Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha diplomasi çabası geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'ya gitti. Rus lider Vladimir Putin'le görüşen ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçmesi bekleniyor.
1: Silahlar sustu. Rusya, Ukrayna hattında

0: bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
1: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
0: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
1: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
0: Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin, daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.
2: Efendim bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Geçtiğimiz saat diliminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın orta vadeli programa dair açıklamalarını ekranlarınıza taşımıştık. Orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü. Programın detaylarına baktığımızda orta vadeli programın detaylarına ve resmi gazetede yayımlanan metne baktığımızda 2026 yılı makroekonomik görünümü 2025 yılı Eylül ayında yayımlanan orta vadeli programın hazırlandığı dönemin ardından küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan olağanüstü gelişmelerin altında şekillenmiştir denildi. 2026 Şubat ayı yıl sonunda ABD-İsrail-İran savaşı, enerji ve emtia piyasalarında fiyat oynaklıklarıyla küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler artmıştır ifadeleri kullanıldı. Küresel ekonomide artan belirsizliklerin ve finansal koşullardaki sıkılığın sürdüğü bir dönemde Türkiye ekonomisi uygulanan dezenflasyon programının desteğiyle dengeli büyüme sürecine devam ettirmiştir denildi. Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü ifadeleri kullanıldı. Cezayir'in El Beyaz vilayetinde yaklaşık 80 metre derinliğindeki kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüp Fayit için günlerdir sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedenine çalışmaların 4. gününde ulaşıldı. Çocuk oyun oynarken evinin yakınlarındaydı. Kurumuş kuyunun üzerinde tahta levha vardı. 10 yaşındaki Eyüp levhanın kırılmasıyla yaklaşık 40 santimetre çapındaki dar kuyuya düşmüştü. 4 gün boyunca kuyuda mahsur kaldı. Ekipler titizlikle kurtarma çalışması yürüttü. Tüm imkanlar seferber edildi. Kurtarma çalışmalarının günlerce devam etmesinin ardından Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sivil Savunma İdaresi çocuğun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kurtarma çalışmaları zorlu koşullarda sürmüştü. Kuyunun çapının 40 santimetreyi geçmemesi çocuğa doğrudan ulaşılmasını zorlaştırmıştı. Ekipler çocuğun bulunduğu noktaya ulaşmak amacıyla kuyunun çevresinde yatay bir geçit açmak için kazı çalışmaları yaptı. İran'ın batısındaki Hamedan-Senendeç karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı trafik kazasının ardından patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza Senendeç kenti yakınlarında meydana geldi. Hamedan-Senendeç karayolundaki çok sayıda araç kazaya karıştı. Onlardan biri de akaryakıt yüklü bir tankerdi. Kaza sonucunda patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Afrika ülkeleri harekete geçti. Dünya haritasında Afrika kıtasının boyutunun gerçeği yansıtmadığı fikriyle yola çıkıldı. Birleşmiş Milletler haritayı düzelt kararını oyladı. Karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.
3: Yıllardır gözümüzün önünde ama gerçeği yansıtmıyor olabilir. Haritalarda dev gibi görünen bazı bölgeler gerçekte o kadar büyük değil. Küçük görünen kıtalarsa sanılandan çok daha geniş. Afrika ülkelerinin girişimiyle Birleşmiş Milletler harekete geçti. Tasarı 54 Afrika Birliği üyesi ülke tarafından desteklendi. Ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarıyı oyladı. Haritayı düzelt adı verilen karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. Yalnızca ABD karara karşı oy kullandı. Tartışmanın merkezinde 1569 yılında Gerardus Mercator tarafından geliştirilen Mercator projeksiyonu bulunuyor. Bu harita sistemi özellikle denizcilik ve navigasyonda büyük kolaylık sağlıyor. Dünyanın küresel yüzeyini düz bir zemine aktarmanın sonucu olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını olduğundan büyük gösteriyor. Birleşmiş Milletler kararında haritalardaki bu orantı farklılığının yalnızca coğrafi bir yanılgıya neden olmadığı belirtildi. Bölgelerin küçük gösterilmesinin bu bölgelerin ekonomik, jeopolitik ve kalkınma potansiyelinin de daha düşük algılanmasına katkıda bulunabileceği ifade edildi. Birleşmiş Milletler kararında öne çıkan projeksiyonlardan biri ise Equal Earth. 2018 yılında geliştirilen Equal Earth projeksiyonu, ülkelerin ve kıtaların yüz ölçümlerini birbirlerine göre daha doğru oranlarda göstermeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlara göre düz bir dünya haritasında küresel yüzeyin bütün özelliklerini aynı anda kusursuz biçimde göstermek mümkün değil. Farklı projeksiyonların farklı amaçları bulunuyor.
2: Papua Yeni Gine'de bir vahşi yaşam parkı çalışanı beslediği timsahın saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.
0: Beslediği timsahın kurbanı oldu. Papua Yeni Gine'de bir vahşi yaşam parkının çalışanı timsah saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Port Moresby Adventure Park vahşi yaşam parkında yaşandı. Çitlerle çevrili alanda bulunan timsah kendisini besleyen çalışana saldırdı. Onu havuza çekmeye çalıştı. Saldırı anında havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü. İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve tıbbi yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Ziyaretçiler parktan çıkarılırken çalışan kolluk kuvvetlerinin etkisiz hale getirdiği timsahın saldırısında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası park geçici olarak kapatıldı.
2: CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Ankara'da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği tarihte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merak edilen kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
4: CHP'deki arınmada son viraja giriliyor. Gözler 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım diyerek genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 3,5 aylık kısa zaman diliminde partide tarihi bir dönüşüme imza attı. Örgütler baştan aşağı yenilenerek yolsuzluk şüphelisi vekillerin ve belediye başkanlarının çoğu da ya disipline sevk edildi ya da devamında istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınma sürecinin son halkasında sıra delege yapısına geldi. Bu kapsamda CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı

0: gündeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il ilçe başkanları da Ankara'da olacak. CHP'deki kongre süreci kapsamında il ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak. Kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına 3 yıldır büyük belalar açan şaibeli delege yapısı bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. CHP'de büyük kurultayın Yargıtay'dan çıkacak olan mutlak butlan kararı sonrası hızlı bir şekilde toplanması bekleniyor. Yargıtay'dan karar çıkana kadar il ve ilçelere yönelik kongre süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde ve çok az bir farkla genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu para karşılığı satın aldığı söylentileri mahkemeye taşınmış, istinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla bu iddiaların doğruluğu da tescillenmişti.
1: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklara rastlandı. Sanatçının 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Kız arkadaşı ise oyuncunun kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı.
3: Bir tek benimleyken oynadığın adamı hiç sevmiyorum dedi.
2: İlk bilgiler tiroid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi. Ayrıca Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
3: Ama benim böyle bir hikayem yok.
1: İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy'de yayaların karşıya geçiş mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu efendim. Karaköy'de yayalar için yapılan alt geçit ve yönlendirme tabelaları bölgedeki yaya yoğunluğuna rağmen vatandaşların tamamını ikna edemiyor. Kısa yoldan karşıya geçmek isteyenler bariyerlere takılınca yaklaşık 100 metrelik yolu dolaşıyor. Bazıları ise yasak olmasına rağmen bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyor. İzleyelim.
0: Burası İstanbul'un en turistik noktalarından biri. Karaköy'de alt geçit var ancak kısa yol yok. Karaköy ziyaretçilerinin bulduğu çözümse pek de hayra alamet değil. İstanbul Karaköy'de karşıya geçmek isteyen vatandaşlar alt geçit yerine kısa yolu tercih edince demir bariyerlerle karşılaşıyor. Yaklaşık 100 metre boyunca bariyerin sonunu arayan yayaların bazıları ise çözümü bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor.
4: Alt geçitten hem sağa geçiyor hem sola hem de karşıya geçiyor abi. Millet biraz kolay mı gitse ya alt geçitten inmek istemiyor. Üstten geçiyor. Trafiği kullanıyorlar. Bu oyun ne oluyor? Derseniz de böyle çirkin görüntüler duruyor. Bilmem aslında buraya bir üst geçit olabilir mi? Hem önüne çıkıyor hem Karaköy iskeletine çıkıyor. Negatif iskeletine çıkıyor. Her türlü yere çıkıyor.
0: Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede bazı yayaların ise kendilerine göre daha kısa gördükleri güzergahı kullanmak için araçların arasından geçmeye çalışması tehlike oluşturuyor.
4: Turistleri hadi anlarsın da bizim halkımız bilince alt geçit kullanabilirsin. Turist bilmiyor ne taraftan gideceğini bilmiyor. İstemeden bu tarafa geçmek istiyor. Üstünden atlıyor, demirlerin üzerinden atlıyorlar. Daha önce açıktı, sonra işte millet bu sefer trafik arabalar yanaşıyor diye bu tarafa park ediyorlar diye o yüzden mecbur şey yaptılar. Demirlerle çevirdiler.
0: Kent merkezlerinde yaya güvenliği amacıyla bariyerlerin kullanılması anlaşılır olsa da Karaköy'deki görüntüler yaya güzergahlarının insanların günlük hareket alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü sorusunu da gündeme getiriyor. Vatandaşların bazı

0: Bazıları kurallara uyarak alt geçidi kullanırken bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi tercih ediyor. Bazıları ise bariyerleri aşarak riskli yolu tercih ediyor.
1: Demirden atlamak o biraz sıkıntı. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? Demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi. Riski yok. Hep bu yolu kullanıyor. Şimdi döneceğim yine kullanacağım. Şimdi sağ tarafa geçeyim de fark etme sağ solu kalmamış ki bu işin. Hep bu yolu kullanıyor.
0: Ortaya çıkan görüntülerse İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Karaköy'de en kısa yol hangisi sorusunun yayalar açısından zaman zaman küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü gösteriyor. Yaya alt geçidini kullanmak isteyen vatandaşlarsa karışık uzun bir yolla karşılaşıyor. Karşılarına çıkan yollarla bazıları haritalara bakarak yönünü bulmaya çalışıyor.
2: Yani ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef. Peki. Alt geçit görünmüyor doğru. Hani ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçiti ben göremedim. Yaya geçitlerini kullandığım zaman mecburen beni yola çıkarttı. Yaya geçitleri yani. Onlar sıkıntılı. Şuradan geri geldim şu an. Geri geldim, bekliyorum şu an yani. Bir sağa sola bakıp tekrar bir daha şu herhalde alt geçit şu taraftan geliyor. Öyle görüyorum, oradan geçip çıkacağım.
3: İstanbul Esenyurt'ta taksi denetimi kanlı bitti. Hakkında işlem yapılan sürücü aracının bağlanacağını öğrenince trafik polisini arkadan ateş açtı. Ardından aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırganın ise 2026 yılında polislikten emekli olduğu ortaya çıktı.
4: Korsan taksici dehşet saçtı. Denetim yapan polisi arkasından ateş etti. Esenyurt'ta korsan taşımacılığa yönelik uygulama vardı. Trafik polisi bir aracı durdurdu. Sürücünün uygulama üzerinden yolcu taşıdığı tespit edildi. Hakkında işlem başlatıldı. Aracının bağlanacağını öğrenince ise ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sürücü yanında bulunan silahı çıkardı ve polis memuru Mehmet Ali Topatan'a arkadan ateş açtı. Sırtından vurulan polis memuru ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topatan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
5: Polis uçan mı?
4: Saldırgan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası ortaya çıkan bir detaysa dikkat çekti. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen saldırganın polislikten emekli olduğu öğrenildi. Şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Topatan daha sonra son yolculuğuna uğurlandı.
6: Bizlere emaneti olan değerli ailesi.
3: Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, biri ağır, dört kişi yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında gündüz saatlerinde alacak verecek tartışması yaşandı. Akşam saatlerine gelindiğinde ise taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafta karşılık verdi ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, dört kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı. Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kalmış halde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan genç aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada dengesini kaybederek düştü. Telefonunu aracında unutmuştu, yardım isteyemedi. İki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan genç kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık

0: Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düğüne giderken altın alma telaşı artık dijital ortama taşınıyor. Kocaeli'nde pilot proje sayesinde vatandaşlar takı olarak verecekleri altını düğün salonunda seçip sipariş edebiliyor. Fiziki altınsa güven etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor.
1: Altını evde unutmaya da kaybetme endişesine karşı yeni bir sistem geliştirildi. Hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar takı olarak verecekleri altını düğün salonunda seçerek adreslerine sipariş edebiliyor.
2: Bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz. Kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Pilot uygulama ilk olarak Kocaeli'nde hayata geçirildi. Sistemi kullanmak isteyenler önce dijital ekranından hediye edecekleri altının türünü ve gramajını seçiyorlar. Ardından teslimat için gerekli bilgiler sisteme giriliyor ve ödeme işlemi tamamlanıyor. Satın alınan fiziki altın İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle birlikte sigortalı kargoya veriliyor. Sipariş kullanıcının belirttiği adrese ulaştırılıyor.
2: Özellikle altına ihtiyaç duyulan nikah ve düğün salonlarında, otellerde, havalimanlarında altına ihtiyaç duyulan her yerde olmayı hedefliyoruz.
1: Böylece altını düğünden önce satın alma, evde unutma ya da organizasyon boyunca cebinde taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Aynı zamanda altının kaybolması veya çalınması gibi risklerin de azaltılması hedefleniyor.
3: Aslında cihazı görünce başta çok şaşırdım, altın olduğunu nasıl alabildi, ama cihazın karşısına geçtiğinizde cihaz sizi çok kolay bir şekilde yönlendiriyor ve altın almaya hemen ürününüzü seçiyorsunuz, adresinizi giriyorsunuz ve altın alabiliyorsunuz. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor, ben çok sevdim.
4: İlk başta tedirgin yaklaşmıştım ama fiziki POS olması cihazda güven verdi. Altını evde unutma gibi derdi kalmadığı için de hoşumuza gitti.
0: Trabzon'un meşhur kuymağı dillere destan meşhur peyniriyle bir araya geldiğinde uzadıkça uzuyor o lezzetli peynir. Peki en lezzetli kuymak nasıl yapılır? 24 muhabiri Neslişah Yumak Trabzon'da konuğundan kuymağın püf noktalarını dinliyor efendim, izleyelim.
5: Trabzon'a gelmişken kuymaktan söz etmeden de olmaz tabii, kuymağı da bir uzatmak gerekiyor. Peki kuymağın faydaları nelerdir? Kuymak nasıl yapılır? İşte bunları işin uzmanına soracağız. Yayla evlerinde olduğumuzu söyledik. Bir ev hanımı bize kapısını açtı ve kuymağın nasıl yapılacağını bizlere en ince şekilde anlatacak. Şükran Köroğlu yanımızda. Kendisinin mutfağındayız Yayla'daki. Efendim emeğinize sağlık. Siz önden bir hazırlığı yaptınız. Nasıl yapılıyor bu kuymak diye soralım size.
6: Yağ erittikten sonra ununu ilave ediyorsun. Tabii unu biraz pişme aşamasında, tuzunu. En sona da peynir. Şimdi onu ilave edelim.
5: Bu tereyağı yine sizin yaylanızın tereyağı burada.
6: İneklerimizin toal, kendi yağımız.
5: Bu kaç kişilik bir yağ efendim? Yani kaç kişilik bir kuymak?
6: 5 kişilik diyebilirim. Çok ağır. Yani 4-5 öyle bir hesap yapan.
5: Şimdi şey soracağım. Unu koyduk, tereyağını koyduk. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Hemen yapalım sizle.
6: En son da işte peynirini ilave edelim. Ondan sonra uzanma aşamasına geçelim.
5: Tamam. Bir daha. Yapalım hemen. Şimdi evet. Bu ne peyniri efendim?
6: Bu da kendi ineğimizin peyniri. Hazır değil.
5: Adı ne olarak geçiyor bunu? İzleyiciler.
6: Kuymak peyniri.
5: Kuymak peyniri. Uzayabilen bir peynir.
6: Uzayabilen. Diyelim ki sütü peynir haline geldikten sonra bir gün sonra ekşime aşamasına geldi mi, o zaman uzanıyor.
5: Uzanıyor. Tamam. Şimdi bu kaç kişilik bir kuymaktı? 5 kişilik.
6: 5-4 işte senin yemene.
5: Ne kadar istiyorsanız aslında. Şimdi ilk önce Şükran Hanım tereyağını eritti. Tereyağının üzerine mısır unu mu yoksa sadece normal buğday unu?
6: Mısır unu doğal, kendi tarlamızda komşumun mısır unu sağ olsun verdi. Şimdi kısık ateşte o temlenecek, uzanacak. Bekleyelim. Tamam.
5: Şimdi bekleyeceğiz ama ben de püf noktalarını yayına girmeden önce sordum kendisine. İlk önce doğal tereyağı altını özellikle çizdi. Yaylalardaki o kendi hayvanlarının o yağından, sütünden yapılmış yağı buraya koydu. Bol tereyağlı ve tereyağının da aslında bir kısmı şöyle ayrıldı. Bunu tekrardan en üstüne koyacağız bu arada. Gördüğünüz gibi sapsarı tereyağı yine üzerinde biraz köpüklendi çünkü burada biraz ısıttık. Evet. Bunu buraya koyalım. İlk önce tereyağını koyduk. Tereyağı eridi. Ardından sade mısır unu. Bazıları normal buğday unu da koyuyor ama koyulur mu sizce?
6: O da oluyor. O da oluyor da ne bileyim bunun asıl özelliği bu. Normalde kaymaktan da yapılıyor. Yani nasıl istersen yap.
5: Siz ama şey tereyağı ile yapıyorsunuz. Evet. Şimdi tereyağı koyuldu. Ardından un koyuldu. Un koyulduktan sonra o ikisi bir güzel bir çırpıldı. En sonda peynirini koyduk. Şimdi peynir eriyor. Biraz bakalım karıştıralım nasıl olacak?
6: Biraz şimdi peyniri yemeye çalışsın. Yumuşasın yumuşasın uzanacak sakız gibi. Ha. Daha yemedi peynir.
5: Peki. Tamam. Evet. Şimdi bir parça yine de karıştıralım efendim. Tamam. Bir parça bakalım nasıl oluyor. Yavaş yavaş hemen karıştıralım. Evet şimdi yavaş yavaş.
6: Böyle karıştırdığın zaman bak nasıl uzama aşamasına geçiyor. Evet. Ama peynir ölmeye başlasın. Yavaş yavaş ölmeye başlasın.
4: Karıştırdıkça iyileşecek.
6: Çok da hızlı karıştırmayalım. Yağ sıçramasın diye.
5: Tamam. Evet. Evet, görüyorsunuz şu anda da peynirler tereyağıyla mısır unuyla bir araya geliyor.
6: Bakkaldan alma onlar hep katkı oluyor. Bak şimdi bak.
5: Oh. Ya en has şekilde sizlere göstermeye çalışıyoruz. Trabzon'da böyle yapılıyor bu kuymak. Evlerin mutfaklarında, yaylalarda. Sabah öğle akşam yeniyor değil mi efendim?
6: Ne senin isteğine bağlı ye. Her şeyi doğal.
5: Çayımızı da demledik.
6: Evet, çay da güzel olacak.
5: Yanında çay olmadan da olmaz. Evet, ben de bir isteyeyim mi sizden? Şöyle bir tane de ben karıştırayım. Şöyle hatta tutayım. Tabii elde alışık olmayınca. Şöyle tutalım böyle. Evet, bismillah diyelim. Şöyle evet görüyorsunuz kameraman arkadaşım Ali Kemal. Cora ekranlarınıza getirsin. Bir yandan da çayımızı kaynatıyoruz. Çünkü kuymak çaysız olmaz. Bir de bu kuymağı dibini tutturmak gerekiyor. Dibini tutturunca da çok güzel oluyor bu arada. Asıl güzeli dibinin tutması. Şöyle ekranlarınıza da getirelim. Neredeyse bir metreyi aşan bir uzunluğu oldu. Evet. Biz anlattık valla. Evlerinde deneyecek olan seyircilerimize de tarif Şükran Hanım'dan geldi. Trabzon'un yaylalarında işte kuymak böyle yapılıyor. Hatta şöyle ekranlarınıza da. Evet. Her şey taze taze yapıldı. Hala daha fokur diyor. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyeyim. Şükran Hanım'a da çok teşekkür edelim. Şöyle koyalım. Bizler süreci Şükran Hanım'ın yanından Trabzon'dan yayladan kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile aktardık diyelim. Buradan sözü size merkez bırakalım.
0: Muhabirimiz Neslişah Yuma'ya teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Muğla Marmaris'te gezi teknelerinin yolcuları bu kez turistler değil, keçiler oldu efendim. 100 yılı aşkın süredir devam eden yörük geleneği görenleri şaşırtıyor. Yaz sıcağında su bulunmayan kışlaklardan köye getirilen keçiler yılda iki kez deniz yoluyla taşınıyor. İzleyelim.
7: Turist teknesine biniyorlar, bir kıyıdan diğer kıyıya geçiyorlar. Her yıl adeta mavi bir yolculuğa çıkıyorlar. Muğla'nın Marmaris ilçesi eşine az rastlanır bir göçe sahne oluyor. Yörük kültürünün bir parçası olan keçi besiciliği, bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen inatla yaşatılmaya çalışılıyor. Karayolu, elektrik ve suyun bulunmadığı yarımadada hayvanlarını besleyen Tanju Varol, mevsim şartlarına göre keçilerini teknelerle taşıyor.
8: Bizim olduğumuz mevki yarımada. Yarımada olduğu için karşıda adada bakıyoruz biz hayvanlarımıza. Ali Gelmesi dediğimiz, yani Alel Mesi dediğimiz bir yerde bakıyoruz. Oraya da yol, araba yolu yok, elektrik yok, su yok. En büyük sorunumuz su. Su olmadığı için yüksek Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hayvanlarımızı köye getiriyoruz.
7: Keçilerin bu zorlu ve bir o kadar da renkli deniz yolculuğu aslında yeni bir uygulama değil. Bölgede 100 yılı aşkın süredir devam eden bir ata mirası. Deniz yolculuğuna alışkın olan keçiler için eskiden kürek ve yelkenle yapılan bu seferler şimdilerde daha modern imkanlarla gerçekleştiriliyor.
8: En az bir asırdan beri sürüyor bu çünkü bizim yaşadığımız yere yol yok. Ada olduğu için tek ulaşım tekne. Daha önceden yani çok eskiden bahsediyorum. Dedemin zamanında böyle tekneler de yoktu, yokmuş burada. Kürekle, yelkenle geçiriyorlarmış.
7: Ancak bölgede turizmin yaygınlaşmasıyla birlikte bu asırlık gelenekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ata mirası mesleklerini gönülden yapan emektar besiciler, gerekli destekler sağlanırsa keçilerin bu mavi yolculuğunun daha uzun yıllar süreceğine inanıyor.
0: Böylece hafta sonu gün ortasını noktaladık efendim, ama bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından gelişmelerle yine buradayız.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir. Paraf.

0: 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: sorgusunda son derece çarpıcı ifadeler kullandı. O ifadelerin detaylarını 24 editörü Hande İpekgil'den alacağız. Hande İpekgil telefon attığımızda. Hande merhaba, detayları senden alalım. Umut Altaş FBI tarafından sorgulandığı iki gün boyunca neler söyledi?
1: Evet Duygu Göktürk, Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık bir tutanak var. Ve bu tutanakta da Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Soner tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından da yine dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini de öne sürdü. Tabi Altaş'ın ifadelerine baktığımız zaman cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini özellikle söylüyor. Yine olay yerine daha sonra aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin de cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu, yine FBI görevlerince doğrulandığını da söyleyebiliriz. Tabii firari şüphelinin FBI ifadesi Türkiye'ye geldi. Bunu da tekrar belirtelim. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan 9 soruşturmasındaki bu önemli gelişmeyi tabii aktarıyoruz. Hakkında yakalama kararı bulunuyordu biliyorsunuz Altaş'ın. ABD'de olduğu belirlendi ve Türkiye'ye iadesi de yine talep edilmişti. Altaş'ın FBI tarafından sorgulandığı da yine son dakika gelişmesiyle ortaya çıktı. ABD makamlarıyla gerçekleştirilen bir adli yardımlaşma sürecinden bahsediyoruz Duygu Göktürk. Özellikle Altaş'ın ifadesinin alınması amacıyla yine Türkiye tarafından hazırlanan kapsamlı bir soru seti vardı ve Amerikan makamlarına gönderilmişti bu. İşte FBI ve ABD iç güvenlik soruşturma birimleri görevlileri de yine Altaş'ı 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde merkeze çağırıyorlar ve burada iki gün boyunca kendisi sorgulanıyor. İşte FBI'nin 26 Ağustos tarihli resmi yazısında da yine sorguyu belgeleyen soruşturma raporunun yine Türkiye'nin adli yardımlaşma talebine cevap olarak hazırlandığı özellikle belirtildi. Dosyanın adli yardımlaşma kanalları üzerinden Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla da yine adli mercilere ulaştırıldığını söyleyebiliriz. Tabii FBI sorgusunu biraz detaylı baktığımız zaman en çarpıcı bölümü şu şekilde aslında gösterilmiş. Umut Altaş'a Mustafa Türkay Soner'le ilişkisi sorulduğunda yaşanmış. Altaş Soner için önce "beni kullandı" demiş. Ardından da yine tabii kendisine sorular sorulduğunda Altaş Soner'in kendisini Gülistan 9'u öldürmek ve suçu üzerine atmak amacıyla kullanmış olabileceğini yine öne sürdüğünü söyleyebiliriz bu soruşturmaya baktığımız zaman. Tabii FBI görevlileri de doğrudan Mustafa Türkay Soner'in "Gülistan 9'u öldürdüğüne inanıyor musunuz?" diye bir soru soruyor ve Altaş da başını sallayarak "evet" cevabını vermiş. "Neden buna inanıyorsunuz?" diye yine tekrar kendisine soruluyor. Gördüğünü yine bu kapsamda kendisinin belirttiğini söyleyebiliriz. Tabii yine Altaş'ın FBI'ye anlattığı iddialara baktığımız zaman 5 Ocak 2020 günü gerçekleştiğini söylemiş Altaş. Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan 9'un bulunduğu bölgeye gittiklerini, 9'u köprü kenarında gördüklerini ve daha sonra yine Gülistan'ın araca bindiğini kendileri ileri sürüyor. Ve yine Altaş'ın anlatımına baktığımız zaman da Soner sürücü koltuğunda da kendisi ön yolcu koltuğunda da yine Gülistan 9 ise arka koltuktaydı ifadelerinde bulunuyor. İşte bu da aktaracağımız yine son gelişmelerde diyelim Duygu Göktürk.
0: Hande İpekgil teşekkür ediyoruz aktardıkların için. 24 editörü Hande İpekgil FBI sorgusundaki o detayları, Altaş'ın söylediklerini aktardı efendim. Diğer gelişmelerle devam edelim. Adalet Bakanı Hakan Gürlek orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek "ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak" dedi. O ifadelerin detaylarına bakalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Gülistan Doku soruşturmasında ABD'deki firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı ve

0: tedbiri uygulandı dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yeşil vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmale sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. İki şüphelinin tespit edildiğini, şüphelilerden birinin tutuklandığını, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 26 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ifadelerini kullandı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Ayrıca yeşil vatanımıza kasten veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiçbir kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Tekrar edelim efendim. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ifadelerini kullandı Bakan Gürlek. Ayrıca 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar çıkan 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonominin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını açıkladı. 2026 büyüme beklentisi %3,3'e çekilirken enflasyon tahmini %28,4 olarak güncellendi.
1: 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
2: Ekonominin 3 yıllık yol haritası, orta vadeli program hedefleri belli oldu. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillendi. 2026 büyüme tahmini %3,3, bütçe açığının GSMH'ya oranı 2,6 ve enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi. Programın ana hedefi ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi. 2029 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.
1: 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programın detaylarını açıkladı. Yeni programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve istihdam öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. 2026 sonu için büyüme ve enflasyon beklentileri revize edilirken, 3 yıllık dönemde ekonominin kademeli olarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşması hedeflendi. Programın büyüme modelinde ise tüketim yerine üretim ve yatırım odaklı bir yapı öne çıktı.
1: 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
2: Büyümeyle birlikte istihdamın artırılması da programın öncelikleri arasında.
1: Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8

0: 8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Programda Türk lirasına güven ve rezervlerdeki artışa da dikkat çekildi.
0: Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir.
1: Milli gelirde ise tarihi bir eşik bekleniyor. 2026 sonunda Türkiye'nin milli gelirinde ve kişi başına gelirde yeni zirvelere ulaşılması öngörülüyor.
0: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz.
2: Şimdi kısa bir ara, ardından yine buradayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz. Bu hafta programımıza bir konukla başlayacağız. Cansu Taç, Ekmekçiler, Kastrol Pazarlama Direktörü bizlerle beraber. Evet biliyorum birçoğunuz için Kastrol deyince biraz geçmişe de gidiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren hayatımıza dokunan organizasyonları, ürünleri oldu ve bugünlerde ise biliyorsunuz özellikle de motor sporlarıyla çok fazla gündemdeler. Çünkü Türkiye'de 2027'de Formula 1 yarışları yapılacak. Burada yeni takımlar yer alacak ve bu takımlarla da Kastrol'ün işbirliği var. Bizle de neredeyse diyeceğim programın hayatı boyunca bizlerle beraber oldular. Bu programın yapılmasına katkı sağladılar. O yüzden bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz programımıza diyelim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici. 16 yıldır sizinle aktif bir yolculuğumuz var ve bugün de burada konuk olarak sizinle burada bulunmak benim için gerçekten büyük heyecan. Teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi program 27 yaşında ama Kastrol'le biz 25 senedir beraberiz.
1: Ben 16 yılına şahit oldum.
0: Evet, evet. Tabii bu da çok güzel. Yani bir şirkette evet. 16 yıl çalışmak, bulunmak, evet. Oradaki gelişimi görmek. O yüzden biraz hani hem gelişimi konuşacağız hem bugünü ve neler yaptığınızı konuşacağız. Çünkü insanlar şunu çok merak ediyor. Artık hayatımızda elektrikli otomobiller var. Evet. Yağ değişimi kalmadı. Peki yağ üreticileri, yağ firmaları ne yapacak diye ama aslında bu işin arkasında çok büyük bir teknoloji var ve yağ kullandığımız, daha doğrusu yağ türevleri kullandığımız alanlar bitmiyor. Büyük ihtimalle bitmeyecek de. Şimdi motor sporlarıyla başlamak istiyorum. Onu sormuştuk, söylemiştim. 2027 Türkiye için çok önemli bir yıl olacak. Eskiden yapmış olduğumuz Formula 1 yarışları yeniden federasyonumuzun çabalarıyla Türkiye'ye dönüyor. Ve burada siz neler yapmayı planlıyorsunuz, neler öngörüyorsunuz, yaptığınız işbirlikleri neler? Biraz onlardan bahsederseniz sevineceğim.
1: Teşekkür ederim. Kastrol 125 yıllık bir marka. Büyük bir tarihçesi var. Ve ilk yılından bugüne kadar baktığımızda hep motor ve motor yağı geliştirme alanında büyük rol almış. Hı hı. Bir teknoloji partneri. Motor sporlarına ben er meydanı diyorum. Esasında hem motorun hem de motorun diğer ekipmanlarını destekleyici üreticiler için bir kendini gösterme platformu. Teknolojisini test ediyor. Hı hı. Motor sporları en zorlu şartlar altında geçen bir alan. Dolayısıyla basınç, yüksek sıcaklık, verimlilik bunların hepsi konu. Ve bu konulara doğru ürün geliştirmek bizim bugün yollarda olan araçlara esasında gerçek teknolojiyi sağlıyor. O yüzden motor sporları olmazsa olmazımız. Kastrol olarak bugün motor sporlarındaki birçok alanda, Formula 1, WRC, Türkiye Rally gibi, MotoGP gibi birçok platformda varız. Ve araç üreticileriyle olan işbirlikteliğimiz sayesinde beraber motor ve motor yağı geliştiriyoruz. Bizi hem geliştiriyor, bir adım ileriye götürüyor. Bugün Formula 1 tabii ki motor sporlarının şahı. Sadece bir motor sporları platformunun çok ötesine geçti. Hı hı. Gelişen teknoloji, biraz önce bahsettiğiniz elektrifikasyonu da destekliyor. Artık hibrit araçlar, hibritlerin gelişimi, orada yapılan tüm testler bizim yol araçlarımıza esasında ışık tutuyor. O yüzden ürünlerimizi test etmek, dahasını zorlamak bizim için en kıymetli alanlardan biri. O yüzden Kastrol 125 yıldır bu alana yatırım yapıyor ve yapmaya da devam edecek.
0: Evet, motor sporlarında bir kere performans var, baskı var, adrenalin var, her şeyi bünyesinde barındırıyor. Bir de Formula 1 artık bir show dünyası haline geldi. Oradaki hayatlar gözler önüne seriliyor, işte diziler yardımıyla. Çok güzel bir dünyada ve bu dünyanın oluşmasında siz katkı sağlıyorsunuz. En önemli konu bence burada şu, motorların geliştirmesine katkı sağlıyoruz dediniz ya, işte burası çok önemli. Hani markalar diyor ya, üreticinin önerdiği yağ bu özellikleriyle beraber tabii evet. Sadece isim olarak değil. Dolayısıyla biz o yüzden dikkat etmeliyiz. Çünkü evet. Siz o yağı o motor için geliştiriyorsunuz. O motor da o yağ için geliştiriliyor. Düzenlemeler yapılıyor. En önemli herhalde bu değil mi? Bu gelişim
1: kesinlikle.
0: Sürecinde.
1: Bu da Kastrol'ü esasında diğer markalardan ayıran en büyük özellik. Çünkü

0: Castrol olarak biz en çok marka ile çalışan, tercih edilen ilk dolum yağ olan markayız. Bu da bizim en hemen önemli stratejimiz, hem de gurur duyduğumuz bir alan. Birçok araç üreticisiyle beraber çalışıyoruz. Biz buna terzi işi diyoruz. Her motorun kendine has özel özellikleri var, ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlara özel motor yağı geliştirmek ciddi bir uzmanlık ve partnerlik anlayışını gerektiriyor. Bugün Türkiye'de baktığımızda Ford'la 100 yılı aşkın süredir bir işbirlikteliğimiz var. İlk dolum yağ biziz. Audi Formula 1'e girdik. 1982'den beri beraber çalışıyoruz. Doğuş Otomotiv markaları 40 yılı aşkın süredir beraberiz. Bakıldığında bunlar çok önemli seneler, tecrübe gerektiriyor. Eğer burada ortak mühendislik anlayışı olmasaydı bu kadar uzun yıllardır bu kadar büyük markaların, lider markaların tercih ettiği motor yağı olamazdık. İki tarafın da birbirine katkı sağlaması lazım teknolojik açıdan. Biz onlara yeri geliyor geri bildirim yapıyoruz motor parçaları ile ilgili. Onlar bize geri bildirim yapıyor. O yüzden şu an araçların içindeki yağın en doğru performansı sağlaması bizim birincil önceliğimiz. Bunu da araç üreticileri olmadan yapmak mümkün değil.
1: Peki bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden hani büyük hacimli motorlar vardı, daha düşük beygirler vardı. Gerçi biz Serdar abiyle bunu sık sık bölümümüzde konuşuyoruz ama bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Çünkü küçük hacimli motorlara geçtik, turbo beslemeler geldi, beygirler arttı, torklar arttı. Bu küçük makinelerden çok daha fazla performans almaya başladık ama tabii ki burada baskı da arttı aynı zamanda. Hem motorun mekanik olarak baskısı hem de içinde kullanılan yağ olan baskı arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada nasıl bir mühendislik var?
0: Bu çok güzel bir soru teknolojik açıdan. Motorlar küçüldükçe eskiden hatırlarsınız aracın kaputunu açardınız kocaman bir motor sizi karşılardı. Bugün açıyoruz bir kutunun içinde küçücük motorla çok yüksek performans alabiliyoruz. Küçülen alan basıncı arttırıyor. Evet. Motor yağının en önemli özelliği esasında basıncı dengelemesi, sürtünmeyi azaltması, soğutmayı sağlaması ve motoru temiz bırakması. Bu bütün özelliklerin tek bir yağda birleşmesi gerekiyor. Küçülen motorda yağ kanalları küçüldü. Daha ince bir motor yağına ihtiyaç var. Basınca karşı yeri geldiğinde sıvı olarak o kanalların içinde yağlamayı sağlaması ama basınca karşı da yeri geldiğinde katı kadar dirençli ve güçlü olması gerekiyor. Castrol Edge markamız bizim motor sporlarında kullandığımız araç üreticilerin önerdiği markamız tam da bu noktada gerçekten şimdiye kadar bizim ürettiğimiz en güçlü yağ diyoruz. Hem performansı hem verimliliği hem de motor yağının yapması gereken tüm özellikleri sağlayan bir marka, bir ürün. O yüzden gurur duyuyoruz ama bu bize şunu getiriyor dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor, durmuyor. Mobilite dünyası değişiyor dönüşümün içinde. İhtiyaçları anlayıp doğru ihtiyaca doğru yağı üretmek de işte tam da biraz önce bahsettiğim gibi partnerlik de oluyor. Bunun için araç üretici ihtiyaçlarını, teknolojisini yakından takip etmek gerekiyor. Biz de orada iyi bir rol aldığımızı düşünüyorum. O da bize 125 yıllık bu başarıyı getiriyor.
1: Şimdi ben teknoloji konuşurken bir şey daha araya ilave etmek istiyorum. Evet hacimler küçüldü, beygirler arttı, torklar arttı yani güç çıkışları arttı ama bununla beraber yıllardır bizim Serdar abiyle de anlattığımız motorun en çok aşındığı an çalıştırma anı diye anlatıyorduk. O an tabii ki yağlar aşağıda süzülmüş, bir yağlama yapılmamış durumda motorun içinde ve sürtünme daha fazla oluyordu. Bugün baktığımızda start-stop teknolojisi sayesinde de araç çok daha fazla duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor. Tabii ki bazıları bunu kapatıyor şehir içinde ama yine de araç normale göre daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. Burada neler yaptınız?
0: Hibrit araçlar örneğin tam da bu söylediğinize hizmet ediyor. Artık sürüş koşulları değişiyor. Araçların değişmesi, teknolojinin değişmesiyle sürüş koşulları da değişiyor.
1: Trafik çok fazla bir de.
0: Trafik fazla. İstanbul, metropollerde.
1: Bunun da şeyini yapmıştık hatta Moskova, evet. İstanbul diye bir dur kalk testi de
0: senede
1: yapmıştık.
0: Senede 18 bin ortalama dur kalk yapıyor bir araç. Bakıldığında çok ciddi bir yük motor için bu dur kalk. Hibrit araçlar bugün bu sene şu ana kadar satılan araçların yaklaşık %30'u hibrit araç Türkiye'de. Hibrit araçların da artık çalışma teknolojisi içten yanmalı klasik motorlara göre çok farklı. Bu ihtiyaçlara göre zaten doğru performans speklerini belirlemeniz gerekiyor. Castrol olarak örnek veriyorum hibritler için biz high spec diye bir teknoloji geliştirdik. 25 yıl çalışmanın sonu bu. Yani o kadar hızlı kolay olmuyor bu gelişmeler. Çok test yapmanız gerekiyor. Biz motorları önce motor test odalarında test ediyoruz. En uygun yağı, doğru viskoziteyi, doğru komponentleri oluşturmak adına çok ciddi formülasyon

0: testleri yapıyoruz. Sonra motorları alıp gerçek yolda uzun kilometrelerce test ediyoruz. Ve oradaki çıktılarla hep geliştirmeye devam ediyoruz. Hibrit araçlar için geliştirdiğimiz high-spec teknolojisi de tam bu anda hizmet ediyor. Değişen sürüş koşulları, dur kalk, motorun üzerine binen yük, gerekli olan verimliliği sağlamak, performansı sağlamak için sürekli bir adım ileride olmanız gerekiyor.
1: Bir ısı yönetimi var.
0: Isı yönetimi var çünkü hibrit araçlar içten yanmalılar kadar sıcak bir motor çalışması sağlamıyor. Daha soğukta da çalışmaya gerekli oluyor. Bu durumda motor yağının işlevi olan soğutma, performansı yüksek seviyede tutma, motoru koruma, temiz tutmak gibi alanlarda full performans sağlaması gerekiyor. O yüzden biz de ürünlerimizi bu verilerle düzenli bir şekilde geliştirmek, bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz.
1: Evet, gerçekten zor bir şey çünkü hem siyah hem beyaz demek gibi bir şey bu. İki uç noktayı bir araya getiriyorsunuz. Bu arada bir şey daha soracağım. Biz zaman içinde tabii ki sizin etkinlikleri anlatırken uzayda da yer aldığınız, uzay araçlarında da olduğunuzu gördük. Ama bugün artık tabii ki elektrikli araçlarda konuşuyoruz. Elektrikli araçlarda da artık sizin ürünlerinizi görmeye başladık. Buradaki gelişimi ve buradaki projeleri de biraz anlatır mısınız? Elektrikli araçlarda nasıl yer alıyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız? Oradaki ürünler, kullanılan ürünlerin tabii ki ömrü de çok uzun, değişim süreleri de çok uzun. Bu sizi nasıl etkileyecek? Çünkü bir ticari anlamda da ürün değişmediği sürece siz bir satış yapamıyorsunuz. Yani yağ üreticileri olarak geçerli bir soru bu aslında. Sizi yağ üreticileri nasıl etkileyecek bu elektrikli dönüşüm?
0: Teşekkürler. Bu Murat Bey bizim ilk aldığımız soru esasında. Motor yağının geleceği ne olacak? Elektrifikasyon artık bir gerçeklik. Sadece otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe değil birçok farklı sektörde elektrifikasyon geldi. Fakat orada bir netleştirmek istediğim şey var. Kastrol deyince aklımıza ilk motor yağı geliyor.
1: Evet.
0: Esasında kastrol bir madeni yağ. Hatta bugün bizim kendimizi tanımladığımız yer mobilitenin devamlılığı için teknolojik bir marka olma konumu. Ve bakıldığında elektrikli araçların içinde yağlamaya ihtiyaç olan komponentler hala var. Dişliler, şanzıman. Burada yağlamalara ihtiyaç var. Ama daha önemlisi bataryalar. Bataryaların soğutulması en önemli ihtiyaç elektrikli araçlarda ve elektrikli araçların en maliyetli parçası esasında bataryalar. Ve biz Castrol olarak Castrolon markamızla hem bataryaların içindeki soğutma sıvılarını sağlamak, hem yağlamanın ihtiyacı olan dişlilerde, şanzımanda yağlayıcı sıvıları sağlamak ve bunların hepsinin yanında elektrikli motorun ihtiyacı olan gresler, özel greslerimizle hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Yani elektrikli dünyada hala bize ihtiyaç var ve biz de oradayız. Bu otomotiv tarafındaki elektrifikasyon gelişmeleri. Ama mobilite sadece otomotiv dünyasında devam etmiyor ya da elektrifikasyon sadece o alana gelmiyor. Farklı farklı sektörlerde de elektrifikasyon var. Örneğin artık AI, gelişen dijital dünyayla veri merkezleri artıyor dünyada ve Türkiye'de de. Veri merkezlerinin içinde serverların soğutulma sistemleri. Bunlar tamamen yeni sistemler, sıvı soğutma sistemleri geliştiriliyor. Benim bu rolümden önceki rolümde globalde data center'ları soğutma sıvılarını geliştirme görevindeydim Castrol'de. Castrolon sıvıları termal yönetim ihtiyacıyla orada da var. Dolayısıyla markamız yeni dünyanın içinde gelişen ihtiyaç olan alanlarda var olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar artık geldi. Bunu kabul etmek lazım. Ama ihtiyaçlar değişti. Ama Castrol'e olan ihtiyaç değişmedi diyebilirim. Evet, orada da varız ve şu an bakıldığında dünyada üretilen her 3 aracın ikisi Castrolon sıvılarıyla üretimden çıkıyor. İlk dolumda biz varız. Dolayısıyla demek ki hala varız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte neler yapacaksınız, neleri duyuracaksınız? Hakikaten sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğiniz gibi yani sektöre öncülük etmek başka bir şey. Yani lider marka olmak kolay değil. Çok çaba gerektiriyor. Çok emek, işte fikir, yeni jenerasyon ve inanılmaz bir ekibe de sahipsiniz. Sizde de bir renovasyonlar oluyor ekipte.
0: Doğru.
1: Böyle yenileniyorsunuz.
0: Doğru.
1: Daha dinamik hale
0: hep
1: geliyorsunuz. Onu da takip etmek aslında biraz zor. Hep yukarı doğru da özellikle Türk yöneticilerin Avrupa'ya açıldığını ve Avrupa'da sorumluluk aldığını da görüyoruz. Otomotiv markalarında da sizde de böyle devam ediyor. Biraz da gurur kaynağı mısınız bizim
0: ne
1: açımızdan?
0: Güzel bunu duymak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Evet, ben gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyorum ve 8. etapta devam

0: Devam ediyor. Sırada Serdar Bostancı var. Bakalım hangi soruyu yanıtlayacak. Kasyon Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten. Zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
1: tabii
0: de daha az kullanıyorsunuz.
1: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken. Ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
0: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, sıradaki bölümümüz motosiklet tutkunları için ve geçenlerde Yamaha'nın motosiklet tutkunları için düzenlemiş olduğu etkinliğe gidiyoruz. Bakalım neler olmuş.

0: Sevgili seyirciler, Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya ile beraberiz. Biliyorsunuz son dönemde hem otomotiv sektörü hem motosiklet sektörü bir takım sıkıntılar da yaşıyor ve sene sonuna gelirken bakalım rakamlar nasıl olacak, satış adetleri neler olacak? Pazarın değerlendirmesiyle beraber bugünkü etkinliği de yine Hakan Kaya ile beraber konuşacağız. Evet Hakan, selam, nasılsın? Bir süredir görüşememiştik ama tekrar bugün buraya nasip oldu.
1: Evet, güzel bir etkinlik, bir aradayız. Hoş geldiniz.
0: Evet, etkinliğe değinmeden önce bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Motosiklet sektörü nasıl geçiyor özellikle büyük oyuncular için?
1: 2025'in Ocak ayından itibaren başlayan pazardaki daralma aslında hızla devam ediyor. Bu yine aynı dönemde gelen ek gümrük vergilerinin getirmiş olduğu bir sonuç aslında. Yani devletin götürdüğü bir makro politikanın sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Ek gelen gözetim vergileriyle beraber ürün fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Bunun üzerine döviz kuru etkisi, enflasyon baskısı vesaire derken tabii satın alma gücündeki azalma da ister istemez ürün fiyatlarına yansıyor ve bu satış rakamlarına yansıyor. Pazarda baktığımız zaman bütün markalarda bir azalış var. Yani 2024'te 1.3 milyonluk rekor bir

0: satış vardı pazarda. Ancak şu an geçen sene işte 800 küsür binlerle bir kapattık, 800 bin milyon arası. Bu sene de benim tahminim yani maksimum 800 bin civarlarında, belki biraz daha altında sonuçlanabilir. Tabii iç kırılıma da bakmak lazım. Hani nerede, neresi artıyor, neresi azalıyor, oraya da biraz bakmak lazım. Çünkü bu rakamlar biraz aslında çok steril de değil. İşte elektriklilikler var. Üç tekerlekli, bizim triporter dediğimiz işte yazlık bölgelerde kullanılan motosiklet diyemiyorum ama işte o kategoride sanılıyor.
1: Geçiyor, evet,
0: ama genelde bu toplam pazar sayısının içinde tabii bu, işte yok 800 binde, 1 milyonda vesaire, bu rakamların içinde bu, bunların satış adetleri de. Dediğim gibi biraz
1: şöyle
0: içeriye bakmak
1: miyiz?
0: Lazım.
1: Aslında fiyat olarak bugünkü fiyatla 150 bine kadar olan grup, bu üç tekerlekliler, elektrikliler veya normal skuterler de olabilir. Bu grup çok fazla satmaya başladı.
0: Ciddi.
1: Onun üstünde çok ciddi bir düşüş var.
0: Oraya doğru evet, azalmanın olduğunu görüyoruz. Tam beklendiği üzere. Dediğim gibi bir makroekonomik politikanın sonucu bu. Özellikle Asya menşeli ürünlerde böyle. Avrupa menşeli ürünlere baktığımız zaman orada vergi avantajından dolayı biraz daha orada temponun geçen seneye nazaran biraz daha paralel olduğunu söyleyebilirim ama kalan segmentlerde maalesef durum çok iyi değil.
1: Peki bu motosikletleri, gerek skuter olsun, gerek motosiklet tabir ettiğimiz cinsi olsun, kıyasladığında Avrupa menşeli, Uzak Doğu menşeli bir ayrım yaptığında en büyük farklar ne? Yani insanlar hep ucuz motosiklete yöneliyor. Dediğim gibi elektrikli veya normal skuter olsun, hep ucuz fiyatlara yöneliyor ama burada arada bir fark olması lazım. Senin gözünden bu fark nedir?
0: Ya en büyük fark tabii ki fiyatta çıkıyor. Çünkü Avrupa menşeli olunca işte Gümrük Birliği Anlaşması gereği bir takım vergi ve resim harçlardan muaf oluyor Avrupa'da Avrupa menşeli olan ürünler. Ama Asya menşeli ürünlere baktığımız zaman ek vergiler geliyor. Aslında ürünlerin kalitesi ya da markanın koyduğu inovasyon anlamında bir fark yok. Yani işte Asya menşeli ürünler daha düşük kalitesiz veya Avrupalılar daha kaliteli veya tam tersi gibi bir durum söz konusu değil. Bir markanın kalitesi zaten her tarafta aynı. Ürünün geldiği ülkenin menşeine göre değişiyor ürünün fiyatlandırması. Dolayısıyla tüketici burada biraz daha hani alım gücü ya da ihtiyacıyla aslında öne çıkıyor. Yani bir ürün Avrupa'da üretiliyor diyor, ucuz diye siz onu almak zorunda değilsiniz. O ürün ihtiyacınıza hitap ediyor mu? Oradan incelemek lazım. Yani tam olarak niçin bu ürüne ihtiyacınız var ya da hangi motosikleti neden almak istiyorsunuz? Biraz orayla da irdelemek lazım. Kişiye göre değişiyor aslında. Genel bir tanımını yapmak zor burada.
1: Şimdi pazar artık zorlaştı. Yani eskiden pandemi döneminde yok satan otomotiv grubu, motosikleti, otomobili fark etmiyor. Artık bugün satış yapmak zorunda, müşteriye ulaşmak zorunda. Son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir satış politikası izleyeceksiniz bundan sonra? Müşteriye nasıl ulaşacaksınız?
0: Biz Yamaha olarak hiçbir zaman bulunduğumuz pazarda satış adeti rekorları kırmayı amaçlamadık. Bu hiçbir zaman olmadı. Yani pazarın en yüksek adetleri gördüğü zamanda da olmadı. Bundan 10 sene önce de olmadı, 20 sene önce de olmadı. Yamaha böyle bir marka değil. Tabii ki satış gözetmemiz gereken, kendimize ait hedeflerimiz var, planlarımız var. Bu tamamen bu işi bir tarafa attığımız anlamına gelmiyor ama biz daha çok müşteri memnuniyeti ya da müşteri iletişimi anlamında ikinci el değerinin konulması, marka imajı, premium marka politikalı kapsamında değerlendiriyoruz. Satış adetleri biraz bunun yönettiğimiz bu politikaların sonucu olarak aslında ortaya çıkıyor. Hep böyle oldu. Dolayısıyla da hani biz burada yine bugün buradaki bu etkinliği de örneğin satışa yönelik gördüğünüz gibi bir aktivite değil burası. Yani insanları toplayalım da burada motor satalım etkinliği değil. Tamamen burayı da müşteriyle aramızdaki mesafeyi daraltan, daha çok onlara dokunabileceğimiz, daha çok burada işte bir şeyleri paylaşabileceğimiz bir aktivite. Bu amaçla kurguladık burayı da. Bugün bu amaçla da buradayız.
1: Peki bu etkin iletişimi başka nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız marka olarak?
0: Bu tarz etkinliklere devam edeceğiz. Biz daha çok hani etkinliklerde sırf bir aktiviteye, bir şeye katılmak için katılmıyoruz. Yani o etkinliğe katılacağımız zaman gerçekten müşteriye bir faydası olacak mı? Dokunabileceğiz mi? Gerçi gelip burada bir deneyim yaşatabilecek miyiz? Bu amaçla bakıyoruz. Bu tarz etkinliklerde işte festival olabilir. Mesela Adıyaman Motofest'te vardık. Şimdi işte Afyon'da Motofest var. Oraya katılıyor olacağız. İşte burada kendi yaptığımız, bu da böyle bir mini festival havasında yürüttüğümüz bir etkinlik. Hani birlikte vakit geçirebileceğimiz, işte test araçlarımız, bakın sürekli grup grup çıkıyorlar, deneyimliyorlar. Yani elimizdeki sınırlı kaynağı nasıl maksimize edebiliriz? Müşteriye sunacağımız fayda ve deneyim anlamında. Dolayısıyla hani bunu önceliklendiriyoruz. Bunun daha faydalı

0: olduğunu görüyoruz. Yönetebildiğimizi görüyoruz. Pozitif geri bildirimler alıyoruz müşterilerden. Dolayısıyla da bu politikalar paralelinde devam ediyoruz.
1: Artık motosikletin hem spor olarak hem kültür olarak hem de bir ulaşım aracı olarak yeri yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Tabii ki bir takım sıkıntılar var, bir takım eleştiriler var ama bence bu zamanla olacak bir şey. Peki bu kültürün oluşmasında, oturmasında ve özellikle en çok konuşulan konu kazaların önlenmesinde siz marka olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?
0: Yamaha Sürüş Akademisi var biliyorsunuz. Biz orada bir dönem kadınlara da yıllar boyu ücretsiz eğitimler verdik. Sürüş güvenliğini burada ön plana çıkarmak adına. Ben kesinlikle hani biraz Yamaha'nın dışına çıkarak konuşmak istiyorum burada. Çünkü gerçekten hani iki teker dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir profesyonel eğitim almalarını öneriyorum herkesin. Bunu yapan işte eğitim kurumları var, bireysel de bunu yapanlar var, sertifikalı insanlardan tabii bu işte ehil insanlardan muhakkak eğitim almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan motosikletin üstüne oturdukları zaman şunu hiçbir zaman unutmasınlar, yol şartları özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi malum asfalt kullanımının çok yoğun olduğu yerlerde özellikle asfaltta tutuşun kalitenin düşük olduğu yerlerde aslında bir pist ortamında yapılması gereken hareketleri şehir içi trafikte lütfen zorlamasınlar. Motosikletler yani bu işler yani şu an asfaltta gidecek şekilde tasarlanmış ama asfaltın kalitesi maalesef çok iyi değil. Dediğim gibi yoğun kullanımdan oluyor. Evet şu an kamu otoriteleri, belediyeler, işte İçişleri Bakanlığımızın sağ olsun onların da destekleriyle birçok geliştirmeler yapıldı bu arada. İşte katil bariyerler olsun. Motosikletlerin trafikteki farkındalığının artılması olsun, bir takım işte platformlar, dernekler, influencerlar aracılığıyla orada bir şey oluştu aslında. Siz söyleyin bir farkındalık oluştu. Daha evet gideceğimiz yol var ama yavaş yavaş oluşmaya da başlıyor. Daha da güzel olacak. Ben dediğim gibi yani motosiklet hani pist ortamında yapılması gereken, motosikletin limitlerini zorlanması gerektiği yerlerde yerler belli. Trafiğe kapalı alanlar ama trafiğe açık alanlarda trafik kurallarına uymak burada çok önem arz ediyor.
1: Son sorum buna bağlı bir soru olacak. Biliyorsun son dönemde çıkan bir yeni yönetmelik var motosikletler için. Motosikletlere önde bir rezerv alan oluşturulması, şerit paylaşımları gibi denetimlerin artırılması gibi yeni detaylar da ortaya çıktı yönetmelikte. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bazıları hemen şuna yoruyor ki ben bunu onaylamıyorum. Tabii ki işte para lazım, ceza kesecekler, para kazanacaklar diye ama buna da katılmıyorum. Otomobil sürücülerinin ben şeridimi paylaşmam demesine de katılmıyorum. Trafiğin senin dediğin gibi bir ortak yaşam alanı olduğu, bir ulaşım alanı olduğu. Dolayısıyla tüm sürücülerin ağır vasıtadan otomobile, otomobilden motosiklete hepsinin birbirine sürücü olarak saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu son çıkan yönetmelikle ilgili yorumun ne olacak?
0: Aslında baktığımız zaman fiiliyatta olan bir durumun belki mevzuata bağlanması gibi bir aşamadayız şu an. Hani zaten motorcular şu an kendilerini koruyabilmek adına işte ışıklarda kendilerini ister istemez ön plana, araçların ön taraflarını almaya gayret ediyorlar. Yine şerit içerisinde, trafik içerisindeki belli şeritlerin kullanımında emniyet görevlilerimiz sağ olsun belli alanlarda müsamaha gösteriyorlar. Ancak bu şu anlama gelmemeli. Motosiklet evet tabii ki otomobile göre biraz daha kırılgan ama kırılgan olması demek motorcuların her şeyi yapabilecekleri, her türlü kuralı çiğneyebilecekleri anlamına gelmemeli. Biz motor sürücülü olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Otomobilin o küçücük aynasının içerisinde sürücüye kendimizi göstermek zorundayız. Profesyonel eğitimini aldığınızda eğitmenler size trafik içerisinde nasıl davranmanız gerektiğini, işte nasıl bir güvenlik balonu oluşturmanız gerektiğini, araç sürü... Ya bunların hiçbir eğitim sizi tamamen bütün hatalardan sıfırlamaz. Ama ciddi manada riskleri azaltıp bu işi yönetilebilir seviyeye getirir ve siz güvenli bir sürüş stiline sahip olursunuz ki amaç da bu zaten değil mi?
1: Ya bir de mesela en gözlemlediğim şey motosiklet sürücüleri ben zaten bunu geçmek için hızlı gitmek için aldım deyip bir aracın sağından öteki aracın solundan sonra tekrar öteki aracın sağından böyle zikzak çizerek gidiyor ya işte ben bunu da kabul edemiyorum.
0: Hayır yanlış.
1: Yani siz bir çizgiden bir de tercihen hani bu artık trafikte oturmuş bir şey. 3-5 motor tek çizgide giderseniz otomobil kullananlar evet buradan motor kullananlar geliyor o tarafı açarak esneterek size yol verebilir ama sağdan gelene yol verirken soluna biri daldığında çok ciddi risk oluşturuyor.
0: Az önce çok değerli bir şey söyledin, cümle kurdunuz saygı diye. Bakın biz yurt dışına da gittiğimiz

0: Bize de motor, siklet kullanıyoruz. Ben yurt dışında, siz de yurt dışında turlar yapıyorsunuz.
1: Evet, beraber de gittik.
0: Beraber de gittik. Yani dikkatimizi çeken en büyük olgu. Ben yurt dışında bir ülkede motosiklet kullanırken önümdeki aracın, hani kullanıcısı beni fark ettiğinde sağa doğru yanaştığını görüyorum mesela. Bu bir kültür.
1: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bugün hani bir elektrikli testere de kullansanız, işte ne bileyim bir şişme bot da kullansanız, ne kullanırsanız kullanın. Bu otomobil, motosiklet, bisiklet, e-scooter her şey dahil buna. O kullandığınız şeyin kendi bir tehlikesi var. Bunun üzerine bütün kullanılan şeyler sürücüsü veya kullanıcısı kadar tehlikeli. Yani motosiklet evet belli bir oranda tehlikesi var ama sürücüsü onu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Otomobil keza öyle. Dolayısıyla ne kullanırsak kullanalım hayatımızda, bir elektrikli alet de olsa bu, bir ulaşım aracı da olsa onun tehlikesini kullanan kişinin arttırmaması gerekiyor.
0: Yani yaya olarak da bugün değil mi? Mesela yaya olarak da kurallar belli ama siz o kuralları yaya olarak gözetmezseniz size herhangi bir araç bisikletle çarpabilir ve kolunuzu kırabilirsiniz yani. Dolayısıyla dediğiniz gibi kurallara riayet burada çok önem arz ediyor.
1: Evet sevgili Hakan, çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Dileğimiz tabii ki bu tarz etkinliklerin artması, sektörün bu tarz etkinlikleri arttırması, kullanıcılara erişmesi ve buradaki işte sohbetlerde de kullananlara bu tarz bilgileri aktarması yönünde. İşte bu iletişimlerle beraber kültürün çok daha iyi oturacağına, bir sevgi saygı ortamının oluşacağına inanıyoruz. Çünkü hepimizin ailesinde eminim ki artık bir motosiklet kullanan küçüklü büyüklü birileri olmaya başladı. Diğer motosiklet sürücülerini de aileden biri gibi görürlerse, motosiklet kullananlar da otomobil kullananları sanki ailenin büyüğü gibi kabul edip biraz daha saygı duyarlarsa trafikte çok daha rahat edeceğiz. Ağzına sağlık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum.
0: Teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Evet sevgili seyirciler, Hakan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bir markayı başarıyla ülkede temsil ediyorlar hem de bu tarz etkinliklerle bu kültürün oluşmasına katkı sağlıyorlar. Bu bölümü burada noktalıyoruz ama motosikletlerle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Özellikle Tamer Atsan'la beraber yaptığımız kanatsız uçuş söyleşilerini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı programı 8. etabın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemi

0: Biz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik

Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
7: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
6: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
7: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firari Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Çok çarpıcı ifadelerde bulundu Umut Altaş. Şimdi o ifadelerdeki detaylara bakacağız. 24 editörü Hande İpekgil o ifadelerdeki satır aralarını, önemli noktaları bizlere aktaracak. Hemen Ankara'ya 24 editörü Hande İpekgil'e dönelim. Hande İpekgil, Umut Altaş 2 gün boyuncaki bu FBI sorgusunda neler söyledi? Hangi detaylar var?
1: Öncelikle şunu söyleyelim, tabii bu Türkiye'nin adli yardımlaşma talebi doğrultusunda aslında oluştu bu olay. Bu kapsamda hazırlanan 34 sayfalık bir FBI tutanağı var ve bu tutanak da Türk adli makamlarına ulaştırıldı Duygu Göktürk. Ve dosyada senin de söylemiş olduğun gibi çok çarpıcı ifadeler var. İşte onlara bakacağız.

0: bakacak olursak özellikle 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Türk makamlarının hazırladığı adli yardımlaşma talebi doğrultusunda Altaş'a yöneltilmek üzere 109 soru hazırlandı. Ve bu sorulardan da yine en dikkat çekici olanlardan bir tanesi ni FBI görevlileri sordu ve dediler ki Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun diye bir soru yöneltildi ve Altaş'ın yanıtı da evet oldu. Gerekçesini ise gördüm ifadeleriyle kendisi söyledi. Altaş'ın iddiasına göre yine baktığımızda olay 5 Ocak 2020'de yaşandı Duygu Göktürk. Doku'nun bir araca bindiğini öne sürdü Altaş ve araçta Sonel'in sürücü koltuğuna oturduğunu, kendisinin ön yolcu koltuğunda bulunduğunu ve Doku'nun ise arka koltukta olduğunu özellikle belirtti. İddiaya göre bir tartışma yaşandı ve bu tartışmanın ardından da Sonel torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından da Doku'ya ateş etti. Altaş Doku'ya baktığını ve öldüğünü gördüğünü de yine bu ifadede söyledi. İddiaya göre cinayetin ardından ceset bagaja taşındı. Altaş önce bunu reddettiğini ancak daha sonra Gülistan Doku'nun cesedini Soner'le birlikte yine aynı araçla bagaja taşıdığını kendisi ifade etti. Ardından da yine bir telefon görüşmesi olduğunu söyledi. Burada da Altaş'ın iddiasına göre yine Sonel dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nu aradığını yine ifade etti. Baktığımız zaman Altaş Sonel'in kendisine babam bu işi halledecek ifadelerinde bulunduğunu yine aktardı. Ertesi sabah yine kendisinin iddiasına göre merak etme hallettik sözünü aldığını ifade etti. Altaş cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğine de özellikle söyledi. Ancak bu bölümün kendi görgüsüne değil Sonel'den duyduğunu öne sürerek yine ifade etti. Tabii soruşturmaya baktığımız zaman soruşturma dosyasındaki baz ve plaka tanıma sistemi kayıtları da yine FBI sorgusunda yerini aldı. Kayıtlara göre 3 isim 5 Ocak 2020 tarihinde aynı bölgede bulunuyorlardı Duygu Göktürk. Dosyada bir başka dikkat çeken başlığa baktığımız zaman o da tehdit iddiası oldu. Altaş cinayetin ardından tehdit edildiğini özellikle öne sürdü. Ayrıca susması için yine kendisine para teklif edildiğinin ve ailesinin de tehdit edildiğini yine ifadesine ekledi. Ve iki günlük FBI sorgusunun en kritik sorularından bir tanesi de şuydu. Altaş'a Gülistan Doku'nun öldürüldüğü sırada Sonel ve Doku'yla birlikte olup olmadığı yine soruldu. Ardından daha da açık bir soru geldi. Olaya bizzat tanık oldunuz mu diye soruldu. Altaş'ın cevabı da hepsine evet şeklinde oldu. FBI görevlileri tabii çelişkili ifadeleri de değerlendirdi. Ve bu ifadelere rağmen de bu beyanın geçerli olup olmadığı yine kendisine soruldu. Ve Altaş olay yerinde bulunduğunu söyledi. Elbette ki kritik bir ifade. FBI tarafından iki gün sorgulandı ve bu sorgu bu ifadede Türk makamlarına ulaştırıldı. Tabii biz de detayları takip etmeye devam edeceğiz diyelim Duygu Göktürk.
1: Hande İpekgil teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 editörü Hande İpekgil detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasındaki arama çalışmalarında son durumla devam edelim. Silivri açıklarındaki gemi kazası sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisi görüntülenmişti hatırlayacaksınız. Şimdi son durum için sizleri Silivri'ye götürelim. Silivri'de arama çalışmalarını muhabirimiz Eren Coşkun Dili takip ediyor. Hemen Eren Coşkun Dili'ye dönüyoruz. Eren neler aktaracaksın bizlere? Arama çalışmaları ne durumda? 10 denizciden bir iz var mı?
2: Evet, arama çalışmalarında 5 günü geride bıraktık. Ne yazık ki 10 denizciden hala bir iz bulunamadığını belirtelim. Tabii dünün sıcak gelişmesi aslında Tuğberk İmamoğlu gemisinin bir cihaz sayesinde aslında tespit edilebilmesi ve görüntülenebilmesiydi. O bölgede aslında arama çalışmalarının yoğunlaştırılmış olduğunu söyleyelim. Bakın şimdi Onur Bal ekranlarınıza getiriyor. Karşımızda gördüğünüz aslında gemi Alsu gemisi. 2 Eylül'de Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisiyle çarpışan geminin de Silivri açıklarına doğru getirildiğini söyleyelim. Bir yandan da tabii ki de 10 mürettebatı arama çalışmasının devam ettiğini biliyoruz. Tabii arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın Kurtarma Gemisi de katıldı ve gemi enkazının yeri de tespit edildi. TCG Akın'daki ROV cihazı sayesinde kendisi özel bir cihaz aslında ve denizin metrelerce derinliğinde yani tam 720 metre derinlikten bahsediyoruz. Bu gemiyi bulmayı başardı ve görüntülemiş oldu. Bununla birlikte de çemberin o noktaya doğru daraltıldığını da görmüş olduk ve yine bir bir diğer dikkat çekici bilgi de aslında iki geminin çarpıştığı noktanın 50 metre yakınında bulunmuş olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisi. Tabii bir yandan ekiplerin o noktada yoğunlaştığını söylerken bir yandan da soruşturma devam ediyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve ihmaller ve kusurlar da araştırılıyor. Bu noktada bilirkişi raporu dikkat çekici. İki gemide de çeşitli hata ve ihmallerin bulunduğu değerlendiriliyor ki Asu isimli tankerin köprü üstündeki gözetim ve vardiya düzenine ilişkinde eksikliklere de dikkat çekildiğini yine bu bilirkişi raporunda görüyoruz. Yine kaza sırasında köprü üstünde yalnızca 3. kaptanın bulunduğu yer alıyor. Kaptanın kamerasında olduğu gözcü ve dümencinin bulunmadığı belirtiliyor. Gözaltına alınan 6 mürettebattan geminin 1. ve 3. kaptanı zaten tutuklanmıştı ve yine bilirkişi raporuna baktığımız zaman da kazaya sebebiyet veren herhangi bir doğa faktörünün tespit edilmediği belirtiliyor. Yine Alsu gemisindeki gözcünün bulundurulması halinde de batmanın engellenebileceği belirtiliyor ki biz şunu anlıyoruz aslında, yani bilirkişi raporuna göre çarpışma ve geminin batmasının önlenebilir bir durum olduğu da görülüyor. Tabii köprü üstünde yine başka gözcü ve dümencinin bulunmaması da aslında bilirkişi raporunda dikkat çekici detaylardan birisi. 10 denizciyi mürettebatı aramak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Tabii yakınları da umutlu bir bekleyiş için Silivri sahilinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii gözler astık 720 metre derinlikteki Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu noktada yapılan arama çalışmalarında olacak.
1: Eren Coşkun Dili, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili Silivri'den son durumu bizlerle paylaştı efendim. Böylece bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yine gelişmelerle burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her

0: 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
3: basit. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: Mersi canım.
15: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
14: Hocam ben?
15: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
15: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
14: Hocam 1000 megabit diyor.
15: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
14: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
15: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
14: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
15: Ya gelsin o zaman slogan.
16: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
17: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
18: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçın'la. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl,

0: Ne zaman akıllı oluruz? En akıllı bizim aklımız, Batı'nın aklı. Bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Berkşin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Savaş, eyvallah. Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum. Öncelikle akıl ne demek? Kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim evet. Bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet. Değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden başlayalım. Nedir aklın kökeni? Evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanın zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz, yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar, bir ip vardır. O bağın adı akile. Hmm. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün. Yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir açılım veriyor. Evet. Size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş, onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. Akıyla, yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna
1: Asla değil.
0: Değil.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim? Aklın türevleridir. Aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı Hazreti Ali Efendimizin de söylediği gibi kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
0: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
1: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koşlar, imanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber baş eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
0: İşte bağ.
1: Artık yürüyemezsiniz.
0: Aynen. Devedeki bağ gibi.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsun Fransızca raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio. Kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
0: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor.
1: İşte o yüzden sınırlıyor çünkü
0: yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
1: Kârına ve zararına bakacağı
0: otomobil
1: alanlar.
0: Otomobil kullanırken aynen. Ölçüp biçiyorsun.
1: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski moda da bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalar, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına olması gereken, Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminde

0: Ben bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl, ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder, şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki, insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten o oradaki akıllı kelimesi de keyyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar, İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur, boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
1: Bizimkinde de.
0: İşte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: mesela
0: tanımıyor.
1: Mesela hak kaybın oluyor. Diyelim ki 5 yıl, değil mi, zaman aşımına uğruyor.
0: Aynen.
1: İşte şey, sigortalılarda işte 10 yıl. Mesela hizmet tespit davası açacak, 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı, açmadı, açamadı.
0: Zayi
1: bitti, gitti.
0: Oluyor. Şimdi,
1: hatta cinayette falan bile var.
0: Tabii onda da var.
1: Meşru zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan.
1: Cevap arayan.
0: Cevap arayan insan. Çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre. Ben...
1: Murakabeyi de söyleyin.
0: Evet. Yani.
1: Nedir? Yani nasıl murakabe nasıl eder insan?
0: Tartmak. Yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz. Fakihin farkı bu, hukukçudan.
1: Hem de
0: ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
1: Taşıdığın niyet.
0: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti, çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
1: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın, yani hükme vardın, onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili, Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hmm. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
0: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
1: Evet.
0: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşıyor. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bir

0: ilginç diyorum. Hepsine değil tabii, çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
1: Yani ne kadar edepli olursa o kadar... Aynen.
0: Her ilmin başı
1: akılla
0: o.
1: Akılla aran iyi ya, oluyor. Yani felsefe, akıllanıyorsun.
0: Felsefeye giriş dersi almış birisinin ben zaten iki kitap okurum. Aristo'yu da tokatlarım. Efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse.
1: Evet, yani orada Müslümanlar hakikaten da, yaptırmıyorlar. Yani iyi yaptırmaz. De yapıyorlar. Ama burada...
0: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda. Evet, mesele bu. O zaten. Yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok. Bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin. Bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok. Yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhyas. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis şu kitap, Buhari. Tamam, onu da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar iki asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan yok kardeşim. İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
1: Talip olduk.
0: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
1: Talip olduk.
0: Bu da senin yani. Hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
1: Talip olduk.
0: Maalesef. Evet.
1: Akıllının öz Türkçesi de us.
0: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Hmm. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail biliyorsunuz 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler. Bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelime. Us ya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
1: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
0: o zaten evvelden biri var.
1: Ve şey olmamış yani dediğim aynen. gibi.
0: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla.
1: Fakat bugün akıl deyince şimdi evet. birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii. ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
0: Çok evet.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Evet.
1: Akıl yürütmek.
0: Evet.
1: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet. diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir. Aklı başından gider. Evet. Akılda kalan var, kalmayan var. Akılda tutulan var. Akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, evet. akıl verilir. Kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur. Akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla çok. Yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
0: Evet.
1: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
0: Evet.
1: Sanki bir insan gibi bir
0: tabii,
1: taraftan da.
0: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya bu mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli et. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul güzel şeyler. Şimdi, dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı.
0: Akıllı adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı aynen. insan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi. Keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı. Ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara. Yani ederinden çok daha fazla. Bunlar akıl işi. Bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da

0: Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozulur. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak. Sizin burada bir YouTuber, yabancı, Pakistan'a geliyor.
0: Evet.
1: Kısa gibi bir hikaye. Onu
0: hatırladım.
1: Anlatır
0: çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden
0: doğru.
1: De akılı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte diyor acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkan olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yamyamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor, onunla uğraşıyor. 2-3 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
1: arada.
0: Ya da
1: niye yapıyor yani?
0: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten...
0: Gariban.
1: Gariban.
0: Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz olur mu falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın. Oradan alet aldın, taktın falan. Hayır kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor adam işini yapıyor. Bununla geçim sağlıyor. Ve fakir birisi belli dağ başında. Daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Ya o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genç'i aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda. Birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden. İşte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine bizim bir Pakistanlı var diyor. Amerikan arabalarından o anlar diyor. Onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor, kuralını bu adamın hatırına. Geliyor arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi?

0: İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer'in aynı şekilde bu hayır birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
1: Kaçırır mıyım?
0: Kaçırır mıyım?
1: Bu fırsat kaçar mı?
0: Yani iyilikte yarışıyor.
1: İşte bundan sömürgecilik
0: kendi
1: çıkar mı?
0: Kendi kendiyle yarışıyor.
1: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
0: fark
1: değil.
0: Fark etmez.
1: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca ondan da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu Batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağı bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak. Benim kiliseme giremezsin. Benim sinemama giremezsin. Benim kaldığım otelde kalamazsın. Aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış. Bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
0: i̇şte o zaman da, akıllı olmazlardı.
1: O zaman akıllı değiliz. O zaman rasyonelsin.
0: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle siz konuşurken aklıma geldi ama ne aklıma geldi.
1: Gelir, gider.
0: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yer kürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini, yani fark etmez. Ama paylaşmak ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak, tabii, bir tabii. Sofrayı paylaşmak.
1: Yemeği ısmarlamak, ısmarlamak diye bir fiil var.
0: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için ve böyle gördükleri için. Hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri, tabii, için sofralarını açarlar.
1: Evet. Şimdi de
0: sadaka verirler.
1: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı.
0: Yani akıllı insanlar.
1: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda yaparak.
0: Akıl bu değil ama böyle zannediyoruz.
1: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı. O maddiyatın da temelinin sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut. Akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır. Katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu. Kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe
0: mal da biz araya gidelim.
1: Girelim yani.
0: Dönüşte
1: mal
0: devam
1: dediniz
0: edelim.
1: Evet, reklamlar. Evet,
0: şu anda birikecek. Evet. Biraz daha buradayız.
1: Eyvallah tabii.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf Dünyası, Güzellikler Dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gülistan Doku cinayetine ilişkin FBI ajanları tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Ardından Altaş'ın FBI ifadesi Türkiye'ye gönderildi. 34 sayfalık ifade tutanağının en dikkat çeken kısmı ise FBI ajanlarının Mustafa Türkay Sönel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna verdiği yanıt oldu. Altaş soruya evet yanıtını verdi. Ardından neden inanıyorsun diye soruldu. Altaş ise cinayeti gördüğünü söyledi. Altaş'ın verdiği bu ifade soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sönel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı.

0: Sistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş, cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. "Kameraları kontrol etmek için geri döndük" dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.
1: KPSS 2026 oturumları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavının genel yetenek genel kültür oturumu tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce aday sınav salonlarında ter döktü. Okulların önünde ise yine benzer manzaralar vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi sınava geç kaldı. Bazı adayların imdadına ise yine polis yetişti.
2: Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği gün geldi. Adaylar KPSS sınavı için ter döktü. Ancak sınavdan önce bazı adaylar için heyecan yerini korku ve endişeye bıraktı. Bursa'da bir aday kimliğini unuttuğunu fark etti. Okul önünde hazır durumda olan motosikletli trafik polisi gencin kimliğini sınav saatinden önce teslim etti. O anlar kameraya yansıdı. Antalya'da bir aday yalın ayak sınava yetişmeye çalıştı. Kan ter içinde kalan aday elinde terlikle koşarak geldiği sınavı saniyelerle kaçırdı. Vatandaşların verdiği suyu içti, "spor yapmış olduk, seneye tekrar gireceğim" dedi. Bingöl'de ise kimi sınava son saniye yetişti, kimi de yetişemedi. Bir adaysa elektrikli bisikletiyle sınav merkezine geldi. Sakin tavırlarla sınav merkezine yönelen aday, giriş saatini kaçırınca sınava alınmadı. Kapıların kapandığını gören aday sınava giremeden geri döndü. Eskişehir'de de KPSS heyecanı vardı. Sınav merkezlerine girişte yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar sınava son dakika motorla yetişti. Saniyelerle geç kalanlarsa kapıdan dönmek zorunda kaldı.
1: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Saat başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
1: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
0: Hepimiz için geçerli.
1: Hepimiz için.
0: Yani
1: tabii.
0: Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılmasın.
1: Fark etmez yani hangi
0: ama
1: yoldan...
0: Ama insan kendini tarttığında, tabii, acaba çok param olsa nasıl
1: zenginlik
0: olurum?
1: Zenginlik de bir nimettir. Yani zenginlik de
0: veremiyor.
1: Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
0: yoksa
1: hep öyledir.
0: Yoksa akılsız olursunuz.
1: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
0: Yani ebedi hayatı.
1: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı hayatı
0: niyetine
1: ben de...
0: Niyetine göre.
1: Ha, ben de yaşayacağım, o da yaşayacak.
0: Ama Budist niyetine göre.
1: Eski moda yaşayacak.
0: Değil
1: dolayısıyla
0: mi?
1: Tabii nereye bağladığına...
0: Niyet çok önemli çünkü.
1: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
0: devenin bağı hala
1: bizim bütün bizimle. Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var Yön ve Yol kitabımda. Bağ kelimesi üzerine birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar
0: bağış.
1: Tabii bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
0: CV'ne yazıyorsun.
1: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de, kavramların tarihleri de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
0: Neye dayanıklı?
1: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu. 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne lan bak bu bize yarar mı yaramaz mı? Bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram. Bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
0: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı yola çıkmış.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: İşte o fonlardan istifade edemediği için
1: i̇şte
0: hiçbirinden
1: Tesla,
0: haberimiz olmadı.
1: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak. Rüşveti veriyor kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi Allah muhafaza etsin. Kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vaveyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. E tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
0: İngilizce yazdınız.
1: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
0: Neymiş dayanıklı toplum?
1: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
0: Kalkınma mı?
1: Bizim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu. Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya kalkınma.
0: Aslında kalkınma.
1: Kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slide'ımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavramı ben yeni öğrendim.
0: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? O konferans.
1: Önemli değil. O da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu, anlatmak istediğim. Dedim ilk slide'da bakın inanın belki 100 tane kavram yazmışım. Dedim ben üniversiteyi bitirdim. 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim Batı'nın üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten. Ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
0: O mesela, ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği,
1: eşitlikle
0: ne demek?
1: Başlayıp
0: evet,
1: azgınlığa doğru
0: diye evet. Çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde akla o da gelmiyor.
1: Sapkınlık geliyor.
0: Evet, başka bir şey.
1: Gender studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda yanımda Mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık. Genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Lan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
0: Evet ama şimdi...
1: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
0: Mahşere gitmeden daha yani mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
1: Yok, adamın hayatı belli.
0: Hayır.
1: Yani yaşadığı
0: yani
1: şey belli.
0: Yani şeyini bilmiyoruz.
1: Kant yoksa Müslüman mı öldü değil mi?
0: Yok yok onu demiyorum.
1: Yeni efsaneler
0: ama
1: çıkarmıyor.
0: Ama mahşere gitmeden önce yani artık. İşte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel Foucault vardı.
1: Simone de Beauvoir
0: vardı. Yani hayır,
1: sahabi böyle kızları alıp ona peşkeş
0: evet,
1: çekiyordu.
0: Artık yani böyle
1: çok insancıl ama filozoflar.
0: neredeyse.
1: Ya yani şunu demek istiyorum. Zaman. Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani batıda akıl var, bizde de olması lazım, Allah haklediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık, adamlar bak akla yapıştı, kurtuldular
0: ve
1: gibi
0: biz
1: boş laflar.
0: Akıl kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
1: kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz için.
0: Biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
1: Evet.
0: Yani en masum şekilde ahmak diyoruz.
1: Seni ahmaklaştıran
0: şeyler. Tabii daha da kötü şeyler Allah korusun.
1: Mesela küçük bir örnek vereyim yine Berk
0: Hanım.
1: Ta Wanberry'den biri hatta daha evvelinden biri. Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batı'nın ne ilgisini çeker? Efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerin. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor, Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Wanberry'si geliyor.
0: Endonezya'ya sunup gidiyor.
1: Bakın,
0: tarihe geçiyor.
1: Hurgronje, Hollandalı alçak adam.
0: Ve büyük.
1: Şimdi bunların
0: yani
1: hepsi
0: kadar çok iş görüyor.
1: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Wanberry. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi, İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümeti aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alayı valayla bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
0: İyi niyet.
1: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa, Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden, çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun. Yani bir gelene bir bak, bu adam neci? Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisini efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmar İşimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki. Yani bir Batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
0: heyecanlı.
1: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapıları açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onun 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Yani. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle batıyı algılamada, batılı oryantalistleri özellikle algılamada, batıdaki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan, ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, rapor Alman edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya, lanet olsun arkadaş ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık Bernard Lewis denen Siyonist alça Atatürk Barış Ödülü verdik 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
0: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
1: lütfen
0: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
1: Evet.
0: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
1: Aynen.
0: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
1: İyidir, evet.
0: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler, işte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm, siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Onu demek ki içinde aklın manası var ki. Mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa,
1: bin yaşa
0: der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş.
1: Allah-u Teala'nın ismi.
0: Evet. Öyle, yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
1: Allah'a bağışlıyor.
0: Evet.
1: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta.
0: Akıl sır ermiyor.
1: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi.
0: Akıl fikir verirsin.
1: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire, böyle şeyler letaiften.
0: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
1: Oradaki sır o, evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda, ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
0: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
1: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk kavramak. Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek, kelime anlamı. Fakih, meseleyi temelinden kavrayan, üstün körü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
0: Ya esas yalap şalap değil. Yalap şalap etmek gibi mi?
1: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok, akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
0: Nedir?
1: Aklın aklı. Aklın özü demektir.
0: Mesela metafiziği ele almışsınız siz.
1: Evet.
0: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
1: Bir müminde metafizik sır olur mu ya?
0: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
1: Aynen.
0: Bir kelime.
1: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
0: yerli
1: bilir.
0: Yerli yerinde kullanır.
1: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeylere bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimiz'in en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin, dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki, ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La, adam Müslüman. Dedim, kardeş sen beni Müslüman görmedin
0: Türkiye'desiniz.
1: Mi? Türkiye'desiniz. Tabii İstanbul'da. Siz dedim beni Müslüman görmedin. Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi, bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Ya ben gördüğüme inanırım kardeşim, göster bana diye. Göstermediğini ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüzde yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş, aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına, Rabbim onların bütün niyetlerini, hak olanları tabii ki, onların da günahları olur, eksikleri olur, ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için, veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime vardı. Şimdi, abiciğim adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşünmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor, peşrev çekiyor. Abiciğim sen, lan Müslüman maneviyata inanmayacak, neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk. Ayet-i kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Öyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
0: Şimdi çok güzel.
1: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
0: bütün dünyanın da
1: bir devlete karşı hala direniyorlar.
0: Desteğini alarak.
1: Abicim bu işte rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
0: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
1: Tabii.
0: bu şeyin koşulların içerisinde
1: tabii.
0: Mesela tıp okuyordu.
1: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın, genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
0: Ama diğer taraftan diyorsunuz Myanmar'daki ki asaleti Müslüman. Ve aklı görüyoruz.
1: O direncin adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar, direniyor. Hayır, Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm Fazlurrahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
0: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
1: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliğini o açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimiz diye. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
0: Şimdi bir aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
1: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
0: Bizde nasıl kaybediyorsun?
1: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin

0: akıl, dima, çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rezon, rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz
0: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı evet. Akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: O zihnini kaybetmiyor ama.
1: Ya da meczup oluyor mesela.
0: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonalitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden çıkacak, onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
1: bakın, o zaman en fazla sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
0: Evet. Niye? O da ayrı bir üçkağıt.
1: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sine eklediğin bir şey olur.
0: Şeyler için, şahıslar için CV'lerine eklenecek, şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle...
1: Ahmakça işler.
0: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
1: yani
0: demokrasi.
1: Yani çok özür dilerim Savaş.
0: Nefsaniyet.
1: Nefsi emmare. Müslüman'da da, Amerikalı'da evet. da, Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde.
0: Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onun katmerli yaptığını Hintli daha da katmer. Efendim oradan yeniden Rus'a gider, orada daha da. Yani dünyada nefsaniyet, mutlak nefsaniyet küfürdür.
1: Peki o zaman bu devenin bağı, deve bağı, akıl. Yani orada madem ki nefsi emmarenin içine girdikçe ahmaklaşıyorsun, bağ nasıl,
0: şöyle,
1: ne hale geliyor?
0: Şöyle, nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefsi emmare budur.
1: Çok güzel.
0: Bunu yapmak makul olan bu, rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi, sahtekarlık,
1: o
0: haram.
1: Çok berbat bir laf.
0: Zulüm. Bakın, insan nefsi levvamiye nasıl geçer? Nefis gelir, kalbin üzerine kuşatır. Nefsi emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allah-u Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun, nefsi emmare seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama iman onu muhafaza
1: küfür
0: eder.
1: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız.
0: Evet.
1: Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
0: Evet.
1: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare tekrar söyler misiniz? O
0: şimdi ben oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefsi emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu, akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. bütün

0: kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan. O farklı
1: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
0: Nefsaniyet olduktan sonra
1: Nereye
0: zamana,
1: baksan
0: zemine,
1: yeni yeni
0: devre göre üç kağıtta
1: konjonktüre
0: çeşitleniyor.
1: göre
0: Mesela
1: çeşitlenir.
0: eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir, temel doğrudur, ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru. Yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum, rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl olduğu
1: Ama
0: için...
1: o aslında o akıl ahmaklık.
0: Yani...
1: Hayır, onu çünkü akıl deyince
0: Ahirete göre
1: bunu
0: şimdi.
1: şundan söylüyorum. Çünkü
0: Evet.
1: biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini
0: Evet.
1: manasında anlıyoruz.
0: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe ta hücrelerine kadar ya benim bu gittiğim yol yol değil. Eğer müminse ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar maşallah bir bakıyorsunuz belli ki çok içten samimi nasuh o demektir. Nus. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbi nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkım bu. Bir vura 10'da 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var çok. Yani abi herkes çalıyor yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu, sistemi bu.
1: Eşeğin eli tutulmaz.
0: He, aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve Yol kitabım. Bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene. O da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip

0: Değil mi? Yapmadı. Çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam. Bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl nitekim, sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada evet. Söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle.
0: Ya.
1: Evet Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim zayıftır. Çok şimdi özellikle. Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar. Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşaneler gördüm. Kaşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batı'dan gelenlere bu gösterilen saf dil, misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden Batı'ya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım Batı'da. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aleminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o halde. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşklere işte onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep belgeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var abi. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. İçi şehirden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalıyor. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet.

0: Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye
0: çalışsak
1: akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız, evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk Savaş Barkçin'le. Kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun, çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam 40 anlam, yine Ketebe Yayınlarından, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
0: Medeniyet aklı, kalbin aklı.
1: Bir üçleme var. Bugün biraz konuştuğumuz. Evet. Haftaya görüşmek üzere.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha diplomasi çabası geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'ya gitti. Rus lider Vladimir Putin'le görüşen ABD'li temsilciler Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçti ve Zelenski ile görüştü.
1: Silahlar sustu. Rusya-Ukrayna hattında bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
2: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
1: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
2: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
1: ABD temsilcileri Moskova ziyaretinin ardından uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin başladığını duyuran Zelenski, ekibin Rus tarafıyla çalışmaya başladığını söyledi. Bu görüşmeden itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik bir ateşkes uygulamaya hazır durumdalar ifadelerini kullandı.

0: Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin, daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir yandan iç siyasetle mücadele ediyor, diğer yandan savaş alanına çevirdiği Orta Doğu ile uğraşıyor. İsrail basına yaklaşan seçimler ve ABD'nin Batı Şeria baskısıyla Netanyahu'nun köşeye sıkıştığını iddia etti.
2: İsrail basını Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi için yeni iddiaları gündeme getirdi. Buna göre ABD'nin baskısı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Yaklaşan seçimlerse başbakanı köşeye sıkıştırıyor. Habere Haaretz gazetesi yer verdi. Haberde ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonuyla sahadaki gelişmeler arasındaki farka dikkat çekildi. Bunun yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi. Ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği dile getirildi. Haberde Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin çok kötü olduğu belirtildi. İsrail'in Trump'ın Gazze planının uygulanmasını engellemesinin bir yaklaşım haline geldiği iddia edildi. Bu yaklaşımın İsrail'deki seçimlerin yaklaşmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bunun Netanyahu tarafından desteklendiğinin bilindiği ifade edildi. 7.10 Ahronot gazetesi ise ABD'nin İsrail'e Batı Şeria'daki işgal konusunda baskı uyguladığını öne sürdü. Başbakan Netanyahu'nun bu baskı nedeniyle zor durumda kaldığını iddia etti. Başbakanın Batı Şeria'da ileri karakolların kaldırılması talimatı verdiği aktarıldı. Yaklaşık 100 izinsiz ileri karakoldan geriye yalnızca 15 ila 20'sinin kaldığı ifade edildi.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve kayıt dışıyla mücadelede gelinen noktayı açıkladı. Kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirtti.
1: Kamuda tasarrufta bir başarı var. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
2: Kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele ilişkin rakamları paylaştı. Kamu harcamalarında tasarrufun 484 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
1: Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuştu. Kamuda taşıt kullanımında da ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.
1: 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var.
2: Kayıt dışılıkla mücadelede ise veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor. Bakan Şimşek denetimlerde büyük ölçekli şirketlere odaklanıldığını belirtti.
1: Her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını.
2: Gelir vergisi beyannamelerinin de 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini belirten Şimşek, vergi

0: gelirlerinin milli geliri oranının 2026'da %17'nin üzerine çıktığını, 2027'de ise %17,9'a ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şimşek ayrıca küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyonun kontrolden çıkmamasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
1: Bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
2: 15 Temmuz gecesi milletin iradesi tanklara ve silahlara karşı tarihi bir direniş ortaya koydu. O karanlık gecede yaşananlar asırlık gece yapımıyla ekranlara taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı anları anlattı. Erdoğan harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini ve iki rekat namaz kıldığını söyledi.
3: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
4: O gece hedefte yalnızca seçilmiş hükümet değil, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin iradesi vardı. Tanklar sokağa çıktı, savaş uçakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Ancak milyonlar canları pahasına darbecilerin karşısına dikildi.
5: Geceler vardır, dirilişe gebedir.
4: 15 Temmuz gecesinde yaşananlar, doçent doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlanan yapımla ekrana taşındı. Asırlık Gece'nin finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin haberini aldığında ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunan Erdoğan, harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini söyledi.
6: Bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız demişimdir. O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehadeti göze alarak harekete geçtiklerini ve o tarihi yolculuktan önce iki rekat namaz kıldıklarını açıkladı.
6: O gece de iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim oldu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaşabildiği tüm yetkililere anayasal düzenin korunması ve darbe girişiminin püskürtülmesi için derhal harekete geçilmesi talimatını verdi.
7: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
8: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
9: Sadece tatbikat yapıyoruz.
4: Hava sahasındaysa büyük bir belirsizlik vardı. Darbecilerin hangi havalimanına hedef alacağının bilinmemesi nedeniyle 3 ayrı uçak 3 farklı havalimanında hazır bekletildi.
6: Hainlerin nerede, nasıl bir saldırı gerçekleştireceği bilinmiyor. Tedbirlerimizi aldık. Takdiri de ömrün sahibi, ölümün sahibi Allah'a bıraktık.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a ulaştığında Atatürk Havalimanı'nın kontrol kulesi darbecilerin işgali altındaydı. Erdoğan İstanbul Emniyet Müdürü'ne kulenin temizlenmesi talimatını verdi. Operasyonun tamamlanmasının ardından darbecilere ait F-16'ların oluşturduğu tehdide rağmen uçak havalimanına indi. Havalimanındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülen binlerce vatandaş karşıladı.
6: Atatürk Havalimanı'nda gördüğüm manzara karşısında anladım ki artık bu ihanet girişimi Allah'ın izniyle başarısızlığa mahkumdur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı saniyeler içinde milyonlarca yürekte karşılık buldu. Vatandaşlar meydanlara, havalimanlarına, köprülere ve devlet kurumlarının önüne akın etti. Millet tankların ve silahların karşısında geri adım atmadı.
6: Şehadet şerbetini içeceğini bile bile sokaklara çıkan o insanlar, bin yıl geçse de Malazgirt'in, bir asır geçse de Çanakkale ruhunun bu topraklarda halen dimdik ayakta olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yazılan destanın gelecek nesillere bırakılmış tarihi bir irade beyanı olduğunu vurguladı.
6: O gece yazılan destan Türkiye yüzyılının irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabbim milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın diyor.
4: 15 Temmuz gecesi millet iradesini hedef alan hainlere karşı tek yürek oldu.

0: ve bütün dünyaya bir kez daha haykırdı. Türkiye geçilmez.
1: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Alacabel tünelinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika kısalacağını belirtti.
3: Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Yapımı süren tünel çalışması hakkında bilgi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklama yaptı. Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel projesini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin 7360 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiğini belirtti. Tünelde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Projenin toplam uzunluğunun 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını ifade etti. Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız dedi. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısalacak. Böylece hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacak.
2: Tarihi yüzyıllara dayanan Trabzon pidesinin püf noktaları neler? Ekibimizden Nesli Şah Yumak, Trabzon'da 40 seneye aşkın zamandır pide yapan usta Mehmet Kukul'a Trabzon pidesinin detaylarını soruyor. İzleyelim.
4: Trabzon'a gelmişken tabii ki Trabzon pidesi yemeden dönmek de olmaz. Peki Trabzon pidesi nasıl yapılıyor? Çeşitleri nelerdir? İşin uzmanına soracağız. Bizler Beypınar Yaylası'ndayız. Burada işin ustası var. Yıllardır bu işi yapan Mehmet Kukul yanımızda ve şu an tezgahının başında. Efendim teşekkür ederiz. Hamurları hazırladık. Hatta en önemli noktalardan biri de fındık kabukları da yine yapılırken kullanılacak noktalardan biri. Nasıl yapılır efendim? Püf noktaları nelerdir bu pidenin?
5: Püf noktaları hamurdan başlar.
4: Yapalım efendim bir yandan da hemen.
5: Başlayalım, hamurdan başlar. Kıymalı, peynirli, kuşbaşı, sucuklu, bastırmalı. Fırının ayarı, hamurun ayarı hepsi bir arada olursa. Bu arada yaylattaki peyniri, yağı bunlar.
4: Ha, sizin kendi yaylanızdaki peyniri tabii kullanıyorsunuz, bunlar, tereyağını bunlar, kullanıyorsunuz.
5: Bunlar olması olmaz. Bunlar olduğu zaman lezzet o zaman gelir. Eski usul.
4: Peki efendim, şimdi iki dakikada açtınız. Ben olsam bununla daha cebelleşiyordum. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
5: Bunu yapıyoruz 45-50 yıl. 45-50
4: yıldır.
5: 50 yıldır yapıyoruz. Ömrümüz hep bunda geçti. Çalışarak.
4: Maşallah diyelim. Efendim, peki talep nedir? Turistler geliyor mu? Ben demin konuştum kapıda. Sadece bunun için geldik diyenler var.
5: Geliyor. Sadece pide için gelen değil. Et için de gelen var. Pide için de gelen var. Yani duyan geliyor.
4: Maşallah diyelim. Çıktı şu anda da kıymalılar. Önden çıktı. Hemen yanına da kaşarlı ve üzerindeki yayladan otlamış o hayvanların tereyağı şu an burada. Mis gibi görünüyor efendim. Evet. Şunu da soralım. Şimdi neden fındık kabuğu kullanılıyor? Şimdi Karadeniz'in önemli noktalarından biri de fındık. Fındık sezonu da geldi keza. Neden fındık kabuğu kullanıyorsunuz?
5: Bunun özelliği zaten lezzet orada. Ateşin ateşte pişmesi özelliği bu. Pidenin normal daha iyi olması, lezzet vermesinden dolayı bu. Pide bundan dolayı olur.
4: Peki son olarak şunu da sorayım. Çeşitleriniz nelerdir? Kıymalılar çıktı, peynirli çıktı ama gelen hangi pideyi yiyebilir burada?
5: Kuşbaşı yer, kıymalı yer, peynirli yer, karışık yer, sucuklu yer, kavurmalı yer. Pide çeşitlerimiz bunlar.
4: Emeğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ali Kemal'le hemen bitirmeden önce de gösterelim. Mehmet Bey saniyeler içerisinde yaptı. Bir de tereyağlayabilirseniz bir tanesini tereyağlayalım. Tamam, hemen oraya gidelim. Ali Kemal'den de ben şöyle geçmeyi rica edeceğim. Burada ablamız da gördüğünüz gibi servis etmeden önce fırından yeni çıkmış işte bu pideleri tereyağlıyor. Yaylanın doğal tereyağları da burada pidelere sürülüyor, ardından servis edilmek üzere. Hala da şu an üzerleri de kaynıyor neredeyse. Ha, isterseniz tabii uzun pide de yiyebiliyorsunuz burada. Evet. Uzun pidelerimiz de var, yine burada bu şekilde servis ediliyor.

0: İsteyen karışık kıyma kaşarlı, isteyen burada sadece kıymalı, kaşarlı, pastırmalı, sucuklu, çeşit çeşit tarihi Trabzon pidesi. Aman Beypınar'a geldiyseniz, yaylaya çıkacaksanız kaçırmayın deriz. Yıllardır Mehmet Bey burada el emeği, göz nuru pidelerini yapıyor. İşte buraya geldiğinizde bu lezzetle de bir araya gelebilirsiniz. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray ile sizlere aktardık diyelim. Sözü Trabzon'dan size, merkeze bırakalım.
1: Muhabirimiz Neslişah Yuma'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Trabzon'dan İnegöl'e götürelim efendim. İnegöl bu kez sanayisi ve mobilyasıyla değil, zengin mutfak kültürüyle Türkiye'nin karşısına çıktı. İlk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali'nde 200'ü aşkın yöresel lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İlçenin usta aşçıları ve marifetli kadınları heykel meydanını adeta dev bir sofraya dönüştürdü. İzleyelim.
2: Izgaralar yakıldı, taş fırınlar harlandı, dev kazanlarda yöresel yemekler pişirildi.
3: Taş fırında lahmacun lezzetine ve içli köftemizi tatmaya muhakkak bekliyorum.
4: Zaten İnegöl'ün köftesi çok meşhurdur. Yine ben burada da tattım ve çok güzeldi, çok beğendim.
5: İnegöl'ümüzün ayrıca köftesi dışında şeftalisi, birçok meyvesi de meşhur, tatlıları da meşhur.
2: İnegöl'ün 200'ü aşkın yöresel lezzeti ilk kez düzenlenen gastronomi festivaliyle Türkiye vitrinine çıktı. İlçenin dünyaca ünlü lezzeti İnegöl köftesi odun ateşinde pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Taş fırınlarda pideler ve lahmacunlar pişti. Saç üzerinde gözlemeler açıldı. Dev kazanlarda kavurmalar ve pilavlar hazırlandı. İnegöl'ün usta aşçıları ve marifetli kadınları festival alanını adeta açık hava mutfağına dönüştürdü.
6: İnegöl'de özellikle yerelde gastronomi alanını duymayan kalmadı. Biz bunu bu festivallerle de bölgesel, ulusal anlamda tanıtmak istiyoruz.
7: Köfte ve cantık tabii ki de favorimiz ama bu gastro İnegöl'ün, onların da çeşitli yöresel lezzetlerini beğenirim. Onları da deneyeceğim özellikle.
2: Festival kapsamında heykel meydanında yaklaşık 100 çadır ve stand kuruldu. 3 gün sürecek festivalde sadece yöresel lezzetler tanıtılmıyor. Paneller, söyleşiler, mutfak deneyimleri, atölyeler ve şef buluşmalarıyla İnegöl'ün gastronomi yolculuğu her yönüyle ele alınıyor. Türkiye'nin tanınmış şefleri, akademisyenleri ve beslenme uzmanları da festival kapsamında İnegöllülerle buluşuyor.
8: Biz ev hanımları olarak bu çevrede buraya işte standlarımızı açtık. Bizim evimize ekonomik katkılarımız da oluyor. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah devamı da olur.
9: Bütün tatları tatmak istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü tadılmayacak gibi bir şey değil. Hepsi güzel, özenle hazırlanmış.
1: Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim ve böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama siz bir yere ayrılmayın, zira saat başında gelişmeleri aktarmak üzere moderatör Merve Aydın sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları...

0: ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Para

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Merci canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ı gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Derviş Saim bizimle birlikte Kırmızı Dal'ı da. Eğer siz de buradaysanız kendisiyle sinemaya ve sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım isterim. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum sizinle.
0: Biz de burada olduğunuz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam klişe bir girizgah ama Kırmızı Dal'ı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum müsaadenizle. Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Derviş Saim için bu iki kavrama bakışı nedir? Hem pratik olarak hem de kavramsal olarak böyle bir girizgah yapalım. Buyurun lütfen.
1: Daha iyi bir iş yapsam, daha iyi yapabileceğim bir iş olsa onları yapmayı tercih ederdim. Ama galiba iyi yapabildiğim işlerden bir tanesi bunlar açısından. Deneyerek, yanılarak keşfettiğim şeylerden biri hayatımda. Yönetmenlik size hem iç dünya hem dış dünyada derine gidebileceğiniz sorular sormayı kolaylaştırıyor. Bu da mutluluk verici, haz verici bir şey.
0: Harika, çok net bir özet oldu. Teşekkür ederim. İlk günden ya da geçmişten bugüne baktığınızda sizi hala sinema yapmaya iten nedenleri kısaca nasıl özetlersiniz? Motivasyonunuzu.
1: Merak.
0: Merak.
1: Merak ve kabuk bağlayan yaraları tekrar açıp onlara tekrar bakmak ve sonra tekrar kapatabilme becerisi. Yönetmenlik budur aslında.
0: Kabuk bağlayan yaraları tekrar açmak.
1: Kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları açıp onları tekrar bakabilmeyi göze alacak cesarete sahip olmak. Yönetmenliği özetleyecek İyi cümlelerden biri galiba budur.
0: Hocam peki bir film fikri sizde nasıl doğuyor? İlk olarak nasıl

0: bir süreçten geçerek bu film kafanızda beliriyor ya da sipariş demek istemiyorum ama yani kafanızdaki bu metot nasıl çalışıyor merak ediyorum.
1: Çok çeşitli kaynaklardan gelişiyor. Birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Tabut Derveşata'nın konusu Rumeli Sarı'nda, uzun yıllar Rumeli Sarı'nda yaşayan, benim de şahsen tanıdığım bir araba hırsızından kaynaklanarak yazıldı. Gerçek bir hırsız vardı, dursun diye. Boğaz hattında bir araba çalındığı zaman insanların ilk geldikleri yer neredeyse Rumeli Sarı Karakolu'ydu o sıralarda. Öyle bir namlı adamdı ama enteresan bir biçimde çaldığı arabayı satmıyordu. Dolaşıyordu ve çaldığı yere bırakıyordu. Böyle bir karakter ortalarda dolaşınca onun üzerine bir sinema yapabilme ihtimali benim içimi gıdıklamaya başlamıştı. İlk kaynak budur. İkinci film Filler ve Çimen Susurluk skandalından, olaydan hareket etmiştir. İnsanın karşısına neyin ne zaman çıkacağı belli değildir. Bazen sizin hiç aklınızın köşesinde bile gelmeyen bir mekan, bir insan, bir hikaye bir filmi yapmanıza neden olabilir. Başka bir film için yola çıkmışsınızdır. Yolda dinlediğiniz bir hikaye bütün her şeyi değiştirebilir. Ben Leylek Göçü'yle ilgili bir film yapabilme ihtimali olan Bursa yakınlarındaki bir köyde oranın her yıl Mayıs içerisinde yapılan şenliğini çekmeye gitmiştim. Basına yanlış bilgi vermişler. Yanlış bir gün gittik. Yani demişler ki şu gün şenlik var ama o gün değilmiş. Bir hafta sonraymış. Biz gittik. Canımız sıkıldı. Şoför seni bir yere götüreyim de bir kahve iç, dinlen, canının sıkıntısı geçsin dedi. Beni balık filminin çekileceği kente götürdü, köye götürdü. Gölyazı'ya götürdü. Gölyazı'yı görür görmez yeni bir senaryo yazdım ben orada. Kent demeyeyim de köyün, mekanın kendisi bana senaryoyu dikte ettirdi. Tuz Gölü'nde çektiğim Nokta ve Çamur filmleri de keza öyledir. Büyük bir düzlük, bulutlar, insana sonsuzluğu ve neredeyse spiritüel şeyleri hatırlatan bir mekan ve onun hikayesi Nokta filmini oluşturmuştur. Onun öncesinde Çamur filminin bir kısmını çekmiştim. Çamur filminde doymamışım mekana ki tekrar Nokta'da oraya geri dönmek istedim. Bazen bir karakter, bazen bir olay, bazen felsefi bir fikir bir filmi yapmanıza teşne olabilir ama ne yaparsanız yapın bunun bir araya getirilmesi elzem olan parçaları vardır. O parçaları bir araya getirmek sizin görevinizdir yazar ve yönetmen olarak. Nedir onlar? Bir karakterden hareket ettiyseniz eksik iki parça vardır. O parçalar konsept ve çatışmadır. Konsept ve çatışmayı bulacaksınız ama bulacağınız konsept ve çatışmanın da sizin bulduğunuz karaktere kan dolaşımında yardım edebilecek türden konsept ve çatışma olması gerekir. Konseptten hareket ettiğinizi diyelim, eksik olan iki parçayı bulmanız gerekiyor. Yani karakter ve çatışmayı bulmanız gerekiyor. Ve bunların da birbiriyle konuşabilecek aynı dokuda şeyler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yazarlığın püf noktalarından bir tanesi.
0: Peki bu bütün bunlar bağlamında ve paralelinde şunu merak ediyorum. Şu ara bütün bu saydıklarınız üzerinde çalıştığınız yeni bir proje, yeni bir çalışma var mı hocam içine dahil ettiğiniz?
1: Zor olduğunu düşündüğüm bir proje var. Uzun metraj için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene çekerim uzun metrajı ama bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Benim doğduğum bir kent var, Limassol. Rumların elinde şu anda. 55 yıldır orada bir Türk kültürü yok. O Türk kültürünün neye benzediğini, nasıl olduğunu araştırmaya çalışan bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Ve de bu vesileyle nostalji üzerine epey düşünme ya da geçmişin nasıl hatırlanacağı üzerinde epey düşünme fırsatım oldu. Nostalji iki uçlu tehlikeli bıçak. Bazen iç gıdıklamaya yarayabiliyor. Boş avuntuya doğru giden tarafı da var ki bu tehlikeli. Ben onarıcı nostaljinin taraftarıyım. Nostalji bir şeyi onarmak için iyi bir

0: vesile olabilir. İyi bir vesile teşkil ederse sizi daha da özgürleştirebilir. Bunun peşindeyim.
1: Birazdan Kıbrıs ve hafıza meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sinema bizi daha çok soru sormaya mı iter? Sinefil olarak ve yapımcı ve yönetmen olarak da düşünebilirsiniz. Her türlü bağlam içerisinde. Yoksa sinema daha çok cevap vermek zorunda mıdır hocam? Soru soran tarafta mı olmalıdır? Cevap veren tarafta mı?
0: Şimdi bu yapanların niyetiyle de doğru orantılıdır. İkisi de mümkün ve muhtemel. Daha doğrusu İnsanlık tarihinin bizi getirdiği noktada bazen cevaplara ihtiyaç duyarız, bazen sorulara ihtiyaç duyarız.
2: Çok doğru.
0: Ben sorular tarafı ağırlık basan bir yönetmenler grubuna girmek taraftarıyım. Ama bazen insanlık sizi öyle bir duruma getirir ki orada sorudan çok cevap bulmanız gerekir. Bazı filmler onun için yapılır, yapılmalıdır da.
1: Peki bu bağlamda çok net bir soru olabilir, rahatsız edici de olabilir ama Derviş Saim sinemasının temel derdi ne, kendisi nasıl özetler?
0: Benim işim pratik yapmak, üretmek. Onun üzerine düşünmek de benim işlerim arasında ama düşüncelerimi kendime saklamak taraftarıyım. Ama burada iki cümle söylemem gerekirse vicdan ve hakikatten bahsedebilirim. Vicdan ve hakikat peşinde derinleşmeye çalışmak.
1: Bütün bu filmlerinizde de bu iki kavramı aslında çok net bir şekilde görüyoruz hocam.
0: Ama bunu yaparken de seyirciyi sıkmamak. Çünkü seyirci sıkmak en büyük günahtır sinemada. Benim temel görevlerimden bir tanesi, vicdan ve hakikatten bahsettim ya, onu araştırmaya çalışmanın iyi olacağından söz ettim ya, bunları iyi hikaye anlatarak gerçekleştirmek. İyi bir hikayeci olmaya çalışmamız gerekiyor. İyi bir hikayeci olmaya çalıştığınız zaman, bunu başardığınız zaman büyücülük de ortaya çıkar. Büyüden de vicdan ve hakikatin gündeme getirilmesi daha kolay olur.
1: Aslında sinemayı bir araya getiren bütün element ve bileşenlerin kendi içinde bir işbirliğiyle senkron çalışıyor olmasını özetliyorsunuz gibi hissettim. Evet. Bu bağlamda teknoloji ve diğer benzeri durumlar işin içine girdi. Takdir edersiniz ki sinema gelişti, elementleri gelişti, materyalleri ve teknik ekipmanları. Bizi özden uzaklaştırdı ya da bize yeni kapılar açtı diyebilir miyiz teknoloji bu bağlamda sinema perspektifinde?
0: Teknolojiyi bardak gibi düşünelim. Bir metafor yapacağım. Bardağın içine ne doldurduğunuz sizinle ilintili bir şeydir. Bardağın içerisine çok kötü, zehirli bir şey de doldurabilirsiniz ama bardağın içerisine çok besleyici bir şey de doldurabilirsiniz. Süt doldurabilirsiniz, serinletici, sağlıklı bir şey de doldurabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak da bardağı için nasıl doldurduğunuz meselesiyle ilintili olarak ele alınabilir. Teknolojiyi hangi amaçla ve nasıl ele aldığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sadece kendisi için bir teknoloji için mi yapıyorsunuz? Yoksa insanı daha da özgürleştirecek bir manivela, bir araç olarak mı onu görüyorsunuz? Böyle bakmak lazım. Ama iş çığırından çıktı mı? Evet, iş çığırından çıktı. Bundan sonra bu yapay zekanın geldiği noktada at izi it izine karışmış vaziyette bu daha da yoğunlaşacak. Duyguların daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yapay zekanın temsil etmekte zorlanabileceği nüansların arasında duygular olma ihtimali diğer şeylerle kıyaslandığında daha fazla. Dolayısıyla duygularla ilgili nüanslara nüfuz etme kabiliyeti olan bir film, yapım, yönetmen değer kazanacak.
1: Çünkü yapay zeka bunları gözden kaçırıyor ya
0: bir
1: da...
0: Bir yere kadar yapacak. Ve daha da iyileşecek günden güne. Ama yapay zekanın belli bir yerde, belli bir zamanda, durumda nüfuz edemeyeceği duygular olabilir. O konular bağlamında insanoğlunun en azından yüreğine daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok çok uzun ve tartışacağımız bir şeye doğru dönüşecek. İleriki zamanlarda yapay zekanın belli sınırlar içerisinde kullanıldığına dair ibareler görmeye başlayacağız filmlerin önünde, arkasında. Yani bu filmde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yapay zeka yer verilmiştir gibi sertifikalar görmeye başlayacağız.
1: Etik kurallar çerçevesi
0: etik içerisinde. Kurallar çerçevesinde. Ki hani kimsenin elini tutmak, sansür yapmak istemem ama bunun iyi bir tarafı da olacak.
1: Kaçınılmaz olarak iyi bir taraf olmuş olacak. Çünkü neyin yapay zeka, neyin gerçek prodüksiyonlu olmuş olduğunu da seyircinin de fark etmeye hakkı vardır diye.
0: Artık yapay zekanın kendi dünyası içerisinde etik olana nasıl ulaşacağımız meselesi de son derece önemli. Yani insanlığın tartışacağı

0: Çok şey var.
1: Ana meselelerden bir tanesi etik. Yapay zeka ve etik beraber nasıl kullanılacak? İkincisi de duygular. Keza duyguların etik bir biçimde kullanılıp kullanılmaması meselesi, bu da tehlikeli ve çok tartışması gereken bir şey. Duygu ve etik ilişkisinin nasıl olacağı, nerelere doğru getireceği, bunun bizi daha da özgürleştirip özgürleştirmeyeceği, ayak bağı olup olmayacağı nüanslı konular, ciddi konular. Umarım bizim gibi zengin bir tarihi olan ama o kertede de karmaşık süreçler yaşayan toplumlar biraz serin kanlı düşünerek bunların arasından kendimize bir formül bulabiliriz. Hı
0: hı. Etik ve yapay zeka ve arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Bu bağlamda dijital platformların nerede duracak ve bizi, daha doğrusu sinemayı daha da özgür bir hale getiriyor sizce, yoksa çeşitlendiriyor mu kapıları, alternatif bir mecra olarak karşımıza mı çıkıyor, yoksa tam tersi mi sizce?
1: Bir zamanlar özgürleştirici bir taraf olduğuna daha fazla inanma taraftarıydım ama şimdi geldikleri noktayı gördüğüm zaman kafamdaki soru işaretlerinin giderek daha da arttığını söylemem gerekiyor. Karışık bir konu, gri bir konu, siyahlarıyla beyazlarıyla değil, gri olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Gene etik bağlamında konuşmamız gerekiyor. Hı hı. Bundan sonra yönetmenlerin ve yazarların iyi etik donanımları olan insanlar olması da gerekecek. Hı hı. Çünkü sadece iyi bir hikaye anlatmakla yetinmemek gerekiyor artık. Günümüzde o iyi hikayeyi nasıl bir etik donanımdan ya da teknolojiden, hikaye anlatma biçiminden fışkırttığın, çıkardığın, neşet ettirdiğin de eş derece önemli bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bağlam önemli olmaya doğru gidiyor.
0: Kıbrıs'a gelmek istiyorum müsaadenizle. Kıbrıs sadece sizin için bir coğrafya değil, aynı zamanda bir hafıza alanı. Nedir Kıbrıs'la, nasıl söylesem, diyaloğunuzla ilişkiniz ve beslenme noktanız hocam?
1: Ben kurmaca film olarak Çamur ve Gölgeler Suretleri yaptım. Sonra Tauri belgeselini yaptım. Tauri belgeseli benim çocukluğumdan tanıdığım çok büyük suçlar işlemiş, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçirmiş bir hırsıza odaklanıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca onu çektik. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdik. Çıktı, onunla birlikte çıktık. Enteresan bir belgesel oldu. Dinamizmi bağlamında ahlak, etik, suç, suçun nereden kaynaklandığı, suçun bireysel mi olduğu, toplumsal mı olduğu gibi insanlığın ta çok uzun senelerden beri sorduğu sorulara yanıt aramaya çalışan bir belgeseldi. Dolayısıyla benim geçmişte gördüğüm bir çocukluk arkadaşımla ilgili bir belgesel gibi durmasına rağmen aslında kendimle ilgili de bir tarafları olan belgeseldi. Siz çoğunlukla yetişme yıllarınızda, büyüme çağlarınızda karşılaştığınız insanların filmlerini yapmaya teşnesinizdir. Çok ileriki senelerde yaptığınız filmler de aslında onlara cevap olarak ortaya çıkabilir. Ben de öyle oluyor son zamanlarda.
0: Kıbrıs aslında bir hafıza ve beslenme alanı o zaman, evet, karşınıza çıkıyor kaçınılmaz olarak.
1: Ama onların şekil değiştiriyor.
0: Şekil değiştirerek.
1: Yani şimdi bilim kurgu yapsam yine şu ya da bu şekilde o çocukluk, o ilk anılar, savaş, kaçmak, saklanmak bilim kurguya sığınacaktır. Ya da fantastiğe sığacaktır. Sizce bu da kötü bir şey değildir, iyidir.
0: Tam olarak ona değineceğim. Bu da doğru ve haklı bir şey değil mi hocam? Geçmişten, hafızadan, özden besleniyor olmak bir yönetmen için.
1: Meseleniz neyse onunla yüzleşebilecek kapasiteniz olması lazım. Yaratıcılığın ve karşılaşma cesaretinin kaynağında bu vardır. Eğer karşılaşma cesaretiniz yoksa, bizzat kendinizle ilgili meseleleri ele alıp onları konuşacak cesaretiniz yoksa derinleşemezsiniz. Derinleşemediğiniz için de insana ulaşamazsınız. İnsanın yüreğine dokunamazsınız. Dolayısıyla evet, insanın yüreğine inmesi lazım. İnsanın yüreğine indiği zaman başkalarının yüreğine de inebilir çünkü.
0: Paraleldir birlikte. Bir film ortaya çıktığında siz filminize, önce sizin için soruyorum sonra genel olarak soruyorum. Yönetmen filmine nesnel bir bakış sergileyebilir mi sizce? Bir film ortaya ürün olarak çıktığında.
1: Bazı yönetmenler bakabilir. Bazıları daha zor bakabilir. Bu tecrübeyle de yetişme tarzınızla, sinir sisteminizle de ilintili. Dünyanın en iyi filmini yaptığını zanneden ve hayatı boyunca hep öyle düşünen insanlar.

0: vardır. ama dünyanın en iyi filmini yaptığını zannettiği halde daha sonra ayakları suya eren arkadaşlarla tanıştım. Çok tanıştım. Yaptığı işi hiçbir şekilde beğenmeyen insanlarla da tanıştım. Hı
1: hı. Ortasını mı dengelemek gerekiyor hocam?
0: Yani evet. Sağır da olmamak lazım. Çok da sağa sola da kulak asmamak lazım. Hı hı. Hatta ne kadar az kulak asarsanız ya da tenzilatlı olarak dinlerseniz özellikle kariyerinizin başında o kadar iyi. Ama büsbütün etrafa kapatmak da tehlikeli olabiliyor. İnsanın dış dünya ile alışverişini sağlamasında yarar vardır. Ağzından çıkan insanın kulağının duymasında yarar vardır.
1: Gayet iyi anladım. O dengeyi koruyor olmak da bir başka bir yetenek olsa gerek. Sizin için bir senaryo ne zaman tamamlandı ve bitti halini alır?
0: Montaj bittikten sonra, hatta ses tasarımı bittikten sonra. Çünkü montaj biter, ses tasarımında anlam değişebilir. Ses tasarladığınız zaman ya da müziği oraya getirdiğiniz zaman. Evet.
1: Girizgah'ta biraz bundan bahsettiniz hocam. İyi bir hikayenin mutlaka güçlü bir karaktere ihtiyacı var mıdır?
0: Her zaman değil.
1: Her zaman değil.
0: Her zaman değil.
1: Durum anlatıyorsa ya da olaydan bağımsız bir nesnel bir bakışa sahip bir
0: karaktere filmse ihtiyacınız vardır ama güçlü olup olmaması meselesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Rus edebiyatının en büyük romanlarından biri Oblomov'dur. Hı-hı. Oblomov hiç eyleme katılmayan ya da dış dünyaya daha az katılmak isteyen bir karakteri ele alır ve bu Oblomovculuk diye bir deyime de yol açmıştır. Eylem içerisine girmek istemeyen bir karakteri ele aldığınızda çatışmayı nasıl geliştireceksiniz? Antiklasik bir film yapmak zorundasınızdır. Antiklasik filmle de seyirciyi eğleyebilmek için başka stratejileri gündeme getirecek bilgi ve beceriye sahip olmanız gerekir. Bunu Gus Van Sant denemiş. My Own Private Idaho filminde yetenekli bir adam olduğu için herhalde onun ana kahramanı bir problemle karşılaştığı zaman uykuya yatıyor. Şimdi sinema sanatında çatışmanın kurulması ilkesine ters bir karakterizasyon bu. Çünkü bir karakter bir çatışmayla karşı karşıya kaldığı zaman onunla çatışmalı ki hikaye çizgisi yükselerek gelişen bir eğriye dönüşebilsin. Ama Gus Van Sant, My Own Private Idaho adlı filmde, 90'ların başında yaptığı, hı hı, o filmde uykuya yatan, dış dünyadan uzak durmaya çalışan, pasif denebilecek bir karakter seçer ve bunu en önemli role getirir. Şimdi böyle bir karakterle hikayeyi anlatmak enteresan olabilir ama bu çatışma için çok elverişli bir karakterizasyon değildir. Bunu başka şeylerle harmanlayarak filmi bitirmeniz lazım ki onlar da öyle yapıyorlar.
1: Şimdiki söyleyeceğim şey biraz romantik gelebilir ama ya da kulağa öyle gelebilir. Bugünün sinema dünyasında, bugünün günümüz dünyasında daha doğrusu sinema gerçekten insanları etkileyebilir ya da daha radikal bir söylemle değiştirebilir mi sizce?
0: Müsbetin umutsuz olmamak lazım. Şimdi Nolan'ın Odyssey filmi çıktı. Salonlar doldu. Senede birkaç tane film böyle çıkacak. Hani Marvel çok satan vurdulu kırdılı resimli roman karakterlerinin esinlendiği o büyük blockbuster IMAX büyük ekranda gösterilen filmlerin dışında başka filmlerin de iş yapabilme ihtimali olarak gündeme gelmesini elbette isterim. Ve bunların seyircinin kalbine dokunabilecek yapıtlar olmasını isterim. Sadece gidelim mısır yiyelim
1: değil.
0: İşte gazlı içecek içelim, 2 saat vakit geçirelim değil. Derinliği de olan yapıtları ve seyirciyi çekebilecek yapıtları sinemaya çağırmak mümkün olabilecek mi? Senede birkaç tane yapıt böyle çıkacak.
1: Çıkıyor.
0: Ama artık mesela günü ülkemiz için söylüyorum. Ana akımla bağımsız denebilecek, problemli bir devrimdir bu bağımsız. Yapıtlar arasındaki çizgi çok bulanıklaştı.
1: Muğlaklaştı.
0: Ana akım da piyasaya, sinema salonlarına çıktığında iş yapmıyor. Bağımsızlar da piyasaya çıktığı zaman, sinema seyirci önüne çıktığı zaman, salonlara götürüldüğü zaman yine iş yapmıyor. Hı hı. Bu platformlarda da böyle midir? Böyle olabilir.

0: olabildiğine dair bazı veriler ortaya çıktı ama bundan emin değilim. Hı hı. Dolayısıyla hani bunun enerjisi başka bir tarafa nasıl dönüştürülebilir? Tekrar Türk seyircisine, Türk marketine, Türk pazarına yönelik olarak bizim yapıtlarımızın eksende olduğu, odakta olduğu yapıtlar nasıl üretilmeye devam edilir ve bunlar sürdürülür ve bunlar daha derin meseleleri de ele alabilecek şekilde getirilebilir. Bu enteresan bir konu. Umarım böyle devam ederiz. Türkiye'nin, Türk sinemasının en büyük şansı kendisine ait bir market, bir pazar derinliği olmasıdır. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunu kaybeden çok ülke var. Buna devam etmemiz gerekiyor. Bu altın bir şansımız.
1: Tam da ben bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi Türk sinemasında heyecanlandıran şeyler var mı hocam gerçekten?
0: Üretime devam ediyoruz. Bu heyecan verici. Yeni yönetmenler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç akıl kârı değil yeni film yapmaya çalışmak. batacağınız neredeyse kesin. Ancak platformlardan ya da TRT'den, başka yerlerden, Kültür Bakanlığı'ndan, sponsorlardan, bazen yurt dışından gelen bütçelerle bütçeyi tamamlamış oluyorsunuz ve o zaman dengede yol almış oluyorsunuz. Aksi takdirde çok riskli işler film yapmaya çalışmak. O yüzden de bir taraftan da kötü olduğunu gördüğüm filmlere dahi kızamıyorum.
1: Çünkü üretiyor.
0: Çünkü faize yatırsa daha fazla para kazanacak. Diyorum ki kendime, bu çocukcağız kalktı, faize yatırabilirdi bunları. Faize yatırmadı, gitti 3 hafta, 5 hafta hiç ilgisi olmayan canavarlarla uğraştı. Acı çekti, kırbaçlandı, bu filmi yaptı. Film iyi mi? Film iyi değil. Sesini çıkarma diyorum.
1: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, peki ben şimdi kalksam ya da başka biri gelse burada size dese ki ben nasıl yönetmen olabilirim? İlk söyleyeceğiniz şey ne olur ona?
0: Sınıfta öğrencilerimle olduğum zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Çünkü görevim benim onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Ama çok daha makro açıdan baktığımda büyük tavsiye beni korkutmaya başlıyor artık. Niçin? Çünkü herkese verebileceğiniz ortak bir tavsiye var mıdır? Yoktur. Çünkü doğru, herkes kendi yolunu kendisi çizecektir. Sizi tanımıyorum. Sizi iyi tanısam belki sadra şifa olabilecek 2-3 tavsiye verebilirim. Ama 300 kişi bana bakıyor bir salonda, 100 kişi bana bakıyor. Hepsine iyi gelebilecek tavsiye yoktur.
1: Ortak tavsiye yoktur.
0: O yüzden diyorum ki çocuklar, şeye dalın. Film yapın, hata yapın ve de kendi yolunuzu kendiniz çizin.
1: Deneme yanılma gibi aslında.
0: Ama çok da deneme yanılma değil. Çünkü çok gözü kara girdiğiniz zaman da duvara çarpıyorsunuz ve bazen duvara çarptığınız zaman o duvar sizi yerle yeksan ediyor. Bir kere daha ayağa kalkamıyorsunuz. Hı. Öyle hatalar yapın ki onlar sizi kavurmasın ve yola devam edebilme azminizi kırmasın. Üstünüzdeki tozu silkeleyip yola devam edin. Fiyatını ödeyin. Ayakta olmanın fiyatını ödeyin. Tozu silkeleyin ve yola devam edin. Ancak böyle yapan adamlar şu ya da bu şekilde kendi göbeklerini kesebilirler, kendi göbek bağlarını kesebilirler demeye çalışıyorum. Hata yapın ama yola devam etme lüksünü karartacak hatalar yapmayın. Bir de kendi göbeğinizi kendi kesebilecek adamlar olmaya bakın. Tavsiye bu olabilir. Kimsenin tavsiyesi başka birisi için geçerli olmayabilir. Yine de sağın solun tavsiyelerine ihtiyaç duysunlar. Bazen hiç dinlemeyeceğiniz adamlara kulak vermeniz gerekir. Bende olmuştur öyle şeyler. Mesela kesinlikle yanlış düşündüğünü bildiğim insanlar vardır. Onlara fikir sorarım. Çünkü onun fikrinden hareket ederek tersini yapacağım.
1: Peki, bu da bir yöntem olsa gerek.
0: Önemli bir yöntem.
1: Önemli bir yöntem. Hocam, süremiz daraldı ama ben filmografinize nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çok önemli kabul edilecek, kült filmler olarak kabul edilecek yapımlar var. Mutlu musunuz bu filmografiden ve sizce filmlerinizde en öne çıkanı Der Saim için hangisidir diye sorsam?
0: Şimdi çocuklar arasında seçim yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar arasında seçim yapmayayım, evde problem olur. Eğer bir filmi benim yaptığım filmlerden birini ötekilerin önüne koymaya çalışırsam böyle okumaya davet etmiş olacağım sizi. Bu da tehlikelidir.
1: Hmm. Çünkü bir yönlendirme yapmış olacağınız için. Aynen öyle.
0: Yazar merkezli okumalar evet iyidir, güzeldir, hoşuma da gidebilir ama yazar merkezli okumalardan çok okur merkezli, seyirci merkezli okumaları da saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim, biliyorum. Dolayısıyla benden bağımsız bir biçimde filmlerim hakkında daha farklı düşünebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Buna saygım da olabilir. Dolayısıyla benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesini siz önemli görmeyebilirsiniz. Çok seyirci doğru. Başka insanlar başka türlü görebilir. Artık filmler benden çıktı. Benden bağımsız bir hayatları var. Dolayısıyla onların üzerinde çok da fazla düşünmemek lazım. Bir film ortaya çıktıktan 3-5 ay içerisinde onu emekleyen, hafif ayaklar üzerine durmaya çalışan bir bebek gibi görürsünüz. Bir yönetmen yapımcının öyle görmesi lazımdır. Onu desteklemeye çalışırsınız ama 6 ay sonra, 8 ay sonra o artık yavaş yavaş adımlarını atmaya başlayacaktır ve orada geri çekilirsiniz. Hmm. Onun kendi ayakları üzerinde yürümesini seyretmeniz gerekir artık. Filmlere öyle bakıyorum. Ha, filmlerin de bazıları döneminde ilgi çeker. Bazıları ilgi çekmeyebilir. Benim filmografimle ilgili farklı görüşler vardır. O şu filmin en iyi filmi odur derler vardır. Başka bir kesim, başka bir grup yok o değil budur derler, şudur derler. Bunlardan son derece mutluyum. Bu kadar fikir karışıklığı filmlerimle ilişkin hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin tercih meselesi olduğu ortada olması beni mutlu ediyor. Niçin mutlu ediyor? Onların enerjisini gösteriyor.
1: Onların neyini gösteriyor?
0: Enerjisini gösteriyor. Yani enerjisi var ki daha farklı kesimler daha farklı gösteriyor.
1: Ve
0: zaman içerisinde farklı alımlanma biçimleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayırlı şeylerdir. İkincisi bir filmin kaderi bağlama da bağlıdır. Dünya değişir, şartlar değişir. Daha önce pek az insanın dikkat ettiği bir film önemli film haline gelebilir.
1: Gayet iyi anladım. Hocam süremizin sonuna geldik ama ben sormadan geçmek istemiyorum. Bu yıl Antalya Film Festivali'nde jüri başkanısınız. Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Nasıl okursunuz siz filmleri? Nasıl izlersiniz? Ve film izleme kriterinizi değerlendirmeniz nasıldır? Kısaca rica ederim. Lütfen buyurun.
0: Mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve ön yargılardan ya da başka safralardan ari tutmaya çalışarak okumaya çalışıyorum. Zor bir iştir. Filmleri yarıştırmak zor bir iştir. Bunun da bilincinde olarak, bütün subjektifliğimin bilincinde olarak kendimle filmlerin arasında mesafe koymaya çalışarak bir okuma biçimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kısacası subjektifliğinin farkında olarak bir okuma biçimi, bir mesafe korumaya gayret ediyorum. Okuma böyle olacak.
1: Kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Burada Kırmızı Halı'da olmanız bizim için bir onurdur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Beni davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun, var olun. Tamam. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da usta yönetmen, usta sinemacı Derviş Zaim'le birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, selamlar ve saygılar.

0: ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Gülistan Doku cinayeti kapsamında kilit bir isim Umut Alttaş. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde firariydi ve geçtiğimiz 2 gün boyunca FBI ajanları tarafından sorguya çekildi. Kritik sorular kendisine yöneltildi ama en kritik nokta şu efendim, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun dediler. O da evet diye yanıt verdi. Sebebi soruldu. O da şunu söylüyor, neden inanıyorsun denince ben zaten cinayeti gördüm ifadesini kullandı. Bakalım.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "Babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş cesedin Pertekyolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. Kameraları kontrol etmek için geri döndük dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması.

0: Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyası yeni delillerden biri oldu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı ve ekonominin önümüzdeki 3 yıl boyunca yol haritası da böylece belli oldu. 2026 yılı adına büyüme beklentisi 3,3'e çekildi. Enflasyon noktasında tahmin ise %28,4 olarak güncellendi.
2: 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
3: Ekonominin 3 yıllık yol haritası, orta vadeli program hedefleri belli oldu. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillendi. 2026 büyüme tahmini %3,3, bütçe açığının GSMH'ya oranı 2,6 ve enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi. Programın ana hedefi ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi. 2029 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.
2: 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programın detaylarını açıkladı. Yeni programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve istihdam öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. 2026 sonu için büyüme ve enflasyon beklentileri revize edilirken, 3 yıllık dönemde ekonominin kademeli olarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşması hedeflendi. Programın büyüme modelinde ise tüketim yerine üretim ve yatırım odaklı bir yapı öne çıktı.
2: 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
3: Büyüme ile birlikte istihdamın artırılması da programın öncelikleri arasında.
2: Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
3: Programda Türk lirasına güven ve rezervlerdeki artışa da dikkat çekildi.
2: Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir.
3: Milli gelirde ise tarihi bir eşik bekleniyor. 2026 sonunda Türkiye'nin milli gelirinde ve kişi başına gelirde yeni zirvelere ulaşılması öngörülüyor.
2: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin

0: doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarruf ve kayıt dışıyla mücadele kapsamında gelinen noktaya ilişkin resmi verileri paylaştı. Kamuda 484 milyar liralık tasarrufun sağlanmış olduğunun altını çizdi.
2: Kamuda tasarrufta bir başarı var. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
3: Kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele ilişkin rakamları paylaştı. Kamu harcamalarında tasarrufun 484 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
2: Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuştu. Kamuda taşıt kullanımında da ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.
2: 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var.
3: Kayıt dışılıkla mücadelede ise veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor. Bakan Şimşek denetimlerde büyük ölçekli şirketlere odaklanıldığını belirtti.
2: Her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını.
3: Gelir vergisi beyannamelerinin de 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini belirten Şimşek, vergi gelirlerinin milli gelire oranının 2026'da %17'nin üzerine çıktığını, 2027'de ise %17,9'a ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şimşek ayrıca küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyonun kontrolden çıkmamasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
2: Bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
1: Yaz ayları aşırı sıcaklar beraberinde maalesef orman yangınlarına getiriyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 30 Ağustos 6 Eylül tarihleri içerisinde 9 yeni orman yangını soruşturmasında 2 şüphelinin daha tespit edildiğini açıkladı. Bir şüphelinin tutuklandığını söyledi.
4: Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeşil Vatanı Koruma Mücadelesi'ne ilişkin son verileri paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına kasten ya da ihmalle sebebiyet verenlerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında 9 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar tabloda dikkat çekti. 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
1: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleşti ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu dosyada gözaltı sayısı da 17'ye yükseldi.

0: Firari şüphelilerden Sabri Berkan Baykan ve Murat Çınar emniyete teslim oldu. Bu gelişmenin ardından 3. dalgada aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardan ve Muharrem Divlek'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. 7 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 dalga operasyonda toplam 8 firari şüpheli halen aranıyor. Adli kaynaklara göre başsavcılık firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını değerlendiriyor. Soruşturma uyuşturucu ve fuhuş iddiaları üzerinden çok yönlü olarak sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi demiştik. Özellikle de Moskova'dan saldırılar iyiden iyiye artmıştı. Ama şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik bağlamda çabaları var. İşte bu sebeple de ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bunlar Rusya'ya gittiler ve Rus lider Vladimir Putin'le bir araya geldiler. ABD'li temsilciler Moskova'daki temaslarının ardından da Kiev'e geçti. Peki neler görüşüldü? Barışı getirecek maddeler ele alındı mı bakalım.
1: Silahlar sustu. Rusya-Ukrayna hattında bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
2: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
1: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
2: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
1: ABD temsilcileri Moskova ziyaretinin ardından uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin başladığını duyuran Zelenski, ekibin Rus tarafıyla çalışmaya başladığını söyledi. Bu görüşmeden itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik bir ateşkes uygulamaya hazır durumdalar ifadelerini kullandı. Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için ABD taraflı bir takım adımlar atılıyor. Ama bir yandan da ABD-İran Savaşı tansiyon yeniden yükselmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik hamleleri ve yıldırma çabaları sahaya sıçramıştı ve saldırılar gelmişti. Devam etti. İran'ın ABD savaş gemilerine hedef almasıyla birlikte İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. İran ise misillemeyle karşılık verdi.
1: Orta Doğu'da yine silah sesleri yükseldi. ABD-İran arasında gerilim bir kez daha alevlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldıklarını duyurdu. ABD ise devrim muhafızlarına ait 3 tankeri vurdu. İran bölgede iki ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD ise İran saldırısında hasar oluşmadığını ifade etti. Misilleme saldırısı düzenledi. 3 İran ham petrol tankeri hedef alındı. Ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi. İran'a açık mesaj: eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Diğer bölgelerde ise ABD bağlantılı 3 gemiyi vurduklarını belirtti. ABD'ye sert bir uyarı yapıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari açıklama yaptı. Zülfikari, sonraki saldırılar daha şiddetli olacak ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik saldırıları değerlendirdi. Kalibaf, ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu kesin olarak anlamışlardır açıklamasını yaptı.
0: İşgalci İsrail mağlup Lübnan'a yönelik saldırılarını da devam ettiriyor ki hava saldırılarında da ilk belirlemeye göre 4 kişi daha hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu Nebati el-Favka beldesine saldırı düzenledi. Raibat mahallesi hedefteydi. Arap Salim beldesi bombalandı. Kerf Rumman beldesinde de saldırı gerçekleşti. Düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kişi yaralandı. İsrail Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmıştı. Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese karşın çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırı da sürdürüyor. Lübnan diyoruz ama İsrail'in o saldırgan yayılmacı politikası malum Orta Doğu'yu kasıp kavuruyor. Gazze ve Batı Şeria'dan bahsedeceğiz. Zulüm sürerken baskınlar var, işgaller var, saldırılar var. İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Batı Şeria'ya gitti. Buraya bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Gazze'de ise Filistinliler yakınlarının bulunduğu enkazlarda arama yapıyor.
1: Onlarca cenaze enkazdan çıkarıldı. Acılı aileler yakınlarına veda etti. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin naaşlarına ulaşmak için kısıtlı imkanlarla çalışmalar sürüyor. Enkazdan yaklaşık 100 kişi çıkarıldı. İmam Şafii Camisi yakınında akşam namazının ardından şehitler için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları ve aileleri cenazeleri son kez uğurladı. Alanda mumlar yakıldı ve cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Nuseyrat mülteci kampındaysa 6 katlı bir binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. 24 daireden oluşan konuta yaklaşık 300 kişi şehit olmuştu. O dönem cenazelerin yarısı çıkarılmıştı. Şimdi ise tek bir iş makinesiyle 150 kişi için enkazda arama çalışmaları başlatıldı. İsrail, Batı Şeria'daysa yayılımcı politikasını artırıyor. Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişliyor. Yine baskınlar düzenlendi. İşgalci İsrailliler ise Filistinlilere saldırdı. ABD'den Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleşti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tur Musayye beldesine gitti. Büyükelçi bölge sakinleriyle bir araya geldi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Huckabee, işgalci İsraillerin saldırılarını terörizm olarak adlandırdı.
2: Başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında, bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir yandan ülke içerisindeki durumla mücadele ediyor. Malum 27 Ekim tarihinde seçim var. Öte yandan Orta Doğu'yu savaş alanına çevirdi ve bu kapsamda adımlarından da geri durmuyor. İsrail basını ise yaklaşan seçimlerle ilgili konuştu. ABD'nin Batı Şeria baskını ile birlikte Netanyahu'nun da köşeye sıkıştığını söyledi.
3: İsrail basını Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi için yeni iddiaları gündeme getirdi. Buna göre ABD'nin baskısı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Yaklaşan seçimlerse başbakanı köşeye sıkıştırıyor. Habere Haaretz gazetesi yer verdi. Haberde ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonuyla sahadaki gelişmeler arasındaki farka dikkat çekildi. Bunun yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi. Ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği dile getirildi. Haberde Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin çok kötü olduğu belirtildi. İsrail'in Trump'ın Gazze planının uygulanmasını engellemesinin bir yaklaşım haline geldiği iddia edildi. Bu yaklaşımın İsrail'deki seçimlerin yaklaşmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bunun Netanyahu tarafından desteklendiğinin bilindiği ifade edildi. 7 Ot-Ahronot gazetesi ise ABD'nin İsrail'e Batı Şeria'daki işgal konusunda baskı uyguladığını öne sürdü. Başbakan Netanyahu'nun bu baskı nedeniyle zor durumda kaldığını iddia etti. Başbakanın Batı Şeria'da ileri karakolların kaldırılması talimatı verdiği aktarıldı. Yaklaşık 100 izinsiz ileri karakoldan geriye yalnızca 15 ila 20'sinin kaldığı ifade edildi.
0: Almanya'ya bakalım şimdi. Ülkenin doğusunda Saksonya-Anhalt eyaletinde halk seçim için sandık başına gitti. Bölgesel seçimlerse aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin kendisi adına tarihi bir zafere imza atmasına sahne olabilir. Şu günlerde veriler bunu gösteriyor. Anketler AfD'ye %41 gibi ezici bir oy oranı gösteriyor. Yaklaşık 2 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 9'da açılan sandıklar 19'da kapanıyor. Son anketlere göre AfD %41 oy oranıyla açık ara birinci sırada. Mevcut başkanın partisi Hristiyan Demokrat Birlik %23'te kaldı. Sol Parti %11,5, Sosyal Demokrat Parti %8,5 ve Yeşiller %6 oranında oya sahip. AfD Almanya'da bir eyalet hükümetine liderlik edecek ilk aşırı sağ parti olma yolunda ilerliyor. %41 oy oranı AfD partisinin tek başına hükümet kurabilmesi için de yeterli görünüyor. Uzmanlar bu sonucun sadece eyalet siyasetini değil, Almanya'daki federal dengeyi, Avrupa Birliği'nin geleceğini de derinden etkileyeceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın İç İstihbarat Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD'nin bu denli güçlenmesi de bölgeye endişelendiriyor. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayindeki yükselişi dünya basınının da yakın takibinde. Son olarak Katar merkezli El Cezire tarafından bu kapsamlı bir analiz yayımlandı. Türk Silahları Üretim ve Bağımsızlığın Sınırları adıyla birlikte bir belgesel ki işte o belgeselde üretim tesislerine yer verildi.
1: Katar basınında dikkat çeken bir belgesel yayımlandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği yükselişi mercek altına alındı. Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviye, uluslararası uzmanların değerlendirmeleriyle de gözler önüne serildi. Katar merkezi El Cezire, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği başarıları inceledi. Türk Silahları, Üretim ve Bağımsızlığın Sınırları adlı belgeselle mercek altına alındı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli teknolojilere yer verildi. Türk savunma şirketlerinin üretim tesisleri görüntülendi. Kaan, Çelik Kubbe, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve askeri gemilere yer verildi. Belgeselde Türkiye'nin savunma sanayisinde platform, mühimmat, radar, elektronik sistem, füze ve motor teknolojilerinde ulaştığı kapasiteye dikkat çekildi. Çelik Kubbe projesi belgeselin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Farklı hava savunma sistemlerinin tek bir yapı altında koordineli şekilde çalışmasını hedefleyen proje, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde radar teknolojileri de önemli bir yer tutuyor. Aselsan tarafından geliştirilen Alp-300G radarının uzun menzilli tespit ve takip görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Belgeselin önemli bölümlerinden biri Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'a ayrıldı. Kaan'ın geliştirilme süreci Türkiye'nin savaş uçağı teknolojisinde kendi tasarım ve üretim kabiliyetlerini oluşturmasının önemli bir örneği olarak ele alındı. El Cezire ekibi Türk askeri gemilerinin üretim süreçlerini de görüntüledi. Belgeselde gemilerde kullanılan algılama ve silah sistemlerinde Aselsan ve Roketsan gibi Türk savunma şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin öne çıktığı aktarıldı.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlık ettiği sağ koalisyon hükümeti ülkede son 80 yıldaki en uzun hükümeti oldu. İtalya'da bu durum çokça konuşuluyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meloni'ye bir tebrik mesajı göndermişti. Meloni ise o mesaja teşekkür etti. Meloni sosyal medya hesabından liderlere teşekkür mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum ifadesini kullandı. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır dedi. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdiklerini de söyleyen Meloni, işbirliğinin artacağını ekledi. Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'ye yürekten tebrik ediyorum demişti. Paylaşımında işbirliği mesajı vermişti. Dayanışmayı güçlendireceğimize de inanıyorum ifadesini kullanmıştı. Gemi açıklarında yaşanan gemi faciasında artık 8. güne girdik. Can kaybı ise 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi için 554 metre derinlikte arama çalışmaları devam ediyor. Enkazda robotik çalışma sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Aşın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden, havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikratoğlu TCG Alemdar gemisi ziyaret etti. Çalışmaları yerinden takip ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da yolcu ve kayıp yakınlarına destek geldi. Görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli sahada çalışıyor. Ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söylemişti. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıktı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü olarak sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar hepsi mercek altında. Alman spor giyim devi Adidas tek ayakkabı hizmeti uygulaması için eski bir İsrail askerini reklam yüzü yaptı. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları görmezden geldi. İsrail askerini mağdur gösteren bir reklamdı ki tepkileri çekti.
3: İsrail askeri tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzü oldu. Filistinlilere yapılan zulüm bir kez daha gündeme geldi. Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'ın reklam kampanyası tepki çekti. Alman spor giyim devi skandal bir tercihe imza attı. Ampute bireyler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişiler için uygulama başlattı. Uygulamayla bir çift yerine yarı fiyatına tek ayakkabı satın alınabiliyor. Bu uygulama içinse Gazze'de binlerce Filistinlinin huzurlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusunun eski bir askeri reklam yüzü oldu. Ampute bireyler için başlattığı tek ayakkabı hizmetinin tanıtımında eski İsrail askeri Shalev Biton kullanıldı. Ancak firma bu kampanyasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırım ve katliamlarını görmezden geldi. Bunlarda yer alan bir İsrail askerini ise mağdur gösterdi. Biton'un reklam görüntülerinin ardından ünlü spor giyim markasına boykot çağrısı yapıldı. Sosyal medyada uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla yan yana paylaşıldı. Marka 2024 yılında da Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkararak tepki çekmişti.
0: Cezayir'in Elbeyaz vilayetinde yaklaşık 80 metrelik bir kuyuya düşmüştü. 10 yaşındaki Eyüp Faik, kendisi için çalışmalar aralıksız sürüyordu ama o kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedenine çalışmaların 4. gününde ulaşıldı. Çocuk oyun oynarken evinin yakınlarında oynuyordu. Kurumuş kuyunun üzerinde tahta levha vardı. 10 yaşındaki Eyüp levhanın kırılmasıyla

0: ve yaklaşık 40 santimetre çapındaki dar kuyuya düştü. 4 gün boyunca kuyuda mahsur kaldı. Ekipler titizlikle kurtarma çalışması yürüttü. Tüm imkanlar seferber edildi. Kurtarma çalışmalarının günlerce devam etmesinin ardından Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sivil Savunma İdaresi çocuğun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kuyunun çapının 40 santimetreyi geçmemesi çocuğa doğrudan ulaşılmasını zorlaştırmıştı. Ekipler çocuğun bulunduğu noktaya ulaşmak amacıyla kuyunun çevresinde yatay bir geçit açmak için de kazı çalışmaları yürüttü. İran'ın batısındaki Hamedan Senengeç Karayolu'nda zincirleme bir kaza meydana geldi. Yakıt yüklü akaryakıt tankerinin karıştığı trafik kazasının ardından patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza Senengeç kenti yakınlarında meydana geldi. Hamedan Senengeç Karayolu'ndaki çok sayıda araç kazaya karıştı. Onlardan biri de akaryakıt yüklü bir tankerdi. Kaza sonucunda patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Papua Yeni Gine'de bir vahşi yaşam parkı çalışanı beslediği timsah saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.
1: Beslediği timsahın kurbanı oldu. Papua Yeni Gine'de bir vahşi yaşam parkının çalışanı timsah saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Port Moresby Adventure Park vahşi yaşam parkında yaşandı. Çitlerle çevrili alanda bulunan timsah kendisini besleyen çalışana saldırdı. Onu havuza çekmeye çalıştı. Saldırı anında havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü. İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve tıbbi yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Ziyaretçiler parktan çıkarılırken çalışan kolluk kuvvetlerinin etkisiz hale getirdiği timsahın saldırısında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası park geçici olarak kapatıldı.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde efendim belediyeye yönelik ihaleye fesat karıştırıldı ve kamu zararına neden olundu iddialarıyla yürütülen bir soruşturma vardı ki bu soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı işinin de incelendiği öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. CHP'de Gözler Parti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Ankara'da çeşitli etkinliklerin düzenleyici tarihte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merak edilen kongre takvimini de artık kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
1: CHP'deki arınmada son viraja giriliyor. Gözler 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım diyerek genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 3,5 aylık kısa zaman diliminde partide tarihi bir dönüşüme imza attı. Örgütler baştan aşağı yenilenerek yolsuzluk şüphelisi vekillerin ve belediye başkanlarının çoğu da ya disipline sevk edildi ya da

0: Devamında istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınma sürecinin son halkasında sıra delege yapısına geldi. Bu kapsamda CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il ilçe başkanları da Ankara'da olacak. CHP'deki kongre süreci kapsamında il ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak. Kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına 3 yıldır büyük belalar açan şaibeli delege yapısı bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. CHP'de büyük kurultayın Yargıtay'dan çıkacak olan mutlak butlan kararı sonrası hızlı bir şekilde toplanması bekleniyor. Yargıtay'dan karar çıkana kadar il ve ilçelere yönelik kongre süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde ve çok az bir farkla genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu para karşılığı satın aldığı söylentileri mahkemeye taşınmış, istinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla bu iddiaların doğruluğu da tescillenmişti.
1: DEM Parti'nin 5. olağan kongresi gerçekleşti. Mevcut eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran yeniden seçildi. DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen seçimlerde yaklaşık 600 delege oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda mevcut eş genel başkanlar Hatimoğulları ve Bakıran geçerli 535 oyun tamamını aldı, yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede parti meclisi, merkez disiplin kurulu ve diğer kurulların yedek ve asli üyeleri de seçildi. Parti meclisi, merkez disiplin ve uzlaşma kurulunda toplamda 45 isim değişti. Kongrede 80 kişiden oluşan parti meclisine 28 yeni asil üye seçildi. Yeni kadronun önümüzdeki bahar aylarında yapılması planlanan kapsamlı kongreye hazırlık sürecinde partinin yeni dönem politikalarının şekillendirilmesinde de rol oynaması bekleniyor. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklara rastlandı. Sanatçının 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programında netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, oyuncu için pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenleneceğini, salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı, oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Kız arkadaşı ise oyuncunun kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı.
3: Bir tek benimleyken oynadığın adamı hiç sevmiyorum dedi.
2: İlk bilgiler tiroid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi. Ayrıca Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
3: Ama benim böyle bir hikayem yok.
1: Minik öğrenciler için ilk okul heyecanı başlıyor. Anaokulu öğrenciler için bahsediyoruz. Malum uyum haftası başlayacak. Peki çocukların bu sürece uyum sağlayabilmesi için ebeveynlere hangi görevler düşüyor? Cevabı haberimizde.
4: Minik öğrenciler için okul heyecanı başlıyor. Aileler içinse yeni bir dönemin hazırlığı.
5: Okulların açılmasına sayılı günler kala minik öğrenciler için de geri sayım başladı. Anaokulu bir öğrenci için ilk deneyim yeri. Peki aileler bu süreçte öğrencilere bu

0: durumu nasıl aktarmalı?
1: Anaokuluna ilk kez başlayacak çocuklar hayatlarının önemli dönüm noktalarından birine adım atıyor. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışmak çocuklar için heyecan verici olduğu kadar ailelerinden ilk kez uzun süre ayrı kalmak da kaygı yaratabiliyor.
2: Öyle kritik bir dönem ki çocuğun bütün güvenli bağlanma sürecinin oluşacağı bir evde. Güvenli bağlanma bu tarafla bir bağ oluştururken aslında diğer taraftaki bağı da görmemiz gerekiyor. Yani yeni bir bağ kurabilmek için aslında mevcuttaki bağın güçlü olması gerekiyor. Güvenli bağlanabilmek için temelde güvenli ayrılabilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Aslında tekrardan başa dönüyoruz. Güvenli bağlanabilmeliyim. Ebeveynimle bağım güçlü olmalı ki diğer tarafla yeni bir ilişki kuracağım zaman buradan beslenebileyim, yeni bir bağ oluşturabileyim.
1: Uzmanlar bu sürecin mümkün olduğunca sakin ve doğal karşılanmasını öneriyor. Çocuklara okul hakkında olumlu ve güven verici bir dil kullanılması, ancak gerçekçi olmayan vaatlerden kaçınılması gerekiyor. Okullar açılmadan önce uyku ve yemek saatlerinin düzene sokulması, sabah rutinlerinin oluşturulması ve çocuğun okula hazırlık sürecine de dahil edilmesi uyumu kolaylaştırıyor.
2: Çocuğu tutup sürüklememizin ya da bizi sürüklemesine izin vermemizin anlamı yok. Bu noktada çocukla beraber adımlarını atmamız gerekiyor ve yavaş yavaş çocuğu gözlemleyerek bu oryantasyon sürecini artırmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Ama öncesinde ebeveynin bu süreçle ilgili çocuğa bilgi vermesi gerekli. Bak, bundan sonraki süreç böyle böyle olacak ve biz şöyle şöyle hareket edeceğiz, seni şu noktada şuradan alacağız gibi net, belirsizlik içermeyen cümleler kurmalı.
1: Özellikle ilk günlerde vedalaşmayı uzatmamak, çocuğun ağlaması halinde kaygısını küçümsememek ve ona güvende olduğunu hissettirmek büyük bir önem taşıyor. Uzmanlara göre her çocuğun okula uyum süresi farklı. Bu nedenle ailelerin çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaması ve onlara zaman tanıması gerekiyor.
2: Bu ayrılığa ebeveyn hazır değilse, bu noktada iş eğitimciye düşüyor. Eğitimci, ebeveynin bu sürece ne kadar hazır olduğunu baştan görmeli. Sonrasında bu ayrılık sürecinin nasıl gelişeceğini ebeveyne bilgi vermeli. Zamanla ve aşamalı şekilde bunu gerçekleştirmeli. Ama dediğimiz gibi 3 basamaktan oluşturabiliriz. Başta ebeveyn buna hazır mı ve kendini nasıl hazırlayabilir, kendini nasıl yatıştırabilir? İkinci olarak çocuk okula geldiğinde ebeveyn sakin kalıyor mu? Üçüncü olarak da eğitimci çocuğun hızına göre ayak uydurabiliyor mu? Eğer bunları gerçekleştirebiliyorsa o zaman zaten bizi bekleyen süreç olumlu bir süreç olacak.
3: İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim yükünü hafifletecek adımlar tek tek atılıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın açıklaması var. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk dönem için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerde öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik yardımların yeni eğitim öğretim döneminde de süreceğini belirtti. Eğitim materyali desteğinin yanı sıra taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilerin barınma, taşıma ve yemek giderlerine de destek sağlanıyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav materyalleri karşılanırken öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımı destekleniyor. Öte yandan ailesinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler için de ulaşım desteği veriliyor. Bu kapsamda öğrenciler ailelerinin yanına gidip dönmek için yılda 2 gidiş, 2 dönüş olmakla birlikte toplam 4 bilet desteğinden yararlanabiliyor. Yeni dönemde aktarılan yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için aynı ve nakdi yardımlarda kullanılacak. Göktaş amaçlarının daha fazla öğrenciye ulaşmak, eğitim yardımlarının etkinliğini de artırmak olduğunu vurguladı.

0: Yeni eğitim yılının başlamasına günler kaldı malum efendim. Ailelerin okul hazırlığı da hız kazandı. Kırtasiyelerde özellikle de temel okul ihtiyaçlarına talep artmış durumda. Zincir marketlerde okula dönüş kampanyalarıyla vatandaşın da yüzü gülmeye başladı.
1: Öğrencilerin çantaları doluyor, listeler tamamlanıyor. Kırtasiyelerde yoğun mesai devam ediyor. Eylül ayı ile beraber okul masrafı

0: masrafları da başladı. Veliler doğru bütçeyle hareket etmek istiyor. Tam da bu noktada zincir marketler okula dönüş kampanyalarıyla hem vatandaşın hem de öğrencilerin yüzünü güldürüyor.
1: Veliler öğrencilerin ihtiyaç listesini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Defter, kalem, silgi, boya ve çanta. Okul için gereken malzemeler tek tek seçiliyor, alışveriş listeleri tamamlanıyor.
0: Böyle bir okul çantasının maliyeti ne kadar?
2: Tüketicilerimiz, ailelerimiz böyle bir, burada yaklaşık 22 çeşide yakın bir ürün var. Bu tarz ürünü dışarıda alışveriş yaptıklarında 2500-3000 lira bandında oluyor. Bizde 1700 lirayla 1900 lira bandında mesela bir A4 bütün okul çantasında olmazsa olmaz. Yani hep marka ürünler, kalem kutumuz, çantamız, oyun hamurlarımız, sulu boyalarımız. Bir aile 22 çeşit ürünü aldığı zaman okul alışverişinin tamamını bitirmiş oluyor. 1700 lira 1900 bandında bizde bu işi tamamlamış oluyor.
1: Velilerin alışverişte en çok dikkat ettiği konuysa ihtiyaçları doğru ürünlerle ve bütçeyi gözeterek tamamlamak.
3: Öğretmenimiz attı, o listeye göre alıyoruz, yani almaya çalışıyoruz.
1: Kimi veliler ihtiyaçları önceden tamamlamak için alışverişe çıkarken, kimi ise son günlere bırakmadan eksiklerini gideriyor. Kırtasiyelerdeki yoğunluk her geçen gün artarken esnaf da hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.
4: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için. Her birimiz için.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a gider.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
0: Gençler.
5: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da. Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz efendim. Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha aracı olma yolunda adım attı. Ki şöyle söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri hem Stevitkov hem de Jared Kushner Rusya'ya gitti. Ve Rus lider Vladimir Putin'le görüşmeler gerçekleştirdiler. ABD'li temsilciler Moskova'daki temasların ardından da Kiev'e geçti. Bir de Zelenskiy ile görüşme yapıldı. Peki bu görüşmelerden somut adımlar çıktı mı? Haberimizde izleyelim.
1: Silahlar sustu. Rusya-Ukrayna hattında bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
2: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
1: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
2: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
1: ABD temsilcileri Moskova ziyaretinin ardından uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin başladığını duyuran Zelenski, ekibin Rus tarafıyla çalışmaya başladığını söyledi. Bu görüşmeden itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik bir ateşkes uygulamaya hazır durumdalar ifadelerini kullandı. Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.
0: Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen adımları ekranlara getirdik. Ama ABD-İran arasındaki savaş da hali hazırda sona ermiş değil. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik bir takım adımlar atarak yıldırma politikası.

0: izliyordu. Ama geçtiğimiz günlerde mesele bir kez daha sahaya taşındı. Şimdi İran'ın ABD gemilerini hedef almasıyla birlikte İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. İran ise o misillemeye misillemeyle karşılık verdi.
1: Orta Doğu'da yine silah sesleri yükseldi. ABD-İran arasında gerilim bir kez daha alevlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldıklarını duyurdu. ABD ise devrim muhafızlarına ait 3 tankeri vurdu. İran bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD ise İran saldırısında hasar oluşmadığını ifade etti. Misilleme saldırısı düzenledi. 3 İran ham petrol tankeri hedef alındı. Ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi. İran'a açık mesaj: eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Diğer bölgelerde ise ABD bağlantılı 3 gemiyi vurduklarını belirtti. ABD'ye sert bir uyarı yapıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari açıklama yaptı. Zülfikari, sonraki saldırılar daha şiddetli olacak ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik saldırıları değerlendirdi. Kalibaf, ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu kesin olarak anlamışlardır açıklamasını yaptı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem siyasetle uğraşıyor hem de yangın yerine çevirdiği Orta Doğu'daki bir sonraki adımını planlıyor. 27 Ekim tarihinde malum seçim var ve seçimle birlikte ABD'nin de Batı Şeria baskısıyla Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı ifade ediliyor.
2: İsrail basını Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi için yeni iddiaları gündeme getirdi. Buna göre ABD'nin baskısı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Yaklaşan seçimlerse başbakanı köşeye sıkıştırıyor. Habere Haaretz gazetesi yer verdi. Haberde ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonuyla sahadaki gelişmeler arasındaki farka dikkat çekildi. Bunun yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi. Ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği dile getirildi. Haberde Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin çok kötü olduğu belirtildi. İsrail'in Trump'ın Gazze planının uygulanmasını engellemesinin bir yaklaşım haline geldiği iddia edildi. Bu yaklaşımın İsrail'deki seçimlerin yaklaşmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bunun Netanyahu tarafından desteklendiğinin bilindiği ifade edildi. 7 Otahronot gazetesi ise ABD'nin İsrail'e Batı Şeria'daki işgal konusunda baskı uyguladığını öne sürdü. Başbakan Netanyahu'nun bu baskı nedeniyle zor durumda kaldığını iddia etti. Başbakanın Batı Şeria'da ileri karakolların kaldırılması talimatı verdiği aktarıldı. Yaklaşık 100 izinsiz ileri karakoldan geriye yalnızca 15 ila 20'sinin kaldığı ifade edildi.
0: Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt eyaletinde halk seçim için sandık başına gitti. Bölgesel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin kendisi adına tarihi bir zafere imza atması olası ki bakıldığında şu an için sonuçlar, anketler bunu gösteriyor. Aşırı sağcı parti ülkede ilk kez hükümet kurabilir. Yaklaşık 2 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 9'da açılan sandıklar 19'da kapanacaktı. Son anketlere göre AfD %41 oy oranıyla açık ara birinci sırada yer alıyor. Mevcut başbakanın partisi Hristiyan Demokrat Birlik %23'te kaldı. Sol Parti %11,5, Sosyal Demokrat Parti %8,5 ve Yeşiller %6 oranında oya sahip. AfD Almanya'da bir eyalet hükümetine liderlik edecek ilk aşırı sağ parti olma yolunda ilerliyor. %41 oy oranı AfD partisinin tek başına hükümet kurabilmesi için yeterli görünüyor. Uzmanlar bu sonucun sadece eyalet siyasetini değil, Almanya'daki federal dengeyi ve Avrupa Birliği'nin geleceğini de derinden etkileyeceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın İç İstihbarat Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD'nin bu denli güçlenmesi ise endişe yaratıyor.

0: Gülistan Doku cinayeti ki bu cinayette kilit isimlerden biriydi Umut Altaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde firari durumdaydı. Şu son iki gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI ajanları tarafından sorguya çekildi. Sorulanlar mühim ama verdiği cevaplar kritik. Çünkü 34 sayfalık ifade tutanağının en dikkat çeken kısmı ajanlar diyor ki Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü düşünüyor musun Altaş? Evet diye cevap veriyor. Peki bunun için gerekçen nedir diye soruluyor kendisine. O da şunu söylüyor efendim. Ben zaten bu cinayeti gördüm. Bakalım izleyelim.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine babam bu işi halledecek denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş cesedin Pertekyolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. Kameraları kontrol etmek için geri döndük dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "Rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.
0: Doktor Nurettin Demirkol malum kendisi tutuklandı efendim ve bunun ardından gözler şimdi Ahmet Arif Deniz Olgun'u son gören kişiye çevrildi. Türkmenistanlı bir seyis Rıfat Kadirov ifadesinde Deniz Olgun'un kanepede hareketsiz yattığını, nabzını kontrol ettiğini ama yüzüne korkudan bakamadığını söylüyor. Ama Kadirov'la biraz şöyle bakıldığında, üzerine gidildiğinde ilginç detaylar da var. Çiftlikte yıllarca kaçan çalışmış ve soruşturma sürerken hakkında sınır dışı karar da verilmiş.
3: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması sonrası bu kez bir başka isim öne çıktı. Ahmet Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelere göre Deniz Olgun 6 Eylül günü Beykoz'daki çiftliğine geldi ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin Rıfat Kadirov olduğu belirlendi. Ertesi gün akşam saatlerinde eve giren Kadirov, Deniz Olgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Ve savcılık ifadesinde sağ elini kontrol ettiğini, nabzının olmadığını ve korkudan yüzüne bakamadığını söyledi. Kadirov daha sonra şoför Murat Bayrağı aradı. Sonra çiftliğe başka isimler geldi. Fakat polis yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi. Kadirov'un soruşturmada dikkat çeken yönlerinden biri, Deniz Olgun'u canlı gören son ve cansız bulan ilk kişi olması. Ve geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da var. Kadirov'un Türkiye'ye ilk resmi girişi 2013'te yaptığı, daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Deniz Olgun'un çiftliğinde yaklaşık 3 yıl kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik soruşturma devam ederken 19 Eylül 2016'da hakkında sınır dışı kararı verildi. Kadirov'un 2020'de Kayseri'de yeniden kayıtlara girdiği, 2023'te ise İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında 30 Ocak 2028'e kadar Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. Şimdi soruşturmadaki önemli sorulardan biri de şu. Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Rıfat Kadirov o gece tam olarak ne gördü?
4: 55. hükümetimizin de programları doğrultusunda...
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 30 Ağustos ve 6 Eylül haftası içerisinde 9 yeni orman yangını soruşturmasında 2 şüphelinin gözaltına alındığını, içlerinden de birinin tutuklandığını açıkladı.
5: Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeşil Vatanı Koruma Mücadelesi'ne ilişkin son verileri paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına kasten ya da ihmalle sebebiyet verenlerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında 9 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar tabloda dikkat çekti. 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
0: Deniz'deki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı ama o tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemeye göre kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Biri sağır, 4 kişi ise yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında gündüz saatlerinde alacak verecek tartışması çıktı. Akşam saatlerine gelindiğinde taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı taraf karşılık verdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetti. Biri sağır, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı. Bursa'da seyir halindeki bir tırdan yakıt döküldü ve yakıt yolu kayganlaştırdı. Arkadan gelen araçlar da bu kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı. 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafiğin kilitlendiği anlarsa drone'la havadan görüntülendi.
3: Tırdan mazot döküldü, kayganlaşan yolda 10 araç birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Kazanın adresi Bursa. Seyir halinde olan tırdan yakıt dökülmeye başladı. Sürücü durumu fark etti, tırı emniyet şeridine çekti. Ancak kayganlaşan yolda ilerleyen diğer araçlar kontrollerini kaybederek ard arda kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahale yaptı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlarsa drone'la havadan görüntülendi.
0: Silivri açıklarındaki Eylül tarihinde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Arama kurtarma çalışmalarında 5. gün artık geride kaldı. Tankerle çarpıştıktan sonra batan Etuberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin tam 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ama kayıp 10 Türk mürettebat var, 10 denizci var. Onlara hali hazırda ulaşılabilmiş değil efendim. Tabii bir de bilirkişi raporu var. Heyetin hazırladığı bilirkişi raporu ise ihmaller zincirini ortaya çıkarıyor.
5: 10 Türk mürettebatı arama çalışmalarında 5 gün geride kaldı. Mürettebat yakınları acılı bekleyişini sürdürüyor. Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerli Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmış, kuru yük gemisi kısa sürede sulara gömülmüştü. Zamanla erişen ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisi ve ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda gemiye çarpışma noktasının 50 metre yakınında zifiri karanlık olan 720 metre derinlikte ulaşıldı. Yüzeydeki kameralar geminin üzerindeki ismi görüntüle ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
6: TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri devreye girdi ve uzaktan kumandalı sualtı aracıyla yapılan çalışmalar sonucunda kazanın 4. gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi ve gemiye dair ilk görüntüler kaydedildi.
5: Bilirkişi raporu kazadaki ihmalleri tek tek ortaya koydu. Rapora göre Alsu tankerinin köprü üstünde kaza sırasında sadece 3. kaptan vardı. Kaptan kamerasındaydı, gözcü ve dümenci ise yerinde yoktu. Batan geminin ise ice cihazını kapatarak seyrettiği anlaşıldı.
7: Alsu. Alsu iskeleyip. Alsu iskeleyip.
5: Gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek müjdeli haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek güzel bir haber bekliyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, usulsüzlük, kamu zararına neden olundu iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldı, kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı işinin de incelendiği öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Bir şüpheli hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. CHP'de gözler partinin de kuruluş tarihi olan 9 Eylül'e çevrildi ki tabii Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarihte uzun süredir merak edilen kongre takvimini de açıklayacağı düşünülüyor.
5: CHP'deki arınmada son viraja giriliyor. Gözler 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım diyerek genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 3,5 aylık kısa zaman diliminde partide tarihi bir dönüşüme imza attı. Örgütler baştan aşağı yenilenerek yolsuzluk şüphelisi vekillerin ve belediye başkanlarının çoğu da ya disipline sevk edildi ya da devamında istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınma sürecinin son halkasında sıra delege yapısına geldi. Bu kapsamda CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il ilçe başkanları da Ankara'da olacak. CHP'deki kongre süreci kapsamında il ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak. Kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına 3 yıldır büyük belalar açan şaibeli delege yapısı bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. CHP'de büyük kurultayın Yargıtay'dan çıkacak olan mutlak butlan kararı sonrası hızlı bir şekilde toplanması bekleniyor. Yargıtay'dan karar çıkana kadar il ve ilçelere yönelik kongre süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde ve çok az bir farkla genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu para karşılığı satın aldığı söylentileri mahkemeye taşınmış, istinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla bu iddiaların doğruluğu da tescillenmişti.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz artık açıkladı. Ekonominin önümüzdeki 3 yıl boyunca yol haritası da belirlenmiş oldu. 2026 BİM'e beklentisi %3,3 oranında geri çekildi. Enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi.
8: 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
5: Ekonominin 3 yıllık yol haritası, orta vadeli program hedefleri belli oldu. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillendi. 2026 büyüme tahmini %3,3, bütçe açığının GSMH'ye oranı 2,6 ve enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi. Programın ana hedefi ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi. 2029 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.
8: 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programın detaylarını açıkladı. Yeni programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve istihdam öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. 2026 sonu için büyüme ve enflasyon beklentileri revize edilirken, 3 yıllık dönemde ekonominin kademeli olarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşması hedeflendi. Programın büyüme modelinde ise tüketim yerine üretim ve yatırım odaklı bir yapı öne çıktı.
8: 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
5: Büyüme ile birlikte istihdamın artırılması da programın öncelikleri arasında.
8: Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
5: Programda Türk lirasına güven ve rezervlerdeki artışa da dikkat çekildi.
8: Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir.
5: Milli gelirde ise tarihi bir eşik bekleniyor. 2026 sonunda Türkiye'nin milli gelirinde ve kişi başına gelirde yeni zirvelere ulaşılması öngörülüyor.
8: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini

0: bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz.
1: KPSS 2026 adına oturum heyecanı sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür sınavları tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen çok sayıda aday sınavda ter döktü. Ama her sene gördüğümüz o manzara, yüz binlerce adayın okulların önünde yine kimliğini unutması, polislerin yardıma koşması, geç kalışlar, o benzer manzaralar diyelim, haberimizde izleyelim.
2: Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği gün geldi. Adaylar KPSS sınavı için ter döktü. Ancak sınavdan önce bazı adaylar için heyecan yerini korku ve endişeye bıraktı. Bursa'da bir aday kimliğini unuttuğunu fark etti. Okul önünde hazır durumda olan motosikletli trafik polisi gencin kimliğini sınav saatinden önce teslim etti. O anlar kameraya yansıdı. Antalya'da bir aday yalın ayak sınava yetişmeye çalıştı. Kan ter içinde kalan aday elinde terlikle koşarak geldiği sınavı saniyelerle kaçırdı. Vatandaşların verdiği suyu içti, spor yapmış olduk, seneye tekrar gireceğim dedi. Bingöl'de ise kimi sınava son saniye yetişti, kimi de yetişemedi. Bir adaysa elektrikli bisikletiyle sınav merkezine geldi. Sakin tavırlarla sınav merkezine yönelen aday, giriş saatini kaçırınca sınava alınmadı. Kapıların kapandığını gören aday sınava giremeden geri döndü. Eskişehir'de de KPSS heyecanı vardı. Sınav merkezlerine girişte yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar sınava son dakika motorla yetişti. Saniyelerle geç kalanlarsa kapıdan dönmek zorunda kaldı.
1: Okullarda uyum haftası malum başlıyor. Minik öğrenciler heyecanlı, anaokulu öğrencileri için konuşuyoruz ama tabii ki okula alışabilmek, bu kapsamda uzmanların bazı uyarıları var. Ebeveynlere hangi görevler düşüyor, izleyelim.
3: Minik öğrenciler için okul heyecanı başlıyor. Aileler içinse yeni bir dönemin hazırlığı.
4: Okulların açılmasına sayılı günler kala minik öğrenciler için de geri sayım başladı. Anaokulu bir öğrenci için ilk deneyim yeri. Peki aileler bu süreçte öğrencilere bu durumu nasıl aktarmalı?
3: Anaokuluna ilk kez başlayacak çocuklar hayatlarının önemli dönüm noktalarından birine adım atıyor. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışmak çocuklar için heyecan verici olduğu kadar ailelerinden ilk kez uzun süre ayrı kalmak da kaygı yaratabiliyor.
5: Öyle kritik bir dönem ki çocuğun bütün güvenli bağlanma sürecinin oluşacağı bir evde. Güvenli bağlanma bu tarafla bir bağ oluştururken aslında diğer taraftaki bağı da görmemiz gerekiyor. Yani yeni bir bağ kurabilmek için aslında mevcuttaki bağın güçlü olması gerekiyor. Güvenli bağlanabilmek için temelde güvenli ayrılabilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Aslında tekrardan başa dönüyoruz. Güvenli bağlanabilmeliyim. Ebeveynimle bağım güçlü olmalı ki diğer tarafla yeni bir ilişki kuracağım zaman buradan beslenebileyim, yeni bir bağ oluşturabileyim.
3: Uzmanlar bu sürecin mümkün olduğunca sakin ve doğal karşılanmasını öneriyor. Çocuklara okul hakkında olumlu ve güven verici bir dil kullanılması, ancak gerçekçi olmayan vaatlerden kaçınılması gerekiyor. Okullar açılmadan önce uyku ve yemek saatlerinin düzene sokulması, sabah rutinlerinin oluşturulması ve çocuğun okula hazırlık sürecine de dahil edilmesi uyumu kolaylaştırıyor.
5: Çocuğu tutup sürüklememizin ya da bizi sürüklemesine izin vermemizin anlamı yok. Bu noktada çocukla beraber adımlarını atmamız gerekiyor ve yavaş yavaş çocuğu gözlemleyerek bu oryantasyon sürecini artırmamız çok daha sağlıklı olacaktır. Ama öncesinde ebeveynin bu süreçle ilgili çocuğa bilgi vermesi gerekli. Bak, Bundan sonraki süreç böyle böyle olacak. Ve biz şöyle şöyle hareket edeceğiz. Seni şu noktada şuradan alacağız gibi net, belirsizlik içermeyen cümleler kurmalı.
3: Özellikle ilk günlerde vedalaşmayı uzatmamak, çocuğun ağlaması halinde kaygısını küçümsememek ve ona güvende olduğunu hissettirmek büyük bir önem taşıyor. Uzmanlara göre her çocuğun okula uyum süresi farklı. Bu nedenle ailelerin çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaması ve onlara zaman tanıması gerekiyor.
5: Bu ayrılığa ebeveyn hazır değilse, bu noktada iş eğitimciye düşüyor. Eğitimci, ebeveynin bu sürece ne kadar hazır olduğunu baştan görmeli. Sonrasında bu ayrılık sürecinin nasıl gelişeceğini ebeveyne bilgi vermeli. Zamanla ve aşamalı şekilde bunu gerçekleştirmeli. Ama dediğimiz gibi 3 basamaktan oluşturabiliriz. Başta ebeveyn buna hazır mı ve kendini nasıl hazırlayabilir, kendini nasıl yatıştırabilir? İkinci olarak çocuk okula geldiğinde ebeveyn sakin kalıyor mu? Üçüncü olarak da eğitimci çocuğun hızına göre ayak uydurabiliyor mu? Eğer bunları gerçekleştirebiliyorsa o zaman zaten bizi bekleyen süreç olumlu bir süreç olacak.
1: İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy'de yayaların karşıya geçiş mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Karaköy'de yayalar için yapılan alt geçit ve yönlendirme tabelaları bölgedeki yaya yoğunluğuna karşın vatandaşların tamamını ikna edemiyor. Kısa yoldan karşıya geçmek isteyenler bariyerlere takılıyor. Hal böyle olunca da yaklaşık 100 metrelik yolu dolaşıyorlar. Bazıları ise yasak olmasına karşın bariyerlerin üzerinden atlıyor.
6: Burası İstanbul'un en turistik noktalarından biri. Karaköy'de alt geçit var ancak kısa yol yok. Karaköy ziyaretçilerinin bulduğu çözümse pek de hayra alamet değil. İstanbul Karaköy'de karşıya geçmek isteyen vatandaşlar alt geçit yerini kısa yolu tercih edince demir bariyerlerle karşılaşıyor. Yaklaşık 100 metre boyunca bariyerin sonunu arayan yayaların bazıları ise çözümü bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor.
7: Alt geçitten hem sağa geçiyor hem sola hem de karşıya geçiyor abi. Millet biraz kolay mı gitse, alt geçitten inmek istemez üstten geçiyor. Trafiği kullanıyorlar. Bu oyun ne oluyor? Derseniz de böyle çirkin görüntüler duruyor. Bilmem aslında buraya bir üst geçit olabilir mi? Hem önüne çıkıyor hem Karaköy iskeletine çıkıyor. Negatif iskeletine çıkıyor. Her türlü yere çıkıyorum.
6: Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede bazı yayaların ise kendilerine göre daha kısa gördükleri güzergahı kullanmak için araçların arasından geçmeye çalışması tehlike oluşturuyor.
7: Turistleri hadi anlarsın da bizim halkımız bilince alt geçti kullanabilirsin. Turist bilmiyor ne taraftan gideceğini bilmiyor değil mi? İstelemedim bu tarafa geçmek diyor. Üstünden atlıyor, demirlerin üzerinden atlıyorlar. Daha önce açıktı sonra işte millet bu sefer trafik arabalar yanaşıyor diye bu tarafa. Park ediyorlar diye o yüzden mecbur şey yaptılar. Demirlerle çevirdiler.
6: Kent merkezlerinde yaya güvenliği amacıyla bariyerlerin kullanılması anlaşılır olsa da Karaköy'deki görüntüler yaya güzergahlarının insanların günlük hareket alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü sorusunu da gündeme getiriyor. Vatandaşların bazıları kurallara uyarak alt geçidi kullanırken bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi tercih ediyor. Bazıları ise bariyerleri aşarak riskli yolu tercih ediyor.
7: Demirden atlamak o biraz sıkıntı. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? O demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi. Riski yok. Hep bu yolu kullanıyor. Şimdi döneceğim yine kullanacağım. Sağ tarafa geçeyim de fark etme sağ solu kalmamış gibi bu işin. Hep bu yolu kullanıyor.
6: Ortaya çıkan görüntülerse İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Karaköy'de en kısa yol hangisi sorusunun yayalar açısından zaman zaman küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü gösteriyor. Yaya alt geçidini kullanmak isteyen vatandaşlarsa karışık uzun bir yolla karşılaşıyor. Karşılarına çıkan yollarla bazıları haritalara bakarak yönünü bulmaya çalışıyor.
8: Yani ben de az önce kullandım. Doğru yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef. Peki. Alt geçit görünmüyor doğru. Hani ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçiti ben göremedim. Yaya geçitlerini kullandığım zaman mecburen beni yola çıkarttı. Yaya geçitleri yani. Onlar sıkıntılı. Şuradan geri geldim şu an. Geri geldim bekliyorum şu an yani. Bir sağa sola bakıp tekrar bir daha şu herhalde alt geçit şu taraftan geliyor. Öyle görüyorum oradan geçip çıkacağım.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımı önemli derecede kısaltacak olan yeni yolla ilgili resmi veriler paylaştı. Tünel çalışması ki adı efendim Alacabel Tüneli. Tünel tamamlanınca seyahat süresi de 20 dakika kısalıyor.
2: Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Yapımı süren tünel çalışması hakkında bilgi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklama yaptı. Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel projesini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin 7360 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiğini belirtti. Tünelde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Projenin toplam uzunluğunun 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını ifade etti. Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız dedi. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısalacak. Böylece hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacak.
1: 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin tanklara, toplara daha üstün geldiği o anlamlı gece. Efendim, o karanlık gecede yaşananlar Asırlık Gece yapımıyla ekranlara geliyor. Oldukça önemli de bir yapım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce hiçbir yerde açıklamadığı o geceye dair bir takım anılarını anlattı. Başkan Erdoğan harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini, iki rekatta namaz kıldığını söyledi.
9: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
6: O gece hedefte yalnızca seçilmiş hükümet değil, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin iradesi vardı. Tanklar sokağa çıktı, savaş uçakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Ancak milyonlar canları pahasına darbecilerin karşısına dikildi.
10: Geceler vardır, dirilişe gebedir.
6: 15 Temmuz gecesinde yaşananlar doçent doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlanan yapımla ekrana taşındı. Asırlık Gece'nin finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin haberini aldığında ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunan Erdoğan harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini söyledi.
11: Bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız demişimdir. O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehadeti göze alarak harekete geçtiklerini ve o tarihi yolculuktan önce iki rekat namaz kıldıklarını açıkladı.
11: O gece de iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim oldu.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaşabildiği tüm yetkililere anayasal düzenin korunması ve darbe girişiminin püskürtülmesi için derhal harekete geçilmesi talimatını verdi.
12: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
13: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
14: Sadece tatbikat yapıyoruz.
6: Hava sahasındaysa büyük bir belirsizlik vardı. Darbecilerin hangi havalimanını hedef alacağının bilinmemesi nedeniyle 3 ayrı uçak 3 farklı havalimanında hazır bekletildi.
11: Hainlerin nerede, nasıl bir saldırı gerçekleştireceği bilinmiyor. Tedbirlerimizi aldık. Takdiri de ömrün sahibi, ölümün sahibi Allah'a bıraktık.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a ulaştığında Atatürk Havalimanı'nın kontrol kulesi darbecilerin işgali altındaydı. Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü'ne kulenin temizlenmesi talimatını verdi. Operasyonun tamamlanmasının ardından darbecilere ait F-16'ların oluşturduğu tehdide rağmen uçak havalimanına indi. Havalimanındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülen binlerce vatandaş karşıladı.
11: Atatürk Havalimanı'nda gördüğüm manzara karşısında anladım ki artık bu ihanet girişimi Allah'ın izniyle başarısızlığa mahkumdur.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı saniyeler içinde milyonlarca yürekte karşılık buldu. Vatandaşlar meydanlara, havalimanlarına, köprülere ve devlet kurumlarının önüne akın etti. Millet tankların ve silahların karşısında geri adım atmadı.
11: Şehadet şerbetini içeceğini bile bile sokaklara çıkan o insanlar, bin yıl geçse de Malazgirt'in, bir asır geçse de Çanakkale ruhunun bu topraklarda halen dimdik

0: ayakta olduğunu bizlere bir kez daha göster.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yazılan destanın gelecek nesillere bırakılmış tarihi bir irade beyanı olduğunu vurguladı.
0: O gece yazılan destan Türkiye yüzyılının irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabbim milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın diyor.
1: 15 Temmuz gecesi millet iradesini hedef alan hainlere karşı tek yürek oldu ve bütün dünyaya bir kez daha haykırdı. Türkiye geçilmez.
0: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinden yine bir Gül Nihal'i seslendirdi. Genç Erdoğan'ın performansı büyük beğeni topladı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri bu kez Fatıma Serra Erdoğan'ın sesiyle yankılandı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz eseri Yine Bir Gül Nihal'i yorumladı.

0: şekilde.
1: Çok güzel oldu.
2: Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarından biri çobanlar efendim. Şu an için istendiği sayıda değil ve bu durum geçen yıl 130 bin liralık maaşların kabul edilmemesiyle başlamıştı. Bu yıl ise maaşlar 150 bin liraya kadar çıktı ama çobanlar bu maaşları da kabul etmiyor. Yükselen çoban ücretlerine karşın personel bulamayan üreticilerse endişeli.
3: Çobanlar şöyle yani, çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek.
4: Maaşlar yükseliyor, şartlar iyileştiriliyor. Ancak yine de aranan çobana ulaşılamıyor. Tunceli'de hayvancılık yapan vatandaşlar çoban sorunuyla karşı karşıya. Maaşların yüksek olduğunu belirten vatandaşlar yine de çoban bulamadıklarını söylüyor.
5: Bizim ülkede çoban bulmak zor.
4: Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sahamını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan üreticiler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak çeşitli sorunlar yaşıyorlar.
5: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Yani sigarası, ekmeği, yatağı, her şey bize ait. Yine de beğenmiyorlar.
4: Tunceli'de çoban sorunu küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit etmeye devam ediyor.
2: Kastamonu'da bölge halkının beyaz altın olarak bildiği Taşköprü sarımsağı girişimci bir ruhla siyah inciye dönüştü. Güney Kore'de gördüğü siyah sarımsağı memleketinde üretmek isteyen Halit Çebeci şimdi dünyaca ünlü bu lezzetten siyah püre elde etti. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve koku yapmayan bu gurme lezzet sofraların yeni gözdesi olmaya aday.
4: Tescilli Taşköprü sarımsağı girişimle siyah inciye dönüştü. Doğal yapılan püresiyle sofraları süslüyor. Halit Cebeci'nin hikayesi yaklaşık 14 yıl önce Güney Kore'ye yaptığı bir geziyle başladı. Orada siyah sarımsakla tanışan Cebeci, bilimsel destek ve COSGAP hibesiyle kendi üretim tesisini kurdu. Küçük bir dükkanda başlayan serüven bugün 750 metrekarelik bir tesise dönüşmüş durumda. Üstelik üretimde sadece tescilli Taşköprü sarımsağı kullanılıyor.
6: Geçtiğimiz yıl 30 ton siyah sarımsak ürettik. Üretimimizde sadece coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz. Taşköprü sarımsağı çok kıymetli bir ürün.
4: Fermantasyon yöntemiyle elde edilen ve siyah inci olarak adlandırılan özel sarımsaktan katkısız püre üretildi. Hem de farklı damak zevklerine hitap eden çeşitleriyle.
7: Biz sadece siyah sarımsak dişlerini ezip başka hiçbir katkı maddesi katmadan püre haline getiriyoruz. Farklı inovasyonlarımız da var tabii ki. Siyah sarımsak işte nar ekşili yapıyoruz. Bu da yine nar ekşimiz organik bir şekilde kullanılıyor, hiçbir katkı maddesi olmadan.
4: Üstelik bilinen sarımsağın aksine belirgin bir kokusu da yok. Et, balık ve salataların yanında yerini almak üzere hazırlanan bu inovatif lezzet tüketiciyle buluşuyor.
2: Bu haberle birlikte akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme gerekiyor.
0: Son derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo yeni pazarlara açılma.

0: Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte. Koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor evet. Galiba. Siz işinizi bir kere nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalvaç Ural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz evet. Ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere bunu bir iş değil de insan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi ve kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara, çağ diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi, hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye onlar anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba o okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı bir yerlerde. Kızıp sustururlar onları ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim? Dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan bakarsın çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir bandocu ya da orkestralar arasında, bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan o zaman asıl

0: Enstrüman da çalamazsın çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Ben edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda yaptıklarında bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesiz kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler falan gibi. Daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları. Ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar. Deyimler, eski deyimler kalmış. Ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Borotav derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edith Taşlancı diye çok ünlü bir Türkolog var. Edith Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edith, bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masallar diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var. Anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle. Masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, sonuç süreçleri var. Ama burada Türk masalı da, bu üç Türk masalında şu var. Başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun. Ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir gönül dönüş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde, kolyeler gibi her halka, her anlattığı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. İşin temeline bakıldığında. Evet. Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi, evet. Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu, çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği, başarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya, çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili, evet, yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
0: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun, günün olaylarını insanlara taşıyorsun, siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyiyle ilgili alanda yazabiliyorsun ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
1: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla, evet, karşı bir şey karşıya. Evet. Tabiatı bu, daha doğrusu, evet, doğası bu iş.
0: Hatta köşe yazarlar, ben tabii... Benim çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmamın dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler, yani yalvar, seni seviyoruz, bana söylenmiş

0: da bu. Seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var. Bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın. O zaman dostluğumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnek birer vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü? Bununla ilgili bir koleksiyon var. Açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bul koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle dolan başlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milliyet Çocuk 100 bin sattı. Milliyet Çocuk vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Tamer'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
1: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladınız? Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalma Çural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanı sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki...
0: Televizyon dizilerim var. Yani önü, Az Gittik, Uz Gittik, 7'den 77'ye TRT'de 4,5 yıl oynadı.
1: Metin yazarlığı, televizyon programı.
0: Televizyon programı değil, çizgi film. O senaryosu olarak şey, çok önemli bir çizgi grubu vardı. 20-25 kişilik bir kadro. Onlar çizmişlerdi.
1: Az TRT Gittik,
0: Uz Gittik, Evliya Çelebi. Az Gittik, Evliya Çelebi. Le yolculuk. Türkiye'nin bütün illerine dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
1: Çok hoş bir animasyondu o.
0: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmişti diyeyim. Ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi. O da 70-75 yaşında o zaman, şimdi olsa 110 yaşında falan olurdu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince eşim de tepki gösterdi. Altı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti. Her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk. O ille ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık. Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
1: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere benim.
0: Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trampetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde

0: Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na, Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı, kumbaraları vardı, paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden Moody's'ine banka dergiyi veriyordu ve Türkiye genelinde düşün 1,5-2 milyon çocuk dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olanları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. E tabi orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık bir tane, Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpim vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksoy Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada Ruslar'da bir mizah dergisi var, Krokodil. O 4 milyon filan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Met, o Met'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
1: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Bekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var, Corriere della Sera. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Corriere di Piccoli, küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o, görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telif haklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Şengül, Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi. Fakat sonra Tarık Dursun K'ya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı filan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çocuk resmi illüstratörleri var. Yani çocuk resminde uzmanlaşmış insanlar var. Ayrıca da dergi var. Ya dedim ya demin de, TAN Birlik diye ki gazete çıkıyor. İkisinin hem pazar eki var, çocuk eki var. Hı hı. Ayrıca da Seveç, Kuş, Tomurcuk diye üç ayrı gruba, yani altı şey şöyle söyle 5-3-3-7 ya da şöyledir 2-4-4-6-6-8-8-12'ler ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması vardır. Evet. Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Hmm. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler içinde en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
1: Hatta dünyada neler oluyorsa, kurdukları dil, gösterdikleri resim, görsel, her ne ise o malzeme.
0: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Hı hı. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar

0: da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ. Ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet Gazetesi'yle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu. Hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. E onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetiminde bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'ta çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde batıdaki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam.
1: Hem ekonomik sistem olarak modelleyebilmek gerekiyordu, hı-hı, hayatta kalabilmesi için anladığım kadarıyla. Hem de çocuklar açısından ilgisinin sürdürülebilmesi için dünyada olup bitenlere bakmışsınız. Fakat sonuç olarak edebiyatın her alanı için böyle olabilir ama çocuk edebiyatının evrenselliğini ne kadar konuşursak konuşalım, kendi yerinden, kendi toprağından beslenen bir şeylerin daha çok sevileceği ve çok daha çabuk benimseneceği de muhakkak. O farkındalığı nasıl elde ettiniz? Mesela hani dergicilikten bahsediyoruz ama sadece o kısmı değil. Az önce sözünü ettiğiniz programlarda, metinlerini yazmış olduğunuz animasyonlarda bir Evliya Çelebi karakterini alıyorsunuz söz gelimi.
0: Bizim karakterimiz çünkü.
1: Bizim karakterimiz.
0: Çocuklarımızın da öğrenmesi gereken şeyler. Yani biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü, ben şunu savunuyorum her zaman. Şimdi Troya Savaşı yapıldı değil mi? Hı hı. Biz bu topraklarda yapıldı Troya Savaşı. Bu topraktaki bütün kültürler bize aittir. Evimizdeki çanak çömlek gibi. Yani evimizde bir vazo varsa, o işte diyelim ki bir Yunan vazosuysa, biz onu Yunan vazosu diye atamayız ya da Hititlerden kalmış bir şeyse itemeyiz. Çünkü topraklar yaşadıkları yerin bütün kültürlerini özümlemek zorundadır ve çocuklarına anlatmak zorundadır ve bu övünülecek bir şeydir. Eğer sen buna sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkar. Ben şimdi şunu savunurum. Ezop Ameryonlu. Ameryon neresi? Emirdağ. Afyon'un kenarında bir yer. Adam orada doğmuş. Bütün dünya onu bir Yunan fabul ustası olarak görüyor. Yalnız Finlandiya'da bir adam 150 yıl önce Frigyalı Esop diye kitabını çıkarmış. Şimdi o masalları La Fontaine almış. Çocuklarımız okuyor. La Fontaine açıkça yüreklilikle söylüyor. Benim ustam şeydir diye, Esop'tur diye. Ondan sonra ben şimdi çocuklarımı Esop'u öğretmezsem, bir kültürü reddedersem olmaz. Geçmişte Bergama'yı da böyle reddettiğimiz için şimdi Bergama'nın sırtından Almanlar dünya
1: Berlin'de
0: para kazanıyor.
1: Berlin'de Bergama Müzesi olarak var. Bergama
0: kalıyor yani tabii. Şimdi onun için devletimiz, şeyimiz, arkeologlarımız, herkes, sanatçılarımız, herkes bu topraklardaki kültüre sahip çıkıyor. Çünkü yarın sen bu kültüre sahip çıkmazsan dünyanın ne olacağı belli olmaz. Her şey insanlık için gari. Yarın bir şey olsa senin kültürüne de kimse sahip çıkmaz. Ama bakıyorsun ki Balkanlarda Türklerden kalan bütün yerlere bir zaman birileri yıkmışken bugün ben Girit'e gittiğimde bir şey gördüm. Bir kilise, bir minare yapmışlarmış vakti zamanında. Adamlar o minareyi yıkmamışlar cami yapıldığı zaman. Bir tarafında çan kulesi var, bir tarafında şey var,
1: minare
0: var. İnsanın yani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yani bu bir bilgelik. Yani senin kültürünü reddetmiyor, senin varlığını reddetmiyor.
1: Tarihin katmanlarını kabul etmek ve ondan tabii beslenmeye devam
0: aynen,
1: etmek galiba.
0: Aynen, tabii ki. Ve güzel insanlar böyle yetişir. Barış böyle olur, dostluk böyle olur.

0: Bugünün dünyasında çok vahşi bir savaş ortamı da devam ederken hala iyi bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. O bilgeliği arıyoruz, o insanlığı arıyoruz, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda kendi katmanlarına, dönemlerine tekrar tekrar bakıyor ve yeniden oradan bir şeyler çıkıyor ama bununla birlikte teknik, teknolojik anlamda önemli değişiklikler oldu. Sizin mesleğinize başladığınız günden bugüne kaç yıl geçti?
1: 55.
0: 55 yıl
1: boyunca.
0: Hatta
1: daha fazla.
0: Yayıncılığın televizyon tarafında oldunuz, gazete tarafında oldunuz, kitap, dergi taraflarında oldunuz. Yani baskı tekniklerinden ya da animasyonun biçiminden, hani çizminden, bugünkü dijitalleşen dünyaya gelinceye kadar pek çok değişikliğe de yaşayarak şahit oldunuz.
1: Eksiklikleri gidermeye gücümü yettiğince. Benim çocukluğumda babamın aldığı 3 oyuncak vardı. Ben oyuncakların bir tanesini kaybetmiştim. Sonra onu bir şeyde, müzayedede bir arkadaşımın oğluna Hollanda'dan aldırmıştım. O kadar etkilemişti çocukluğumda beni. Sonra çocuk dergileriyle birlikte olmadan önce yine de o oyuncak dönemi sürdürdüm. Ve böylece benim müthiş bir koleksiyonum oldu, 5000 tane. Bugün Koç Müzesi'nde Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi daimi sergisi var. Ve 12 küsur yıldır da sürüyor. Öğrenciler, çocuklar geliyor, eski teknoloji, bu mekanik teknoloji denen teknolojiyi öğreniyor. Ve bu çocuklara artılar getiriyor. Ama aydınlarımıza da buradan bir şey çıkarıyorum, bir haber çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Leonardo da Vinci'den 150 yıl önce yaşayan İsmail Rezas, Ebulüs Cizreli diyorlar. Eski deyimde insanları bulunduğu şehirle alışılmış. Evet. Cizreli. Cizreli bir insanı tanımlamaya yetmez. Adamın adı İsmail Rezas. İsmail Rezas bu arada dünyada ilk mekanikçilerinden biri. Leonardo da Vinci'den de 150 yıl önce yaşamış. Ben gazetedeki köşemde ismi Leonardo da Vinci Ebulüs'ün çırağıdır diye yazı yazdım. O dönemde filli su saati yapmış. Mumla saat yapmış. Filli saat diye bir saati var. Onu yapmış. Onun kitabını, varlığını Toygar Akman keşfetti, bir hocamız. Sibernetik kitabıyla. Ben onu izledim. İsmail Hakkı Konyalı'nın bir yazısını bulmuş, bir karlı gecede şeyde Antep'te mi Diyarbakır'da kalıyor, kütüphaneye gidiyor. Orada rastlıyor, peşine düşüyor. Sonra burada Fatih'in kütüphanesi, saraydaki kütüphanesinde kitabı buluyor. Kitabın bazı sayfalarının çalındığını görüyor. Onun peşine düşüyor. Gidiyor, onların parça parça onları buluyor. Fakat üstünde Mısırlı bilim adamı, Arap bilim adamı, şu bilim adamı. Yani insanların o bilim adamı, bu bilim adamı olmasıyla ölçülecek bir şey değil mi? Yani biz şimdi Türk olsa ya da başka birisi olsa ne fark eder? İnancı ne olsa bizim için ne fark eder o zaman? Işığın altında oturuyoruz. O ışığı üreten insan da benim inancım der. Aynı inançtan değilim. Demek ki onu üretmeyeceğim. Yok değil. Ve bunu çocuklarımıza aktarmıyoruz. Mesela şu kolumdaki saat kurmalı. Gramofon da kurmalıydı. Duvar saatleri de kurmalıydı. Mekanik teknoloji, iki çark, yanında bir dişli zembereğini kuruyorsun. Gramofon da öyleydi. Ve dönüyordu, çalışıyordu, gidiyordu hala. Üç gün önce, 30 sene önce pilli saatler çıktı. Ondan sonra bilmem ne saatler çıktı. Ama o ilk teknoloji, mekanik teknoloji değişmedi. O çocuklar oyuncakları kırılınca açarlardı tenekeyi. Pense mense elleriyle kendileri yapar, kapatırlardı. Dünyada en iyi oyuncakları Almanlarla Japonlar yaptılar çocuklarına. Büyük koleksiyonlar var, 10 binleri aşan çeşitleri. Ve o çocuklar sonra ülkelerine nasıl teşekkür etti biliyor musun? Ülkelerine otomotiv sanayinin devleri yaparak. Yani oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla makulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var orada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki, düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde Çocuk Bahçesi diye, Aile diye, yanlış söylemeyeyim isimlerini, üç dergi diye haber. Bu üç dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölöbe, bu daha başında roman almış, Marsını yazan adam, diyor ki aynı Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e. Diyor ki benim şiirlerimin çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri
0: bir dergi takip ediyorlar.
1: Evet, aynen öyle. Ve üç tane dergi, orada Selanik'te üç dergi çıkarken Türkiye'de de Çocuk Bahçesi falan diye üç dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, altı ay sürmüş. Yüzlerce, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla Milliyet Çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem iki gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her üç ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş üç tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların böyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti.
0: Teknoloji. Şimdi peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını, evet, karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Evet. Onun yerine ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de, sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela bir saat, bir buçuk saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, okuyorsun, ekrandan okuyorsun, hı hı, kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu, Sacem diye. Fransa'nın telefonuydu. Ben çok meraklıydım, Milliyet'teydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakterde, karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazılıyorduk, bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter da yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordun. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti. Ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar İletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine oturdum.
0: Evet.
1: Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not şey dosyana koyuyordun filan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane filan telefon numarasını ezberleyebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti. Navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor filan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şeyci soydu. İnsanlar kendileriyle ilgilenen sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun, sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgini çekerdi, neden derdim filan. Kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti, internet üstünden satışlarla her şeyi almaya, satmaya başladım. Bu arada yeni bir sistem çıktı, motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren, getiren kart.
0: Motorlu müfreze çok güzelmiş.
1: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce binareyi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada bakın şu anda karşınızdayım filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi. Bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi. Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koydu aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun şeyi, resmi. Ondan sonra birisi sana ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte şeyler, Zeynepler bu hafta şeye işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış filan diye. Herkes herkesi biliyor. İşte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var. Bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da yani kişilik kaybasını oldurdu. Bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku, aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocuklar. Kitabımın adı bu, baş parmak çocuklar. Baş parmak çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var, çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye, çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var, Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürülmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum sen şunu oynuyor musun? senin haberin yok mu diyor, o yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor, diyor ki yok içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar, oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik, 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu çocuklara işte okusun falan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, hı hı, aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojiler filan, insanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji. Yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
0: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
1: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
0: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet, onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
1: İnşallah.
0: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz? Nasıl biriktirdiniz? Ne yapmak istediniz?
1: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam toprak basülür ofisinde müdürdü. Babamlar yörüktü, annemler Çelebi ailesiydi. İki ayrı kültür. Onların da masalları var, bunların da masalları var. Sonra bunların ikisinin memur olması pek çok yere de yörüye tayin edilmemizden geçiyor. Yani Sarıkamış'ta ilkokul 1'e başladım, Ereğli'de 2'yi okudum, Karapınar'da 3'ü okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik, ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik, Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim, bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun içi kitap doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, annemin dayısı benim büyük dayım, Veled Çelebi İzbudak, Konya Mevlana Türbesi'nin son postu şiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Bayacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil, ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem han duvarlarını okur. Hikmet amcam 35 yaş Şirin Okul. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen

0: Kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor, ilkokul 2 ya da 3'teyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklar'dan, Kundağ'ın onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyata yatkınlık vardı. Mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Biz Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum, rock müzisyeni oldum. Yani siz böyle, hatta bir sürü sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani, bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, öyle değil. Yazılım. Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun. Ve onun elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya eriyor. Biz Uzunköprü'den, Karapınar'dan ayrılıp olduğumuzda ayrılırken o atmaca bizimle beraber Yarma diye bir yer vardı. Oraya kadar uçarak geldi, sonra geri döndü. Bizi kaybedeceğim tabiyle öyküsünü yazacağım bunu diye düşündüm. Notlarım var ama yazamadım. İşte bütün bu bilgiler, bu düşündüğün şeyleri birileri okur geçer. Ben onların hepsini belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden, büyüdüğün, geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğinin ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri paylaştınız.
0: Zeynep'ciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık ama yeniden görüşelim. Çok
0: İnşallah
1: isteriz.
0: Diyelim. Tamam, peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural'a sizlerin huzurunda da bir kere daha teşekkür ediyorum ve size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde yine bir başka kıymetli misafirle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı,

0: istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
9: Merci canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?

0: evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50.000 düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde halk sandık başında. Aşırı sağcı parti ülkede ilk kez bölgesel hükümet kurabilir. İlk sonuçlar da buna işaret ediyor. Yaklaşık 2 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 9'da açılan sandıklar 19'da oy verme işlemine kapatıldı. Sandık çıkış anketleri Almanya için Alternatif Partisi'nin oylarının %44'ünü almış olabileceğini gösteriyor. Sayımdan ilk sonuçların da kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Son anketlere göre AfD %41 oy oranıyla açık ara birinci sırada yer alıyordu. Mevcut başbakanın partisi Hristiyan Demokrat Birlik %23'te kalmıştı. Sol Parti %11,5, Sosyal Demokrat Parti %8,5 ve Yeşiller %6 oranında oya sahipti. Şu anda AfD için mutlak çoğunluk görünmüyor. Tahminler doğrultusunda AfD 39 sandalye elde etti. Mutlak çoğunluk içinse 42 sandalye gerekiyor. Buna karşılık AfD, Almanya'da bir eyalet hükümetine liderlik edecek ilk aşırı sağ parti olma yolunda ilerliyor. Uzmanlar bu sonucun sadece eyalet siyasetini değil, Almanya'daki federal dengeyi ve Avrupa Birliği'nin geleceğini de derinden etkileyeceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın İç İstihbarat Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD'nin bu denli güçlenmesi ise endişe yaratıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha diplomasi çabası geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'ya gitti. Rus lider Vladimir Putin'le görüşen ABD'li temsilciler Moskova'daki temasların ardından da Kiev'e geçti. Burada da Zelenski ile görüştü.
1: Silahlar sustu. Rusya-Ukrayna hattında bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
2: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
1: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
2: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
1: ABD temsilcileri Moskova ziyaretinin ardından uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin başladığını duyuran Zelenski, ekibin Rus tarafıyla çalışmaya başladığını söyledi. Bu görüşmeden itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik bir ateşkes uygulamaya hazır durumdalar ifadelerini kullandı. Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.

0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le iki tur görüşme yaptı. Ardından Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katıldığı üçüncü tur görüşmeye geçildi. Sonrasında Zelenski, Witkoff ve Kushner basın toplantısı düzenledi. Zelenski, geçen yıla göre daha güçlü olduklarını söyledi. Savaşın bu kışta devam edebileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı son günlerde Ukrayna'ya yoğunlaşan saldırılara değindi. Bunun seçimler yaklaşırken Putin'in uyguladığı bir taktik olduğunu söyledi. 20 Eylül'de Rusya'da yasama seçimleri yapılacak. Buna karşılık vereceklerini de belirtti. Zelenski, ABD'nin yeni temasları sonunda Eylül ayında önemli gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Fakat savaşın bu kışta sürmesini beklediğini açıkladı. Buna karşılık geçen yıla göre daha güçlü olduklarını belirtti. Askeri açıdan güçlenmenin diplomaside şansı artırdığını ifade etti. Witkoff ise Moskova'da büyük bir ilerleme kaydettik dedi. Yeni fikirler duyduklarını belirtti. Bunlarla Kiev'e geldiklerini söyledi. Steve Witkoff, Zelenski'den de bahsetti. Üçlü toplantının yakın zamanda ilan edilmesini umuyor. Witkoff, iki tarafında bazı konularda uzlaşmaya gidip fikir ayrılıklarını daraltmaları gerektiğini dile getirdi. Buraya gelmek için malzememiz olduğunu da düşünüyorum dedi. Alman spor giyim devi Adidas, tek ayakkabı hizmeti uygulaması için eski bir İsrail askerini reklam yüzü yaptı. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları görmezden geldi. İsrail askerini mağdur gösteren o reklam tepki çekti.
1: İsrail askeri tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzü oldu. Filistinlilere yapılan zulüm bir kez daha gündeme geldi. Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'ın reklam kampanyası tepki çekti. Alman spor giyim devi skandal bir tercihe imza attı. Ampute bireyler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişiler için uygulama başlattı. Uygulamayla bir çift yerine yarı fiyatına tek ayakkabı satın alınabiliyor. Bu uygulama içinse Gazze'de binlerce Filistinlinin huzurlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusunun eski bir askeri reklam yüzü oldu. Ampute bireyler için başlattığı tek ayakkabı hizmetinin tanıtımında eski İsrail askeri Shalev Biton kullanıldı. Ancak firma bu kampanyasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırım ve katliamlarını görmezden geldi. Bunlarda yer alan bir İsrail askerini ise mağdur gösterdi. Biton'un reklam görüntülerinin ardından ünlü spor giyim markasına boykot çağrısı yapıldı. Sosyal medyada uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla yan yana paylaşıldı. Marka 2024 yılında da Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkararak tepki çekmişti.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş.

0: Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
3: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Paraf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 24 ekranlarından merhabalar, küresel oyuna hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine hem Orta Doğu hem bölgemiz, özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair girişimler oldukça hareketli günlerden geçiyor. Bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Önce Moskova'ya, sonra Kiev'e yapılan önemli ziyaretler vardı. Buralardan çıkan önemli mesajlar var. Bununla birlikte tabii İsrail merkezli Orta Doğu'da önemli başka gelişmeler var, başka pazarlıklar var. Ve meselenin elbette Yunanistan ayağı da var. Ve bunlarla birlikte Almanya'da yapılan bugün önemli bir eyalet seçimi var ki aşırı sağcıların ciddi şekilde yükseldiğinin artık somut göstergesi olduğu sonuçlar. Ve bunların hem Almanya'nın geneline hem Avrupa'ya etkilerini konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
3: Yayınımıza. Teşekkürler Çağrı Bey.
0: Konuşacak konu çok tabii her hafta olduğu gibi. Dilerseniz Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Ziyaretler önemliydi. Neydi bu ziyaretler? Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump'ın temsilcileri. Önce Moskova'ya gitti. Putin'le görüştü ki 2002'den beri de ilk defa Kiev'e bir ziyarette bulundular. Zelenski ile görüştüler. Bu görüşmeler bir hareketliliğin işareti olarak tabii algılanıyor. Ve Rusya'da yapılan görüşmeler önemliydi. Arkasından yapılan Kiev'deki görüşmeler de önemliydi. O görüşmelerin ardından bazı mesajlar da verildi. Önce onları kısaca hatırlatayım müsaadenizle. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tabii son günlerde Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının yoğunlaştığından bahsederken, yakında yapılacak 20 Eylül'deki Rusya yasama seçimlerini hatırlatıp, bunun için Putin'in bir taktik güttüğünü ve buna karşılık vereceklerini söylüyor. Vereceklerini söylüyor ama daha önce Eylül ayında bu girişimler sonucunda önemli gelişmeler olabileceğini söylemişti Zelenski. Son görüşmelerin ardından verdiği mesajlardan biri savaşın bu kışta süreceği yönünde. Yani çok yakında bir beklenti yok ama bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Neden böyle dediğine de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki geçen yıla göre biz askeri olarak daha güçlüyüz ve askeri olarak daha güçlü olmamız diplomasiye bizim adımıza daha fazla alan tanıyor. Yani sahada daha güçlü olunca masada da güçlü olabiliyoruz. Askeri açıdan zayıf olarak masaya oturursak ultimatum dinlemekten başka bir işe yaramaz. Tabii Witkoff'un bazı açıklamaları oldu. Onlar da Rusya'dan yeni fikirler duyduklarını ve bunlarla Kiev'e geldiklerini söylüyorlar ki bir üçlü toplantının yakın zamanda ilan edilmesini umduğunu söyledi Witkoff. Ve iki tarafın da tabii bazı geri adımlar atıp uzlaşma yolunda ilerlemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Yani genel tabloya baktığımız zaman bir umut ışıltısı doğmak üzere ya da böyle bir arzu var bunu ortaya çıkarmak için ama henüz daha atılması gereken bazı adımlar olduğunu görüyoruz diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
3: Evet, yine bir çaba var. Barış çabası devam ediyor. Ancak somut bir şey çıkar mı? Açıkçası ben çok yakın zamanda somut net bir şey çıkacağını beklemiyorum. Tekrar esir takası gündeme gelebilir. Tekrar Türkiye denkleminin içine gelebilir ve görüşmeler Türkiye üzerinden devam edebilir. Ancak şu an konjektür itibariyle Rusya ve Ukrayna çok dengeli gidiyorlar. Evet, daha önce Zelenski'nin belirttiği gibi Ukrayna daha düşük tempolu bir savaş taktiği uyguluyordu. Ne yapıyordu? Hep savunmada kalıyordu. Ancak şu anda ne yapıyor? Rusya'nın altyapısı ve pek çok farklı bölgesine de operasyon düzenliyor. Limanlarını vuruyor. Petrol doğalgaz akışını etkiliyor. Dolayısıyla Rusya'yı artık ciddi anlamda sarsan bir Ukrayna var. Bu da Ukrayna'nın elini kuvvetlendiriyor. Peki ne oldu da 2022'den itibaren verilmeyen destek şu anda Zelenski'ye tekrar verilmeye başlandı. Belki biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi biz biliyoruz ki daha önce evet Batı Ukrayna'yı destekliyordu ancak sınırlı destekliyordu. Kazanması için gereken mühimmatı ve desteği vermiyordu. Ancak savaşın devam etmesi yönünde, dengenin devam etmesi, o savaş dengesinin devam etmesi yönünde destek olurken geldiğimiz noktada çok
0: yani
3: farklı bir...
0: Aslında Avrupa adına Rusya'yı oyalamak ve zayıflatmaya
3: evet,
0: devam
3: etmek. Evet, Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'yı oyalamak, sonra Batı'ya açılmasını engellemek, bunlarla ilgili çalışmalar varken birden ne oldu? NATO'da 70 milyar dolarlık bir söz verildi ve denildi ki bundan sonraki yıllarda da savaş devam ettiği sürece en az bu kadar destek olunacak. Hı hı. Bu ne demek? Savaş devam etsin, biz senin arkandayız. Daha da fazla saldırırsan daha da fazla destekleyeceğiz. Tabiri caizse Batı'dan destek aldı. Şimdi Hürmüz Savaşı başladığında ortaya yeni bir denklem çıktı ve bu denklemde Ukrayna'nın yeri belirsizdi. Nasıl belirsizdi? Ukrayna devamlı ben drone teknolojimi sizlerle paylaşmak istiyorum, size destek olmak istiyorum.

0: atıyorum bu savaşa ben de müdahil olayım diye Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kapısını çalıyordu. Fakat Trump buna tamamen karşıydı. Hayır, sen kendi savaşında başarılı olamadın ve bu savaştan uzak dur. Sen oturduğun yerde kal diyordu devamlı. Ve tabii ki mühimmat desteği alamıyordu. Ciddi anlamda sıkıntı vardı ve bu da Rusya'nın elini gitgide daha da güçlendiriyordu. Çünkü Rusya'nın doğalgazı daha kıymetli hale geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte petrolü daha kıymetli hale geldi. Zaman zaman ambargolar kalktı açık denizlerdeki gemileri üzerinde vesaire. Denklemde Rusya'nın kuvvetlenmesi Amerika'nın işine çok fazla gelmedi. Tekrar Avrupa Birliği ülkeleri karar aldılar. G7'de bu açıklandı. Avrupa Birliği kendi içerisinde de Ukrayna'ya söz verdiler. Ve akabinde ne oldu? Ukrayna daha güçlü bir şekilde kendisini savunmaya devam etti. Tabii burada İngiltere'nin rolü çok önemli. Orta menzilli füzelerin verilmesi, birlikte savunma teknolojilerini geliştirmeleri Ukrayna'yı yeni bir aktör olarak karşımıza çıkardı.
1: Storm Shadow'lar ciddi bir tartışma konusu oldu Rusya'dan.
0: Rusya da bu sefer pozisyon belirledi. Tekrar görüşmeye başlayabiliriz. Şimdi bundan sonra ne olacak? Çok önemli çünkü biz Rusya Ukrayna Savaşı'nı Hürmüz krizinden, yani İran Savaşı'ndan bağımsız düşünemiyoruz. Aktörler aynı bölgeden aktörler.
1: Zaten lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Zaten hatırlarsanız kesiştiği bir nokta da oldu Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemilerine, İran unsurlarına yaptığı bir saldırıyla.
0: Evet, orada kendisini göstermek istedi Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bakın siz bana ne kadar destek olursanız ben İran Savaşı'nda da size destek olurum. Ben her türlü sizinle varım, yeter ki beni görünür kılın diyen, tabiri caizse kendisini devamlı Batı'ya ispatlamaya çalışan ve tabii ki kendi tabanına ispatlamaya çalışan bir Zelenski vardı. Şimdi İran ve Rusya hattı birbirlerine destek oluyor ve Çin'den de ciddi anlamda destek alıyorlar. Bu hatta başarı sağlamak istiyorsa Trump, neden bunu söylüyorum? Kasım'da seçimler var. Ve Trump şu ana kadar ortaya net bir şey koyamadı. Hürmüz kriziyle alakalı. Hürmüz krizi de Rusya ile bağlantılı olduğu için, çünkü Rusya ve Ukrayna savaşıyla paralel giden bir kriz olduğu için, ya Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek ya burada Rusya'nın İran'a desteğini azaltacak ki en azından kendi seçmenine bir şeyle gidebilsin. İşte Hürmüz açıldı örneğin. Ya da işte Ukrayna krizi çözüldü. Enerji arzı başladı.
1: Çünkü, hocam müsaadenizle bir son dakika gelişmesi var spordan. Onu da aktaralım. Ondan sonra devam edelim. Filenin Sultanları tekrar şampiyon. Avrupa kadın voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı yenerek Filenin Sultanları'nı da tebrik ederek devam edelim. Gerçekten çok uzun zamandır çok istikrarlı şekilde gerçekten Türkiye'nin göğsünü kabartıyorlar.
0: Bizi gururlandırıyorlar. Umarız devam eder başarıları da. Diğer alanlarda da aynısını görmek istiyoruz. Tekrar teşekkürler. Biz de buradan mesajımızı vermiş olalım. Hocalarım da mutlaka bir şeyler söyleyecektir.
2: Tabii ki.
3: Yani futbolda yakalamanın başarıyı
2: doğru.
3: Voleybolda yakalamış olmak bize büyük mutluluk veriyor. Başarıları daim olsun. Evet. Umuyoruz.
2: Filelere bu sefer yine Sultanlar damgayı vurdu. Ben de tekrar ülkemiz adına ve tüm aslında bu bölge adına gurur duyduğumuzu tekrar iletelim. İnşallah nice başarılara.
1: Biz de tebrik edelim tekrar Filenin Sultanlarını ve tüm Türkiye'yi. Buyurun devam edelim hocam.
0: Evet, tekrar turlar başladı, barış görüşmeleri başladı. Amerika Birleşik Devletleri masaya oturmak istiyor. Ancak bu sefer İngiltere, Almanya ve Fransa'yı da dahil eden bir birliktelik. Evet. Belki buna biraz önem vermek gerekiyor. Daha önce masalar defaatle kurulmaya çalışıldı. Ancak farklı farklı unsurların masaya geldiğini gördük. Neydi? Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'da Rusya ile görüşürken bir taraftan da Avrupa ülkeleri bir araya geldiler. Her iki tarafta Zelenski kabul etmemişti. Ancak tabii ki Zelenski Türkiye'den talepte bulundu. Türkiye kapılarını açtı ve görüşmeler gerçekleşti. Bu sefer tarafların bir araya gelerek mutabık olması talep ediliyor. Ancak ben bundan yine de çok fazla bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'yı zayıflatma konusunda çok ciddiler. Özellikle İngiltere bu konuda başı çekiyor. Almanya hakeza başı çekiyor. Dolayısıyla bu görüşmeler olacaktır. Ancak sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Fakat Karadeniz'in güvenliği çok önemli. Türkiye'nin buradaki diplomasi çalışmaları çok önemli. Gerek NATO öncesinde gerek NATO toplantısı sonrasında Türkiye her iki tarafa da diplomasiyi ilerletti ve barış noktasında ikna etmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Karadeniz'de gemilerimiz vuruldu maalesef. Ve bununla alakalı diplomatik kapıların Türkiye tarafından defaatle çalınması da yine bu görüşmelerde etkili oldu. Tabiri caizse Türkiye şunu dedi. Ya siz masayı toparlarsınız ya da ben tekrar taraflarla görüşmeye başlarım. Fakat tabii ki rol kaptırmak istemeyen Batı kendi düzeneği içerisinde bir sistem kuruyor. Türkiye'nin de burada olmasıyla birlikte daha hızlı ilerleyecek bir süreç var. Çünkü Türkiye tahıl koridorunda ve İstanbul görüşmelerinde burada rüştünü ispat etti. Bu denklemde Türkiye olursa belki biraz daha hızlı gelişme elde edilir diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii yani bununla alakalı olarak

0: Hazır Karadeniz'den girmişken öyle devam edelim müsaadenizle. Şimdi seyri sefer güvenliği önemli. Çünkü bir kere Karadeniz çok uzun zamandır bir istikrar
1: Tabii.
0: denizi. Bunun bozulma
1: Tabii.
0: riski doğduğu için ciddi sıkıntılara yol açabilir. Ve Karadeniz pek çok ürünün geçişi için de kritik önemde.
1: Tabii.
0: Ayrıca en büyük kıyıdaş ülkesi olarak Türkiye için ayrı bir önem
1: Doğru.
0: sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde de söylediği, yaptığı bazı açıklamalar vardı. Mesela orada da diyordu ki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli bizim için. İşte taraflar arasındaki bu mücadele sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalı. Bu sorunu çözmemiz lazım. Verdiği zarar giderek katlanıyor diyor ki özellikle şuna da vurgu yapmıştı. Tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var. Bu da tabii Rusya ve Ukrayna'nın çok büyük tahıl üreticileri olduğundan hareketle Karadeniz'in güvenliğinin hani insanlık adına da ne kadar
1: Tabii.
0: önemli olduğunu gösteriyor değil mi? Ne dersiniz?
1: Tabii ki özellikle Ukrayna'nın tahıl ihracatının %90'ı Karadeniz üzerinden geçiyordu baktığımızda. Özellikle savaş öncesindeki durumu analiz edersek. Şimdi Türkiye'nin önerdiği Çağrı Bey işlevsel bir ateşkes modeli ve Karadeniz güvenliğinin bu ateşkes modelinde ayrı bir dosya konusu olarak yer alması gerektiğini
0: Evet.
1: özellikle bu konudaki vurgusunu devam ettiriyor. Şimdi Türkiye'nin bu işlevsel ateşkes modelinde 5 adım var takip edilmesi gereken ve birbiri sırasını takip etmesi çok önemli. Mesela birincisi ticari gemilere saldırmama garantisi. Yani Karadeniz'in seyri sefer, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği içine kapsam olarak neler giriyor? Türkiye'nin özellikle ateşkes önerisinde neler var? Onlara bir bakalım.
0: Lütfen.
1: Ticari gemilere saldırmama garantisi bakın aslında Karadeniz'de de Hürmüz'e benzer bir yoğunluk oluşmaya başladı. Ne zamandan beridir var zaten. Ve bu ara ara bir takım işte rahatlamalarla belli bir düzeyde eritiliyor. Fakat ciddi bir problem var. Ne var? Deniz mayınları çok büyük bir problem hala. İkinci aşama olarak mayın ve seyir güvenliğinin sağlanması. Yani seyir güvenliği, rota güvenliği ve burada hem uzun menzilli veya drone saldırılarına rotanın açık olmaması, aynı zamanda da mayın temizliğine dikkat edilmesi. Ki mayınlarla alakalı olarak biz Savtek'te de epey bir konu işledik. Yani deniz derinliğindeki artık akıllı mayın sistemleri var. Yani bununla ilgili olarak fiber bağlantıları olan mayın sistemleri var. Bunu böyle bir klasik mayın tarzında düşünmemek lazım. Denizin üstünde, havada teknolojinin güncellendiği gibi denizin altında ve yerin altındaki teknoloji de aynı şekilde hızla güncelleniyor. O yüzden mayın ve seyir güvenliğinin sağlanması yine Türkiye'nin ateşkes önerisi içinde Karadeniz seyri sefer güvenliği içindeki o dosyada yer alıyor. Bir de liman altyapılarına yönelik saldırıların durması lazım. Yani biliyorsunuz ki limanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Hem Ukrayna
0: Evet,
1: tarafından hem
0: maalesef.
1: Karadeniz tarafından maalesef. Yani Karadeniz ciddi bir cephe hattı hala ve çok aktif bir cephe hattı. Bununla ilgili olarak da yine liman altyapılarına yönelik saldırıların durması çünkü orada rotada transit gemiler veya işte bir takım ikmal yapan gemiler ya da yük alan yük bırakan gemiler her şekilde yani sadece rota güvenliği değil limanlarda da güvenli riske girmesiyle beraber
0: neticede limanda bir işlem
1: tabii ki
0: yapamazsanız o gemi
1: yapamazsanız
0: yola
1: hiçbir
0: çıkamaz.
1: anlamı yok. Ve sonra tabii ki dördüncü aşama olarak tahıl koridorunun yeniden inşası. Yani artık eski ya riske edilebilir olan taraflarının kaldırılması gerekiyor bu koridorda. Koridorun kırılganlığının giderilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en son aşama olarak da bu ateşkes modelinde genel bir daha geniş ve genel bir ateşkesin süresiz olarak sağlanması. Yani kırılgan ateşkes çalışmaları veya çabaları yerine geniş, genel bir ateşkesin olması.
0: Yani hala çok kısa aralıklı
1: Değil
0: şeylerden
1: mi?
0: bahsediyor.
1: Tabii,
0: İşte
1: tabii. Yani bir
0: en
1: zirve
0: son Rusya 3
1: yapılıyor.
0: günlüğüne
1: Tabii,
0: vurmayacağım dedi
1: bir zirve
0: Ukrayna.
1: yapılıyor ve o zirveye yönelik işte görüşmelerin sadece kendisini garanti altında ve güvenlik altına almak için çift taraflı ve süreli ateşkesler var. Ama şunu da Çağrı Bey yine dikkat çekmek lazım. Mesela Amerika'nın yaklaşımıyla alakalı olarak, yani burada şunu anlamamak gerekiyor. Nihai bir barış görüşmesi değil bu. Hı hı. Aslında bir çerçevenin ortaya çıkmasıyla ilgili mekik diplomasisi. Yani Putin'in kırmızı çizgilerinin, Zelenski'nin ve tabii ki direkt olarak

0: Avrupa'nın kırmızı çizgilerinin birbiriyle çakışmaması ve bununla ilgili olarak da tarafların daha makul bir orta noktada buluşabilmesiyle ilgili çerçevenin çıkarılmasına çalışılıyor. Tabii ki bu görüşmeler çok önemliydi ama biz bunu 2025 Alaska'ya kadar en azından açık diplomasi bilgilendirme açısından haber alabildiğimiz noktada çekmemiz lazım. Çünkü bu görüşmeler sadece ve sadece birkaç ayın sonucu değil.
1: Evet, zaten Putin de birkaç gün öncesinde hani istihbarat teşkilatları seviyesinde Ukrayna ile irtibatı sürdüğünü
0: Yani
1: söylemişti ki.
0: diplomasiye hazır hale getiren bir istihbarat temeli var. Bunu bir önce hani tekrar bir gözden geçirmek lazım. Bir de şöyle bir durum var. Bakın, Trump'ın düşüncesi nihai olarak savaşı bitirebilmek değil. Aslında nasıl sonuçlanacağına yönelik bir aktif eylem planı uyguluyor. Neden? Çünkü Putin'le görüştüğü şeyler var. Mesela işte Putin'in ısrarla toprak hakimiyeti ve toprak ısrarının bu barış görüşmelerinde öncelikli olarak hani pazarlık elini zorlaştırıcı bir şey olmamasına gayret ediyor Amerika. Çünkü burada önemli olan aslında dondurulmuş bölgelerde, aslında dondurulmuş bir ateşkes ve bunun içinde yavaş yavaş toprak meselesinin konuşulması ve hatta yıllara, 10 yıllara bırakılması diye bir
1: Yani bunda
0: görüş
1: aslında
0: var.
1: uzun vadede Rus işgalinin zaman içinde normalleştirilip kabul görmesini sağlamaya gider bu mevzu,
0: Öyle
1: değil
0: ama
1: mi?
0: aslında bakarsak hatırlarsanız mutlaka işte bir öğretmen gibi Trump'ın harita önünde Zelenski'ye işte topraklarla alakalı bir bilgilendirme yaptığını hatırlıyoruz Beyaz Saray'da. Tabii bu kadar kolay değil ama Putin'in istediği bazı şeyler var. Türkiye konuyu çok yakından takip ediyor. Fakat burada arabuluculuk açısından Türkiye'nin Amerika'dan çok farklı bir yerde durduğunu tekrar hatırlamak lazım. Rusya ile ve Ukrayna ile. Ukrayna'nın kendi güvenlik gerekçelerini de kabul eden, güvenliğini önemseyen bir Türkiye var. Ve Putin'le yine arasını iyi tutan, hiçbir zaman bu konularda çelişmemiş bir Türkiye var. Ve aynı zamanda arabuluculukla ilgili tutarlılığına güvenen bir Amerika var. Bununla tabii ki neler yapılabilir? Aslında tekrar İstanbul görüşmelerini ki Putin de biliyorsunuz işaret etmişti İstanbul'u. Bu anlamda sinyallerin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama bu nihai bir barış görüşmesi şeklinde yani bir müzakere, ana müzakere masası olarak kabul edilmemeli. Bunun için erken Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi. Fakat şunu da söyleyebilmemiz lazım. Artık savaş yorgunu taraflar var. Ve bu tarafların sadece Ukrayna ve Rusya'dan ibaret olmadığını da bilelim. Yani ve aynı zamanda savaşın Avrupa içlerine genişleme ihtimali yani riski de söz konusu. Neden? Rusya içlerine kadar gelen İngiliz mühimmatı var. Bununla ilgili Putin'in çok büyük bir rahatsızlığı var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında aslında buna da bir vurgu vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi Sayın Putin'in de arzusu, beklentisidir diye ki durumu aslında özetleyen bir cümle diyebiliriz bunun
0: Tabii
1: içinde
0: ki.
1: herhalde. Şimdi Kiev'deki görüşmede işte biraz önce de bahsettik, yani Avrupa'da bu işin bir tarafında Zelenski, Kushner ve Witkoff'la görüştükten sonra iki tur, üçüncü turda Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerini de masaya oturtarak bir görüşme yapıyor. Bu Avrupa'nın sürecin içinde olacağını, bir şekilde onların hassasiyetlerinin de dikkate alınmak zorunda kalınacağını gösteriyor bize. Türkiye'nin de olabilecek girişimlerin yanında. Ama Moskova'daki görüşmeye baktığımız zaman dikkat çekici bir detay vardı orada. Yani Putin'in genelde görüşmeleri malum oturduğu masa itibariyle de mesaj verir. İşte Witkoff ve Kushner'la yaptığı görüşmede bir yuvarlak masada oturduklarını görüyoruz ki mesafeli olduğu kişilerle, mesela Macron'la yaptığı görüşmede ya da başka görüşmelerde mesafeli olduğu kişilerle o masa, uzun masanın iki uç tarafında görürdük bu isimleri, Putin'i ve misafirini. Ya da daha yakın olduğunda o masanın kısa taraflarında karşılıklı otururlar. Bu sefer de yakın olması,
2: yuvarlaktır.
0: Eninde ya da boyunda
1: yuvarlak
0: oturtuyor.
1: olması önemli tabii, dikkat çekici. Bu arada Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuyla alakalı olarak gelen başka mesajlar da var. Onları da aktarmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Sevtrend Yol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amirli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum şeklinde sosyal medyada

0: Medya'da da bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu da aktarmış olalım. Ve dönelim tekrar Moskova'ya. O yuvarlak masa ne anlatıyor size?
1: Şimdi yuvarlak masa şöyle, bence bir diplomatik sahne kurmuş tabii Putin burada, ama sembolizmden çok da öteye gitmediğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz bunu bir yakınlaşma olarak görürsek, bu burada çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, Putin'in yumuşuyorum veya yakınlaşıyorum gibi bir masa üzerinden vermek istediği bir mesaj varsa, öncelikle bu şartlarını yumuşatması gerekiyor. Yani en başta Zelenski gitmeli ve yeni meşru bir başkanla masaya oturmak istiyorum dediğinde, aslında direkt olarak Ukrayna'nın iç siyasetini ben yön veririm demek oluyor bu.
0: Evet, yani eskiden beri değişmeyen tutum.
1: Evet, bunu bir kenara koymamız lazım. Yani dolayısıyla oradaki şartların yumuşamasından ziyade, siz bakın masayı ben kuruyorum ve masanın etrafında benim dediğim yere oturuyorsunuz veya masayı tekrar deviririm anlamına geliyor.
0: Aslında
1: bir şekilde
0: İstanbul görüşmelerini vurgu yapması da benzer bir durumdu değil mi? Yani İstanbul görüşmelerinde, çünkü Putin Ukrayna'nın aslında pek çok konuda Rusya ile uzlaştığı, bazı şartları kabul ettiği, artık meselenin sadece imzaya kaldı ama son anda işte İngiltere'den bahsedilir devreye girmesiyle,
1: evet, ama son
0: bozdu söylüyorum. Yani İstanbul görüşmelerine sıcak, o formata sıcak bakmasındaki vurgu da aslında Ukrayna o şartları tekrar kabul ederse.
1: Kabul ederse diyor yani, aslında o da, onlar da çok kabul şartlar değil. Bir defa siz bir ülkenin iç siyasetini veya hangi lideri seçeceğini, kararı ben veririm dediğinizde, sizin o ülke üzerinde bir hüküm belirtmiş oluyorsunuz ve bu da aslında hiçbir yani egemen veya hiçbir kendi şeyini ispatlamış bir ülke için yapmamanız gereken bir durum.
0: Peki şöyle bir şey olsa ne olacak? Diyelim ki anayasayla ilgili değişiklik yapıldı. Savaş ortamındayken Ukrayna seçime gitti ve uç bir örnek diyelim, Zelenski tekrar seçimi kazandı. O zaman ne olacak?
1: İşte bunu diyorum, buradaki tezatlığı söylüyorum ben de zaten. Yani sizin bir ülkenin başbakanının kim olacağını, liderin, cumhurbaşkanının veya bir siyasi figürün kim olacağını eğer dikte ediyorsanız, bir defa o ülkenin özgürlük alanına girmiş oluyorsunuz. Yani hakimiyet alanını siz müdahale etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla oradaki masa üzerinden eğer bir yumuşaklık, bir yakınlaşma mesajıysa, bu diplomatik bir sahne ve tamamen aslında yani işin çok amiyane şeyi tabiriyle biraz dalga geçiyor aslında Zelenski tarafıyla.
2: Hocam şey olmuş olabilir mi mesela, size özellikle onu sormak istiyorum. Yani Putin'in toplumsal destek açısından Zelenski'ye yönelik kendi toplumu içindeki desteğin düşmesini, yani en azından çünkü Putin seçimlere müdahale etmekle aslında bilinen de bir lider. Hani bu anlamda acaba bir mesaj veriyor da olabilir mi?
1: Yani zaten Putin vermesine gerek yok. Trump kendi de Zelenski'yi bir yere konumlandırmış. Bak yani son bu roundda işte Witkoff'la Kushner'ın biraz Rus işte şeylerini test etmesi, şartlarını test etmesi, yani bir önceki Ukrayna'ya parmak sallaması, Zelenski'ye bir hayli ayar vermesi, zaten kendi ülkesinde de popüler olmayan bir lider diyen bir Washington'dan artık taraflarla daha makul bir müzakere çerçevesinde buluşmaya, konuşmaya, tartışmaya çalışan bir görüntü veriyor. Ama baktığımızda Ukrayna aslında 3 farklı aktörün arasında sıkışmış durumda. Hatta 4 de diyebiliriz. Yani Ukrayna halkı bir tarafta Rusya ve Putin, bir tarafta Avrupa ve çıkarları, bir tarafta Zelenski ve bir tarafta da ABD ve çıkarların arasında sıkışmış durumda. Zelenski'nin siyasi çıkarı ve geleceği ve kendi liderlik pozisyonuyla Ukrayna halkının çok da örtüştüğünü, %100 örtüştüğünü söyleyebilir miyiz? Yani bunun ne kadar doğru, yani tartışmalı olabilecek bir pozisyon. Ama bir defa ABD ve Avrupa kanadı için aralarında bir çıkar çatışması var. Yani Ukrayna üzerinden her ne kadar tabii bir blok dahilinde, bir çizgide görünseler bile, Ukrayna tarafında görünseler bile, Trump'ın Ukrayna savaşını bitirme vizyonuyla Avrupa'nın bunu sürdürme vizyonu, yani Ukrayna'ya geçildikten sonra bir sonraki tehdit ne olacak algısı, bunları farklı kanada koymuş durumda.
2: Çünkü Putin bir de referandum isteğini ara ara ortaya bir döküyor. Yani bu ilginç bir yaklaşım. Zelenski'yi aşarak Ukrayna halkına yönelik bazı sanki çağrılarda bulunuyor. Çünkü bunu yapıyor yani bu gri propagandayı Putin kendi içinde yapıyor.
1: Putin'in yani Putin

0: bir defa Zelenski hiçbir şekilde makul bir lider olarak, yani meşru bir lider olarak görmediği için kendi hüküm belirtiyor Ukrayna iç siyaseti üzerinde. Dolayısıyla oradaki sıkışmışlık Ukrayna devleti veya işte halkı açısından aslında çok zor bir pozisyon. Ama baktığımızda savaşı bitirme ile ilgili stratejilerde yine ABD'nin bunu ben bitireyim. Evet, Ukrayna tarafı biraz taviz vermek zorunda kalıyor. Zaten üst tarafını Putin'e bırakıyor, alt tarafını mineralleri ben aldım diyor. Hı hı. Bu işi bitirelim artık, kapatalım bu dosyayı kafasında. Ama ama Avrupa kanadı için, İngiltere için, işte Almanya için çok farklı bir mesele. Rusya'nın, yani Rusya tarafından algılanan veya Avrupa'ya yöneltilen o tehdit algısı veya enerji bağlarıyla ABD çok farklı yerde duruyor yani. Tabii dolayısıyla
1: Kiev'de yapılan toplantı da bu Almanya, İngiltere, Fransa'nın katıldığı 3. tur toplantı da ABD'nin Avrupa'ya rağmen herhangi bir adımı çok da kolay atamayacağını da bir anlamda şu aşamada belki kabullendiğini
0: yani
1: gösteriyor.
0: Yani Trump'ın bakın ilk birinci döneminde Zelenski'den bir şekilde kurtulup yola devam etmek istiyordu aslında. Hı hı. İkinci dönemin başında da yine o tartışmalar oldu. Zelenski hani azarladı birçok kez Trump. Ama baktı ki gerçekten o iş o kadar da kolay değil. Yani Avrupa'yı siz bir kalemde silemezsiniz.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda yani ben şöyle görüyorum. Özellikle Türkiye'nin yaklaşımıyla ilgili hani biz arabulucu olarak hep değerlendirdik şimdiye kadar, ama Türkiye artık arabuluculuktan farklı bir şekilde angaje olmak zorunda orada. Nasıl? Türkiye işte Somali ile Etiyopya arasında arabulucu, işte ne bileyim Balkanlarda farklı bir pozisyonda arabuluculuk yapıyor. Burada direkt kendi çıkarı ve kendi güvenliği, yani kendi gemilerine yapılan saldırı var. Siz orada çok da böyle tarafsız bir artık arabulucu rolüne bürünemezsiniz.
1: Sizin yani bir şekilde savaştan çok kısıtlı, çok az oranda da olsa öyle ya da böyle zarar gören bir ülke konumundan
0: artık savaştan biz direkt olarak zarar görüyoruz. Yani bizim evet önce, yani biz savaş bölgemizde olan herhangi bir savaştan biz zaten hep zarar görürüz. Yani hı hı. Burada Balkanlardan işte Kafkasya'ya kadar, buradan Afrika boynuzuna, Kuzey Afrika'ya kadar herhangi bir bölgede olan bir savaş bizi direkt etkiler. Yani Latin Amerika değil bahsettiğimiz
1: ama
0: yer.
1: Ama tabii gemilere saldırı durumu
0: ama gemilere saldırı getirdim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle son işte bu Kırgızistan'daki yaptığı açıklamalar, bana sorarsanız işin ciddiyetinin artık Türkiye açısından tarafsız bir arabulucu, iki tarafla konuşabilen bir arabuluculuktan öte savaşın artık bitmesi gerektiğini, tamam. Yani bize zararı eğer dokunuyorsa burada ben farklı bir pozisyona artık bürünmem gerektiğini sergileyen bir tavır bana sorarsanız. Dolayısıyla oradaki savaşın artık bitmesi bizim tamamen yumuşak gücümüzü kullanarak, yani iki tarafla iletişimimizi kullanarak sürdürmek isteyeceğimiz bir diplomatik tavır olmanın ötesine geçmiş diye düşünüyorum. Yani tabii savaşın bitmesi şu demek mi? Yani savaşın bitmesi barış demek mi? Bu demek değil. Barış demek Ukrayna'nın Rus işgalinden kurtulması belli yerlerde ve Rusya'nın da Ukrayna toprakları üzerindeki tarihi ve dini emellerinden vazgeçmesi demek.
1: Bu ne kadar
0: makul? Bugün savaş durabilir ama Kırım'ın işgali devam edecekse nasıl bir barış? Veya şu anda işgal edilen yerler eğer hala bu işgal devam edecekse nasıl bir barış? Buna barış diyebilir miyiz? Ama savaşın durmasıyla alakalı adımlar atılabilir. Trump bu konuda eğer gerçekten Avrupa'yı ikna edebilirse o da gerçeğini daha yine zor bir pozisyon. Ukrayna Avrupa'yı ikna edebilirse belki belli tavizlerle savaş, yani ateşkes sağlanabilir.
1: En azından silahlar susabilir diyorsun. Evet. Şimdi tabii Trump yönetimine baktığımız zaman aslında Avrupa'yı kızdırma pahasına zaman zaman Rusya'ya bazı jestler yapmaya da bazı kolaylıklar gösterme eğiliminde olduğunu da anlayabiliyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde ABD'de bir G20 toplantısı yapıldı. G20 Maliye Bakanları. 2022'den beri ilk defa Rusya Maliye Bakanı o toplantıda masaya oturdu. Avrupa ülkeleri de vardı. Yani gerçekten sert tepki gösterdiler. Hatta o kadar tepki gösterdiler ki Rus bakan aile fotoğrafına alınmadı.
2: Alınmadı, evet.
1: Aile fotoğrafında olmadan Avrupalı liderlerle bir fotoğraf çekildi. Ama Rus bakan toplantılardaydı ve sert tepkilere de göğüs germek durumunda kaldı orada. Tabii buna ön ayak olan ABD.

0: Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi ülke olarak. Yani ne anlama gelir, nereye oturtmak lazım bu gelişmeyi? Çünkü önemli de bir gelişme, geleceğe dair Rusya'ya yönelik tavrı göstermesi bakımından. ABD ile Avrupa arasındaki ayrışmayı göstermesi bakımından özellikle,
1: evet,
0: değil
1: Trump
0: mi?
1: Trump yönetimiyle birlikte ABD ve Avrupa yol ayrımına girdi mi? Girmeye başladı. Vergilerle başlayan süreç Rusya-Ukrayna savaşı da daha belirgin hale geldi. Özellikle biraz önce hocam da değindi. İşte Ukrayna'nın altı senin üstü benim gibi bir tartışma daha söz konusu olmuştu. O dönemde hatırlarsak Fransa'da bir yorum yaptı. Dedi ki en çok mühimmatı sen gönderdiğini, en çok yardımı sen yaptığını söylüyorsun ama biz de çok yaptık. Biz ne kazandık? Bir kere böyle bir şey de çıkarttı ağzından. Yani sen madenleri aldın, ne oldu bizim paralar gibi bir açıklama da vardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin beklentileri çok fazla. Ve Ukrayna'yı uzak kapı olarak konumlandırıyorlar. Ukrayna'nın düşmesi hep konuşuyoruz tabii ki. Akabinde Avrupa'ya Rusya'nın saldırılarını beraberinde getirir mi? Ya da Ukrayna orada ne şekilde konumlanmalı? Yeni yapılan Ukrayna'da Amerika mı söz sahibi olacak Rusya'yla? Yoksa İngiltere, Fransa ve Almanya'da paylaşım alanında yer alacaklar mı? Aslında bir parantezi de bunu açmak gerekiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Trump,
0: tabii Zelenski'nin penceresinden bakınca bu bahsettiğiniz 3 Avrupa ülkesinin sürecin içinde olması bir sigorta. ABD'ye karşı der ne kadar en büyük destekçisi olsa.
1: Evet, çünkü Zelenski de biliyorsunuz 11 tane politik partiyi kapattırdı. Devamlı ayaklanmalar oldu. Hapishanelere doldurdu insanları. Yani tamam, savaş, olağanüstü hal, sıkıntı var. Fakat içeride de halk bir araya gelmiş, Zelenski'yi desteklemiyor. Bunun da altını vurgulamak lazım, basmak lazım. Her ne kadar tabii ki ulusal egemenlik önemli. Onların kendi başkanlarını seçmeleri gerekiyor. Tabii ki Putin'in buna müdahale hakkı yok. Ancak içeride de ne kadar makul, o da tartışılır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri iç savaşta seçim yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda seçim yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndayken, aktif savaştayken seçim yaptı. Fakat Zelenski kesinlikle bunu kabul etmedi ve bütün muhalefeti de içeri attı. Artı savaşla ilgili konuşmak, ayaklamak vesaire, bunların hepsi de yasaklandı. Şimdi siz kalkıp ne kadar demokratik bir ortamdan bahsedebilirsiniz bu koşullar altında? Bu da yine ayrı bir soru işareti. Fakat geldiğimiz noktada Trump devamlı ne istiyor? Rusya ile ticareti başlatmak, evet. Kuzey yolunu kullanmak, o kuzey buz denizinden ticareti başlatmak, Çin'e karşı Rusya ile birlikte hareket etmek. Çin çok kuvvetli, yanına Rusya'yı da alınca daha da kuvvetli hale geliyor. Bunu kırmak için Rusya ile birliktelik istiyor. Aslında evet, Ukrayna'da barış istiyor. Bunun bir sebebi de Rusya ile hareket etmek ki bu zaten Alaska görüşmelerinde de şahit olduğumuz bir durumdu. Avrupa'da bundan rahatsız. Çünkü biz bugüne kadar hani Pax Americana dağıldı mı dağılmadı mı tartışması var ya, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ticari anlamda, askeri anlamda ve pek çok alanda entegre olduğunu görüyorduk. Rusya ve Amerika'nın yakınlaşması Avrupa için çok büyük bir tehdit. Bunu istemiyor Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın uzamasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Trump yönetimi ve tabii ki farklı bir açıda şu. Şimdi Trump yönetimi ve Avrupa Birliği ülkelerindeki liderler farklı kanatlara hizmet ediyorlar. Şimdi demokratlar ve cumhuriyetçilerin Avrupa'da da yansımaları var. Siz şimdi bir ülkenin siyasetinden bahsederken sadece o ülkedeki iç konumlanmadan bahsetmiyorsunuz aslında. Dış bağlantılardan da bahsediyoruz. Şimdi siz baktığınız zaman İspanya ve diğer aktörlerin demokratlarla ve Biden yönetimine yakın politikalarla bugünlere geldiğini, propagandalarının yine birlikte yapıldığını, desteklendiğini görüyorsunuz. Diğer tarafta Avrupa'da yükselen aşırı sağın da yine Elon Musk, Donald Trump gibi aktörlerle birlikte hareket ettiğini. Yani Avrupa'daki o çift kutuplu siyaset Amerika'daki aslında ne oldu? Avrupa'ya da ihraç edildi.
0: Avrupa'da Almanya'da da gördüğümüz seçim sonuçları da
1: çok
0: bunun
1: güzel.
0: Bir
1: birazdan Avrupa alanım aşırı sağ. İsterseniz ona da değinebiliriz detaylı bir şekilde. Avrupa'da aşırı sağ politikaları çalışıyorum. Dolayısıyla Trump ve Avrupa Birliği ülkelerinin ayrıştığı nokta da temelde bu oldu zaten. Çünkü aynı yerden gelmiyorlar. Şimdi Avrupa Parlamentosu'na bakarsanız orada bir aşırı sağ grup vardır. İşte demokratlar vardır vesaire. Bu gruplaşmada bunun bir göstergesiydi. Trump Amerika değil. Trump Amerika'nın bu anki başkanı. Ve bu politikalar Amerika'nın şu anını gösteriyor. Ve şu anki Amerika 3 sene önceki Amerika ile aynı değil. Ve yine çıkar noktasında da, ortaklıklar noktasında da Avrupa ile yaklaşımı bu açıdan farklı. Trump Putin'e daha yakın bir zihniyetteki bir kanattan geliyor. Fakat Biden bunun tam tersiydi. Dolayısıyla aslında ideolojik bir ayrışma da var. Bunu da belirtmek gerekiyor.
0: Tabii yani bu yorum şu soruyu da akıllara getiriyor. 2 yıl sonraki Amerika nasıl bir Amerika olacak?
2: Ben hocama burada katılmıyorum tabii. Yani dış politikada bu kadar keskin, başkandan başkana çok keskin ayrışmaların olduğunu düşünenler de var, düşünmeyenler de var. Sayın hocam sanırım düşünenlerden, ben de dış politikada özellikle ABD dış politikasında yani Türkiye'den bahsettiğim

0: bizde farklı olabilir. Avrupa'da bir ülkede nispeten baktığımızda bu farklı olabilir ama ABD dış politikası özellikle bizim coğrafyamız için veya Avrupa işte için baktığımızda Biden'dan Trump'a evet söylemde, siyasi ve diplomatik açıklamaların üslubunda, metotta çok farklılaşsa bile uzun vadeli ABD dış politikası vizyonu başkandan başkana çok değişmediğini,
1: kurumsal düzlemde bir istikrar var diyorsunuz ama
0: istikrar olabilir.
2: Trump o kurumsal düzenin tabii üzerine çıkalı
0: yani
2: da
0: şöyle mesela Rusya
1: hocam bitirsin ben de izah edeyim.
0: Rusya ile ilgili mesela hocamın dediğine katılıyorum. Yani Rusya evet dünya şu anda ABD Çin iki taraflı bir çekişmenin kıskacında kalmış durumda ve Rusya kim yanına alırsa o biraz daha ya tabii Rusya ile Çin ile ABD arasında her ne kadar çok yine hala büyük bir fark varsa da güç açısından Rusya'yı yanınıza aldığınız zaman sizin stratejik bir artınız olur. Yani dolayısıyla orada yine aslında baktığımızda yani o küresel oyun kurulurken Trump diyor ki ABD devleti olarak ben Rusya'yı yanıma alayım diyor ve uzun vadeli bir vizyonun dahilinde bunu söylüyor zaten. Bu Trump'la gelişen bir şey de değil aslında bakarsanız. Daha önceki başkanlarda da bu evet çok dile yansımayan adım siyasi mesajlara yansımasa bile Rusya'ya karşı çok büyük adımların attığını yani o soğuk savaş gibi bir dönemden bahsedemiyoruz artık. Dolayısıyla o yani bugünkü ABD Trump'la farklı bir mesaj, Biden'la farklı bir mesaj, siyasi söylemlerde bu evet farklı, üslupta farklı ama vizyon ve politikada bu çok da farklı olmadı.
2: Kurumsal düzlemde aynı politika evet. Aslında devam ediyor. Sadece yani bunun en başındaki kişilerin bazı söylem değişiklikleri var diyorsunuz. Hocam bir reklama gitmemiz lazım. Tamam. Sözünüzü unutmayın. Dönüşte yorumlarınızı alalım. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Mert, tam isabet.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Para.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: verdiyseniz, başkan değişse de Latin Amerika'ya müdahale eder misiniz, edersiniz. Pek çok ülkede darbeye sebebiyet verdiler, müdahale ettiler vesaire. Bu doğru. Amerikan dış politikası başkandan bağımsız idare eder. Başkan daha çok sağlık politikaları, eğitim politikaları vesaire üzerinde etkilidir. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Ancak bu dış politikadaki müdahale şekli de değişiyor başkandan başkana. Bunu önemsiyorum ben. Örneğin Türkiye, Biden'ın Türkiye'siyle Trump'ın Türkiye'si bir değil. Bakış açısı farklı.
1: Yani
0: örneğin
1: İsrail'de bahsediyoruz ya zaman zaman. Ya, ana hedef değişmez ama o hedefe giden yöntem değişir.
0: Kesinlikle.
1: Demek istiyorsunuz.
0: Evet, aynen
2: aynı
0: o nokta.
2: Aynı şeyi söylüyoruz aslında.
0: Aynen o nokta. Yani İsrail, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgisidir. Başkandan bağımsız oranın korunması gereklidir. Okey, bunu anladık. Fakat İsrail nereye kadar, hangi argümanlarla, ne noktada, ne şekilde korunacak, bu başkandan başkana değişiyor. İşte Orta Doğu'da bulunulması gerekiyor. Evet, Amerika üsleri orada olacak. Fakat oradaki faaliyetleri, ne süreyle, ne şekilde yapacakları, bunlar başkanla birlikte hareket ediyorlar ki biz Donald Trump politikalarında bunu çok net gördük. Biden dönemine kadar Ukrayna'ya bakış açısı farklıydı. Biden'dan sonra Trump geldi. Tekrar barış masası kurulsun, pazarlıklar ilerlesin gibi bir söylem. Yine Türkiye politikalarında çok gördük. Biden döneminde pek çok noktada anlaşamazken Trump bizi ana müttefiki ilan etti. Hem Orta Doğu'da resmen olmasa da gayri resmi bir şekilde, hem Orta Doğu'da hem Orta Asya'ya açılan kapıda Türkiye ile birlikte hareket etmek istediğini defaatle belirtti. NATO toplantısı Türkiye'de oldu. NATO toplantısında neredeyse her gün, kaç kere saymadım fakat,
1: her kamera karşısına geçtiğinde
0: Türkiye'yi çok seviyoruz da, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın politikaları çok iyi. Bakın trafik ne kadar güzel, yollar ne kadar iyi. Yollarımıza
3: çok
0: kadar
3: güçlü
0: öven,
3: bir lider, çok güçlü ordusu
0: takdir
3: var.
0: Takdir ediyorum yaptıklarını, her noktada takdir eden bir Donald Trump vardı. Ve Donald Trump'ın politikalarıyla birlikte değişen dış politika var. Yine Avrupa Birliği'ne bakış, Biden dönemiyle Trump döneminde bir değil. Trump geldi, direkt vergilerle sıkıştırmaya başladı. NATO'ya dedi ya %5 yaparsınız savunma bütçenizi. Eğer böyle kalırsanız sizi biz korumayabiliriz. Kendi savunma ekseninizi kurun diye söylemler üreten bir Donald Trump var. Ama tabii ki Donald Trump'ın gücü Amerika ve Avrupa'yı ayırmaya yeter mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Çünkü Amerikan dış politikası, Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi, hayır siz birlikte gideceksiniz diyor. Fakat yönetimde farklılıklar var. Onu kesemez ama ne yapar? Vergi verir, sıkıştırır vesaire.
2: Dolayısıyla kendi güvenliğini kendin sağla der ama bunu şu anlamda demez yani. Yani ben tamamen seni artık bütün bağlarımı koparıyorum. Diyemez
0: evet,
2: yani.
0: Evet, onu bir başkana bırakmazlar. Çünkü Amerika öyle bir sağlam yapıyla kurulmuş ki, Amerika'yı kurarken şöyle demişler. Biz bunu bir devamlılık üzerine, yani başkandan başkana değişen politikalar üzerine değil, devletin devamı üzerine yapılandıralım ve derin devlet de zaten bu yönde çalışır. Evet, Trump'ın gücü buna yetmez ya da Netanyahu'ya resti çekemez, biz seni artık savunamıyoruz diyemez ama ne yapar? Mekke ittifakına destek olur. Türkiye'nin Suriye'deki çalışmalarına destek olur. Türkiye'yi ana aktör olarak karşısına çıkartır İsrail'in. Bu aslında abartısından sopa göstermekti. Tamam, ben seni biraz sırtımda taşıyacağım ama hani sen de orada dengeli dur demektir. Ama Trump gidip Biden gelseydi belki bugün politikalar çok daha farklı olurdu. Belki Suriye'de evet Türkiye çok önemli bir aktör. Türkiye'nin desteğiyle biz Ahmet Şahra'nın çok kuvvetli bir devlet yapısı kurma yönünde ilerlediğini görüyoruz. Fakat Amerika'nın desteği belki bu noktada Türkiye ile birlikte Suriye'ye çok fazla olmaz ve bugün Ahmet Şahra'nın güvenlik ekseni de bu kadar sağlam ilerlemeye de bilirdi. Dolayısıyla bu noktada ben Mehmet Hocam'dan ayrışıyorum. Dış politika başkanlarla birlikte şekilleniyor. Ana hat şekillenmiyor fakat bunun yöntemi değişiyor.
2: Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani Suriye'nin ABD dış politikası için önemi sabit ise, bunun Türkiye üzerinden mi, yoksa YPG'yi silahlandırarak farklı bir yere varma mı, yoksa işte
0: evet,
2: oraya
0: YPG
2: farklı bir,
0: aktör
2: evet, oluşturup kendi çıkarını onun üzerinden koruma mı, veya işte yeni bir hükümet, devlet, bir grup çıkarıp onu başa getirerek mi koruma mı, o başkandan başkana metot farklılıkları gösterebilir. Ama eğer ABD'nin dış politika hedefi Suriye'deki kontrol, Suriye üzerinde bir kontrol sağlayıp İsrail'in oradaki güvenliğini sağlamaksa, bunu bir sabit sayarız. Ama dış politika başkanlar üzerinden bunun metot farklılıkları olabilir. Nihai hedef önemli dış politikada, uzun vadeli dış politikada. Yoksa metodlar değişebilir. Baktığımızda işte ABD için işte Rusya tehdit algısı, Çin tehdit algısı, Orta Doğu'daki var olma, İran meselesi, bunlar başkandan, yani Obama'da çok mu farklıydı, Biden'da çok mu farklıydı veya Trump'da çok mu farklı değil.

0: Sadece bunun iletişimi veya bunları sağlama metotları farklılaşabilir. Bunda da zaten aynı şeyi söylüyoruz aslında.
1: Orta Doğu'daki stratejiye gelmişken, yeri de gelmişken Özlem Hanım, onu size sormak isterim. Şimdi Axios'un bir haberi var. Tabii son zamanlarda özellikle Amerikan siyaseti içinden, özellikle de Orta Doğu ve İsrail konusunda pek çok sansasyonel habere de, bilgiye dayalı habere de imza atmış bir yayın kuruluşundan bahsediyoruz. Diyor ki ABD 3 ayaklı yeni bir Orta Doğu stratejisi hazırlıyor. Yani ABD derken aslında Trump'tan bahsediyoruz. Hedefte İran'ın izole edilmesi, bölgede istikrarın sağlanması ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi bulunuyor. Şimdi taslak aşamasında bir plandan bahsediliyor. Tabii Trump'ın bir onayı gerekecek buna ve eğer onaylanırsa da Trump'ın işte görevinin son 2 yılında bölgedeki Amerikan politikasını şekillendirecek. Şekillendirecek ama şimdi biz buradan baktığımızda, tabii bu haberi okuduğumuzda aklımıza gelen soru şu. Siz bunu yapmak istiyorsunuz ama bunu yapmanın yolu, Orta Doğu'da huzuru sağlamanın yolu bir şekilde İsrail'in saldırganlığının zapt edilmesinden geçiyor. Şimdi herkese tehditler savururken İsrail, İbrahim anlaşmaları nasıl genişletilebilecek mesela?
2: Evet. Aslında Çağrı Bey, bu plan kolektif olarak İsrail'e yönelik onu dizginleme eylemi şeklinde okunabilir. Şöyle söyleyelim, hocalarım da mutlaka üzerinde çalışmıştır. Bu tersine kapana kısılma sendromu var. Böyle bir taktik var. Yani müttefiki zor durumda bırakma olarak algılanan bir strateji bu. Ve bunu İsrail Amerika'ya yönelik olarak çokça kullanıyor. Özellikle Orta Doğu ile ilgili olarak ve Orta Doğu ile ilgili olarak kullanmasının yanında ABD'nin kendi küresel hegemonyasını işletmesi bakımından da müttefiki olan İsrail onun elini oldukça zorlaştırmış vaziyette.
1: Yani uzun zamandır Orta Doğu'da yaşananlardan bahsederken bataklığa çekiyor.
2: Bataklığa ABD'yi çektiği
1: derken
2: gibi
1: bahsettiğimiz bu aslında.
2: Bir de Amerika'nın çözüm olarak ortaya sunduğu bütün planların biz İsrail tarafından sabote edildiğini görüyoruz.
1: Evet, Suriye,
2: bana
1: Gazze,
2: dokunma diyor.
1: Lübnan.
2: Tabii Lübnan, Türkiye aynı zamanda. Baktığımızda orada mesela Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın tekrar ettiği defaatle, yani elinde çakmakla kibritle köşede bekleyen bir yaramaz işte oyun bozucu veya işte düzen bozucu olarak ifade ederler. Bu şekilde bekliyor çünkü kurumsallık, barışın sürekliliği, barışın kurumsallığı veya sürdürülebilirliği ile ilgili İsrail'in başından beri terörize ettiği bir gündem var. Ve bu çok yeni değil. Yani terörist devlet derken düzen bozuculuktan kasıtla İsrail'in yaptığının hep bu olduğunu biz farklı gündemlerle, farklı örneklerle ama aynı yöntemle görüyoruz, müşahede ediyoruz. Şimdi ABD'nin yeni Orta Doğu planından sizin özellikle vurguladığınız bahsetmemiz gerekirse İran'ın tamamen bölgesel güçlerle de izole edilmesi konusu var. Sonra bu şekilde bölgesel istikrarın tesis edilmesi ama bunun Amerika'dan bağımsız gerçekleşmemesi, İbrahim anlaşmalarıyla beraber yine İsrail'in gündemde olduğu, ortaya alındığı, daha doğrusu güvenliğinin merkeze alındığı. İbrahim anlaşmalarında biliyorsunuz merkezde İsrail güvenliği vardır.
1: Evet.
2: Başka bir şey yoktur. Yani bölgesel menfaat, bölgesel barış, bölgesel tutarlı bir sürdürülebilirlikten bahsedilmez orada. Orada Arap dünyasına entegre olmuş bir İsrail güvenliği var.
1: Burada biraz ABD'nin niyeti aslında İran tehdidi başlığı altında.
2: Doğru.
1: Karşısında İsrail ve Körfez ülkelerini aynı güvenlik platformu altında birleştirmek.
2: Ama burada özellikle Mekke Savunma İttifakı'nın ve baktığımızda İbrahim Anlaşmaları'nın karşısında olmamasıyla ilgili de biz şu an Amerikan basınında da bir şeyler okumaya başladık.
1: Evet
2: yani bunlar başladı ki ben de çok bekliyordum. Bunlar bakalım nasıl okunacak, nasıl bu opinion, özellikle yorum yazan, bu konularda bölge çalışan gazetecileri takip ediyorum. Ve onlarla ilgili o beklentilerim kendisini karşılamaya başladı. Ve tabii ki İbrahim anlaşmalarına yönelik bir aslında katalizör olsun istiyor Amerika, Mekke ittifakının. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle açıkladığı, özellikle defaatle de vurguladığı, herhangi bir oluşumun karşısında bir oluşum değil, bir barış ittifakıdır. Bölgenin geleceğiyle ilgili kararın

0: bölgesel güçler tarafından verileceği, artık Körfez güvenliğinin veya bu bölgenin gidişatının güvenlikle ilgili Batı'nın ve İsrail'in yönlendirmesinin dışında ele alınması gerektiği vurguları var. Şimdi tabii...
1: Yani daha da net şekilde özetlemek gerekirse aslında Mekke Anlaşması'na baktığınız zaman bir şekilde İsrail'in dizginlenebilmesini sağlayabilecek bir platform oluşabilir.
0: Tamam ama
1: durum çıkıyor ortaya.
0: İbrahim anlaşmalarının genişletilmesiyle ilgili paradoksal bir sorun var Çağrı Bey. Nedir? Tam karşısında İbrahim anlaşmalarının kabul görmesi ve genişletilmesi konusunu Amerika gündeme getirirken Suriye'nin güneyini, Lübnan'ı sürekli vuran bir İsrail var ve vazgeçmiyor bundan. Ve aynı zamanda da
2: Türkiye'yi
0: tehdit eden, İran'la kıyaslayan ama istihbarat, eski askeri istihbarat biliyorsunuz, evet. Başkanının, direktörünün söylediği şeyler vardı. Hani İran'la Türkiye'yi çok böyle kıyaslamamak lazım.
1: Biraz açayım isterseniz yeri gelmişken onu. Yani o Kanal 12'deki bir yazısından bahsediyor. Türkiye İran değildir diye sizin dediğiniz gibi. Yani Türkiye'nin genişleyen nüfuzuna dikkat çekerken İran'la aynı şekilde kategorize etmenin hayati hata olacağını söylüyor ki bölgesel ve uluslararası etkisini giderek artırdığını vurgulamış. İsrail'in Ankara'ya karşı izlemesi gereken yolun da doğrudan askeri mücadele değil, siyasi ve diplomatik araçlarla şekillendirilmiş bir mücadele olması gerektiğini söylüyor ki aslında İsrail'in içinde biz hem siyasette hem medyada hem güvenlik bürokrasisinde bunu sıkça duyuyoruz. Yani Türkiye'nin hem askeri kapasitesi hem savunma sanayindeki üretim kapasitesi ve NATO standartlarında olan bir kapasitesi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi olması sebebiyle bunun çok ciddi bir hata olabileceğini, Türkiye'ye karşı bir askeri eyleme girişmeyi çok sık şekilde vurguluyorlar. Evet. Hani İsrail'de seçim atmosferi varken bunun bu kadar yüksek sesle dile getirilmesi aslında...
2: Eski savunma bakanı yaptı, eski başbakan yaptı, özellikle bu Suriye'deki saldırı zamanı.
0: Şeyi de söyleyeyim Çağrı Bey, mesela tabii ki Türkiye'ye saldırmak çok kullanışlı bir meşruiyet aparatı Netanyahu için. Çünkü Netanyahu'nun 3.25 barajını geçmek için sağ cenahla kanat birlikteliğini devam ettirmesi gerekiyor. Evet. Ama sağda, aşırı sağda kendi içindeki bu Netanyahu'yu kendi doktrinleri bakımından zayıf halka olarak görmeye ve göstermeye eğilimli liderler var.
1: Ki bunun aslında Netanyahu için sıkıntı da doğru. Evet, çünkü mesela İtamar Ben-Gvir ile bir arada göremezsiniz Netanyahu'yu. Kendisi de geçenlerde dedi benimle
0: Smotrich de bu anlamda
1: ediyor diyor.
0: Doğru.
1: Yani bu içerideki karmaşa aslında ciddi anlamda var. Sıkıştırmış durumda.
0: Şey söyleyeyim mesela Trump ve Netanyahu arasındaki o çatlaktan biraz bahsedelim. Bu müttefiki zapt etmenin ne kadar zor olduğuyla ilgili. Şimdi bazı basınç noktaları var. Bu basınç noktaları siyasi çıkar çatışması var. Şimdi Netanyahu özellikle Trump'ın Gazze barışı ile ilgili sunduğu modeli de sabote etti. Etmeye de devam ediyor. Evet. Yani şimdi Orta Doğu ile ilgili neyi modellese Trump, bunu sabote eden bir Netanyahu var.
1: Aynı ama zamanda seçimi kazanmak için Trump'ın aslında açık ve koşulsuz desteğine de ihtiyaç
0: var. Aslında Körfez'de, Orta Doğu'da kendi iktidarını Amerika'nın sarsan en büyük nokta İsrail'in kendisi. Ve seçim yaklaştıkça, 27 Ekim tarihi yaklaştıkça bununla ilgili sabotajlar artarak devam edecek. Çünkü bölgedeki kaostan beslenen kendi meşruiyetini, kendi güvenlik doktrinini bu tür argümanlar üzerinden tahkim etmeye çalışan bir Netanyahu var. İkinci olarak da fiili yaptırım ve baskıdan bahsedelim. ABD'nin bakın doğrudan baskısıyla Batı Şeria'daki 100 gayri resmi yerleşim karakolunun 80'ini Netanyahu kaldırmak zorunda kaldı.
1: Evet.
0: Çünkü bakın orada bir de Amerikalı değil mi gazetecileri hocam yanlış hatırlamıyorsam şeyde BBC'den mi bunlara yönelik de silahlı çatışmaya varabilecek derecede bir püskürtme yani bir saldırı aslında gerçekleşmişti.
1: Yani sonra da Batı'nın hem ABD'nin hem Avrupa'nın Batı Şeria'ya bakışıyla Gazze'ye bakışı arasındaki farklılığı da vurgulamak lazım. Batı
0: Şeria konusunda yeni bir tutum sergiliyor. Yeni Gazze tanımlamaları da var Batı Şeria için. Son olarak da sembolik mesaj ve güç gösterisi olarak da basınç noktasını çeşitlendirebiliriz. Mesela Trump 50 yıllardan sonra Beyaz Saray'da Hasidik Yahudileri değil mi ağırladı. Hahamları ağırladı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu konuya mutlaka belki geleceğiz ama özellikle 2024 yılında Hasidik Yahudilerin bir kolu olan şöyle ben göstereyim. Evet. Natura Karta'nın lideri

0: İsrail David Weiss ile bir röportaj
1: Evet,
0: yapmıştım.
1: hatırlıyorum.
0: Bu İsrail sahte bir devlettir şeklinde açıklaması vardı. Biz New York'tan canlı bağlanmıştık kendisine. Kendisi de zaten defaatle Türkiye'ye gelir. Ve İsrail'in Tanrı'ya karşı kurulan bir hareket olduğunu savunan bir haham Weiss vardı. Hala devam ediyor açıklamalarına. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii özellikle 27 Ekim yaklaşırken hahamların 50 yıl aradan sonra değil mi? Bir 70'li yıllarda
1: Evet,
0: gittiklerini
1: evet.
0: biliyoruz.
1: 47 yıl kadar bir zaman
0: Evet,
1: farkı var.
0: 50 yıla yakın gittiler ve Trump'ın ve özellikle baktığımızda Vance'in onları çok sıcak bir karşılamayla ağırlamış olması ciddi bir aslında mesaj da taşıyor
1: Yani o aslında hani
0: baktığımızda.
1: Roşaşana öncesinde bu
0: Evet.
1: Yahudi toplumuyla yapılan yıllık
0: Evet.
1: temaslar vardır Amerikan yönetiminde,
0: Evet.
1: ama bunun
0: Ama
1: Beyaz
0: bu
1: Saray'da,
0: düzeyde
1: Oval
0: değil.
1: Ofis'te olması,
0: Evet.
1: bu
0: Bu
1: seviyede olması
0: düzeyde
1: önemli.
0: değil.
1: Orada
0: Evet.
1: bazı önemli detaylar da var.
0: Tabii.
1: Müsaadenizle onları da aktarayım.
0: Buyurun,
1: Yani
0: buyurun.
1: şimdi tabii Hasidiklerin içinde pek çok grup var. Bunların içinde
0: Siyonizmi
1: ağırlığı
0: destekleyen de
1: karşı
0: var bu
1: olsa da
0: arada.
1: Siyonizmi
0: Tabii.
1: destekleyen de var. Buraya
0: Tabii.
1: giden gruplar Siyonizme karşı olan gruplar. O
0: Tabii.
1: dikkat çekici. Bir de bunların içinde mesela Satmar Tarikatı'nın iki rakip kolunun liderinden bahsederler ki bunlar çok uzun zamandır zaten birbirleriyle bir araya gelmemiş insanlar. Beyaz
0: Buna
1: Saray'daki
0: rağmen Beyaz
1: görüşmede bir
0: Saray'da
1: arada
0: bir
1: olmaları
0: aradalar.
1: oldukça
0: Evet.
1: enteresan, dikkat
0: Bu
1: çekiciydi.
0: özellikle Yahudi lobisine yönelik de verilen bir mesaj olarak
1: Yani
0: algılanıyor.
1: bunu bir şekilde İsrail'deki seçimlere
0: Tabii.
1: yönelik olarak algılamamak mümkün değil tabii.
0: Kesinlikle 47 yıl sonra Beyaz Saray düzeyinde bir karşılama ve temas ve bu dediğiniz gibi ayrılıkçı tiplerin bir araya gelmesi aslında Tel Aviv'e yönelik büyük bir mesaj taşıdığı bariz açık. Bunu da söyledikten sonra şimdi bir küçük bir
1: Buyurun.
0: noktayı daha belirteyim. Sonra sayın hocalarıma vermek isterim sözü. Bahsetmiştiniz bu Tamir Heyman'ın işte Türkiye İran değildir. Ankara'yı İran'la aynı tehdit kategorisine koymak İsrail için hayati bir hatadır.
1: Evet.
0: Mücadele askeri değil diplomatik olmalıdır şeklinde bir ifadesi var. Ve bu yeni bir ifade değil baktığınızda. Defaatle ne zaman Türkiye'ye karşı kalkışma sayılabilecek bir atak geliştirdiğinde aşırıcılar içeriden cılız da olsa bir sesin Türkiye'yi bununla İran'la özellikle kıyaslayarak İsrail'in karşısına koymamak lazım şeklinde bir karşı atak gelişiyor.
1: Tabii aslında
0: Ama
1: radikal sağ ve sol
0: evet
1: arasında çok ciddi bir kavga çok uzun zamandır var İsrail'de, onu
0: var ama
1: unutmamak
0: şunu
1: lazım.
0: unutmayalım Çağrı Bey. Tel Aviv yani daha doğrusu İsrail halkının %85'inden fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını onaylıyor.
1: Evet.
0: Bu hiçbirimizin o büyük çoğunluğu sanki soykırım karşıtlığı üzerinden yapılan bir gösteriymiş gibi algılamaması ve algılatmaması lazım.
1: Haklısınız.
0: Bu anlamda bu hassasiyeti koruyarak devam ettirmemizde fayda
1: Bir
0: var.
1: küçük ekleme de ben yapayım bu
0: Buyurun hocam.
1: söylemle ilgili. Özellikle yani biz de yer yer bizim basınımızda bizim söylemlerimiz de bu hataya düşüyor. Ya sanki Gazze farklı bir yer, Batı Şeria farklı bir yer, Kudüs farklı bir yermiş gibi. Ya sanki farklı oluşumlar, farklı devletler, farklı halklar yaşıyormuş gibi kullanıyoruz. Yani siz Avrupa'nın yaklaşımından bahsettiniz. Bu da bence çok tehlikeli. Yani Filistin bir
0: Haklısınız.
1: Filistindir, bir Filistin halkı
0: Evet,
1: vardır
0: evet.
1: ve toprakları işgal altındadır. İsrail'in 70 küsür senedir yaptığı bir işgal var. Yani Gazze'de yaptığı soykırım sanki farklı bir halka karşı ve Batı Şeria'daki uygulamalar farklı bir halka, orası farklı bir yermiş gibi aslında bilmeden veya istemeden de biz bu söylemi tetiklemiş oluyoruz. Daha genişletmiş oluyoruz ve bence bunu da dikkat etmemiz
0: Farklı
1: gerekiyor
0: bir
1: yani.
0: vurgudan
1: Farklı, evet.
0: ele almamak lazım. Hocam
1: Tabii.
0: bir son bir şey daha. Bugün özellikle seyircilerimizin de yoğunluklu olarak gördüğü bir görüntüden tekrar bahsedelim. Hala enkaz altında binlerce Filistinlinin naaşı var.
1: Evet.
0: Ve bugün 100 kadarı değil mi ulaşılabilenler yani artık ne kadarına ulaşılabildiyse sürekli gömüyle ilgili bir takım aktiviteler yapılıyor. Yani cenaze törenleri düzenleniyor.
1: Evet.
0: Ve biz sayıları resmi olarak işte 75 bini aştı diyoruz ama bu sayının 200 bini aşabildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü hala resmi verilerle ilgili

0: zaten Birleşmiş Milletler'in içeriye giremediği, özellikle sağlık sistemine ulaşılamadığı, bu kayıtların tutulamadığı bir soykırım düzleminde biz resmi ve net rakamı zaten belirleyemeyiz, veremeyiz. Ve hala bu işte enkaz altından çıkarılan naaşların cenazeleri kaldırılıyor. Tıpkı hala Srebrenica katliamından sonra değil mi? Bakın toplu mezarların hala değil mi her yıl işte bulunan cenazelerin ailelerine teslim edilmesi ve cenaze törenlerinin düzenlenmesi gibi.
1: Tabii şu aşamada İsrail hala Gazze'de enkazları kaldırabilmek için gerekli teçhizatın girişine çok çok kısıtlı izin veriyor. Yani o daha çok miktarda İş makinesi teçhizat verebilirse çok daha büyük, çok daha maalesef acı haberler gelecek ki bu zaten dediğiniz gibi enkaz altında hala çok çok fazla insanın olduğu söyleniyor maalesef. Ama bu süreci de Trump'ın taleplerine ya da politikasına rağmen ısrarla baltalamaya devam eden bir Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz.
0: Ateşkesin ikinci aşaması aktive edilemedi.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim tekrar. İkinci aşamaya geçti. Ama aktive edilemedi tamamen.
1: Burada işte, bilinçli bir politika yani İsrail'in uyguladığı bilinçli
2: burada işte
1: bir politika.
2: Trump ve Netanyahu arasındaki o çekişmeden bahsedebiliriz. Yani belki bu vekil müvekkil meselesi burada biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü Trump bir plan açıklıyor ama bunu ne kadar uygulayacak, ne kadar uygulamayacak siyasi olarak çok da öngörülemez bir başbakan olduğu için ya da bir siyasi figür olduğu için oradaki kişi dolayısıyla Netanyahu ve Trump arasındaki plan açısından bir kopukluk meydana geliyor. Trump kendisini dünyaya ben barış getiren, savaşları bitiren bir lider olarak lanse etmek istiyorum dedi. Ama savaşlar hala devam ediyor. Yani Gazze'de açıklanmış planın baktığımızda her ne kadar bir ateşkes olarak tanımlansa da hala ölümler devam ediyor.
3: Tabii.
2: Yani hızı ve sayısı biraz düşmüş olabilir ama oradaki soykırımın bittiğini söylememiz imkansız. İkinci faza geçildi denildi. Hamas ben silah bırakırım diyor ama Netanyahu zaten bunu kabul etmiyor yani. Dolayısıyla o plan yani Netanyahu ve Trump arasında bahsettiğimiz o çekişme Suriye'de işte Lübnan'daki ayrışma Gazze'deki ayrışma bu çok ön plana çıkıyor. Bunun da en büyük bence asıl itici unsurlarından bir tanesi Netanyahu'nun iç siyasetteki sıkışması ve kendisi için eğer bir seçimlerle beraber bir siyasi gelecek vizyonu hala taşıyorsa bunu da çatışma üzerinden devam ettirmek isteyen bir Netanyahu var. Biraz da o açıdan kendisini o çatışma ve Trump'la o sürtüşme riskini alarak yapıyor aslında Netanyahu.
1: Yani İsrail siyaseti öyle bir durumda ki zaten eskiden beri hani atomize yapılı bir siyasetten bahsedilir, siyasi düzenden. Yani birkaç milletvekiline sahip bir aşırı sağcı partinin bütün bir siyaseti hükümetlerin kaderini yönlendirebilecek konuma gelmesinin aslında yan etkileri, zararları bir açıdan da diyebiliriz. Bunlar tabii ki ana hedefler aynı, niyet, düşünce aynı yani ama aşırı sağcıların çok sert politikalarına alet olmak durumuna da düşebiliyor.
0: Ama halktan böyle, tabandan böyle bir destek var. Elbette. Bu yüzden söylemlerini bu şekilde daha da sertleştiriyorlar. Yani siyasetlerinin bundan güzel beslendiğini düşünüyorlar.
2: Yani evet. Şöyle bir mesele var. İsrail dediğimiz devlet diaspora da aslında baktığımızda kurulan bir devlet değil
0: tabii,
2: mi? Yani kökleri itibariyle baktığımızda işgal üzerinden kendisini var etmeye çalışan bir devlet. Hal böyle olunca hepsinin nihai hedefi var olma açısından aynı olmak zorunda zaten. Yani bir devlet kendilerini bir devlet olarak tanımlayıp işgali devam ettirmek ve genişletmek zorundalar. Nihai hedef olarak eğer bahsettiğimiz yani en uç noktada o arz-ı mevcut meselesini gerçekleştirmekse bunu hepsi benimsemiş mi benimsememiş mi yoksa bazı bir yerde duralım bir yere kadar gidelim metodu savaşla yapalım öbürü şu anda değil 10 yıl sonra 20 yıl sonra yapalım deme açısından aslında bir ayrışma var. Yoksa var olma açısından işgal üzerinden var olma açısından İsrail'deki en solcu ve en muhalif tarafla en sağcı taraf arasında nihayet olarak çok büyük bir fark yok. Birisi diyor ki tamam Filistinlilerle birlikte var olalım. Ama kurduğunuz devlet zaten işgal edilmiş topraklar üzerinde kurulmuş bir devlet.
1: İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi o ana hedef değişmiyor ama yöntemlerde

0: bazı farklılıklar oluyor. Bunda İsrail'de en yoğun ele
1: şekilde Trump'la görüyoruz. Trump'la Netanyahu arasındaki bu çekişme de stratejik bir kopmadan ziyade o İsrail iç siyasetindeki gerilimlerin Netanyahu'yu farklı adım Trump'a karşı, Trump'a rağmen farklı adımlar atmasına sebebiyet veriyor açıkçası.
0: Ne olacak tabii göreceğiz, az kaldı seçimlere. Bu kavga biraz daha büyüyecektir, evet, ama sonrasında muhtemelen tekrar bir ortaklık daha sakin şekilde devam edecek ikisi arasında, evet, gibi görünüyor diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkilerinden bahsettik, Mekke Anlaşması'ndan bahsettik. İşte bunların İsrail'i rahatsız ettiğini ve endişelendirdiğini biliyoruz oradan gelen haberlerden, ama Yunanistan'ı da ciddi şekilde endişelendirdiğini özellikle görüyoruz. Hatta bu açıdan İsrail ile Yunanistan arasında, hatta Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında da bazı daha ileri ortaklık adımları atıldığını görüyoruz. Rum basınında enteresan bir haber var. Yani Filenius'ta yazılmış bir makale, yayınlanmış bir makale. Mihalis Ignatiu'nun yazdığı bir makale. Diyor ki, özetle tabii pek çok şeyden bahsediyor ama ana fikrinden hareketle sormak isterim size. Türkiye ile İsrail arasındaki cephe Suriye topraklarında şu ya da bu şekilde patlak verecek. Üst düzey yetkililerin bu cephenin Kıbrıs'a da sıçrayabileceği konusundaki düşüncesi mantıklı. İsrail'in uzun zamandır böyle bir niyeti ve politikası olduğu yazılır, çizilir, konuşulur. Evet. Suriye sahasındaki mücadele bir yandan sürerken aslında Kıbrıs üzerinden bir hamle ile Türkiye'yi farklı bir alandan sıkıştırmak gibi bir niyeti olduğundan bahsedilir ki Yunanistan'la yapılan daha yüksek askeri işbirliği anlaşmaları, Rumlarla daha fazla yakınlaşma da bunun bir parçası olarak görülüyordu. İşte az önce Miçotakis'ten gelen bir açıklama vardı savunmayı güçlendirmek için pek çok projeden bahsedilirken, tabii doğal olarak Yunan siyasetinin artık olmazsa olmazıdır, tırnak içinde söylüyorum, Türkiye tehlikesi söylemi. Avrupa'nın ve İsrail'in arkalarında olduğunu özellikle vurguluyor. Şimdi Rum yazarın bu açıklaması da aslında bunları bir anlamda destekleyen bir açıklama. Ama böyle bir şeyi yakın zamanda bekler misiniz? Olursa bu durumda tabii Türkiye'nin tepkisi herhalde hayli sert olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi Kıbrıs tabii ki çok büyük bir soru işareti. Suriye üzerinde İsrail'le Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi konusu zaten aylardır yazılıyor, çiziliyor. Bu da yeni bir haber değil. Ancak İsrail'in bölgedeki politikalarına baktığımızda çok farklı şeyler görüyoruz. Şimdi biliyoruz ki biz İsrail'de İsrail'den yerleşimcilerin Kıbrıs'a gittiğini ve yerel basına bakarsak ya da sosyal medyasını İsrail'in takip edersek Kıbrıs'ı kendi haritalarının önemli bir parçası olarak konumlandırıyorlar. Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorlar. Ve Kıbrıs'ta da bu ciddi anlamda, evet, bir taraftan devlet tarafından desteklenen bir politika, fakat halkta da endişe yaratıyor mu? Ciddi anlamda yaratıyor. Tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi.
0: Çok ciddi Yunanistan'da şekilde, yoğun şekilde mülk alımı mesela. Çok
2: ciddi alıyorlar. Aynen, Yunanistan'da da, Arnavutluk'ta da bu ülkelere de baktığımızda evet, devlet politikası olarak birlikte ilerliyorlar. Ancak halkta ciddi anlamda endişe var. Bunu belirtmek gerekiyor. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail kendisine yeni bir eksen açmaya çalışıyor. Kıbrıs üzerinden Balkanlara yayılan bir egemenlik alanı planlıyor. Bunun için ne yapıyor? Sırbistan'la askeri anlaşma yaptı, Bulgaristan'la yaptı, Slovenya'yla yaptı, zaten Arnavutluk'la vardı, Yunanistan'la zaten müttefik askeri anlaşmaları var. Yani bunu sadece Kıbrıs değil, Kıbrıs'tan yukarı Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısını da içine alacak şekilde Akdeniz hattı oluşturmaya çalışıyor diye okumak mümkün. Peki bunu neden yapıyor? Şimdi Suriye'de istediklerini bugün alamadı. Ama Golan Tepelerinden itibaren yayılmacılığa da devam ediyor mu? Ediyor. İşte burada Türkiye'nin önemi çok fazla aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından. Önümüzde bir denklem var. İsrail kendisi tabiri caizse tutulmaz bir şekilde, savruk bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Peki İsrail'i konsolide edecek, dengeyi sağlayacak bir devlet var mı? Bu coğrafyada, Orta Doğu'ya baktığımızda. Şimdi evet, çok zengin ülkeler var. Yeraltı kaynakları, finansları çok kuvvetli.
0: Askeri kabiliyet bakımından söylüyorsunuz.
2: Askeri kabiliyet bakımından çok zayıflar, yeterli değil. Ancak ve ancak Türkiye bunu yapabilir ve nasıl yapabilir? Hem Orta Doğu hem Asya'ya açılan kapı açısından jeopolitik dengede tam kritik noktada. Balkanlar bir tarafta, Asya bir tarafta, aşağıda neresi var? Orta Doğu var. Peki bunların hepsi Amerika için önemli midir? Çok önemlidir. NATO için de çok önemlidir. Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı cephe olarak da çok önemlidir. Enerji arzının batıya açılımı açısından da, siz bunu Afrika'yı da katabilirsiniz, yine çok önemli. Dolayısıyla Türkiye ile iyi geçinmek isteyen ve müttefik olarak yanında bulundurmak isteyen bir Trump yönetimi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunu yapıyor. Evet, İsrail'i koruyor ve onun güçlü olmasını istiyor. Ancak mutlak

0: güç İsrail'de olsun istemiyor. İsrail güçlü olsun, güvenlik çemberi kurulsun. Ancak her ülkede yaptığı gibi onu da dengeleyebilecek bir sistem olsun. Ne yapıyor mesela?
1: Çünkü onu dengeleyebilmesi, bu şekilde dengeleyebilmesiyle ancak kontrol altında tutabileceğini.
0: Yarın Amerika'daki siyasette tehlikeye girecek. Avrupa Birliği ülkeleriyle alakalı sıkıntılar da çıkacak. Çünkü İsrail basınına baktığınızda, bakın Türkiye'de çok fazla bunlar peki konuşulmuyor. Fakat İsrail basını ne diyor? Bizim asıl düşmanımız Avrupa diyor. Bizi kovanlar Avrupalılardı. Biz topraklarımıza geri gideceğiz diyorlar. Hep Rusya'yı tehdit olarak gösteriyorlar. Türkiye'yi tehdit olarak gösteriyorlar ki bu Türkiye tehdidi ciddi anlamda sessiz kalınmış bir tehdittir. Buradan da sesleniyorum. Ciddi anlamda bizim artık kendi argümanımızı oluşturmamız gerekiyor. Bakın biz Balkan katliamlarını hiçbir zaman konuşmuyoruz. Mora katliamlarını konuşmuyoruz. Bizim insanımız, bizim vatandaşımız Türkiye'ye gelmek zorunda bırakıldığında o kadar büyük eziyetler çektiler, o kadar büyük zulümlere uğradılar ki işte ben de Balkan göçmeniyim. Ama bizimkilerin nasıl geldiği hakkında ne bir film var, ne yazılıyor, ne çiziliyor, ne biz bizi sürdüler diyebiliyoruz. Böyle bir şey yok. Sanki tarihte hiç bunlar yaşanmamış gibi. Bakın Osmanlı coğrafyası diyoruz. Şurada kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Kaç kişi kaldı oralarda? Biz cami kalıntıları, çeşme kalıntıları üzerinden o toprakları anlatmaya çalışıyoruz.
2: Hocam aslında Batı Trakya'da bu konuda yani ciddi manada eser
0: çok
2: verenler var.
0: Çok kısıtlı. Ne kadar duyuyoruz, ne kadar duyuyoruz. Ama siz 1915 dediğimiz zaman hemen Ermeni olayları oldu mu olmadı mı? Bütün dünya iniyor. Tabii ki her bölge kendi açısından bir takım şeyler iddia ediyor. Fakat bu sesler çok kısık sesler. Bakın biz artık savunma pozisyonu, biz soykırım yapmadık demek pozisyonu. Kardeşim siz bize bunları yap deyip artık biz de atak pozisyonuna geçmek zorundayız. Bunu bir tarafa koyuyorum. İkinci tarafta Balkanlar üzerinden Avrupa'ya açılmak isteyen bir İsrail ekseni var. Ve bu dengelemek için kullanılıyor. Bunu da diğer tarafa koyuyorum. Şimdi Yunanistan meselesi çok kritik. Evet, Yunanistan İsrail'e birlikte hareket ediyor. Şimdi Yunanistan 2010'ları hatırlayalım. 2008 ekonomik krizi en çok nereye vurmuştu? Yunanistan'ı vurdu. Ardından Avrupa fonlarıyla ayakta kalmaya çalıştı. IMF destek verdi vesaire. Ve Avrupa'ya bağımlı hale gelen, savunması NATO ile olan, ekonomik anlamda Avrupa ile geçinmek zorunda kalan Yunanistan ne yaptı? İsrail ile ortaklığa yöneldi. Çünkü çok fazla alternatifi de yoktu. Hatırlarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk seçimleri kazandığı, iktidara geldiği dönemde Yunanistan ve Türkiye ilişkileri çok olumluydu. Karşılıklı gidip geliyorduk, söylemlerimiz çok iyiydi vesaire. Fakat sonra birden rota değişti. Tekrar İsrail vesaire devreye girdiler. Yunanistan yüzünü Türkiye'den çevirdi. Fakat Yunanistan bunu gerçekten isteyerek mi yapıyor? Bakın çünkü halklar arasında bir problem yok. Suni bir problem varmış gibi problemleştirilen bir süreçle karşı karşıyayız ve bu tamamen İsrail baskısı yüzünden diyebiliriz.
1: Yani çünkü siyaset ve medyadaki havayı kolay kolay sokakta göremezsiniz.
0: Göremezsiniz. Öyle olsa bir Türkler oraya gitmezler. Yani her yaz bizim ülkenin büyük bir kısmı tatile oraya gidiyor. Ya da oradaki insanlar onları hoşgörüyle karşılamazlar. Ben bunun ciddi anlamda sonradan üretilen bir problem olarak masaya konduğunu düşünüyorum. Ve diğer taraftan evet İsrail bir kalkan hazırlıyor mu? Bir kalkan hazırlıyor. Bakın biz şunu söylemeliyiz. Yunanistan Türkiye'ye karşı bu kadar sert, bu kadar agresif konuşabiliyorsa bunu tek başına yapmıyor. İsrail düğmeye basıyor, arkanda ben varım diyor, senin savunma anlaşmalarında ben varım ama sen beni tek olarak görme. Ben demek Amerika Birleşik Devletleri demek. Ben demek Avrupa Birliği demek. Dolayısıyla Yunanistan hani işte diyoruz da şu kadarcık nüfusu var, ordusu zaten bu kadar, nasıl bize kafa tutuyor? Çünkü arkasında Avrupa Birliği var. Bakın bunun en önemli göstergesi nedir? 1960 yılında kurulan bir devlet var. Kıbrıs. Peki Kıbrıs devleti bugün 1960 yılında kurulan devlet mi? Değil. Peki Kıbrıs devleti Avrupa Birliği'ne katılırken sen 1960'ta kurulan devlet değilsin dedi mi Avrupa Birliği? Demedi. Ne yaptı? Güle oynaya aldı. Biz bugün Kuzey Kıbrıs tartışmasını yapıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımızın ifadesi var. Sen beni tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum. Sen de
1: 1960'ta. Anlam planı zamanında verilen sözlerin hiçbiri de tutulmadı.
0: Tabii referandum oldu. Onlar yani hepsi havada kaldı ve Türkiye'nin tamamen bölgeden çıkartılması istendi. Peki, neden isteniyor? Avrupa Birliği şöyle yaptı. Dedi ki biz Kıbrıs'ı alalım. Bizim dış sınırımız, dış hattımız Avrupa Birliği biliyorsunuz bir devlet gibi hareket ediyor. İçeride vize yok vesaire girip çıkıyorsunuz. Bizim dış hattımız Kıbrıs'tan geçsin. Kıbrıs'ta var olalım. Sen aslında Avrupa Birliği'ni şeyi alarak Güney Kıbrıs'a sınırını genişletiyorsun. Bunu yaptılar. Ve dolayısıyla biz hep diyoruz ya Yunanistan tezlerinde her zaman Yunanistan ne yapıyor? Gidiyor Avrupa Birliği'ne bizi şikayet ediyor vesaire. Yunanistan şikayet ediyor. Avrupa Birliği de doğru dürüst bir şey ortaya koymuyor vesaire. Neden? Çünkü Yunanistan'ın sınırı demek. Hani diyoruz ya işte 6 mil mi 12 mil mi 12

0: 12 mil olursa Avrupa Birliği'nin sınırı 12 mil oluyor. 6 mil olursa Avrupa Birliği'nin sınırı gidiyor. Yani biz Yunanistan üzerinden değil, aslında o küme üzerinden hesabı değerlendirmeliyiz. Bu da ikinci konu. Bir üçüncü konu daha var ama vaktimiz yeterli mi onu bilmiyorum. Hocalarıma söz kalır mı?
1: O zaman vaktimiz az kalmışken ben müsaadenizle bir 15 dakikamız var. Avrupa'ya da girmişken Avrupa siyasetine dair yaşanan bugün önemli bir gelişmeyle devam edeyim. Almanya'daki seçimler evet. Malum Avrupa'da uzunca bir zamandır aşırı sağın bir yükselişi var.
2: Hocamız çalıştığı için bence sanki oradan başlasak mı?
1: Seve seve şimdi sandık çıkışı anketleri geldi önce. Gelen ilk sonuçlar da bunları doğruladı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarına göre Almanya için Alternatif Partisi yaklaşık %44,5'la sandıktan birinci çıktı.
2: Evet.
1: Bir hükümet kurabilme potansiyeline sahip ancak gelen verilere göre 39 milletvekili çıkarabiliyor sandalyede, bölgesel mecliste. 42 sandalyeye ihtiyacı var. Tek başına hükümet kuramıyor. Diğer partiler onunla hükümet kurmaya yanaşmıyorlar. Ancak bir parti var ki BSW diye aslında sol popülist, sol milliyetçi bir partiden bahsediyoruz. Almanya için alternatifle koalisyon kurmaya sıcak bakan tek parti. Onların da bir 5 milletvekili görünüyor. Yani eğer ikisi bir araya gelirse koalisyonu kurma ihtimalleri oldukça güçlü. Bir de tabii alternatif olarak azınlık hükümeti meselesi var. O olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama burada önemli olan şu, 2013'te kurulduğundan beri bu parti ilk defa bu kadar büyük bir oy aldı bir seçimde ve ilk defa bölgesel de olsa bir hükümet kurma imkanına kavuştu. Ve Berlin'i ciddi şekilde endişelendirdiğini anlıyoruz bu durumu. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım özellikle Almanya'nın geneline ve Avrupa'ya yansımaları bakımından bundan sonra?
0: Evet. Benim yorumum tabii hocalarım da yani teşekkür ederim iltifat ettiniz. Onların yorumları da çok kıymetli. Farklı açıdan bakıyor olabilir. Benim yorumum şöyle. Şimdi yeni dizayn edilen bir Avrupa var. Ve bu Avrupa'da yükselen sağ ön plana konuyor. Şimdi aşırı sağ ne demek? Öncelikle isterseniz birkaç cümleyle bundan bahsedelim. Buyurun. Aşırı sağ 2. Dünya Savaşı'ndan sonra faşizmin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan bir ideoloji. Peki neyi kapsıyor? Faşizmi hatırlayalım. Ulusçuluğu kapsıyor. Hı hı. Kendi ordun, kendi ekonominin, kendi hukuk sistemin, kendi egemenliğin ön planda olacak ve ulusüstü kurumlar, Avrupa Birliği, işte NATO bunların hepsine şüpheyle bakıyor ve bunlardan hoşlanmıyor. Egemenliğin devri olarak görüyor Avrupa Birliği'ni zaten vesaire. Atlantikçiliğe karşı, Amerikancılığa karşı, antikomünist, antisyonist, Yahudileri zaten biliyorsunuz Nazilerden bahsediyoruz, faşizmden bahsediyoruz. Yahudilere karşı da kurulan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi aşırı sağ bu demek. Okey. Peki bu ne zaman vardı? 1970'lerde vardı, 80'lerde vardı. 90'larla birlikte göç söylemi başladı. İşte çok fazla Avrupa göç aldı. 2000 ne zamana geliyoruz? 11 Eylül tarihine geliyoruz. 2000'lerden sonra, 11 Eylül'den sonra artık aşırı sağ söylemini değiştirmeye başladı. Ne yaptı? Atlantikçiliğe evrildi. Ve 2010 yılı çok önemli bir kırılma oldu. 2010 yılına geldiğimizde artık biz aşırı sağın politikalarının değiştiğini görüyoruz. Peki neyi görüyoruz? Artık aşırı sağ yavaş yavaş Amerikancı oluyor. Ondan sonra kapitalist sisteme entegre oluyor ki en büyük düşman kapitalizm diyordu. Dünya ekonomisine entegre, liberalleşiyor. Başka ne oluyor peki? Yahudi lobisiyle birlikte çalışıyor. Antisemitizm söylemini bırakıp antisemitizmle mücadele söylemini yükseltiyor. Peki bundan sonra ne oluyor? 2015 bunun en önemli...
1: Yani yine arkasında bir şekilde İsrail'i görüyor.
0: Kesinlikle. Sonra aşırı sağ ilk etapta 1970'lerde kurulurken ve yükselirken İslam söylemi burada yok. İslam düşmanlığı yok, Müslümanlarla terörün birleştirildiği bir organizasyon yok. Temel kurucu unsur olarak yok. Sonradan düşman kalmıyor. Şimdi holigan bir kitle var. Düşman kim? Siz zaten artık şu haliyle aşırı sağ değilsiniz. Şu anda siz merkez sağsınız ya da muhafazakar liberalsiniz. Liberal entegre, liberal ekonomiye entegre olmuş, muhafazakarlığı savunan bir ideolojiye sahipsiniz. Peki neye karşısınız? Orada hemen Müslüman karşıtı, işte İslamofobi diye tabir ediliyor. Ben çok kullanmıyorum fakat çünkü İslamofobi diye bir şey yoktur. İslam tertemiz, pırıl pırıl bir dindir. Bir takım Müslümanları fevri gösterilerek Müslümanlara karşı cephe alan bir grup vardır. Özellikle ben İslamofobi'nin bilerek yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Yani bu benim tercihim. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Fakat İslam korkusu değil, bir takım Müslümanlar ki zaten o örgütler de Batı tarafından finanse edilen örgütler. Bunun da altını çiziyorum. Dolayısıyla bir takım Müslümanlara karşı güvenlik uyarısıyla birlikte yükselen bir aşırı sağ söylemini görüyoruz. Yani siz ne yapıyorsunuz?

0: merkez sağ bir düşman, kuvvetli bir düşman koyarak aşırı sağ diye post alıyorsunuz. Sonra peki 2015'te ne oluyor? Aşırı sağın Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Le Pen'in partisi. Biliyorsunuz RN'dir Fransa'da. Hı. Ve tabii ki İsveç demokratları burada çok önemlidir. Peki özellikle bu aşırı sağın işte Siyonizm karşıtı, komünizm karşıtı, batıcılık karşıtı ne oluyor? 2015'te önce kız geliyor biliyorsunuz. Marine Le Pen geliyor. Ardından 2015'te kendi partisinden babasını ihraç ediyor. Ve evet, diyor ki bundan sonra biz artık söylemimizi komple değiştirip biz Siyonistlerle birlikte hareket edeceğiz ve düşman olarak da göçmenleri ve Müslümanları alıyoruz. Batı'ya entegreyiz, NATO ile birlikte hareket edeceğiz diyor. Ciddi anlamda finans geliyor.
1: Parti o andan sonra çok ciddi bir rüzgar aldı arkasına gerçekten.
0: %10 oy alırken %42'ye çıktı bakın yıllar içerisinde. Taban nasıl geliyor? Peki bunlar aynı şeyi İsveç demokratları da yapıyor. Sonra İspanya'da Vox Partisi kuruluyor. ÇEGA kuruluyor. Portekiz'de aşırı sağ partiler yeniden kuruluyorlar. Peki bu kurulan partiler hangi söylemle? Sadece Müslüman karşıtı söylemle ve göçmen sarkısı. Hani sen ulusalcıydın, Avrupa Birliği senin hukukuna müdahale ediyor, gıdana müdahale ediyor, ticaretine müdahale. Bunların hepsine susuyorlar. Biz liberal ekonomiye entegreyiz. O zaman sen aşırı sağ değilsin. İdeoloji dersini de ben yaşıyorum üniversitede. Dolayısıyla bu konuda da rahatlıkla konuşabilirim. Hem master hem doktora da sen artık aşırı sağ değilsin. Seni ben artık merkez sağ koymak zorundayım. Çünkü söylemin ulusalcılık değil. Sen artık ulusüstü hareket ediyorsun. Peki parti programları nereden geliyor? 2016 yılında özellikle Donald Trump'ın parti propagandasını, söylemlerini yazan şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İsrail'le birlikte hareket etmeye başlıyorlar ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu şirkette diyor ki siz bu partilerle teker teker konuşacaksınız ve bu partilerin parti propagandalarını da siz yapacaksınız. Amerika'yı büyük yapma söyleminin aynısı İtalya'yı büyük yapma, Portekiz'i büyük yapma, İspanya'yı büyük yapma söylemiyle nereye ihraç ediliyor? Avrupa'ya. Finans nereden geliyor? Yine İsrail kökenli bu şirketlerden. Özellikle bir aile var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onlar ciddi anlamda finanse ediyorlar. Ve Donald Trump'ın politikalarını yapan siyasi organizasyon Avrupa'daki aşırı sağ partilerinde politikalarını organize ediyor.
2: Anderson ailesi.
0: Merkel ailesi. Şimdi evet, biz burada neyi görüyoruz? Biz burada aşırı sağın yükseldiğini görmüyoruz. Biz,
1: yükseltildiğini görüyoruz.
0: Biz burada Amerika ve İsrail kanadı ile oluşturulan yeni bir siyasi düzenin Avrupa'da yükseltildiğini görüyoruz. Ve bu aşırı sağ değil, bu merkez sağın ciddi bir düşmanla kuvvetlendirilmiş hali. Politikalarda dışarıdan geliyor, oylarda fırlıyor. Hani biz, ben de tabii epey bu konuda yazıyorum, çiziyorum. Aşırı sağ diye ifade ediyorum fakat değil. Bu partilere baktığımızda da tamamen artık İsrail'le hareket eden partiler olduğunu görüyoruz. Peki, özellikle AfD'den bahsederken biz neyi söyleyebiliriz? Bütün dünya bugün bunu konuşuyor. LGBT karşıtı, aileyi savunuyor. Başka neyi savunuyor? İşte pek çok değeri savunuyor fakat kendisi zaten cinsel tercihi belli. Göçmenlere karşı ciddi söylem üretiyor. İktidara gelirsek çok ciddi anlamda göçmenleri geri göndereceklerinden bahsediyor. Kendi birlikte yaşadığı insan zaten göçmen, Sri Lanka kökenli bir kadınla yaşıyor. İşte aile, geleneksel aileyi savunuyor. Fakat kendisi işte iki tane çocuk büyütüyor vesaire. Peki söylemle hareketin farklı olduğu bir durumda siz bu partinin bu kadar yükseldiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Tabii ki burada farklı bir plandan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'da aşırı sağın yükselişi sadece bağımsız bir hareket olarak değerlendirilmemeli. Amerika ile birlikte değerlendirilmeli. Şimdi aşırı sağ dediğinizde Avrupa Parlamentosu'na bakmak gerekiyor. Patriot grubu burada en önemli gruptur. Üç grupla asıl temsil edilir. Patriot grubu işte Le Pen'in olduğu, Vox'un olduğu gruptur ve bu grup toplantı yaptıklarında biliyorsunuz geçen sene çok önemli bir toplantı yaptılar Madrid'de. Milei geldi Arjantin başkanı. Elon Musk biliyorsunuz katıldı. Evet. Netanyahu'nun ekibi geldi gözlemci olarak. Daha sonra bu Patriot grubu nereye gitti? Kudüs'e gittiler. Netanyahu ile görüştüler ve onlara sadakatini belirttiler. Ve Gazze olaylarında özellikle Netanyahu'nun hep yanında olduklarını söylediler. Özellikle burada Vox Partisi çok önemliydi. İspanya'da bugün hep İspanya konuşuluyor. Neden? Bir tarafta Pedro Sanchez, diğer tarafta da aşırı sağ vardı. Yani sağ ve solun karşılaştığı bir durumda sol Gazze'ye insan haklarına önem verirken sağın ciddi anlamda Netanyahu politikalarını desteklediğini gördük ve Vox hep şunu söyledi: ben iktidara gelirsem İsrail'e ticaret en üst noktaya gelecek ve Müslümanları Reconquista'nın olduğu zamanki olduğu gibi geri göndereceğiz söylemi vardı. Dolayısıyla Avrupa'da sağ kolektif şekilde ilerleyen, İsrail destekli ve Amerika destekli bir yapıdır, bunu söylemek mümkün. Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum. Uzun oldu
2: ağzınıza
0: biraz ama.
2: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Tabii ben
2: çok
1: de bir şey ekleyeyim müsaadenizle, yani kendi yorumlarımda bahsedeyim. Buyurun. Yani şimdi aşırı sağ, şimdi İsrail'in desteklediği bir aşırı sağdan bahsediyoruz ama geçmişte bunun sonuçlarının işte İsrail'in en büyük mağduriyet politikasını hala yürütmekte olduğu, Yahudi soykırımına kadar uzandığını görüyoruz. Weimar Cumhuriyeti zamanında başta görmezden gelinen aşırı sağ, daha sonra eylemleri normalleşmeye başlayan bir aşırı sağ, sonra güçlenmeye başlayan bir aşırı sağın sonunda iktidara gelen kişi, yaptıkları ve sonuçları. Yani günümüzde İsrail'in eliyle yükseltilen bir aşırı sağın ilerleyen yıllarda tekrar aynı tehlikeleri doğurmayacağını garantisini kim verebilir? Bu Avrupa içinde başka konularda karmaşalar, karışıklıklar olabilir. Bu sefer Müslümanlara yönelik başka bir yaşanabilecek sıkıntı olabilir. Belki de durum değişir. Tekrar Yahudilere karşı yaşanacak, alınacak bir cephe olabilir. Pek çok yere yönelebilir tabii ki.
2: Şimdi AfD'nin Çağrı Bey, özellikle Almanya için de, ben de Berlin doğumluyum. Oradan da çok fazla haberleri alıyoruz. Ve göçmenlerin, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi, ciddi manada endişeleri, kaygıları yükselmiş vaziyette. Evet. Çünkü söylemler çok sert. Özellikle propaganda zamanında, yani seçim propagandası zamanında söylenenler ve yerel basında özellikle konuşulanlar, ki Almanya açısından baktığımızda göçmen karşıtlığının çok büyük bedeller ödettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ve ilk nasyonel cinayet de mesela Berlin'de benim kuzenim vefat etti. Kuzenimi öldürdüler, Mete Ekşi. Bu anlamda bu konuları ben çocukluğumdan beri, amin sağ olun, çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Solingen'de, her yerde, yani özellikle göçmen karşıtlığının ölüme varacak şekilde bir eyleme dönüştürüldü. Almanya gerçeği var. Aynı şekilde aslında bakarsanız Fransa'da da göçmen karşıtlığıyla ilgili olarak orada göçmenlerin biraz daha reaksiyonel hareketlerinin özellikle gündemde olduğu zamanlarda yaşadık ki bunlara yine Avrupa'nın gebe olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman aşırı milliyetçi işte söylemler, değil mi hocam, güçlenir, toplumsal reaksiyonun da arttığını görürüz. Şimdi biz özellikle
1: sokaklarda tabii huzursuzluk,
2: tabii, sokak hareketleri ve aynı zamanda yani siyasi eylemler ne kadar sertleşirse toplumsal reaksiyon da o kadar sert karşılık veriyor. Çünkü göçmenlerin yıllardır edindikleri özellikle orada hem çalışma gücü, iş gücü ama aynı zamanda sosyal temsil gücünü de göz önünde bulundurmamız lazım. Yani nesillerin de kendini ifade etme ve orada o diasporanın da hangi ülkelerden geldiyse bir yerleşikliği söz konusu. Şunu da söyleyelim, bakın bu aşırı sağın Almanya'da, Fransa'da ya da işte Avusturya'da da aslında bakarsanız hani baktığımızda bir domino etkisiyle geldiğini görüyoruz. Peki evet, şunu da soralım. Bir zaten Avrupa'nın bir savunma ortaklığı, bir Avrupa ordusunu kurulamama sebebi de bu baktığınızda. Yani bir Avrupa ordusu oluşabilir mi sorusu soruyorduk. Hani güvenlik mimarisinin yeniden teşekkül etmesi konuları konuşulurken. Fransa neden bu kadar rahatsız? Almanya'nın yine kendini 2. Dünya Savaşı'nda nasıl bir tekrar yeniden küllerinden doğan, değil mi?
1: Evet.
2: Bir nosyonla ortaya çıktı Almanya. Tekrar bir bu şekilde bir Almanya'nın tekrar küllerinden doğması, bir Anka Almanya'sı çıkar mı tekrar? Bunun bir korkusu var. Yani öğrenilmiş bir korku bu.
1: Peki şunu
2: test edilmiş
1: olarak,
2: bir korku.
1: Müsaadenizle şimdi çok da az bir vaktimiz kaldı. Birkaç cümleyle alayım sadece. Bundan sonra Almanya'da bu seçim sonuçlarından hareketle ülke genelinde bazı huzursuzluklar yaşanmasını bekler misiniz? Çok kısaca anlayayım.
2: Tabii ki bekleriz. Ama bunun bu hükümeti kurmayla alakalı olarak işletilen mekanizmanın nasıl gelişeceğiyle alakalı bir durum olacak. Yani neye evrileceğini, bu hükümetin kurulup kurulmayacağı, desteklerin beklenildiği ölçüde verilip verilmeyeceğiyle ilgili olacak. Anladım. Bir de Avrupa Parlamentosu ile alakalı olarak Sayın Hocam'ın da bahsettiği o ağırlıklar Avrupa'nın genel doktrinlerinin izinlerini ne kadar takip edecek? Bu da anladım. Önümüzdeki haftalarda daha net belli olacak.
1: Takip edeceğiz, göreceğiz.
2: Daha çok erken.
3: Tabii burada İslamofobi meselesinde şöyle bir şey de var. Fobi dediğimiz şey rasyonel bir korkudan bahsediyoruz. Bir nesneye, bir hayvana veya bir sosyal bir şeye karşı. Burada bir İslamofobi dediğimizde aslında bu irrasyonel bir korkuymuş gibi geçiştiriliyor. Halbuki anti-İslam, yani İslam karşıtlığı aslında kullanılması gereken mesele. Çünkü bu bilinçli kurgulanmış bir şeyden bahsediyoruz.
1: Biz de kendi adımıza, algıyı kendi haberlerimizi özellikle bu tabiri kullanmaya özen gösteriyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda bir araya gelmek umuduyla diyelim.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: son derece gerekiyor. İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Yani çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380.

0: 80 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Oh. Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzellik

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Efendim bir kez daha gururun adı oldular. Filenin sultanları 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Kupaya uzandı. İstanbul'da oynanan nefes kesen finalden zaferle ayrılan filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalya

0: 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde halk sandık başındaydı. Aşırı sağcı parti ülkede ilk kez bölgesel hükümet kurabilir. İlk sonuçlar da buna işaret ediyor. Yaklaşık 2 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 9'da açılan sandıklar 19'da oy verme işlemine kapandı. Sandık çıkışı anketleri Almanya için Alternatif Partisi'nin oyların %44'ünü almış olabileceğini gösteriyor. Sayımdan ilk sonuçların ise kısa sürede gelmesi bekleniyor. Son anketlere göre AfD %41 oy oranıyla açık ara birinci sırada yer alıyor. Mevcut başbakanın partisi Hristiyan Demokrat Birlik %23'te kalmıştı. Sol Parti %11,5, Sosyal Demokrat Parti %8,5 ve Yeşiller %6 oranında oya sahipti. Şu anda AfD için mutlak çoğunluk görünmüyor. Tahminler doğrultusunda AfD 39 sandalye elde etti. Mutlak çoğunluk için ise 42 sandalye gerekiyor. Buna karşılık AfD, Almanya'da bir eyalet hükümetine liderlik edecek ilk aşırı sağ parti olma yolunda ilerliyor. Uzmanlar bu sonucun sadece eyalet siyasetini değil, Almanya'daki federal dengeyi, Avrupa Birliği'nin geleceğinin de derinden etkileyeceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın İç İstihbarat Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD'nin bu denli güçlenmesi ise endişe yaratıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Jared Kushner'le iki tur görüşme yaptı. Ardından Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin de katıldığı üçüncü tur görüşmeye geçildi. Sonrasında Zelenski, Witkoff ve Kushner'ın basın toplantısında bir araya geldi. Zelenski, geçen yıla göre daha güçlü olduklarını söyledi. Savaşın bu kışta devam edebileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı son günlerde Ukrayna'ya yoğunlaşan saldırılara değindi. Bunun seçimler yaklaşırken Putin'in uyguladığı bir taktik olduğunu söyledi. 20 Eylül'de Rusya'da yasama seçimleri yapılacak. Buna karşılık vereceklerini de belirtti. Zelenski, ABD'nin yeni temaslar sonunda Eylül ayında önemli gelişmeler yaşanabileceğini söylüyordu. Fakat savaşın bu kışta sürmesini beklediğini açıkladı. Buna karşılık geçen yıla göre daha güçlü olduklarını belirtti. Askeri açıdan güçlenmenin diplomaside şansı artırdığını ifade etti. Witkoff ise Moskova'da büyük bir ilerleme kaydettik dedi. Yeni fikirler duyduklarını belirtti. Bunlarla Kiev'e geldiklerini söyledi. Witkoff, Zelenski'nin de bahsettiği üçlü toplantının yakın zamanda ilan edilmesini umuyor. Witkoff, iki tarafında bazı konularda uzlaşmaya gidip fikir ayrılıklarını daraltmaları gerektiğini dile getirdi. Buraya gelmek için malzememiz olduğunu düşünüyorum ifadesine kullandı. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Firari Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki Gülistan Doku cinayetine ilişkin FBI ajanları tarafından iki gün boyunca sorgulandı. Ardından Altaş'ın FBI ifadesi Türkiye'ye gönderildi. 34 sayfalık ifade tutanağının en dikkat çekici kısmı ise FBI ajanlarının Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna verdiği yanıttı. Altaş soruya evet yanıtını verdi. Ardından neden inanıyorsun diye soruldu. Altaş ise cinayeti gördüğünü söyledi. Altaş'ın verdiği bu ifade soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı iki gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde

0: vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş, cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. "Kameraları kontrol etmek için geri döndük" dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Dokun'un akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Arafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas, kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin

0: Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, 2 haftalık bir ara vermiştik. Sonra bir gelmiştik. Sonra dedik ki biz muazzam bir giriş yapalım. Kiminle yapalım? Sanatçı, ressam, sanatçı. O ayrıntıda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen. Bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Bu arada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim. Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Ben her zaman bir ışık vardı. O ışığa doğru yürümesini bildim. Bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de bu benim bu kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman Araf'ta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç Araf'ta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Çünkü Araf'ta olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hoyratlık bizi Araf'ta bırakır. Yalan söylemek bizi Araf'ta bırakır. Yanlış işler bizi Araf'ta bırakır. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz Araf'ta değiliz. Araf'ta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir Araf'ta olan.
0: Böyle diye anladım. Böyle bir evet. Diyorsunuz. Peki o arada nerede kalmadım?
1: Benim kalmadı
0: hiç. Olmadı. Bir ışığa doğru gittik
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albayış. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
1: Özenmedim, özenemedim.
0: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları. Ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
1: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
0: Nerede?
1: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Tamam. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklinde şuydu. Berbere gittim. Berber dedi ki, neden saçın çok olmuş? 2 kat para istedi. Ben 2 kat parayı bekledim. 3 kat oldu. 4 kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de, sevildi de.
0: Yani onu itiraz ettik berbere.
1: Tabii berber yüzünden oldu yani.
0: Orada bir diyalekt olmuş.
1: Evet, o benim tarzımı oluşturdu. Berberim.
0: Ben mesela şöyle görüyorum baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü.
1: Demek isterdim. Değil. Ne? Dedim ki yani
0: niye mi?
1: İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı. Başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler mesela muz iklimi vardı, domates iklimi vardı. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi domatesin hiç ummadığın yerde birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
0: Siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da.
1: Tabii. Yani O yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Domates ve sevilirler de. Sevilirler de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
0: Şimdi bu rençber çocuğuyum dediniz.
1: Evet.
0: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
1: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir.

0: Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
1: Çok güzel.
0: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
1: Yani bunu dramatize etmediniz.
0: Etmiyorum, yani. Etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
1: Melodram bir hikayesi.
0: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip ona, 10-15-20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın tadıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek
1: çok güzel.
0: Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
1: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
0: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
1: çok iyi. Çok
0: hep
1: iyi.
0: Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
1: Evet.
0: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
1: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
0: hissediyorum
1: Türkiye'de
0: böyle.
1: Türkiye'de bir numara ressamım diyorsunuz.
0: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar? Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir. Oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Ben öndeyim. Çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte, yaklaştım ona, ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor, bir şey çiziyor, geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa, yani birileriyle savaşmıyorsanız, ışığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyarak tan da bir yere gidiyorsanız doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
1: Şimdi şöyle kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bir rençber çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana bir şekilde ben fırçamı ben attım.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
0: Evet.
1: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle 1-2 yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladık değil mi?
0: Evet, 3 yıl.
1: Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi sizi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkili gibi. Sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
0: Çok akademik bir konuşma. Kimseye bir şey katmıyor.
1: Şimdi buradan nereye geleceğim?
0: Halkın bilgisiyle konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
1: Harikasınız.
0: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
1: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Mesela Batı'ya özenen değil mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren ve kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu. Yani böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu ressamısınız siz.
0: Evet.
1: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
0: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehir'i değildir.
1: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
0: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'i. Arasında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları

0: o kültürü asla 16 ülkede başlamış, dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri daha yok. Hı hı. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve o, ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şemsi Yastıman'ı vardı. Arif Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün... Rahmi Pehlivan'ıydı benim hocam. Hı hı. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. Hı hı. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde... İnsan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrim yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. Hmm. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir. Kuraldır. Tabii tabii. Hmm. Mesela ben Amerika'da kek yaptım. Komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle. Ne biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer. Bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
1: Nezaket ve zarafet.
0: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu. Bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Hı. Kadınıyla erkeğin de ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir yaratılışla ilgidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey, benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki. Benim var, beni dövdü diyor. Tamam bak. Hı. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Hı. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim. Buradaki olay şu.
1: Şiddete karşıyız.
0: Şiddete karşıyız.
1: Kabul etmiyoruz.
0: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları, daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'nınki öyledir. Hmm. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusça daha eskidir tabii ki. Amerika'nınki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Hmm. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardı. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Hı hı. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde ben dedim ki bizim sayemizde üretiyoruz. Nasıl yani sizin sayenizde üretiyoruz dediklerinde ben dedim ki tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Hı hı. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Biz para, siz de üretseydiniz, biz de üretseydik, biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı. Biz satın aldık. Hani yurt dışına daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerine görmek mümkündür.
1: Çünkü ben şunu görüyorum. Sizin de aslında o atölyeniz, hani o tekke gibi olan atölyeniz.
0: Tekke gibi.
1: Evet, boyalı tekke. Gerçekten çok çok herkese ağırlıyorsunuz. Orada herkese, evet. Her muhtaca yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otorite de şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu.
0: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Hı. Yani doktora gidiyorum. Beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyeyim diye.
1: Allah korusun ya.
0: Ben 5 adam kadar çalıştım. Hı hı. İstanbul'un meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var, sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük, yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun. Hı, ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun. İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
1: geldiler.
0: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum. İşte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve üçü geldiklerini benim 20 yıllık akademik eğitimi ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum toplamda 20 yıl diye. O akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca. Mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düşürdüm. Bunu yaptığım için de yani batıdan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki benim yine öğrenci gönderin burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
1: Niye hocam?
0: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane, toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar benim üzerimden, resim atölyesi ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok
1: siz başka da bir şey yaptınız hocam, hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
0: evet,
1: geleceğiz.
0: Anatomi ve görme üzerine, resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine, sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz, duvar asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince her şeyin resim yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncağın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum.
1: Şey.
0: Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
1: Tabii.
0: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips görmek mümkünse. Bu elips.
1: Görüyoruz.
0: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipsidir. Bunlara her dokunduğumuzda bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl kara kalem çizene kadar herhangi bir şekilde yine bak bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır.
1: Ya
0: ben bunu öğretiyorum.
1: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz çizmek, resim.
0: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
1: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
0: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim, yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form, işte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı, bakın. İşte yüzümüz var, işte sizin yüzünüz size ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz bak kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor. Ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şeyi ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz. Çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem. Mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet. Mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış Mısır heykeli evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Haşlanmış. Ben onu yazları sarı yapıyorum. Yani kışları
1: şöyle,
0: yeşil yapıyordum.
1: Yani çocukluğumuzda evet, öyle mısırlar evet, öyleydi evet, haşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu Mısır'la ilgili çok konuşuldu. Hatta evet. Bir tanesi böyle çok ekranlarda olan bir programcı da dedi ki bu enginlerin de burada ne işi var dedi. Şöyle Mısır'ımız
0: evet, gelsin. Mısır'ı.
1: Efendim. Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da

0: Çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda, mesela kaç yılında yaptınız?
1: 30 yıl olmuştur.
0: 30 yıl oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
1: dedim, itibaren... Dedim 3 yıldır sokaktayım, 3 yıldır. 3 yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölyem vardı. Orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o mısırı oraya yaptığımızda, orada mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binaları var. İşte ben isterdim ki benim mısır heykelim olmasın orada. Yine mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
0: Sanki böyle bir şey oluyor. Sanki böyle bir poetist bir duruşla onu yapmışsınız gibi geldi bana. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu mısır heykeli?
1: O zamanki belediye.
0: Neyse şimdi Ali Bey köyündeki izleyicilerimiz de bizi izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmiş ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz geç oldu.
1: Ben şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücuduna başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nüder bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için heykeltıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap. Hoca oraya bir elma yap. Ben de ev geçindiriyorum tabii.
0: Yani, o zamanlar bundan 30 yıl önce.
1: 30 yıl önce çocuğum var. İşte o zaman 30 yıl önce çocuğum vardı benim. Şu an en büyük çocuğum 32 yaşında.
0: Maşallah.
1: Çocuğum vardı. İşte ben ne yapıyordum? Belediye ne derse ben onu yapıyordum. Ekmek parası çünkü.
0: Anladım.
1: Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamayacağını meczup duruma düştüler. Tamam mı? Böyle hani resim yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Yani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak, kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
0: Anladım.
1: Böyle bir şey var.
0: Şu hocam, mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı, halk en azından bunu, mısırı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
1: Yok demedim.
0: Demediniz.
1: Yok. Şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyden çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli, mısır heykelini bu hafta Amerika'dan 2 tane gazeteci geldi.
0: Çektiler. Bu hafta?
1: Evet, bu hafta. Benim Instagram'dan bakabilirler. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. 2 üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde heykel sanatı Türkiye'de neden mısıra indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması, yani vasat bir mesela işte diyorum, Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken bir mısır da tüm dünyaya referans olabiliyor.
0: Çok güzel.
1: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya, siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanattır. Böyledir yani.
0: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
1: Evet.
0: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
1: Hüseyin Bürge var belediye başkanımız.
0: Buradan çok sevgiler, ben de çok
1: sevgilerim. Biz de buradan kendine çok sevgilerimi iletiyorum.
0: Gerçekten
1: çok sevdiğim bir insandır.
0: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin çarşamba gitsin diyorlar.
1: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım, hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca dedi, oraya yaptığın heykelin dedi, 3 katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yakmıyor, yukarı akıyordu. Benim havuz yukarı akıyordu.
0: Şöyle yukarı.
1: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü dedi, buna dedi şey gelsin dedi. İşte pazartesi günü demişim şey dedi buna. Hoca dedi buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur, kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım dedim, kuşlar hangi gün gelsin dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin dedi. Ben gittim tabii hani bilimsel baktığım için işte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şeker döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte bura her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuza, havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki hoca dedi, bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki cumartesi günü gönder dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela, tamam gelmesinler diye.
0: Hocam
1: belediye dökmüşken birkaç havuza daha döktüm.
0: Tamam, tavus
1: çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
0: Bu ayrı.
1: O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim hani köpükler havaya uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki ya ne yapıyorsa havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
0: Oraya gizliden dökünce bunlar sizden sonra mı köpür? Size mi köpürüyorlar?
1: Tabii.
0: Çok iyi.
1: Güzel yani.
0: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
1: Evet. Kuşlara gel
0: aslında
1: git demiştim.
0: Aslında bu bilimsel bir size özel bir
1: bana
0: bir şeyle. Bana
1: bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya bak dediler, çağırdı kuşları, şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
0: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
1: Şöyle söyleyeyim. Bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım. Ama ressam kafam vardı. Böyle ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedavi götüreceğim aylık. Neden sordunuz bunu? Şimdi neyse. Ondan sonra
0: hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece
1: neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
0: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeye çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya, insanız. Örtmeye çalıştıklarımız. Belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin öyleydi yani. Misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
1: Evet.
0: İşte galiba ben oraya girdim. Oradan çıkıyorum.
1: Evet, çıkalım.
0: Lütfen bağışlayın.
1: Ne demek?
0: Hakkınızı helal edin. Şimdi oradan çıktık. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
1: Evet.
0: Her mesleği yaparak değil mi?
1: Evet.
0: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
1: Aile olmak. Sorumluluk. Büyük bir sorumluluk.
0: Şöyle şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan. Ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
1: Evet.
0: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle. Ve işte hor görülen,
1: evet.
0: Bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var? Zümre var, zümre.
1: Evet. Şimdi korku değil de hani Biz eskiden kocasından korkuyorduk, karısından korkuyorduk, babasından korkuyorduk, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik.

0: korkuya değil de sevgiye. Biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılı ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyorum elini öpüyorum, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
1: Neden
0: benim,
1: böyle bir şey?
0: Benim çocuklarımı, o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya. 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benimki kızım var. Onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım, ben sizi okuttum. Zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın. Kızım için söylüyorum bunu. Bakın. Oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip, hani Allah için vermek diye bir şey var ya. Birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle düşünüyorum. Yok. Nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim, bakın. Bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman, çocuğuyla ayrılıp gelmişse, burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları yoksa diyorum, bakın. İmkanları yoksa. O öyle bir durumdadır ki, değil onun kocasının ayrıldığı kocası, belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et, yemeğe kalktınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değil de erkek.
0: Zaten
1: hata
0: onu göze almıştır. Kadınları kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fiziki olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu 3 varsa erkek evlensin, kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımız çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımızı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkekler dedir.
1: Ağır oldu bu hocam.
0: Ağır olsa bile bir erkek 3 şeyin tamamlasın, ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek, mesela niye kadın erkek olarak konuşuyoruz, mesela insan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak, işte gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel, iki entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
0: Bir tane bile entelektüel felsefe varsa evde, bak eşin erkek anlamında.
1: Vesvese mi?
0: Erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime. Evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünceye sahip olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa yoldaki...

0: çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Hı. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
1: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
0: Her sorduğun soruya başka bir cevap veriyorum.
1: Bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
0: Her
1: bakış...
0: soruya başka bir cevap veriyorum yani. Harika. Onaylanıyorum diye.
1: Estağfurullah. Ne demek ben haddim değil hocam. Siz gayet de güzel gidiyorsunuz. Peki şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara sizi üzecek şeylere girmiyorum. Evet. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
0: Çok bak, tesadüf şey oldu ya böyle.
1: Ben oraya takıldım biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin bak. Orada kesinlikle bilinçli bir şey değildi gerçekten.
0: Sonra gittim muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Hı-hı. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
1: Sonra insanlar size
0: orada çok muavinlik sevmişler. Yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki. Hı-hı. Çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal mavi 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya'ya mı gitmiş ki? Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman. Yani gidip
1: Malatya'dır.
0: Malatya. Yani gelince, 10 saat yani Malatya'ya gidiyor. Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
1: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
0: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim eksikliğim
1: olan. Çok eğlenceli bir.
0: Çok eğlenceliyimdir. Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
1: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için mesela normalde ne derler işte böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir mukallit hani böyle
0: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye özendiğim kişi vardır diye.
1: Evet vardı ve öyle konuşur mesela evet. İşte bunu bir aksandan işte evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı evet. Bir şeyin de evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün işte o gün en ünlü Enkırman'a gittim.
1: Dedim burada ki, kalalım mı? Çok evet. Güzel. En tamam. Ünlü Enkırman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama tamam. Küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam. Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama önce kısa bir ara sonra inşallah buradayız.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Ahlak'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
1: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
0: Çok ünlü değil mi bir sunucuyla karşılaştık.
1: Anchorman. Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli. Çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o anchorman benim ünlü bir anchorman. Dedi ki yok dedi böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
0: Çok güzel bu sahil olmalı zaten. Yani.
1: Ben iyice üstüne basa basa o zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum bu ara.
0: Şimdi onu
1: sonra

0: Bıraktım, haline bıraktım yani şu an. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
1: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı?
0: Şöyle, akademik seminerler,

0: benim bu şivemle.
1: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resimle ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
0: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya, bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten, ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tablolarımın ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
1: Niye?
0: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle, yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, araba aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum ve para peşinde olmadığım için düşünsenize, tablo satacağım. Götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da bile teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan. Yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani. Her şeye hazırım. Korkmak beni zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşine koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak, bu kadar. Diğerleri teferruat.
1: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz, ilk neyi çizerdiniz?
0: Zaten biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
1: İşte mesela şu anda bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
0: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
1: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
0: Ben bu işe öyle başlamıştım.
1: Çok özür dilerim hocam. Onu
0: para resmi yapmıştım.
1: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
0: Evet.
1: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok yani, bu bir takas usulünden artık gerçekten görünebilir, daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmini sizden istediler yani, sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı
0: resmi.
1: Bizim algıladığımız dışında.
0: Paranın resmini çizdim, resim çizerdim, resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi, mesela zaten Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çince'yi. Bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematikle dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum.

0: resimden sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
1: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden.
0: Yok, ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu, bu benim bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Hani benim özelliğimdir bu aynı zamanda.
1: Ama ilmi sima denilen bir
0: yok,
1: sima
0: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup olduğu. Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili, korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarına yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
1: Tek misiniz Türkiye'de bu anlamda?
0: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynaklar soru sordu. Ben resmi kaynaklara resmi cevaplar verdim bununla ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
1: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
0: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim, ben senim. Sen bensin. Herkes birbirinin tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı, utanma ifadesi aynı, mahcup olma ifadesi kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti Hak'tan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
1: Evet. Çok iyi. Peki, kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya, kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
0: Ben birkaç kere meşhur olmuştum, çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
1: Nerede? Ne zaman?
0: Söylemeyeyim, eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanların gelip bana temas etmesi, hani bir şaklabanla görüşüyormuş gibi yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insanın bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
1: Yok hocam, estağfurullah.
0: Ondan sonra, ama böyle inandıkları için,
1: ya üst düzey
0: ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
1: Harikasınız.
0: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatla Müktesebe'yi anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması, benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, İşte biri bana diyor ki, aa ben sizi çok seviyorum falan dediğim, ben utanıyorum. Ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum. İşte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
1: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir. Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç. Ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş. Şey biliyor musun? Adam da at abi anahtar dediği halde. Bakın. Ben o değilim. Ben benim. Abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemle görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
0: Evet.
1: Onun dışındaki bir dünyanızda.
0: Herkes
1: korkacak.
0: Aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Değil mi? Mesela. Mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan, değil mi? Birçok müşteriniz de vardı tabiri caizse. Bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
0: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar

0: İşte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işareti olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela mutlaka onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
1: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
0: Öyle mi?
1: Hiç, bir daha hiç kimseye tablo vermedim. Yani
0: onu
1: sadece
0: konuşacağız.
1: Ona evet.
0: Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar yani? Neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok dokunuşuldu. Evet, güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
1: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için orada bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşyanın işte dünyaya ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki bunun kalbine çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, Esra deyin. Bütün duvarların Esra dediğini duyarsınız. Bakın, eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız. Ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler hani o aciz ve fakir o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini örtsen karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
0: Tabii, öyle mi?
1: Tabii bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Bunların hepsi yüklerdir. Yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir. Bugün eğlendiklerimizdir. Yarına Allah kerim. Yarını düşünmeyin. Bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili? Nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Ve nasıl bir tat alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin. Ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle kuçular vardır, götürük götürük gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
0: Allah muhafaza.
1: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken İnsan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, var ettikleriyle bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
0: İnsan kötü oluyor o zaman.
1: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
0: Kötü insan kimdir peki?
1: Kötü insanın artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
0: Hayır mesela şöyle tamam onlar.
1: Bunlar
0: tamam,
1: bizim kötü ediyor. Bunları yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğru yürüyorum, karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Ha orada kaza oluyormuş. Bir trafik ışığı koyarız oraya. Ben bazen kötü insanların iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün iyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır.
0: Evet. Evet, doğru. Peki, şimdi Orhan Hocam, şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz. Evet. Burnu yokmuş resmin.
1: Resmi şöyle anlatayım ben size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım, en iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle, hani ressam benliğinde kullanayım. Diyorum ki, benim daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım, çok okudum, çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde, ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya.
0: Evet.
1: O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi 100 bin avroya sattım o günün parasıyla ve ödül aldım o resimden.
0: Harika.
1: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum yüzüm gözüm iyi değil falan filan diye sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyum yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
0: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
1: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun öğrencisi de kung fu dersi aldı.
0: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli şöyle, fırça atmak
1: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
0: Dövülmemek?
1: Dövülmemek.
0: Çocukken mi hocam?
1: Yok. Şu an bile yani.
0: Niye?
1: Şu an bile.
0: Yani öyle bir estağfurullah. Çünkü kimse ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
1: ressam
0: şey?
1: Ressam ve heykeltıraş olunca insanlar şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içine tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
0: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
1: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi, hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır, o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aslında, hangi teknolojinin peşine koşuyorsan, evreni, bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
0: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
1: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi, biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
0: Niye? Nasıl?
1: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın, yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak, 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerden.
0: Tavsiye ediyorsun.
1: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturuyorum. İnsanım ben.
0: Anladım.
1: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak, bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
0: Şu anda
1: her şey uzadı. Daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyideyiz. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
0: Bir dakika.
1: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyor, tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
0: Ama mesela tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
1: Tansiyon olduğunu bilmiyoruz. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti var. Teknoloji arttı, anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
0: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
1: 30 yıl oldu.
0: Hayır, şöyle 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre, yani bu
1: İstanbul'da? O özlediğim yerde, o 14 yıl yaşadığımız özde, kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlememi sağladı. Gözlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
0: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
1: Hepsinin kökeninde o vardır.
0: Var.
1: İnsan eğitirsen başka bir insan, hani başka bir, mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize, ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım, içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim, götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
0: Çünkü içine 10,
1: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun.
0: Buradan evet.
1: Vermedim yani. Bilgi. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
0: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında? 6 yaşındadınız. Resme başladınız.
1: Ben tabii yani
0: 6 yaşında resme başladınız.
1: Ben çocukken oynadım çamurları, 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. Bak, o küçük küçük çamur parçalarını oynadığımda.
0: Tamam.
1: Ben şunu gördüm. Her insanın iklimi, oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim, yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
0: Kim?
1: Rahmi Pehlivan'dı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivan'ın caddesi var şu an. Ve orada Rahmi Pehlivan'ın evinin sokağında benim sokağım var. evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyorum. Yani

0: yiyip içiyordum. Yani onunla birlikteydim bak, düşünebiliyor musunuz? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yaptı.
1: Özlüyor musunuz o zamanlar hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemiyorum. Benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş,
1: ilginç.
0: Geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani o günü, yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. O çocuk onu yine yaşardı. Ben gidip o zorluğa katlanmam. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var, o benim ya. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnuzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş, oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal var bizim hastane doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki, oğlum neden güldün dedi. Dedim ki, anne dedim, ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani, değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özünde konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettirir
0: ben
1: ya
0: şöyle,
1: karşıdakine.
0: Gözlemlemem benim çok iyidir. Mesela benim gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığımın psikiyatre gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum. Elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu.
1: Allah Allah.
0: Böyle şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse hani Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah Allah evet, hocam. Evet. Ne yaptınız
0: görmek,
1: ya?
0: Görmek. Bende görmek çok ileri.
1: Ne oldu?
0: Hani bu görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı. Evet. Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimize indirirsek
0: kötü bir
1: gerçek
0: şey.
1: Olmadığını
0: kötü bir şey. Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğim, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne bakıyorum.
1: Kırıcı bir şey ya.
0: Yok. Mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum. Olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii kesin görüyorum. Yani, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep böyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha
0: görmek,
1: mantıklı.
0: Görmek. Yüzümüzde yani yazıyor. Zahirdeki... Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz ya. Neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm.

0: Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren sürekli adam öldüren. İş alıyorum, öldürüyorum, gidiyorum, yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydi. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbeli kadar dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oluyor. Yani bu delilikmiş gibi, saçmamış gibi geliyor ama bu resim bilgisidir.
1: Yani İnsan bence de yüzünde sanki,
0: kim hocam, olduğu yazıyor.
1: Bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında eğer yalanları ağzında bir ben onu çiz desem bana mesela tablo haline getir. Yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim. Katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsun.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyorsun. Yani o orada bir sıkıntı yok. Yani hani bu bir tahmini falan değil. O odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok. Öngörü dedi.
0: Ben bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum işte. Ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında yani gözüm içine 1,5 ay çalıştığım bir gözüm içine 1,5 ay çalıştığım bilirim. Yani anlam ve ifadeyi ayırabilmek için.
1: Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi siz öyle?
0: Mesela yeni bir öğrencim var işte kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı aslında kırmızı değil mavi ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor. Gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de görmek mümkündür. Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun görebilirsin.
1: Mesela göreni gördüğünü yok etmek. Görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan karşılaşmışsan görmemeye çalışır. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olmasını istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zaman da elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara. Düşünebiliyor musun? 3 günde, 2 günde verebiliyorum. Bakın. Yani çok basitçe verebiliyorum.
1: İnsanların abartması.
0: Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinden var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanlar.
0: Evet,
1: çocukları.
0: Evet. Saat süre yok. İşte hocam diyor evde yemek kalmamışlar. Evde ekmek kalmamış. Evde zeytin kalmamış. Evi zannediyor orayı tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim. Hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ettiniz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Başka Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum bilmiyorum. Şu anda tamamıyla atıyorum.
0: Neyi değişti mi?
1: Şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani sizin kendinize şahsınıza müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız, ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. işte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki, ağladı, annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın, bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın, hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi şimdi gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, karısını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese, yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağduyusu var. Sağduyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak bu otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Ben fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte,
1: fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Ha, hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla, yol da fazla. Bana göre fazla ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başında. Hemen evet. Size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında bir körlük olur diyoruz, evet. Değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda, şuna geldiğimizde dediniz ya kalbin çok dolu olursa, değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini.
1: Dünyayla doldurursa gerçekte göremezsin.
0: Konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik, ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Yani tespitim bu benim, tespitlerim. Tespit
1: anlamı. Sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını göster. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben üç kere dört kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Eyvallah. Peki. Kıymetli hocam, evet programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyaset.

0: dışında, tabii, dünyanın dışında tamamen insani için, ilişkilerden
1: hak, bahsediyor. Hak yan olmak, hak, evet, hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var ama ancak hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ama burada şey vardır, taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur. Hı hı.
0: Hı hı. Çok da fazla mesaj geliyordu size. Hem, sevenleriniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının, evet, seviliyor olması, evet, çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi? Evet. Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
1: Şimdi ben
0: çok
1: izlenen dediğim programlar gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
0: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
1: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve onun kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Hı-hı. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın, eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
0: Doğru.
1: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
0: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
1: Gözlemek
0: gibi. Çok ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim
1: yok. Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Hı. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
0: Amerika'da bir...
1: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100 bin yıl yaşamamız mümkün olacak. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
0: Çok yaşamak mı istiyoruz?
1: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veriyi ortaya koymak.
0: Çok yaşamak
1: çok
0: mı istiyoruz?
1: Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
0: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
1: İsraf edilmek, her şeyde israf. Günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek. Bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim size. Huyumdur yani.
0: Hayır, estağfurullah, dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
1: evrenin
0: israfı.
1: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyordum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
0: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
1: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok, yanlış biliyorsunuz, o 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Orada bir açıklama yaptılar. Yani makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara, git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronlar, nöronların senin

0: Sen git bir markete gidiyorsun, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış, hücre, çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem, senin benim hayatımın üstü 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan, efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
1: Salyangoz 300 yumurta.
0: 300 yumurta yapıyor. Aa. Hamsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın, insanoğlu hesap yapıyor. Diyor ki bir çocuk yapsam diyor, acaba ne olur falan filan. Ya boş ver, uğraşamam diyor. Çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu ya.
1: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam, işte aile değerleri mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk... Muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Evet. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir... Mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz. Evet. Ya da işte hamsi ne kadar yapıyordu yumurtayı? 3 yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok fazla hesap yapıyor. Neden?
0: Hesap yaptığı için
1: teslim
0: başını
1: olmuyoruz.
0: Belada kurtarmıyor. Çünkü... Başını belada kurtarmıyor. Hmm. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Hmm. Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Hmm. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla, gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar böyle. Hmm. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap. Yani göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
1: Yani her çizen, sanatla, her çizen sanatla ressam olabilme potansiyelini
0: tabii,
1: taşıyor
0: diyorsunuz. Tabii herkes. Ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altına değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeğini resim öğretirim bakın. Çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
1: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
0: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatlar ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap. Bize bir ev yap desem. Sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
1: Mutluyduk.
0: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bakın. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız. Ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem Pınar'dan su doldururdu çaydanlıkla. Çay demlerdi. Biz o çay 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
1: Duydum.
0: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden.
1: Biliyorum hocam.
0: Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Hı hı. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematik de zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeneler diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl. O senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar. Sen dedin 7 diye. Bak. Veya öbürü dedi 4 diye. Bak. Biz uydurduk onu. Uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinde yaşa. Bugün saat kaç diye bak, uykun gelirse git uyu. Bak. Canın istediği zaman yemek ye. Bak. Mesela 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğlen.
1: Kek öğün mü yemek lazım?
0: Canın istediği zaman ye. Az
1: hiç,
0: ye.
1: Hiç yemeyebiliriz.
0: Yok, canın istediği ye, ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek demiş ya. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
1: Bunu bir konuşalım hocam kendilerimizle.
0: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir an 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
1: Çok iyi. Güzel bir şey.
0: Evet, bulduğun zaman yiyeceğim.
1: Onlar aslında bu değil mi?
0: Yemek hesabı yapmayacağım. Bulduğun zaman yiyeceğim.
1: Yiyeceksin.
0: Evet.
1: Peki hocam, biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
0: Tamam, çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda? Sizin çok sevdiğiniz, böyle herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni kırmadı geldi. Çok gerçekten güzel oldu. Değil mi? Konuşuruz şimdi içeride.
0: Evet, çok inşallah faydalı olmuşumdur.
1: Programımız bu arada banttı.
0: Gerçekten mi? Tamam.
1: Şaka yapıyorum. Şaka. Evet, biz gidiyoruz. Şimdi konuşacağız.
0: Gerçek bantmayacağım.
1: Hayır, canlıydı. Canlı yayındaydık hocam. Şimdi onu yaptık. Bu espriyi de yaptım. Şimdi niye yaptım söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta geçerse, Rabbim nasip ederse burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse, buralarda olacağım. Haydi bakalım, hayırlı geceler. Eyvallah.

Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerinin küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine hem Orta Doğu hem bölgemiz, özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair girişimler oldukça hareketli günlerden geçiyor. Bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Önce Moskova'ya, sonra Kiev'e yapılan önemli ziyaretler vardı. Buralardan çıkan önemli mesajlar var. Bununla birlikte tabii İsrail merkezli Orta Doğu'da önemli başka gelişmeler var, başka pazarlıklar var. Ve meselenin elbette Yunanistan ayağı da var. Ve bunlarla birlikte Almanya'da yapılan bugün önemli bir eyalet seçimi var ki aşırı sağcıların ciddi şekilde yükseldiğinin artık somut göstergesi olduğu sonuçlar. Ve bunların hem Almanya'nın geneline hem Avrupa'ya etkilerini konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
3: Yayınımıza. Teşekkürler Çağrı Bey.
0: Konuşacak konu çok tabii her hafta olduğu gibi. Dilerseniz Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Ziyaretler önemliydi. Neydi bu ziyaretler? Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump'ın temsilcileri. Önce Moskova'ya gitti. Putin'le görüştü ki 2002'den beri de ilk defa Kiev'e bir ziyarette bulundular. Zelenski ile görüştüler. Bu görüşmeler bir hareketliliğin işareti olarak tabii algılanıyor. Ve Rusya'da yapılan görüşmeler önemliydi. Arkasından yapılan Kiev'deki görüşmeler de önemliydi. O görüşmelerin ardından bazı mesajlar da verildi. Önce onları kısaca

hatırlatayım müsaadenizle. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tabii son günlerde Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının yoğunlaştığından bahsederken, yakında yapılacak 20 Eylül'deki Rusya

0: şunu görüyoruz. Diyor ki geçen yıla göre biz askeri olarak daha güçlüyüz ve askeri olarak daha güçlü olmamız diplomasiye bizim adımıza daha fazla alan tanıyor. Yani sahada daha güçlü olunca masada da güçlü olabiliyoruz. Askeri açıdan zayıf olarak masaya oturursak ultimatum dinlemekten başka bir işe yaramaz. Tabii Witkoff'un bazı açıklamaları oldu. Onlar da Rusya'dan yeni fikirler duyduklarını ve bunlarla Kiev'e geldiklerini söylüyorlar ki bir üçlü toplantının yakın zamanda ilan edilmesini umduğunu söyledi Witkoff. Ve iki tarafında tabii bazı geri adımlar atıp uzlaşma yolunda ilerlemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Yani genel tabloya baktığımız zaman bir umut ışıltısı doğmak üzere ya da böyle bir arzu var bunu ortaya çıkarmak için ama henüz daha atılması gereken bazı adımlar olduğunu görüyoruz diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Evet, yine bir çaba var. Barış çabası devam ediyor. Ancak somut bir şey çıkar mı? Açıkçası ben çok yakın zamanda somut net bir şey çıkacağını beklemiyorum. Tekrar esir takası gündeme gelebilir. Tekrar Türkiye denkleminin içine gelebilir ve görüşmeler Türkiye üzerinden devam edebilir. Ancak şu an konjektür itibariyle Rusya ve Ukrayna çok dengeli gidiyorlar. Evet, daha önce Zelenski'nin belirttiği gibi Ukrayna daha düşük tempolu bir savaş taktiği uyguluyordu. Ne yapıyordu? Hep savunmada kalıyordu. Ancak şu anda ne yapıyor? Rusya'nın altyapısı ve pek çok farklı bölgesine de operasyon düzenliyor. Limanlarını vuruyor. Petrol doğalgaz akışını etkiliyor. Dolayısıyla Rusya'yı artık ciddi anlamda sarsan bir Ukrayna var. Bu da Ukrayna'nın elini kuvvetlendiriyor. Peki ne oldu da 2022'den itibaren verilmeyen destek şu anda Zelenski'ye tekrar verilmeye başlandı. Belki biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Hı-hı. Şimdi biz biliyoruz ki daha önce evet Batı Ukrayna'yı destekliyordu ancak sınırlı destekliyordu. Kazanması için gereken mühimmatı ve desteği vermiyordu. Ancak savaşın devam etmesi yönünde, dengenin devam etmesi, o savaş dengesinin devam etmesi yönünde destek olurken geldiğimiz noktada çok yani farklı
0: ana
1: bir...
0: Hedef aslında Avrupa adına Rusya'yı oyalamak ve zayıflatmaya
1: evet,
0: devam etmek.
1: Evet, Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'yı oyalamak, sonra Batı'ya açılmasını engellemek, bunlarla ilgili çalışmalar varken birden ne oldu? NATO'da 70 milyar dolarlık bir söz verildi ve denildi ki bundan sonraki yıllarda da savaş devam ettiği sürece en az bu kadar destek olunacak. Hı hı. Bu ne demek? Savaş devam etsin, biz senin arkandayız. Daha da fazla saldırırsan daha da fazla destekleyeceğiz. Tabiri caizse Batı'dan destek aldı. Şimdi Hürmüz Savaşı başladığında ortaya yeni bir denklem çıktı ve bu denklemde Ukrayna'nın yeri belirsizdi. Nasıl belirsizdi? Ukrayna devamlı ben drone teknolojimi sizlerle paylaşmak istiyorum, size destek olmak istiyorum, bu savaşa ben de müdahil olayım diye Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kapısını çalıyordu. Fakat Trump buna tamamen karşıydı. Hayır, sen kendi savaşında başarılı olamadın ve bu savaştan uzak dur. Sen oturduğun yerde kal diyordu devamlı. Ve tabii ki mühimmat desteği alamıyordu. Ciddi anlamda sıkıntı vardı ve bu da Rusya'nın elini gitgide daha da güçlendiriyordu. Çünkü Rusya'nın doğalgazı daha kıymetli hale geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte petrolü daha kıymetli hale geldi. Zaman zaman ambargolar kalktı açık denizlerdeki gemileri üzerinde vesaire. Denklemde Rusya'nın kuvvetlenmesi Amerika'nın işine çok fazla gelmedi. Tekrar Avrupa Birliği ülkeleri karar aldılar. G7'de bu açıklandı. Avrupa Birliği kendi içerisinde de Ukrayna'ya söz verdiler. Ve akabinde ne oldu? Ukrayna daha güçlü bir şekilde kendisini savunmaya devam etti. Tabii burada İngiltere'nin rolü çok önemli. Orta menzilli füzelerin verilmesi, birlikte savunma teknolojilerini geliştirmeleri Ukrayna'yı yeni bir aktör olarak karşımıza çıkardı.
0: Storm Shadow'lar ciddi bir tartışma konusu oldu Rusya'dan.
1: Çok ciddi bir tartışma konusu oldu. Rusya da bu sefer pozisyon belirledi. Tekrar görüşmeye başlayabiliriz. Şimdi bundan sonra ne olacak? Çok önemli çünkü biz Rusya Ukrayna Savaşı'nı Hürmüz krizinden yani İran Savaşı'ndan bağımsız düşünemiyoruz. Aktörler aynı bölgeden aktörler.
0: Zaten lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Zaten hatırlarsanız kesiştiği bir noktada oldu Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemilerine, İran unsurlarına
1: evet,
0: yaptığı bir saldırıyla.
1: Evet, orada kendisini göstermek istedi Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bakın siz bana ne kadar destek olursanız ben İran Savaşı'nda da size destek olurum. Ben her türlü sizinle varım, yeter ki beni görünür kılın diyen, tabiri caizse kendisini devamlı Batı'ya ispatlamaya çalışan ve tabii ki kendi tabanına ispatlamaya çalışan bir Zelenski vardı. Şimdi İran ve Rusya hattı birbirlerine destek oluyor ve Çin'den de ciddi anlamda destek alıyorlar. Bu hatta başarı sağlamak istiyorsa Trump, neden bunu söylüyorum? Kasım'da seçimler var. Ve Trump şu ana kadar ortaya net bir şey koyamadı. Hürmüz kriziyle alakalı. Hürmüz krizi de Rusya ile bağlantılı olduğu için, çünkü Rusya ve Ukrayna savaşıyla paralel giden bir kriz olduğu için, ya Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek ya burada Rusya'nın İran'a desteğini azaltacak ki en azından kendi seçmenine bir şeyle gidebilsin. İşte Hürmüz açıldı örneğin. Ya da işte Ukrayna krizi çözüldü. düşürüldü. Enerji arzı başladı. Çünkü
0: hocam müsaadenizle bir son dakika.

0: gelişmesi var spordan. Onu da aktaralım. Ondan sonra devam edelim. Filenin Sultanları tekrar şampiyon. Ay Birliği kadın voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı yenerek Filenin Sultanları'nı da tebrik ederek devam edelim. Gerçekten çok uzun zamandır çok istikrarlı şekilde gerçekten Türkiye'nin göğsünü kabartıyorlar.
1: Bizi gururlandırıyorlar. Umarız devam eder başarıları da. Diğer alanlarda da aynısını görmek istiyoruz. Tekrar teşekkürler. Biz de buradan mesajımızı vermiş olalım. Hocalarım da mutlaka bir şeyler söyleyecektir.
2: Tabii ki.
3: Yani futbolda yakalamanın başarıyı voleybolda yakalamış olmak bize büyük mutluluk veriyor. Başarıları daim olsun. Evet. Umuyoruz.
2: Filelere bu sefer yine Sultanlar damgayı vurdu. Ben de tekrar ülkemiz adına ve tüm aslında bu bölge adına gurur duyduğumuzu tekrar iletelim. İnşallah nice başarılara.
0: Biz de tebrik edelim tekrar Filenin Sultanlarını ve tüm Türkiye'yi. Buyurun devam edelim hocam.
1: Evet, tekrar turlar başladı, barış görüşmeleri başladı. Amerika Birleşik Devletleri masaya oturmak istiyor. Ancak bu sefer İngiltere, Almanya ve Fransa'yı da dahil eden bir birliktelik. Evet. Belki buna biraz önem vermek gerekiyor. Daha önce masalar defaatle kurulmaya çalışıldı. Ancak farklı farklı unsurların masaya geldiğini gördük. Neydi? Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'da Rusya ile görüşürken bir taraftan da Avrupa ülkeleri bir araya geldiler. Her iki tarafta Zelenski kabul etmemişti. Ancak tabii ki Zelenski Türkiye'den talepte bulundu. Türkiye kapılarını açtı ve görüşmeler gerçekleşti. Bu sefer tarafların bir araya gelerek mutabık olması talep ediliyor. Ancak ben bundan yine de çok fazla bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'yı zayıflatma konusunda çok ciddiler. Özellikle İngiltere bu konuda başı çekiyor. Almanya hakeza başı çekiyor. Dolayısıyla bu görüşmeler olacaktır. Ancak sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Fakat Karadeniz'in güvenliği çok önemli. Türkiye'nin buradaki diplomasi çalışmaları çok önemli. Gerek NATO öncesinde gerek NATO toplantısı sonrasında Türkiye her iki tarafa da diplomasi ilerletti ve barış noktasında ikna etmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Karadeniz'de gemilerimiz vuruldu maalesef ve bununla alakalı diplomatik kapıların Türkiye tarafından defaatle çalınması da yine bu görüşmelerde etkili oldu. Tabiri caizse Türkiye şunu dedi: ya siz masayı toparlarsınız ya da ben tekrar taraflarla görüşmeye başlarım. Fakat tabii ki rol kaptırmak istemeyen Batı kendi düzeneği içerisinde bir sistem kuruyor. Türkiye'nin de burada olmasıyla birlikte daha hızlı ilerleyecek bir süreç var. Çünkü Türkiye tahıl koridorunda ve İstanbul görüşmelerinde burada rüştünü ispat etti. Bu denklemde Türkiye olursa belki biraz daha hızlı gelişme elde edilir diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii yani bununla alakalı olarak şu hazır Karadeniz'den girmişken öyle devam edelim müsaadenizle. Şimdi seyri sefer güvenliği önemli. Çünkü bir kere Karadeniz çok uzun zamandır bir istikrar denizi. Tabii. Bunun bozulma riski doğduğu için ciddi sıkıntılara yol açabilir. Ve Karadeniz pek çok ürünün geçişi için de kritik önemde. Tabii. Ayrıca en büyük kıyıdaş ülkesi olarak Türkiye için ayrı bir önem sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde de yaptığı bazı açıklamalar vardı. Mesela orada da diyordu ki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli bizim için. İşte taraflar arasındaki bu mücadele sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalı. Bu sorunu çözmemiz lazım. Verdiği zarar giderek katlanıyor diyor ki özellikle şuna da vurgu yapmıştı. Tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var. Bu da tabii Rusya ve Ukrayna'nın çok büyük tahıl üreticileri olduğundan hareketle Karadeniz'in güvenliğinin hani insanlık adına da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor değil mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki özellikle Ukrayna'nın tahıl ihracatının %90'ı Karadeniz üzerinden geçiyordu baktığımızda. Özellikle savaş öncesindeki durumu analiz edersek. Şimdi Türkiye'nin önerdiği Çağrı Bey işlevsel bir ateşkes modeli ve Karadeniz güvenliğinin bu ateşkes modelinde ayrı bir dosya konusu olarak yer alması gerektiğini özellikle bu konudaki vurgusunu devam ettiriyor. Şimdi Türkiye'nin bu işlevsel ateşkes modelinde 5 adım var takip edilmesi gereken ve birbiri sırasını takip etmesi çok önemli. Mesela birincisi ticari gemilere saldırmamak garantisi. Yani Karadeniz'in seyri sefer Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği içine kapsam olarak neler giriyor? Türkiye'nin özellikle ateşkes önerisinde neler var? Onlara bir bakalım.
0: Lütfen.
2: Ticari gemilere saldırmama garantisi bakın aslında Karadeniz'de de Hürmüz'e benzer bir yoğunluk oluşmaya başladı. Ne zamandan beridir var zaten. Ve bu ara ara bir takım işte rahatlamalarla belli bir düzeyde eritiliyor. Fakat ciddi bir problem var. Ne var? deniz mayınları çok büyük bir problem hala. İkinci aşama olarak mayın ve seyir güvenliğinin sağlanması. Yani seyir güvenliği, rota güvenliği ve burada hem uzun menzilli veya drone saldırılarına rotanın açık olmaması, aynı zamanda da mayın temizliğine dikkat edilmesi. Ki mayınlarla alakalı olarak biz Savtek'te de epey bir konu işledik. Yani deniz derinliğindeki artık akıllı mayın sistemleri var. Yani bununla ilgili olarak fiber bağlantıları olan mayın sistemleri var. Bunu böyle bir klasik mayın tarzında düşünmemek lazım. Denizin üstünde, havada teknolojinin güncellendiği gibi denizin altında ve yerin altındaki teknoloji de aynı şekilde hızla güncelleniyor. O yüzden mayın ve seyir güvenliğinin sağlanması yine Türkiye'nin ateşkes önerisi içinde, Karadeniz seyir sefer güvenliği içindeki o dosyada yer alıyor. Bir de liman altyapılarına yönelik saldırıların durması lazım. Yani biliyorsunuz ki limanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Hem Ukrayna tarafından hem Karadeniz tarafından maalesef. Yani Karadeniz ciddi bir cephe hattı hala ve çok aktif bir cephe hattı. Bununla ilgili olarak da yine liman altyapılarına yönelik saldırıların durması, çünkü orada rotada transit gemiler veya işte bir takım ikmal yapan gemiler ya da yük alan, yük bırakan gemiler her şekilde, yani sadece rota güvenliği değil, limanlarda da güvenli riske girmesiyle beraber.
0: Neticede limanda bir işlem yapamazsanız,
2: ki, yapamazsanız hiçbir anlamı yok. Ve sonra tabii ki dördüncü aşama olarak tahıl koridorunun yeniden inşası. Yani artık eski ya riske edilebilir olan taraflarının kaldırılması gerekiyor bu koridorda. Koridorun kırılganlığının giderilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en son aşama olarak da bu ateşkes modelinde genel bir, daha geniş ve genel bir ateşkesin süresiz olarak sağlanması. Yani kırılgan ateşkes çalışmaları veya çabaları yerine geniş, genel bir ateşkesin olması.
0: Yani hala çok kısa aralıklı şeylerden
2: değil,
0: bahsediyor.
2: Tabii,
0: i̇şte
2: tabii. Yani bir zirve yapılıyor.
0: Üç günlüğüne vurmayacağım
2: tabii,
0: dedim.
2: Bir zirve yapılıyor ve o zirveye yönelik işte görüşmelerin sadece kendisini garanti altında ve güvenlik altına almak için çift taraflı ve süreli ateşkesler var. Ama şuna da Çağrı Bey yine dikkat çekmek lazım. Mesela Amerika'nın yaklaşımıyla alakalı olarak, yani burada şunu anlamamak gerekiyor. Nihai bir barış görüşmesi değil bu. Hı hı. Aslında bir çerçevenin ortaya çıkmasıyla ilgili mekik diplomasisi. Yani Putin'in kırmızı çizgilerinin, Zelenski'nin ve tabii ki direkt olarak Avrupa'nın kırmızı çizgilerinin birbiriyle çakışmaması ve bununla ilgili olarak da tarafların daha makul bir orta noktada buluşabilmesiyle ilgili çerçevenin çıkarılmasına çalışılıyor. Tabii ki bu görüşmeler çok önemliydi ama biz bunu 2025 Alaska'ya kadar en azından açık diplomasi bilgilendirme açısından haber alabildiğimiz noktada çekmemiz lazım. Çünkü bu görüşmeler sadece ve sadece birkaç ayın sonucu değil.
0: Evet, zaten Putin de birkaç gün öncesinde hani istihbarat teşkilatları seviyesinde Ukrayna ile irtibatı sürdüğünü söylemişti.
2: Yani diplomasiye hazır hale getiren bir istihbarat temeli var. Bunu bir önce tekrar bir gözden geçirmek lazım. Bir de şöyle bir durum var, bakın. Trump'ın düşüncesi nihai olarak savaşı bitirebilmek değil. Aslında nasıl sonuçlanacağına yönelik bir aktif eylem planı uyguluyor. Neden? Çünkü Putin'le görüştüğü şeyler var. Mesela işte Putin'in ısrarla toprak hakimiyeti ve toprak ısrarının bu barış görüşmelerinde öncelikli olarak hani pazarlık elini zorlaştırıcı bir şey olmamasına gayret ediyor Amerika. Çünkü burada önemli olan aslında dondurulmuş bölgelerde, aslında dondurulmuş bir ateşkes ve bunun içinde yavaş yavaş toprak meselesinin konuşulması ve hatta yıllara, 10 yıllara bırakılması diye bir
0: yani
2: görüş var.
0: Yani bunda aslında uzun vadede Rus işgalinin zaman içinde normalleştirilip kabul görmesini sağlamaya gider bu mevzu.
2: Öyle ama aslında bakarsak, hatırlarsanız mutlaka işte bir öğretmen gibi Trump'ın harita önünde Zelenski'ye işte topraklarla alakalı bir bilgilendirme yaptığını hatırlıyoruz.
0: Evet.
2: Beyaz Saray'da. Tabii bu kadar kolay değil ama Putin'in istediği bazı şeyler var. Türkiye konuyu çok yakından takip ediyor. Fakat burada arabuluculuk açısından Türkiye'nin Amerika'dan çok farklı bir yerde durduğunu tekrar hatırlamak lazım. Rusya ile ve Ukrayna ile. Ukrayna'nın kendi güvenlik gerekçelerini de kabul eden, güvenliğini önemseyen bir Türkiye var. Ve Putin'le yine arasını iyi tutan, hiçbir zaman bu konularda çelişmemiş bir Türkiye var.
0: Evet.
2: Ve aynı zamanda arabuluculukla ilgili tutarlılığına güvenen bir Amerika var. Bununla tabii ki neler yapılabilir? Aslında tekrar İstanbul görüşmelerini, ki Putin de biliyorsunuz işaret etmişti İstanbul'u. Bu anlamda sinyallerin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu nihai bir barış görüşmesi şeklinde, yani bir müzakere, ana müzakere masası olarak kabul edilmemeli. Bunun için erken, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi. Fakat şunu da söyleyebilmemiz lazım. Artık savaş yorgunu taraflar var.
0: Evet.
2: Ve bu tarafların sadece Ukrayna ve Rusya'dan ibaret olmadığını da bilelim. Yani ve aynı zamanda savaşın Avrupa içlerine genişleme ihtimali, yani riski de söz konusu. Neden? Rusya içlerine kadar gelen İngiliz mühimmatı var. Bununla ilgili Putin'in çok büyük bir rahatsızlığı var.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında aslında buna da bir vurgu vardı. Hatırlar
2: tabii
0: mısınız bilmiyorum. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi Sayın Putin'in de arzusu, beklentisidir diye, ki durumu aslında özetleyen bir cümle diyebiliriz bunun
2: tabii
0: için
2: ki
0: herhalde. Şimdi Kiev'deki görüşmede işte biraz önce de bahsettik, yani Avrupa'da bu işin bir tarafında Zelenski, Kushner ve Witkoff'la görüştükten sonra iki tur, üçüncü turda Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerini de masaya oturtarak bir görüşme yapıyor. Bu Avrupa'nın sürecin içinde olacağını, bir şekilde onların hassasiyetlerinin de dikkate alınmak zorunda kalınacağını gösteriyor bize. Türkiye'nin de olabilecek girişimlerin yanında. Ama Moskova'daki görüşmeye baktığımız zaman dikkat çekici bir detay vardı orada. Yani Putin'in genelde görüşmeleri malum oturduğu masa itibariyle de mesaj verir. İşte Witkoff ve Kushner'la yaptığı görüşmede bir yuvarlak masada oturduklarını görüyoruz ki mesafeli olduğu kişilerle, mesela Macron'la yaptığı görüşmede ya da başka görüşmelerde mesafeli olduğu kişilerle o masa, uzun masanın iki uç tarafında görürdük bu isimleri, Putin'i ve misafirini.
2: Evet.
0: Ya da daha yakın olduğunda o masanın kısa taraflarında karşılık otururlar. Bu sefer de yakın olması,
3: yuvarlaktı
2: masa. Eninde ya da boyunda oturtuyor.
0: Yuvarlak olması önemli tabii, dikkat çekici. Bu arada Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuyla alakalı olarak gelen başka mesajlar da var. Onları da aktarmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Save Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amirli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum şeklinde sosyal medyada da bir mesaj yayınladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu da aktarmış olalım. Ve dönelim tekrar Moskova'ya. O yuvarlak masa ne anlatıyor size?
3: Şimdi yuvarlak masa şöyle, bence bir diplomatik sahne kurmuş tabii Putin burada, ama sembolizmden çok da öteye gitmediğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz bunu bir yakınlaşma olarak görürsek bu burada çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, Putin'in yumuşuyorum veya yakınlaşıyorum gibi bir masa üzerinden vermek istediği bir mesaj varsa öncelikle bu şartlarını yumuşatması gerekiyor. Yani en başta Zelenski gitmeli ve yeni meşru bir baş kanla masaya oturmak istiyorum dediğinde aslında direkt olarak Ukrayna'nın iç siyasetini ben yön veririm demek oluyor bu.
0: Evet, yani eskiden beri değişmeyen tutum.
3: Evet, bunu bir kenara koymamız lazım. Yani dolayısıyla oradaki şartların yumuşamasından ziyade siz bakın masayı ben kuruyorum ve masanın etrafında benim dediğim yere oturuyorsunuz veya masayı tekrar deviririm anlamına geliyor.
0: Aslında
3: bir şekilde
0: İstanbul görüşmelerini vurgu yapması da benzer bir durumdu değil mi? Yani İstanbul görüşmelerinde çünkü Putin Ukrayna'nın aslında pek çok konuda Rusya ile uzlaştığı, bazı şartları kabul ettiği, artık meselenin sadece imzaya kaldı ama son anda işte İngiltere'den bahsedilir devreye girmesiyle.
3: Evet, ama son
0: bozdu söyleyeyim. Yani İstanbul görüşmelerine sıcak, o formata sıcak bakmasındaki vurgu da aslında Ukrayna o şartları tekrar kabul ederse.
3: Kabul ederse diyor yani, aslında o da onlar da çok kabul şartlar değil. Bir defa siz bir ülkenin iç siyasetini veya hangi lideri seçeceğini kararı ben veririm dediğinizde sizin o ülke üzerinde bir hüküm belirtmiş oluyorsunuz. Ve bu da aslında hiçbir yani egemen veya hiçbir kendi şeyini ispatlamış bir ülke için yapmamanız gereken bir durum.
0: Peki şöyle bir şey olsa ne olacak? Diyelim ki anayasa ile ilgili değişiklik yapıldı. Savaş ortamındayken Ukrayna seçime gitti ve uç bir örnek diyelim. Zelenski tekrar seçimi kazandı. O zaman ne olacak?
3: İşte bunu diyorum. Buradaki tezatlığı söylüyorum ben de. Zaten yani sizin bir ülkenin başbakanının kim olacağını, liderin, cumhurbaşkanının veya bir siyasi figürün kim olacağını eğer dikte ediyorsanız bir defa o ülkenin özgürlük alanına girmiş oluyorsunuz. Yani hakimiyet alanını siz müdahale etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla oradaki

0: Masa üzerinden eğer bir yumuşaklık, bir yakınlaşma mesajıysa bu diplomatik bir sahne ve tamamen aslında yani işin çok amiyane şeyi tabiriyle biraz dalga geçiyor aslında Zelenski tarafıyla.
1: Hocam şey olmuş olabilir mi mesela, size özellikle onu sormak istiyorum. Yani Putin'in toplumsal destek açısından Zelenski'ye yönelik kendi toplumu içindeki desteğin düşmesini, yani en azından çünkü Putin seçimlere müdahale etmekle aslında bilinen de bir lider. Hani bu anlamda acaba bir mesaj veriyor da olabilir mi?
0: Yani zaten Putin vermesine gerek yok. Trump kendi de Zelenski'yi bir yere konumlandırmış. Bak yani son bu roundda işte Witkoff'la Kushner'ın biraz Rus işte şeylerini test etmesi, şartlarını test etmesi, yani bir önceki Ukrayna'ya parmak sallaması, Zelenski gibi bir hayli ayar vermesi, zaten kendi ülkesinde de popüler olmayan bir lider diyen bir Washington'dan artık taraflarla daha makul bir müzakere çerçevesinde buluşmaya, konuşmaya, tartışmaya çalışan bir görüntü veriyor. Ama baktığımızda Ukrayna aslında 3 farklı aktörün arasında sıkışmış durumda. Hatta 4 de diyebiliriz. Yani Ukrayna halkı bir tarafta Rusya ve Putin, bir tarafta Avrupa ve çıkarları, bir tarafta Zelenski ve bir tarafta da ABD ve çıkarların arasında sıkışmış durumda. Zelenski'nin siyasi çıkarı ve geleceği ve kendi liderlik pozisyonuyla Ukrayna halkının çok da örtüştüğünü, %100 örtüştüğünü söyleyebilir miyiz? Yani bunu ne kadar doğru, yani tartışmalı olabilecek bir pozisyon. Ama bir defa ABD ve Avrupa kanadı için aralarında bir çıkar çatışması var. Yani Ukrayna üzerinden her ne kadar tabii bir blok dahilinde bir çizgide görünseler bile, Ukrayna tarafında görünseler bile, Trump'ın Ukrayna savaşını bitirme vizyonuyla Avrupa'nın bunu sürdürme vizyonu, yani Ukrayna geçildikten sonra bir sonraki tehdit ne olacak algısı, bunları farklı kanada koymuş durumda.
1: Çünkü Putin bir de referandum isteğini ara ara ortaya bir döküyor. Yani bu ilginç bir yaklaşım. Zelenski'yi aşarak Ukrayna halkına yönelik bazı sanki çağrılarda bulunuyor. Çünkü bunu yapıyor, yani bu gri propagandayı Putin kendi yani içinde yapıyor.
0: Putin bir defa Zelenski hiçbir şekilde makul bir lider olarak, yani meşru bir lider olarak görmediği için kendi hüküm belirtiyor Ukrayna iç siyaseti üzerinde. Dolayısıyla oradaki sıkışmışlık Ukrayna devleti veya işte halkı açısından aslında çok zor bir pozisyon. Ama baktığımızda savaşı bitirme ile ilgili stratejilerde yine ABD'nin bunu ben bitireyim. Evet, Ukrayna tarafı biraz taviz vermek zorunda kalıyor. Zaten üst tarafını Putin'e bırakıyor, alt tarafını mineralleri ben aldım diyor. Hı hı. Bu işi bitirelim artık, kapatalım bu dosyayı kafasında. Ama ama Avrupa kanadı için, İngiltere için, işte Almanya için çok farklı bir mesele. Rusya'nın, yani Rusya tarafından algılanan veya Avrupa'ya yöneltilen o tehdit algısı veya enerji bağlarıyla ABD çok farklı yerde duruyor yani.
2: Dolayısıyla Kiev'de yapılan toplantı da, bu Almanya, İngiltere, Fransa'nın katıldığı 3. tur toplantı da ABD'nin Avrupa'ya rağmen herhangi bir adımı çok da kolay atamayacağını da bir anlamda şu aşamada belki kabullendiğini
0: yani
2: gösteriyor.
0: Yani Trump'ın bakın ilk birinci döneminde Zelenski'den bir şekilde kurtulup yola devam etmek istiyordu aslında. Hı hı. İkinci dönemin başında da yine o tartışmalar oldu. Zelenski hani azarladı birçok kez Trump. Ama baktı ki gerçekten o iş o kadar da kolay değil. Yani Avrupa'yı siz bir kalemde silemezsiniz.
2: Evet.
0: Ama baktığımızda yani ben şöyle görüyorum. Özellikle Türkiye'nin yaklaşımı ile ilgili, hani biz ara bulucu olarak hep değerlendirdik şimdiye kadar, ama Türkiye artık ara buluculuktan farklı bir şekilde angaje olmak zorunda orada. Nasıl? Türkiye işte Somali ile Etiyopya arasında ara bulucu, işte ne bileyim Balkanlarda farklı bir pozisyonda ara buluculuk yapıyor. Burada direkt kendi çıkarı ve kendi güvenliği, yani kendi gemilerine yapılan saldırı var. Siz orada çok da böyle tarafsız bir artık ara bulucu rolüne bürünemezsiniz.
2: Sizin yani bir şekilde savaştan çok kısıtlı, çok az oranda da olsa öyle ya da böyle zarar gören bir ülke konumundan
0: artık savaştan biz direkt olarak zarar görüyoruz. Yani bizim evet önce yani biz savaş bölgemizde olan herhangi bir savaştan biz zaten hep zarar görürüz. Yani burada Balkanlardan işte Kafkasya'ya kadar buradan Afrika boynuzuna Kuzey Afrika'ya kadar herhangi bir bölgede olan bir savaş bizi direkt etkiler. Yani Latin Amerika değil bahsettiğimiz
2: yer. Ama tabii gemilere saldırı
0: durumu. Ama gemilere saldırı getirdim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle son işte bu Kırgızistan'daki yaptığı açıklamalar bana sorarsanız işin ciddiyetinin artık Türkiye açısından tarafsız bir arabulucu, iki tarafla konuşabilen bir arabuluculuktan öte savaşın artık bitmesi gerektiğini tamam. Yani bize zararı eğer dokunuyorsa burada ben farklı bir pozisyona artık bürünmem gerektiğini sergileyen bir tavır bana sorarsanız. Dolayısıyla oradaki savaşın artık bitmesi bizim tamamen yumuşak gücümüzü kullanarak yani iki tarafla iletişimimizi kullanarak sürdürmek isteyeceğimiz bir diplomatik tavır olmanın ötesine geçmiş diye düşünüyorum. Yani tabii savaşın bitmesi şu demek mi? Yani savaşın bitmesi barış demek mi? Bu demek değil. Barış demek Ukrayna'nın Rus işgalinden kurtulması belli yerlerde ve Rusya'nın da Ukrayna toprakları üzerindeki tarihi ve dini emellerinden vazgeçmesi demek. Bu ne kadar makul? Bugün savaş durabilir ama Kırım'ın işgali devam edecekse nasıl bir barış veya şu anda işgal edilen yerler eğer hala bu işgal devam edecekse nasıl bir barış? Buna barış diyebilir miyiz ama savaşın durmasıyla alakalı adımlar atılabilir. Trump bu konuda eğer gerçekten Avrupa'yı ikna edebilirse o da gerçi yine daha yine zor bir pozisyon. Ukrayna Avrupa'yı ikna edebilirse belki belli tavizlerle savaş yani ateşkes sağlanabilir.
2: En azından silahlar susabilir diyorsun. Evet. Şimdi tabii Trump yönetimine baktığımız zaman aslında Avrupa'yı kızdırma pahasına zaman zaman Rusya'ya bazı jestler yapmaya da bazı kolaylıklar gösterme eğiliminde olduğunu da anlayabiliyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde ABD'de bir G20 toplantısı yapıldı. G20 Maliye Bakanları. 2022'den beri ilk defa Rusya Maliye Bakanı o toplantıda masaya oturdu. Avrupa ülkeleri de vardı. Yani gerçekten sert tepki gösterdiler. Hatta o kadar tepki gösterdiler ki Rus bakan aile fotoğrafına alınmadı.
1: Alınmadı, evet.
2: Aile fotoğrafında olmadan Avrupalı liderlerle bir fotoğraf çekildi. Ama Rus bakan toplantılardaydı ve sert tepkilere de göğüs germek durumunda kaldı orada. Tabii buna ön ayak olan ABD, Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi ülke olarak. Yani ne anlama gelir, nereye oturtmak lazım bu gelişmeyi? Çünkü önemli de bir gelişme geleceğe dair Rusya'ya yönelik tavrı göstermesi bakımından, ABD ile Avrupa arasındaki ayrışmayı göstermesi bakımından özellikle.
3: Evet, Trump yönetimiyle birlikte ABD ve Avrupa yol ayrımına girdi mi? Girmeye başladı. Vergilerle başlayan süreç Rusya-Ukrayna savaşında daha belirgin hale geldi. Özellikle biraz önce hocam da değindi. İşte Ukrayna'nın altı senin üstü benim gibi bir tartışma da söz konusu olmuştu. O dönemde hatırlarsak Fransa'da bir yorum yaptı. Dedi ki en çok mühimmatı sen gönderdiğini, en çok yardımı sen yaptığını söylüyorsun ama biz de çok yaptık. Biz ne kazandık? Bir kere böyle bir şey de çıkarttı ağzına. Yani sen madenleri aldın. Ne oldu bizim paralar? Gibi bir açıklama da vardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin beklentileri çok fazla. Ve Ukrayna'yı uzak kapı olarak konumlandırıyorlar. Ukrayna'nın düşmesi hep konuşuyoruz tabii ki. Akabinde Avrupa'ya Rusya'nın saldırılarını beraberinde getirir mi? Ya da Ukrayna orada ne şekilde konumlanmalı? Yeni yapılan Ukrayna'da Amerika mı söz sahibi olacak Rusya'yla? Yoksa İngiltere, Fransa ve Almanya'da paylaşım alanında yer alacaklar mı? Aslında bir parantezi de bunu açmak gerekiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Trump
2: tabii Zelenski'nin penceresinden bakınca bu bahsettiğiniz 3 Avrupa ülkesinin sürecin içinde olması bir sigorta. ABD'ye karşı da ne kadar en büyük destekçisi olsa.
3: Evet, çünkü Zelenski de biliyorsunuz 11 tane politik partiyi kapattırdı. Devamlı ayaklanmalar oldu. Hapishanelere doldurdu insanları. Yani tamam savaş, olağanüstü hal, sıkıntı var. Fakat içeride de halk bir araya gelmiş. Zelenski'yi desteklemiyor. Bunun da altını vurgulamak lazım, basmak lazım. Her ne kadar tabii ki ulusal egemenlik önemli. Onların kendi başkanlarını seçmeleri gerekiyor. Tabii ki Putin'in buna müdahale hakkı yok. Ancak içeride de ne kadar makul o da tartışılır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri iç savaşta seçim yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda seçim yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndayken, aktif savaştayken seçim yaptı. Fakat Zelenski kesinlikle bunu kabul etmedi ve bütün muhalefeti de içeri attı. Artı savaşla ilgili konuşmak, ayaklamak vesaire bunların hepsi de yasaklandı. Şimdi siz kalkıp ne kadar demokratik bir ortamdan bahsedebilirsiniz bu koşullar altında? Bu da yine ayrı bir soru işareti. Fakat geldiğimiz noktada Trump devamlı ne istiyor? Rusya ile ticareti başlatmak, evet. Kuzey yolunu kullanmak, o Kuzey Buz Denizi'nden ticareti başlatmak, Çin'e karşı Rusya ile birlikte hareket etmek, Çin çok kuvvetli, yanına Rusya'yı da alınca daha da kuvvetli hale geliyor. Bunu kırmak için Rusya ile birliktelik istiyor. Aslında evet, Ukrayna'da barış istiyor, bunun bir sebebi de Rusya ile hareket etmek ki bu zaten Alaska görüşmelerinde de şahit olduğumuz bir durumdu. Avrupa'da bundan rahatsız, çünkü biz bugüne kadar hani Pax Americana dağıldı mı dağılmadı mı tartışması var ya, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ticari anlamda, askeri anlamda ve pek çok alanda entegre olduğunu görüyorduk. Rusya ve Amerika'nın yakınlaşması Avrupa için çok büyük bir tehdit. Bunu istemiyor Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın uzamasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Trump yönetimi ve tabii ki farklı bir açıda şu. Şimdi Trump yönetimi ve Avrupa Birliği ülkelerindeki liderler farklı kanatlara hizmet ediyorlar. Şimdi demokratlar ve cumhuriyetçilerin Avrupa'da da yansımaları var. Siz şimdi bir ülkenin siyasetinden bahsederken sadece o ülkedeki iç konumlanmadan bahsetmiyorsunuz aslında. Dış bağlantılardan da bahsediyoruz. Şimdi siz baktığınız zaman İspanya ve diğer aktörlerin demokratlarla ve Biden yönetimine yakın politikalarla bugünlere geldiğini, propagandalarının yine birlikte yapıldığını, desteklendiğini görüyorsunuz. Diğer tarafta Avrupa'da yükselen aşırı sağın da yine Elon Musk, Donald Trump gibi aktörlerle birlikte hareket ettiğini. Yani Avrupa'daki o çift kutuplu siyaset, Amerika'daki aslında ne oldu? Avrupa'ya da ihraç edildi.
2: Bugün Avrupa'da Almanya'da da gördüğümüz seçim sonuçları da
3: çok güzel. Birazdan Avrupa alanım aşırı sağ. İsterseniz ona da değinebiliriz detaylı bir şekilde. Avrupa'da aşırı sağ politikaları çalışıyorum. Dolayısıyla Trump ve Avrupa Birliği ülkelerinin ayrıştığı nokta da temelde bu oldu zaten. Çünkü aynı yerden gelmiyorlar. Şimdi Avrupa Parlamentosu'na bakarsanız orada bir aşırı sağ grup vardır. İşte demokratlar vardır vesaire. Bu gruplaşmada bunun bir göstergesiydi. Trump Amerika değil, Trump Amerika'nın bu anki başkanı ve bu politikalar Amerika'nın şu anını gösteriyor ve şu anki Amerika 3 sene önceki Amerika ile aynı değil ve yine çıkar noktasında da, ortaklıklar noktasında da Avrupa ile yaklaşımı bu açıdan farklı. Trump Putin'e daha yakın bir zihniyetteki bir kanattan geliyor. Fakat Biden bunun tam tersiydi. Dolayısıyla aslında ideolojik bir ayrışma da var. Bunu da belirtmek gerekiyor.
2: Tabii yani bu yorum şu soruyu da akıllara getiriyor. 2 yıl sonraki Amerika nasıl bir Amerika olacak?
0: Ben hocama burada katılmıyorum tabii. Yani dış politikada bu kadar keskin, başkandan başkana çok keskin ayrışmaların olduğunu düşünenler de var, düşünmeyenler de var. Sayın hocam sanırım düşünenlerden, ben de dış politikada özellikle ABD dış politikasında, yani Türkiye'den bahsettiğimizde bu farklı olabilir. Avrupa'da bir ülkede nispeten baktığımızda bu farklı olabilir ama ABD dış politikası özellikle bizim coğrafyamız için veya Avrupa işte için baktığımızda Biden'dan Trump'a evet söylemde, siyasi ve diplomatik açıklamaların üslubunda, metotta çok farklılaşsa bile uzun vadeli ABD dış politikası vizyonu başkandan başkana çok değişmediğini.
3: Kurumsal ve düzlemde
2: bir istikrar diyorsunuz ama
0: istikrar olabilir.
2: Trump o kurumsal düzemin tabii üzerine çıkalı.
0: Yani şöyle mesela Rusya
3: hocam bitirsin ben de izah.
0: Rusya ile ilgili mesela hocamın dediğine katılıyorum. Yani Rusya evet, dünya şu anda ABD Çin iki taraflı bir çekişmenin kıskacında kalmış durumda ve Rusya kim yanına alırsa o biraz daha, ya tabii Rusya ile Çin'le ABD arasında her ne kadar çok yine hala büyük bir fark varsa da güç açısından, Rusya'yı yanınıza aldığınız zaman sizin stratejik bir artınız olur. Yani dolayısıyla orada yine aslında baktığımızda yani o küresel oyun kurulurken Trump diyor ki ABD devleti olarak ben Rusya'yı yanıma alayım diye ve uzun vadeli bir vizyonun dahilinde bunu söylüyor zaten. Bu Trump'la gelişen bir şey de değil aslında bakarsanız. Daha önceki başkanlarda da bu evet çok dile yansımayan adım, siyasi mesajlara yansımasa bile Rusya'ya karşı çok büyük adımların attığını, yani o soğuk savaş gibi bir dönemden bahsedemiyoruz artık. Dolayısıyla o yani bugünkü ABD Trump'la farklı bir mesaj, Biden'la farklı bir mesaj, siyasi söylemlerde bu evet farklı, üslupta farklı ama vizyon ve politikada bu çok da farklı olmadı.
2: Kurumsal düzlemde aynı politika aslında devam ediyor. Sadece yani bunun en başındaki kişilerin bazı söylem değişiklikleri var diyorsunuz. Hocam bir reklama gitmemiz lazım. Sözünüzü unutmayın. Dönüşte yorumlarınızı alalım. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile Briefing Saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Canan Hocam, Mehmet Hocam'ın ABD'nin Ukrayna Savaşı'na dair politikalarına yönelik bazı yorumları vardı. Eklemek istedikleriniz vardı. Onları alalım sizden, buyurun.
1: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası değişmez. Mehmet Hoca doğru söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten bu konuda akademik makalelerim de var. Amerika Birleşik Devletleri Monroe doktrini gibi. Eğer siz doktrin verdiyseniz, başkan değişse de Latin Amerika'ya müdahale eder misiniz, edersiniz. Pek çok ülkede darbeye sebebiyet verdiler, müdahale ettiler vesaire. Bu doğru. Amerikan dış politikası başkandan bağımsız idare eder. Başkan daha çok sağlık politikaları, eğitim politikaları vesaire üzerinde etkilidir. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Ancak bu dış politikadaki müdahale şekli de değişiyor başkandan başkana. Bunu önemsiyorum ben. Örneğin Türkiye, Biden'ın Türkiye'siyle Trump'ın Türkiye'si bir değil. Bakış açısı farklı.
0: Yani örneğin İsrail'de bahsediyoruz ya zaman zaman. Ya. Ana hedef değişmez ama o hedefe giden yöntem değişir.
1: Kesinlikle.
0: Demek istiyorsunuz.
1: Evet, aynen.
2: Aynı
1: o
2: şeyi
1: nokta.
2: Söylüyoruz aslında.
1: Aynen o nokta. Yani İsrail, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgisidir. Başkandan bağımsız oranın korunması gereklidir. Okey, bunu anladık. Fakat İsrail nereye kadar, hangi argümanlarla, ne noktada, ne şekilde korunacak, bu başkandan başkana değişiyor. İşte Orta Doğu'da bulunulması gerekiyor. Evet, Amerika üsleri orada olacak. Fakat oradaki faaliyetleri, ne süreyle, ne şekilde yapacakları, bunlar başkanla birlikte hareket ediyorlar ki biz Donald Trump politikalarında bunu çok net gördük. Biden dönemine kadar Ukrayna'ya bakış açısı farklıydı. Biden'dan sonra Trump geldi. Tekrar barış masası kurulsun, pazarlıklar ilerlesin gibi bir söylem. Yine Türkiye politikalarında çok gördük. Biden döneminde pek çok noktada anlaşamazken Trump bizi ana müttefiki ilan etti. Hem Orta Doğu'da resmen olmasa da gayri resmi bir şekilde, hem Orta Doğu'da hem Orta Asya'ya açılan kapıda Türkiye ile birlikte hareket etmek istediğini defaatle belirtti. NATO toplantısı Türkiye'de oldu. NATO toplantısında neredeyse her gün, kaç kere saymadım fakat,
0: her kamera karşısına geçtiğimde
1: Türkiye'yi çok seviyoruz da, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın politikaları çok iyi, bakın trafik ne kadar güzel, yollar ne kadar iyi, yollarımıza
3: çok
1: kadar
3: güçlü bir lider, çok güçlü ordusu
1: takdir
3: var.
1: Takdir ediyorum yaptıklarını, her noktada takdir eden bir Donald Trump vardı ve Donald Trump'ın politikalarıyla birlikte değişen dış politika var. Yine Avrupa Birliği'ne bakış, Biden dönemiyle Trump döneminde bir değil. Trump geldi, direkt vergilerle sıkıştırmaya başladı. NATO'ya dedi ya %5 yaparsınız savunma bütçenizi. Eğer böyle kalırsanız sizi biz korumayabiliriz. Kendi savunma ekseninizi kurun diye söylemler üreten bir Donald Trump var. Ama tabii ki Donald Trump'ın gücü Amerika ve Avrupa'yı ayırmaya yeter mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Çünkü Amerikan dış politikası, Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi, hayır siz birlikte gideceksiniz diyor. Fakat yönetimde farklılıklar var. Onu kesemez ama ne yapar? Vergi verir, sıkıştırır vesaire.
2: Dolayısıyla kendi güvenliğini kendin sağla der ama bunu şu anlamda demez yani. Yani ben tamamen senin artık bütün bağlarımı koparıyorum. Diyemez
1: evet,
2: yani.
1: Evet, onu bir başkana bırakmazlar. Çünkü Amerika öyle bir sağlam yapıyla kurulmuş ki, Amerika'yı kurarken şöyle demişler, biz bunu bir devamlılık üzerine, yani başkandan başkana değişen politikalar üzerine değil, devletin devamı üzerine yapılandıralım ve derin devlet de zaten bu yönde çalışır. Evet, Trump'ın gücü buna yetmez ya da Netanyahu'ya resti çekemez, biz seni artık savunamıyoruz diyemez ama ne yapar? Mekke ittifakına destek olur. Türkiye'nin Suriye'deki çalışmalarına destek olur. Türkiye'yi ana aktör olarak karşısına çıkartır İsrail'in. Bu aslında abartından sopa göstermekti. Tamam, ben seni biraz

0: sırtımda taşıyacağım ama hani sen de orada dengeli dur demektir. Ama Trump gidip Biden gelseydi belki bugün politikalar çok daha farklı olurdu. Belki Suriye'de evet Türkiye çok önemli bir aktör. Türkiye'nin desteğiyle biz Ahmet Şahra'nın çok kuvvetli bir devlet yapısı kurma yönünde ilerlediğini görüyoruz. Fakat Amerika'nın desteği belki bu noktada Türkiye ile birlikte Suriye'ye çok fazla olmaz ve bugün Ahmet Şahra'nın güvenlik ekseninde bu kadar sağlam ilerlemeye de bilirdi. Dolayısıyla bu noktada ben Mehmet Hocam'dan ayrışıyorum. Dış politika başkanlarla birlikte şekilleniyor. Ana hat şekillenmiyor fakat bunun yöntemi evet. değişiyor.
1: Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani Suriye'nin ABD dış politikası için önemi sabit ise bunun Türkiye üzerinden mi yoksa YPG'yi silahlandırarak farklı bir yere varma mı yoksa işte evet, oraya
0: YPG
1: farklı bir,
0: çok bir
1: aktör
0: örnek.
1: Oluşturup evet. Kendi çıkarını onun üzerinden koruma mı veya işte yeni bir hükümet devlet bir grup çıkarıp onu başa getirerek mi koruma mı? O başkandan başkana metot farklılıkları gösterebilir. Ama eğer ABD'nin dış politika hedefi Suriye'deki kontrol, Suriye üzerinde bir kontrol sağlayıp İsrail'in oradaki güvenliğini sağlamaksa bunu bir sabit sayarız. Ama dış politika başkanlar üzerinden bunun metot farklılıkları olabilir. Nihai hedef önemli dış politikada, uzun vadeli dış politikada. Yoksa metotlar değişebilir. Baktığımızda işte ABD için işte Rusya tehdit algısı, Çin tehdit algısı, Orta Doğu'daki var olma, İran meselesi bunlar başkandan yani Obama'da çok mu farklıydı, Biden'da çok mu farklıydı veya Trump'da çok mu farklı değil. Sadece bunun iletişimi veya bunları sağlama metotları farklılaşabilir. Burada da zaten aynı şeyi söylüyoruz aslında.
2: Orta Doğu'daki stratejiye gelmişken, yeri de gelmişken Özlem Hanım onu size sormak isterim. Şimdi Axios'un bir haberi var. Tabii son zamanlarda özellikle Amerikan siyaseti içinden özellikle de Orta Doğu ve İsrail konusunda pek çok sansasyonel habere de bilgiye dayalı habere de imza atmış bir yayın kuruluşundan bahsediyoruz. Diyor ki ABD 3 ayaklı yeni bir Orta Doğu stratejisi hazırlıyor. Yani ABD derken aslında Trump'tan bahsediyoruz. Hedef de İran'ın izole edilmesi, bölgede istikrarın sağlanması ve İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi bulunuyor. Şimdi taslak aşamasında bir plandan bahsediliyor. Tabii Trump'ın bir onayı gerekecek buna ve eğer onaylanırsa da Trump'ın işte görevinin son 2 yılında bölgedeki Amerikan politikasını şekillendirecek. Şekillendirecek ama şimdi biz buradan baktığımızda tabii bu haberi okuduğumuzda aklımıza gelen soru şu. Siz bunu yapmak istiyorsunuz ama bunu yapmanın yolu, Orta Doğu'da huzuru sağlamanın yolu bir şekilde İsrail'in saldırganlığının zapt edilmesinden geçiyor. Şimdi herkese tehditler savururken İsrail, İbrahim anlaşmaları nasıl genişletilebilecek mesela?
3: Evet. Aslında Çağrı Bey bu plan kolektif olarak İsrail'e yönelik onu dizginleme eylemi şeklinde okunabilir. Şöyle söyleyelim, hocalarım da mutlaka üzerinde çalışmıştır. Bu tersine kapana kısılma sendromu var. Böyle bir taktik var. Yani müttefiki zor durumda bırakma olarak algılanan bir strateji bu. Ve bunu İsrail Amerika'ya yönelik olarak çokça kullanıyor. Özellikle Orta Doğu ile ilgili olarak ve Orta Doğu ile ilgili olarak kullanmasının yanında ABD'nin kendi küresel hegemonyasını işletmesi bakımından da müttefiki olan İsrail onun elini oldukça zorlaştırmış vaziyette.
2: Yani uzun zamandır evet, bu evet. Orta Doğu'da yaşananlardan bahsederken bataklığa çekiyor.
3: Bataklığa ABD'yi çektiği
2: derken
3: gibi
2: bahsettiğimiz bu aslında.
3: Bir de Amerika'nın çözüm olarak ortaya sunduğu bütün planların biz İsrail tarafından sabote edildiğini görüyoruz.
2: Evet, Suriye,
3: bana
2: Gazze,
3: dokunma diyor. Lübnan. Tabii Lübnan, Türkiye aynı zamanda baktığımızda orada mesela Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın tekrar ettiği defaatle yani elinde çakmakla kibritle köşede bekleyen bir yaramaz işte oyun bozucu veya işte düzen bozucu olarak ifade ederler. Bu şekilde bekliyor çünkü kurumsallık, barışın sürekliliği, barışın kurumsallığı veya sürdürülebilirliği ile ilgili İsrail'in başından beri terörize ettiği bir gündem var. Ve bu çok yeni değil. Yani terörist devlet derken düzen bozuculuktan kasıtla İsrail'in yaptığının hep bu olduğunu biz farklı gündemlerle, farklı örneklerle ama aynı yöntemle görüyoruz, müşahede ediyoruz. Şimdi ABD'nin yeni Orta Doğu planından sizin özellikle vurguladığınız bahsetmemiz gerekirse İran'ın tamamen bölgesel güç

0: ailede izole edilmesi
1: evet.
0: konusu var. Sonra bu şekilde bölgesel istikrarın tesis edilmesi ama bunun Amerika'dan bağımsız gerçekleşmemesi, İbrahim anlaşmalarıyla beraber yine İsrail'in gündemde olduğu, ortaya alındığı, daha doğrusu güvenliğinin merkeze alındığı. İbrahim anlaşmalarında biliyorsunuz merkezde İsrail güvenliği vardır. Evet. Başka bir şey yoktur. Yani bölgesel menfaat, bölgesel barış, bölgesel tutarlı bir sürdürülebilirlikten bahsedilmez orada. Orada Arap dünyasına entegre olmuş bir İsrail güvenliği
1: burada
0: vardır.
1: Burada biraz ABD'nin niyeti aslında İran tehdidi başlığı doğru, altında karşısında doğru. İsrail ve Körfez ülkelerini aynı doğru. güvenlik platformu altında birleştirmek.
0: Ama burada özellikle Mekke Savunma İttifakı'nın ve baktığımızda İbrahim Anlaşmaları'nın karşısında olmamasıyla ilgili de biz şu an Amerikan basınında da bir şeyler okumaya başladık.
1: Evet.
0: Evet yani bunlar başladı ki ben de çok bekliyordum. Bunlar bakalım nasıl okunacak, nasıl bu opinion özellikle yorum yazan, bu konularda bölge çalışan gazetecileri takip ediyorum. Ve onlarla ilgili o beklentilerim kendisini karşılamaya başladı. Ve tabii ki İbrahim anlaşmalarına yönelik bir aslında katalizör olsun istiyor Amerika, Mekke ittifakının. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle açıkladığı, özellikle defaatle de vurguladığı herhangi bir oluşumun karşısında bir oluşum değil, bir barış ittifakıdır. Bölgenin geleceğiyle ilgili kararın bölgesel güçler tarafından verileceği, artık Körfez güvenliğinin veya bu bölgenin gidişatının güvenlikle ilgili Batı'nın ve İsrail'in yönlendirmesinin dışında ele alınması gerektiği vurguları var. Şimdi tabii...
1: Yani daha da net şekilde özetlemek gerekirse aslında Mekke Anlaşması'na baktığınız zaman bir şekilde İsrail'in dizginlenebilmesini sağlayabilecek bir platform oluşabilir.
0: Tamam ama
1: durum çıkıyor ortaya.
0: İbrahim anlaşmalarının genişletilmesiyle ilgili paradoksal bir sorun var Çağrı Bey. Nedir? Tam karşısında İbrahim anlaşmalarının kabul görmesi ve genişletilmesi konusunu Amerika gündeme getirirken Suriye'nin güneyini, Lübnan'ı sürekli vuran bir İsrail var ve vazgeçmiyor bundan. Ve aynı zamanda da
2: Türkiye'yi
0: tehdit eden, İran'la kıyaslayan ama istihbarat, eski askeri istihbarat biliyorsunuz evet. Başkanının, direktörünün söylediği şeyler vardı. Hani İran'la Türkiye'yi çok böyle kıyaslamamak lazım.
1: Biraz açayım isterseniz yeri gelmişken onu. Yani o Kanal 12'deki bir yazısından bahsediyor. Türkiye İran değildir diye sizin dediğiniz gibi. Yani Türkiye'nin genişleyen nüfuzuna dikkat çekerken İran'la aynı şekilde kategorize etmenin hayati hata olacağını söylüyor ki bölgesel ve uluslararası etkisini giderek artırdığını vurgulamış. İsrail'in Ankara'ya karşı izlemesi gereken yolun da doğrudan askeri mücadele değil, siyasi ve diplomatik araçlarla şekillendirilmiş bir mücadele olması gerektiğini söylüyor ki aslında İsrail'in içinde biz hem siyasette hem medyada hem güvenlik bürokrasisinde bunu sıkça duyuyoruz. Yani Türkiye'nin hem askeri kapasitesi hem savunma sanayindeki üretim kapasitesi ve NATO standartlarında olan bir kapasitesi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi olması sebebiyle bunun çok ciddi bir hata olabileceğini, Türkiye'ye karşı bir askeri eyleme girişmeyi çok sık şekilde vurguluyorlar. Evet. Hani İsrail'de seçim atmosferi varken bunun bu kadar yüksek sesle dile getirilmesi aslında...
2: Eski Savunma Bakanı yaptı, eski Başbakan yaptı özellikle bu Suriyelik saldırı zamanı.
0: Şey de söyleyeyim Çağrı Bey, mesela tabii ki Türkiye'ye saldırmak çok kullanışlı bir meşruiyet aparatı Netanyahu için. Çünkü Netanyahu'nun 3.25 barajını geçmek için sağ cenahla kanat birlikteliğini devam ettirmesi gerekiyor. Evet. Ama sağda, aşırı sağda kendi içindeki bu Netanyahu'yu kendi doktrinleri bakımından zayıf halka olarak görmeye ve göstermeye eğilimli liderler var.
1: Ki bu aslında Netanyahu için sıkıntı da doğru.
0: Evet, çünkü
1: mesela İtamar Ben-Gvir ile bir arada göremezsiniz Netanyahu'yu. Kendisi de geçenlerde dedi benimle
0: fotoğraf vermekten bu anlamda
1: ediyor diyor.
0: Doğru.
1: Yani bu içerideki karmaşa aslında ciddi anlamda var. Sıkıştırmış durumda.
0: Şey söyleyeyim mesela Trump ve Netanyahu arasındaki o çatlaktan biraz bahsedelim. Bu müttefiki zapt etmenin ne kadar zor olduğu ile ilgili. Şimdi bazı basınç noktaları var. Bu basınç noktaları siyasi çıkar çatışması var. Şimdi Netanyahu özellikle Trump'ın Gazze barışı ile ilgili sunduğu modeli de sabote etti. Etmeye de devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi Orta Doğu ile ilgili neyi modellese Trump, bunu sabote eden bir Netanyahu var.

0: aynı
1: ama
0: zamanda
1: seçimi kazanmak için Trump'ın aslında açık tabii, ve koşulsuz desteğine de ihtiyaç
0: var. Aslında Körfez'de, Orta Doğu'da kendi iktidarını Amerika'nın sarsan en büyük nokta İsrail'in kendisi. Ve seçim yaklaştıkça, 27 Ekim tarihi yaklaştıkça bununla ilgili sabotajlar artarak devam edecek. Çünkü bölgedeki kaostan beslenen kendi meşruiyetini, kendi güvenlik doktrinini bu tür argümanlar üzerinden tahkim etmeye çalışan bir Netanyahu var. İkinci olarak da fiili yaptırım ve baskıdan bahsedelim. ABD'nin bakın doğrudan baskısıyla Batı Şeria'daki 100 gayri resmi yerleşim karakolunun 80'ini Netanyahu kaldırmak zorunda kaldı.
1: Evet.
0: Çünkü bakın orada bir de Amerikalı değil mi gazeteciler hocam yanlış hatırlamıyorsam şeyde BBC'den mi bunlara yönelik de silahlı çatışmaya varabilecek derecede bir püskürtme yani bir saldırı aslında gerçekleşmişti.
1: Yani sonra da Batı'nın hem evet, ABD'nin hem Avrupa'nın Batı Şeria'ya bakışıyla Gazze'ye bakışı arasındaki farklılığı
0: fark
1: vurgulamak
0: var
1: lazım.
0: Batı Ama Şeria yeni, konusunda yeni, daha sert yeni, bir tutum sergiliyor. Yeni Gazze tanımlamaları da var
1: evet.
0: Batı Şeria için. Son olarak da sembolik mesaj ve güç gösterisi olarak da basınç noktasını çeşitlendirebiliriz. Mesela Trump 50 yıllardan sonra Beyaz Saray'da Hasidik Yahudileri değil mi
1: evet,
0: ağırladı.
1: Hahamları
0: ağırladı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu konuya buyurun, mutlaka belki geleceğiz ama özellikle 2024 yılında Hasidik Yahudilerin bir kolu olan şöyle ben göstereyim. Evet, Natura Karta'nın lideri Haham Yisrael David Weiss ile bir röportaj yapmıştım.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Bu İsrail sahte bir devlettir şeklinde açıklaması vardı. Biz New York'tan canlı bağlanmıştık kendisine. Kendisi de zaten defaatle Türkiye'ye gelir ve İsrail'in Tanrı'ya karşı kurulan bir hareket olduğunu savunan bir Haham Weiss vardı. Hala devam ediyor açıklamalarına. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii özellikle 27 Ekim yaklaşırken Hahamların 50 yıl aradan sonra değil mi? Bir 70'li yıllarda gittiklerini
1: evet,
0: biliyoruz.
1: 47 yıl kadar bir
0: evet,
1: zaman farkı.
0: Evet, 50 yıla yakın gittiler ve Trump'ın ve özellikle baktığımızda Vance'in onları çok sıcak bir karşılamayla ağırlamış olması ciddi bir aslında mesaj da taşıyor.
1: Yani o
0: baktığımızda
1: aslında hani Roş Haşana öncesinde bu Yahudi
0: evet,
1: toplumuyla yapılan yıllık
0: evet,
1: temaslar vardır Amerikan yönetiminde
0: evet,
1: ama bunun
0: ama
1: Beyaz
0: bu
1: Saray'da Oval Ofis'te olması
0: evet,
1: bu seviyede
0: bu
1: olması önemli.
0: Değil.
1: Orada
0: evet,
1: bazı önemli detaylar da var. Müsaadenizle
0: tabii,
1: onları da aktarayım.
0: Buyurun,
1: yani
0: buyurun.
1: Şimdi tabii Hasidiklerin içinde pek çok grup var. Bunların içinde
0: Siyonizmi destekleyen de var.
1: Karşı
0: bu
1: olsa
0: arada,
1: da Siyonizmi
0: tabii,
1: destekleyen de var. Buraya
0: tabii,
1: giden gruplar Siyonizme karşı olan gruplar.
0: Tabii.
1: O dikkat çekici. Bir de bunların içinde mesela Satmar Tarikatı'nın iki rakip kolunun liderinden bahsederler ki bunlar çok uzun zamandır zaten birbirleriyle bir araya gelmemiş insanlar. Beyaz Saray'daki görüşmede
0: Beyaz
1: bir arada olmaları
0: falan,
1: oldukça
0: evet,
1: enteresan, dikkat çekiciydi.
0: Bu özellikle Yahudi lobisine yönelik de verilen bir mesaj olarak algılanıyor.
1: Yani bunu bir şekilde İsrail'deki seçimlere
0: tabii,
1: yönelik olarak algılamamak mümkün değil tabii.
0: Kesinlikle 47 yıl sonra hı-hı, Beyaz Saray düzeyinde bir karşılama ve temas ve bu dediğiniz gibi ayrılıkçı tiplerin bir araya gelmesi aslında Tel Aviv'e yönelik büyük bir mesaj taşıdığı bariz açık. Bunu da söyledikten sonra şimdi bir küçük bir noktayı daha belirteyim. Sonra sayın hocalarıma vermek isterim sözü. Bahsetmiştiniz bu Tamir Heyman'ın işte Türkiye İran değildir. Hı-hı. Ankara'yı İran'la aynı tehdit kategorisine koymak İsrail için hayati bir hatadır.
1: Evet.
0: Mücadele askeri değil diplomatik olmalıdır şeklinde bir ifadesi var. Ve bu yeni bir ifade değil baktığınızda. Defaatle ne zaman Türkiye'ye karşı kalkışma sayılabilecek bir atak geliştirdiğinde aşırıcılar içeriden cılız da olsa bir sesin Türkiye'yi bununla işte İran'la özellikle kıyaslayarak İsrail'in karşısına koymamak lazım şeklinde bir karşı atak gelişiyor.
1: Tabii ama aslında radikal sağ ve sol
0: evet,
1: arasında çok ciddi bir kavga çok uzun zamandır var İsrail'de. Onu
0: var ama şunu
1: lazım,
0: unutmayalım Çağrı Bey. Tel Aviv yani daha doğrusu İsrail halkının %85'inden fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını onaylıyor.
1: Evet.
0: Bu hiçbirimizin o büyük çoğunluğu sanki soykırım karşıtlığı üzerinden yapılan bir gösteriymiş gibi algılamaması ve algılatmaması lazım.
1: Haklısınız.
0: Bu anlamda bu hassasiyeti koruyarak

0: devam ettirmemizde fayda var.
1: Bir küçük ekleme de ben yapayım. Buyurun bu hocam. Söylemle ilgili özellikle yani biz de yer yer bizim basınımızda bizim söylemlerimiz de bu hataya düşüyor. Ya sanki Gazze farklı bir yer, Batı Şeria farklı bir yer, Kudüs farklı bir yermiş gibi. Ya sanki farklı oluşumlar, farklı devletler, farklı halklar yaşıyormuş gibi kullanıyoruz. Yani siz Avrupa'nın yaklaşımından bahsettiniz. Bu da bence çok tehlikeli. Yani Filistin haklısınız. Bir Filistin'dir, bir Filistin halkı vardır. Evet. Ve toprakları işgal altındadır. İsrail'in 70 küsür senedir yaptığı bir işgal var. Yani Gazze'de yaptığı soykırım sanki farklı bir halka karşı ve Batı Şeria'daki uygulamalar farklı bir halka, orası farklı bir yermiş gibi aslında bilmeden veya istemeden de biz bu söylemi tetiklemiş oluyoruz. Daha genişletmiş oluyoruz ve bence bunu da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Farklı bir vurgudan ele almamak lazım. Hocam bir son bir şey daha. Bugün özellikle seyircilerimizin de yoğunluklu olarak gördüğü bir görüntüden tekrar bahsedelim. Hala enkaz altında binlerce Filistinlinin naaşı var.
1: Evet.
0: Ve bugün 100 kadarı değil mi ulaşılabilenler yani artık ne kadarına ulaşılabildiyse sürekli gömüyle ilgili bir takım aktiviteler yapılıyor. Yani cenaze törenleri düzenleniyor. Evet. Ve biz sayıları resmi olarak işte 75 bini aştı diyoruz ama bu sayının 200 bini aşabildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü hala resmi verilerle ilgili zaten Birleşmiş Milletler'in içeriye giremediği, özellikle sağlık sistemine ulaşılamadığı, bu kayıtların tutulamadığı bir soykırım düzleminde biz resmi ve net rakamı zaten belirleyemeyiz, veremeyiz. Ve hala bu enkaz altından çıkarılan naaşların cenazeleri kaldırılıyor. Tıpkı hala Srebrenica katliamından sonra değil mi? Bakın toplu mezarların hala değil mi her yıl bulunan cenazelerin ailelerine teslim edilmesi ve cenaze törenlerinin düzenlenmesi gibi.
2: Tabii şu aşamada İsrail hala Gazze'de enkazları kaldırabilmek için gerekli teçhizatın girişine çok çok kısıtlı izin veriyor. Yani o daha çok miktarda iş makinesi teçhizat verebilirse çok daha büyük, çok daha maalesef acı haberler gelecek ki bu zaten dediğiniz gibi enkaz altında hala çok çok fazla insanın olduğu söyleniyor maalesef. Ama bu süreci de Trump'ın taleplerini ya da politikasına rağmen ısrarla baltalamaya devam eden bir Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz.
0: Ateşkesin ikinci aşaması aktive edilemedi.
2: Evet.
0: Onu da söyleyelim tekrar. İkinci aşamaya geçti ama aktive edilemedi tamam.
2: Burada işte, bilinçli bir politika yani İsrail'in uyguladığı bilinçli
1: burada işte
2: bir politika.
1: Trump ve Netanyahu arasındaki o çekişmeden bahsedebiliriz. Yani belki bu vekil müvekkil meselesi burada biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü Trump bir plan açıklıyor ama bunu ne kadar uygulayacak, ne kadar uygulamayacak siyasi olarak çok da öngörülemez bir başbakan olduğu için ya da bir siyasi figür olduğu için oradaki kişi. Dolayısıyla Netanyahu ve Trump arasındaki plan açısından bir kopukluk meydana geliyor. Trump kendisini dünyaya ben barış getiren, savaşları bitiren bir lider olarak lanse etmek istiyorum dedi. Ama savaşlar hala devam ediyor. Yani Gazze'de açıklanmış planın baktığımızda her ne kadar bir ateşkes olarak tanımlansa da hala ölümler devam ediyor.
0: Tabii.
1: Yani hızı ve sayısı biraz düşmüş olabilir ama oradaki soykırımın bittiğini söylememiz imkansız. İkinci faza geçildi denildi. Hamas ben silah bırakırım diyor ama Netanyahu zaten bunu kabul etmiyor yani. Dolayısıyla o plan yani Netanyahu ve Trump arasında bahsettiğimiz o çekişme Suriye'de işte Lübnan'daki ayrışma Gazze'deki ayrışma bu çok ön plana çıkıyor. Bunun da en büyük bence asıl itici unsurlarından bir tanesi Netanyahu'nun iç siyasetteki sıkışması ve kendisi için eğer bir seçimlerle beraber bir siyasi gelecek vizyonu hala taşıyorsa bunu da çatışma üzerinden devam ettirmek isteyen bir Netanyahu var. Biraz da o açıdan kendisini o çatışma ve Trump'la o sürtüşme riskini alarak yapıyor aslında Netanyahu.
2: Yani İsrail siyaseti öyle bir durumda ki zaten eskiden beri hani atomize yapılı bir siyasetten bahsedilir, siyasi bir düzenden. Yani birkaç millet

vekiline sahip bir aşırı sağcı partinin bütün bir siyaseti, hükümetlerin kaderini yönlendirebilecek konuma gelmesinin aslında yan etkileri, zararları bir açıdan da diyebiliriz bunlar. Tabii ki ana hedefler aynı, niyet, düşünce aynı yani ama bir... aşırı sağcıların çok sert politikalarına

0: kökleri itibariyle baktığımızda işgal üzerinden kendisini var etmeye Tabii. çalışan bir devlet. Hal böyle olunca hepsinin nihai hedefi var olma açısından aynı olmak zorunda zaten. Yani bir devlet kendilerini bir devlet olarak tanımlayıp
1: İşgal bahsettiğimiz
0: şey. Evet, bahsettim. İşgali devam ettirmek ve genişletmek zorundalar. Nihai hedef olarak eğer bahsettiğimiz yani en uç noktada o arz mevcut meselesini gerçekleştirmekse bunu hepsi benimsemiş mi benimsememiş mi? Yoksa bazı bir yerde duralım bir yere kadar gidelim. Metodu savaşla yapalım öbürü şu anda değil 10 yıl sonra 20 yıl sonra yapalım deme açısından aslında bir ayrışma var. Yoksa evet. var olma açısından işgal üzerinden var olma açısından İsrail'deki en solcu ve en muhalif tarafla en sağcı taraf arasında nihayet olarak çok büyük bir fark yok. Birisi diyor ki tamam Filistinlilerle birlikte var olalım ama kurduğunuz devlet zaten işgal edilmiş topraklar üzerinde kurulmuş bir devlet.
1: İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi o ana hedef değişmiyor evet. ama yöntemlerde bazı farklılıklar oluyor. Bunu da İsrail'de en yoğun ele
0: şekilde
1: görüyoruz.
0: Trump'la Netanyahu arasındaki bu çekişme de stratejik bir kopmadan ziyade o İsrail iç siyasetindeki gerilimlerin Netanyahu'yu farklı adım Trump'a karşı, Trump'a rağmen farklı adımlar atmasına sebebiyet veriyor açıkçası.
1: Ne olacak tabii göreceğiz. Az kaldı seçimlere. Bu kavga biraz daha büyüyecektir evet, ama sonrasında muhtemelen tekrar bir ortaklık daha sakin şekilde devam edecek ikisi arasında evet. gibi görünüyor diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkilerinden bahsettik. Mekke Anlaşması'ndan bahsettik. İşte bunların İsrail'i rahatsız ettiğini ve endişelendirdiğini biliyoruz oradan gelen haberlerden ama Yunanistan'ı da ciddi şekilde endişelendirdiğini özellikle görüyoruz. Hatta bu açıdan İsrail ile Yunanistan arasında hatta Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında da bazı daha ileri ortaklık adımları atıldığını görüyoruz. Rum basınında enteresan bir haber var. Yani Filenius'ta yazılmış bir makale, yayınlanmış bir makale. Mihalis Ignatiu'nun yazdığı bir makale. Diyor ki... Özetle tabii pek çok şeyden bahsediyor ama ana fikrinden hareketle sormak isterim size. Türkiye ile İsrail arasındaki cephe Suriye topraklarında şu ya da bu şekilde patlak verecek. Üst düzey yetkililerin bu cephenin Kıbrıs'a da sıçrayabileceği konusundaki düşüncesi mantıklı. İsrail'in uzun zamandır böyle bir niyeti ve politikası olduğu yazılır çizilir konuşulur. Evet. Suriye sahasındaki mücadele bir yandan sürerken aslında Kıbrıs üzerinden bir hamle ile Türkiye'yi farklı bir alandan sıkıştırmak gibi bir niyeti olduğundan bahsedilir ki Yunanistan'la yapılan daha yüksek askeri işbirliği anlaşmaları Rumlarla daha fazla yakınlaşma da bunun bir parçası olarak görülüyordu. İşte az önce Miçotakis'ten gelen bir açıklama vardı savunmayı güçlendirmek için pek çok projeden bahsedilirken tabii doğal olarak Yunan siyasetinin artık olmazsa olmazıdır tırnak içinde söylüyorum Türkiye tehlikesi söylemi. Avrupa'nın ve İsrail'in arkalarında olduğunu özellikle vurguluyor. Şimdi Rum yazarın bu açıklaması da aslında bunları bir anlamda destekleyen bir açıklama. Ama böyle bir şeyi yakın zamanda bekler misiniz? Olursa bu durumda tabii Türkiye'nin tepkisi herhalde hayli sert olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi Kıbrıs tabii ki çok büyük bir soru işareti. Suriye üzerinde İsrail'le Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi konusu zaten aylardır yazılıyor, çiziliyor. Bu da yeni bir haber değil. Hı. Ancak İsrail'in bölgedeki politikalarına baktığımızda çok farklı şeyler görüyoruz. Şimdi biliyoruz ki biz İsrail'de İsrail'den yerleşimcilerin Kıbrıs'a gittiğini ve yerel basına bakarsak ya da sosyal medyasını İsrail'in takip edersek Kıbrıs'ı kendi haritalarının önemli bir parçası olarak konumlandırıyorlar. Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorlar. Ve Kıbrıs'ta da bu ciddi anlamda evet bir taraftan devlet tarafından desteklenen bir politika fakat halkta da endişe yaratıyor mu? Ciddi anlamda yaratıyor. Tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi.
1: Çok ciddi Yunanistan'da şekilde, yoğun şekilde mülk alımı mesela. Çok
2: ciddi alıyorlar. Aynen Yunanistan'da da Arnavutluk'ta da bu ülkelere de baktığımızda evet devlet politikası olarak birlikte ilerliyorlar. Ancak halkta ciddi anlamda endişe var. Bunu belirtmek gerekiyor. Hı hı. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail kendisine yeni bir eksen açmaya çalışıyor. Kıbrıs üzerinden Balkanlara yayılan bir egemenlik alanı planlıyor. Bunun için ne yapıyor? Sırbistan'la askeri anlaşma yaptı, Bulgaristan'la yaptı, Slovenya'yla yaptı. Zaten Arnavutluk'la vardı, Yunanistan'la zaten müttefik askeri anlaşmaları var. Yani bunu sadece Kıbrıs değil, Kıbrıs'tan yukarı Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısını da içine alacak şekilde Akdeniz hattı oluşturmaya çalışıyor diye okumak mümkün. Peki bunu neden yapıyor? Şimdi Suriye'de istediklerini bugün alamadı. Ama Golan Tepelerinden itibaren yayılmacılığa da devam ediyor mu? Ediyor.

0: İşte burada Türkiye'nin önemi çok fazla aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından. Önümüzde bir denklem var. İsrail kendisi tabiri caizse tutulmaz bir şekilde, savruk bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Peki İsrail'i konsolide edecek, dengeyi sağlayacak bir devlet var mı? Bu coğrafyada, Orta Doğu'ya baktığımızda. Şimdi evet çok zengin ülkeler var, yeraltı kaynakları, finansları çok kuvvetli fakat askeri kabiliyet bakımından çok zayıflar, yeterli değil. Ancak ve ancak Türkiye bunu yapabilir ve nasıl yapabilir? Hem Orta Doğu hem Asya'ya açılan kapı açısından jeopolitik dengede tam kritik noktada. Balkanlar bir tarafta, Asya bir tarafta, aşağıda neresi var? Orta Doğu var. E peki bunların hepsi Amerika için önemli midir? Çok önemlidir. NATO için de çok önemlidir. Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı cephe olarak da çok önemlidir. Enerji arzının batıya açılımı açısından da, siz bunu Afrika'yı da katabilirsiniz, yine çok önemli. Dolayısıyla Türkiye ile iyi geçinmek isteyen ve müttefik olarak yanında bulundurmak isteyen bir Trump yönetimi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunu yapıyor. Evet, İsrail'i koruyor ve onun güçlü olmasını istiyor. Ancak mutlak güç İsrail'de olsun istemiyor. İsrail güçlü olsun, güvenlik çemberi kurulsun. Ancak her ülkede yaptığı gibi onu da dengeleyebilecek bir sistem olsun. Ne yapıyor mesela?
1: Çünkü onu dengeleyebilmesi, bu şekilde dengeleyebilmesiyle ancak kontrol altında tutabileceğini
0: farkında. Yarın Amerika'daki siyasette tehlikeye girecek. Avrupa Birliği ülkeleriyle alakalı sıkıntılar da çıkacak. Çünkü İsrail basınına baktığınızda, bakın Türkiye'de çok fazla bunlar peki konuşulmuyor. Fakat İsrail basını ne diyor? Bizim asıl düşmanımız Avrupa diyor. Bizi kovanlar Avrupalılardı. Biz topraklarımıza geri gideceğiz diyorlar. Hep Rusya'yı tehdit olarak gösteriyorlar. Türkiye'yi tehdit olarak gösteriyorlar ki bu Türkiye tehdidi ciddi anlamda sessiz kalınmış bir tehdittir. Buradan da sesleniyorum. Ciddi anlamda bizim artık kendi argümanımızı oluşturmamız gerekiyor. Bakın biz Balkan katliamlarını hiçbir zaman konuşmuyoruz. Mora katliamlarını konuşmuyoruz. Bizim insanımız, bizim vatandaşımız Türkiye'ye gelmek zorunda bırakıldığında o kadar büyük eziyetler çektiler, o kadar büyük zulümlere uğradılar ki işte ben de Balkan göçmeniyim. Ama bizimkiler nasıl geldiği hakkında ne bir film var, ne yazılıyor, ne çiziliyor, ne biz bizi sürdüler diyebiliriz. Böyle bir şey yok. Sanki tarihte hiç bunlar yaşanmamış gibi. Bakın Osmanlı coğrafyası diyoruz. Şurada kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Kaç kişi kaldı oralarda? Biz cami kalıntıları, çeşme kalıntıları üzerinden o toprakları anlatmaya çalışıyoruz.
2: Hocam aslında Batı Trakya'da bu konuda yani ciddi manada eser
0: çok
2: verenler
0: var. Çok kısıtlı. Ne kadar duyuyoruz, ne kadar duyuyoruz. Ama siz 1915 dediğimiz zaman hemen Ermeni olayları oldu mu olmadı mı? Bütün dünya iniyor. Tabii ki her bölge kendi açısından bir takım şeyler iddia ediyor. Fakat bu sesler çok kısık sesler. Bakın biz artık savunma pozisyonu, biz soykırım yapmadık demek pozisyonu. Kardeşim siz bize bunları yap. Yaptınız deyip artık biz de atak pozisyonuna geçmek zorundayız. Bunu bir tarafa koyuyorum. İkinci tarafta Balkanlar üzerinden Avrupa'ya açılmak isteyen bir İsrail ekseni var. Ve bu dengelemek için kullanılıyor. Bunu da diğer tarafa koyuyorum. Şimdi Yunanistan meselesi çok kritik. Evet, Yunanistan İsrail'e birlikte hareket ediyor. Şimdi Yunanistan 2010'ları hatırlayalım. 2008 ekonomik krizi en çok nereye vurmuştu? Yunanistan'ı vurdu. Ardından Avrupa fonlarıyla ayakta kalmaya çalıştı. IMF destek verdi vesaire. Ve Avrupa'ya bağımlı hale gelen, savunması NATO ile olan, ekonomik anlamda Avrupa ile geçinmek zorunda kalan Yunanistan ne yaptı? İsrail ile ortaklığa yöneldi. Çünkü çok fazla alternatifi de yoktu. Hatırlarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk seçimleri kazandığı, iktidara geldiği dönemde Yunanistan ve Türkiye ilişkileri çok olumluydu. Karşılıklı gidip geliyorduk, söylemlerimiz çok iyiydi vesaire. Fakat sonra birden rota değişti. Tekrar İsrail vesaire devreye girdiler. Yunanistan yüzünü Türkiye'den çevirdi. Fakat Yunanistan bunu gerçekten isteyerek mi yapıyor? Bakın çünkü halklar arasında bir problem yok. Suni bir problem varmış gibi problemleştirilen bir süreçle karşı karşıyayız ve bu tamamen İsrail baskısı yüzünden diyebiliriz.
1: Yani çünkü siyaset ve medyadaki havayı kolay kolay sokakta göremezsiniz.
0: Göremezsiniz. Öyle olsa bir Türkler oraya gitmezler. Yani her yaz bizim ülkenin büyük bir kısmı tatile oraya gidiyor. Ya da oradaki insanlar onları hoşgörüyle karşılamazlar. Ben bunun ciddi anlamda sonradan üretilen bir problem olarak masaya konduğunu düşünüyorum. Ve diğer taraftan evet İsrail bir kalkan hazırlıyor mu? Bir kalkan hazırlıyor. Bakın biz şunu söylemek Yunanistan Türkiye'ye karşı bu kadar sert, bu kadar agresif konuşabiliyorsa bunu tek başına yapmıyor. İsrail düğmeye basıyor, arkanda ben varım diyor, senin savunma anlaşmalarında ben varım ama sen beni tek olarak görme. Ben demek Amerika Birleşik Devletleri demek. Ben demek Avrupa Birliği demek. Dolayısıyla Yunanistan hani işte diyoruz da şu kadarcık nüfusu var, ordusu zaten bu kadar, nasıl bize kafa tutuyor? Çünkü arkasında Avrupa Birliği var. Bakın bunun en önemli göstergesi nedir? 1960 yılında kurulan bir devlet var, Kıbrıs.

0: Peki Kıbrıs Devleti bugün 1960 yılında kurulan devlet mi? Değil. Peki Kıbrıs Devleti Avrupa Birliği'ne katılırken sen 1960'ta kurulan devlet değilsin dedi mi Avrupa Birliği? Demedi. Ne yaptı? Güle oynaya aldı. Biz bugün Kuzey Kıbrıs tartışmasını yapıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımızın ifadesi var.
1: Ki orada anlam
0: sen beni tanımıyorsan ben de
1: seni
0: tanımıyorum. Sen de
1: 1960 efendim? Anlam planı zamanında verilen tabii. Sözlerin hiçbiri de tutulmadı.
0: Tabii referandum oldu. Onlar yani hepsi havada kaldı ve Türkiye'nin tamamen bölgeden çıkartılması istendi. Peki,
2: devlet oldu.
0: Peki yani. Neden isteniyor? Avrupa Birliği şöyle yaptı. Dedi ki biz Kıbrıs'ı alalım. Bizim dış sınırımız, dış hattımız Avrupa Birliği biliyorsunuz bir devlet gibi hareket ediyor. İçeride vize yok vesaire girip çıkıyorsunuz. Bizim dış hattımız Kıbrıs'tan geçsin. Kıbrıs'ta var olalım. Sen aslında Avrupa Birliği'ni şeyi alarak Güney Kıbrıs'a sınırını genişletiyorsun. Bunu yaptılar. Ve dolayısıyla biz hep diyoruz ya Yunanistan tezlerinde her zaman Yunanistan ne yapıyor? Gidiyor Avrupa Birliği'ne bizi şikayet ediyor vesaire. Yunanistan şikayet ediyor. Avrupa Birliği de doğru dürüst bir şey ortaya koymuyor vesaire. Neden? Çünkü Yunanistan'ın sınırı demek. Hani diyoruz ya işte 6 mil mi 12 mil mi? 12 mil olursa Avrupa Birliği'nin sınırı 12 mil oluyor. 6 mil olursa Avrupa Birliği'nin sınırı gidiyor. Yani biz Yunanistan üzerinden değil aslında o küme üzerinden hesabı değerlendirmeliyiz. Bu da ikinci konu. Bir üçüncü konu daha var ama vaktimiz yeterli mi onu bilmiyorum. Hocalarıma söz kalır mı?
1: O zaman vaktimiz az kalmışken ben müsaadenizle bir 15 dakikamız var. Avrupa'ya da girmişken Avrupa siyasetine dair yaşanan bugün önemli bir gelişmeyle devam edeyim. Almanya'daki seçimler evet. Malum Avrupa'da uzunca bir zamandır aşırı sağın bir yükselişi var.
2: Hocamız çalıştığı için bence sanki oradan başlasak mı?
1: Seve seve şimdi sandık çıkışı anketleri. Evet. Geldi önce. Gelen ilk sonuçlarda bunları doğruladı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarına göre Almanya için Alternatif Partisi yaklaşık %44,5'la sandıktan birinci çıktı.
2: Evet.
1: Bir hükümet kurabilme potansiyeline sahip ancak gelen verilere göre 39 milletvekili çıkarabiliyor sandalyede, bölgesel mecliste. 42 sandalyeye ihtiyacı var. Tek başına hükümet kuramıyor. Diğer partiler onunla hükümet kurmaya yanaşmıyorlar. Ancak bir parti var ki BSV diye aslında sol popülist, sol milliyetçi bir partiden bahsediyoruz. Almanya için alternatifle koalisyon kurmaya sıcak bakan tek parti. Onların da bir 5 milletvekili görünüyor. Yani eğer ikisi bir araya gelirse koalisyonu kurma ihtimalleri oldukça güçlü. Bir de tabii alternatif olarak azınlık hükümeti meselesi var. O olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama burada önemli olan şu 2013'te kurulduğundan beri bu parti ilk defa bu kadar büyük bir oy aldı bir seçimde ve ilk defa bölgesel de olsa bir hükümet kurma imkanına kavuştu. Ve Berlin'i ciddi şekilde endişelendirdiğini anlıyoruz bu durumu. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım özellikle Almanya'nın geneline ve Avrupa'ya yansımaları bakımından bundan sonra?
0: Evet. Benim yorumum tabii hocalarım da yani teşekkür ederim iltifat ettiniz. Onların yorumları da çok kıymetli. Farklı açıdan bakıyor olabilir. Benim yorumum şöyle. Şimdi yeni dizayn edilen bir Avrupa var. Ve bu Avrupa'da yükselen sağ ön plana konuyor. Şimdi aşırı sağ ne demek? Öncelikle isterseniz birkaç cümleyle bundan bahsedelim. Buyurun. Aşırı sağ 2. Dünya Savaşı'ndan sonra faşizmin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan bir ideoloji. Peki neyi kapsıyor? Faşizmi hatırlayalım. Ulusçuluğu kapsıyor. Hı hı. Kendi ordun, kendi ekonominin, kendi hukuk sistemin, kendi egemenliğin ön planda olacak ve ulusüstü kurumlar, Avrupa Birliği, işte NATO bunların hepsine şüpheyle bakıyor ve bunlardan hoşlanmıyor. Egemenliğin devri olarak görüyor Avrupa Birliği'ni zaten vesaire. Atlantikçiliğe karşı, Amerikancılığa karşı, antikomünist, antisyonist, Yahudileri zaten biliyorsunuz Nazilerden bahsediyoruz, faşizmden bahsediyoruz. Yahudilere karşı da kurulan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi aşırı sağ bu demek. Okey. Peki bu ne zaman vardı? 1970'lerde vardı, 80'lerde vardı. 90'larla birlikte göç söylemi başladı. İşte çok fazla Avrupa göç aldı. 2000 ne zamana geliyoruz? 11 Eylül tarihine geliyoruz. 2000'lerden sonra, 11 Eylül'den sonra artık aşırı sağ söylemini değiştirmeye başladı. Ne yaptı? Atlantikçiliğe evrildi. Ve 2010 yılı çok önemli bir kırılma oldu. 2010 yılına geldiğimizde artık biz aşırı sağın politikalarının değiştiğini görüyoruz. Peki neyi görüyoruz? Artık aşırı sağ yavaş yavaş Amerikancı oluyor. Ondan sonra kapitalist sisteme entegre oluyor ki en büyük düşman kapitalizm diyordu. Dünya ekonomisine entegre, liberalleşiyor. Başka ne oluyor peki? Yahudi lobisiyle birlikte çalışıyor. Antisemitizm söylemini bırakıp antisemitizmle mücadele söylemini yükseltiyor. Peki bundan sonra ne oluyor? 2015 bunun en önemli...
1: Yani yine arkasında bir şekilde İsrail'i görüyor.
0: Kesinlikle. Sonra aşırı sağ ilk etapta 1970'lerde kurulurken ve yükselirken İslam söylemi burada yok.

0: İslam düşmanlığı yok, Müslümanlarla terörün birleştirildiği bir organizasyon yok. Temel kurucu unsur olarak yok. Sonradan düşman kalmıyor. Şimdi holigan bir kitle var. Düşman kim? Siz zaten artık şu haliyle aşırı sağ değilsiniz. Şu anda siz merkez sağsınız. Ya da muhafazakar liberalsiniz. Liberal entegre, liberal ekonomiye entegre olmuş, muhafazakarlığı savunan bir ideolojiye sahip size. Peki neye karşısınız? Orada hemen Müslüman karşıtlığı, işte İslamofobi diye tabir ediliyor. Ben çok kullanmıyorum fakat çünkü İslamofobi diye bir şey yoktur. İslam tertemiz, pırıl pırıl bir dindir. Bir takım Müslümanları fevri gösterilerek Müslümanlara karşı cephe alan bir grup vardır. Özellikle ben İslamofobinin bilerek yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Yani bu benim tercihim. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Fakat İslam korkusu değil, bir takım Müslümanlar ki zaten o örgütler de Batı tarafından finanse edilen örgütler. Bunun da altını çiziyorum. Dolayısıyla bir takım Müslümanlara karşı güvenlik uyarısıyla birlikte yükselen bir aşırı sağ söylemini görüyoruz. Yani siz ne yapıyorsunuz? Merkez sağa bir düşman, kuvvetli bir düşman koyarak aşırı sağ diye postalıyorsunuz. Sonra peki 2015'ten oluyor. Aşırı sağın Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Le Pen'in partisi. Biliyorsunuz RN'dir Fransa'da. Hı. Ve tabii ki İsveç demokratları burada çok önemlidir. Peki özellikle bu aşırı sağın işte Siyonizm karşıtı, komünizm karşıtı, batıcılık karşıtı ne oluyor? 2015'te önce kız geliyor biliyorsunuz. Marine Le Pen geliyor. Ardından 2015'te kendi partisinden babasını ihraç ediyor. Evet. Ve diyor ki bundan sonra biz artık söylemimizi komple değiştirip biz Siyonistlerle birlikte hareket edeceğiz ve düşman olarak da göçmenleri ve Müslümanları alıyoruz. Batı'ya entegreyiz, NATO ile birlikte hareket edeceğiz diyor. Ciddi anlamda finans geliyor.
1: O andan sonra çok ciddi bir rüzgar aldı arkasında gerçekten.
0: %10 oy alırken %42'ye çıktı bakın yıllar içerisinde. Taban nasıl geliyor? Peki bunlar aynı şeyi İsveç demokratları da yapıyor. Sonra İspanya'da Vox Partisi kuruluyor. ÇEGA kuruluyor. Portekiz'de aşırı sağ partiler yeniden kuruluyorlar. Peki bu kurulan partiler hangi söylemle? Sadece Müslüman karşıtı söylemle ve göçmen sarkısı. Hani sen ulusalcıydın, Avrupa Birliği senin hukukuna müdahale ediyor, gıdana müdahale ediyor, ticaretine müdahale ediyor. Bunların hepsine susuyorlar. Biz liberal ekonomiye entegreyiz. O zaman sen aşırı sağ değilsin. İdeoloji dersini de ben yaşıyorum üniversitede. Dolayısıyla hani bu konuda da rahatlıkla konuşabilirim. Hem master hem doktora da sen artık aşırı sağ değilsin. Seni ben artık merkez sağ koymak zorundayım. Çünkü söylemin ulusalcılık değil. Sen artık ulusüstü hareket ediyorsun. Peki parti programları nereden geliyor? 2016 yılında özellikle Donald Trump'ın parti propagandasını, söylemlerini yazan şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İsrail'le birlikte hareket etmeye başlıyorlar ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu şirkette diyor ki siz bu partilerle teker teker konuşacaksınız ve bu partilerin parti propagandalarını da siz yapacaksınız. Amerika'yı büyük yapma söyleminin aynısı İtalya'yı büyük yapma, Portekiz'i büyük yapma, İspanya'yı büyük yapma söylemiyle nereye ihraç ediliyor? Avrupa'ya. Finans nereden geliyor? Yine İsrail kökenli bu şirketlerden. Özellikle bir aile var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onlar ciddi anlamda finanse ediyorlar. Ve Donald Trump'ın politikalarını yapan siyasi organizasyon Avrupa'daki aşırı sağ partilerinde politikalarını organize ediyor.
2: Anderson ailesi.
0: Merkel ailesi. Şimdi evet, biz burada neyi görüyoruz? Biz burada aşırı sağın yükseldiğini görmüyoruz.
1: Yükseltildiğini görüyoruz.
0: Biz burada Amerika ve İsrail kanadıyla oluşturulan yeni bir siyasi düzenin Avrupa'da yükseltildiğini görüyoruz. Ve bu aşırı sağ değil, bu merkez sağın ciddi bir düşmanla kuvvetlendirilmiş hali. Politikalar da dışarıdan geliyor, oylar da fırlıyor. Hani ben de tabii epey bu konuda yazıyorum, çiziyorum. Aşırı sağ diye ifade ediyorum fakat değil. Bu partilere baktığımızda da tamamen artık İsrail'le hareket eden partiler olduğunu görüyoruz. Peki özellikle AfD'den bahsederken biz neyi söyleyebiliriz? Bütün dünya bugün bunu konuşuyor. LGBT karşıtı, aileyi savunuyor. Başka neyi savunuyor? İşte pek çok değeri savunuyor fakat kendisi zaten cinsel tercihi belli. Göçmenlere karşı ciddi söylem üretiyor. İktidara gelirsek çok ciddi anlamda göçmenleri geri göndereceklerinden bahsediyor. Kendi birlikte yaşadığı insan zaten göçmen, Sri Lanka kökenli bir kadınla yaşıyor. İşte aile, geleneksel aileyi savunuyor. Fakat kendisi işte iki tane çocuk büyütüyor vesaire. Peki söylemle hareketin farklı olduğu bir durumda siz bu partinin bu kadar yükseldiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Tabii ki burada farklı bir plandan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'da aşırı sağın yükselişi sadece bağımsız bir hareket olarak değerlendirilmemeli. Amerika ile birlikte değerlendirilmeli. Şimdi aşırı sağ dediğinizde Avrupa Parlamentosu'na bakmak gerekiyor. Patriot

0: grubu burada en önemli gruptur. Üç grupla asıl temsil edilir. Patriot grubu, işte Le Pen'in olduğu, Vox'un olduğu gruptur ve bu grup toplantı yaptıklarında, biliyorsunuz geçen sene çok önemli bir toplantı yaptılar Madrid'de. Milei geldi, Arjantin başkanı. Elon Musk biliyorsunuz katıldı. Evet. Netanyahu'nun ekibi geldi gözlemci olarak. Daha sonra bu Patriot grubu nereye gitti? Kudüs'e gittiler. Netanyahu ile görüştüler ve onlara sadakatini belirttiler. Ve Gazze olaylarında özellikle Netanyahu'nun hep yanında olduklarını söylediler. Özellikle burada Vox Partisi çok önemliydi. İspanya'da bugün hep İspanya konuşuluyor. Neden? Bir tarafta Pedro Sanchez, diğer tarafta da aşırı sağ vardı. Yani sağ ve solun karşılaştığı bir durumda sol Gazze'ye, insan haklarına önem verirken sağın ciddi anlamda Netanyahu politikalarını desteklediğini gördük ve Vox hep şunu söyledi: ben iktidara gelirsem İsrail'e ticaret en üst noktaya gelecek ve Müslümanları Reconquista'nın olduğu zamanki olduğu gibi geri göndereceğiz söylemi vardı. Dolayısıyla Avrupa'da sağ kolektif şekilde ilerleyen, İsrail destekli ve Amerika destekli bir yapıdır. Bunu söylemek mümkün. Yarışmacı arkadaşlar başarılar demiş. Uzun oldu biraz ama.
1: Ağzınıza sağlık hocam.
2: Tabii ben de bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Yani kendi yorumlarımda bahsedeyim. Buyurun. Yani şimdi aşırı sağ, şimdi İsrail'in desteklediği bir aşırı sağdan bahsediyoruz ama geçmişte bunun sonuçlarının, işte İsrail'in en büyük mağduriyet politikasını hala yürütmekte olduğu, Yahudi soykırımına kadar uzandığını görüyoruz. Weimar Cumhuriyeti zamanında başta görmezden gelinen aşırı sağ, daha sonra eylemleri normalleşmeye başlayan bir aşırı sağ, sonra güçlenmeye başlayan bir aşırı sağın sonunda iktidara gelen kişi yaptıkları ve sonuçları. Yani günümüzde İsrail'in eliyle yükseltilen bir aşırı sağın ilerleyen yıllarda tekrar aynı tehlikeleri doğurmayacağını garantisini kim verebilir? Bu Avrupa içinde başka konularda karmaşalar, karışıklıklar olabilir. Bu sefer Müslümanlara yönelik başka bir yaşanabilecek sıkıntı olabilir. Belki de durum değişir. Tekrar Yahudilere karşı yaşanacak, alınacak bir cephe olabilir. Pek çok yere yönelebilir tabii ki.
1: Şimdi AfD'nin Çağrı Bey, özellikle Almanya içinde, ben de Berlin doğumluyum. Oradan da çok fazla haberleri alıyoruz. Ve göçmenlerin, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi, ciddi manada endişeleri, kaygıları yükselmiş vaziyette. Evet. Çünkü söylemler çok sert. Özellikle propaganda zamanında, yani seçim propagandası zamanında söylenenler ve yerel basında özellikle konuşulanlar, ki Almanya açısından baktığımızda göçmen karşıtlığının çok büyük bedeller ödettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ve ilk nasyonel cinayet de mesela Berlin'de benim kuzenim vefat etti. Kuzenimi öldürdüler, Mete Ekşi. Bu anlamda bu konuları ben çocukluğumdan beri, amin sağ olun, çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Solingen'de, her yerde, yani özellikle göçmen karşıtlığının ölüme varacak şekilde bir eyleme dönüştürüldü. Almanya gerçeği var. Aynı şekilde aslında bakarsanız Fransa'da da göçmen karşıtlığıyla ilgili olarak orada göçmenlerin biraz daha reaksiyonel hareketlerinin özellikle gündemde olduğu zamanlar da yaşadık ki bunlara yine Avrupa'nın gebe olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman aşırı milliyetçi işte söylemler, değil mi hocam, güçlenir, toplumsal reaksiyonun da arttığını görürüz. Şimdi biz özellikle
2: tabii sokak hareketleri
1: ve aynı zamanda yani siyasi eylemler ne kadar sertleşirse toplumsal reaksiyon da o kadar sert karşılık veriyor. Çünkü göçmenlerin yıllardır edindikleri özellikle orada hem çalışma gücü, iş gücü ama aynı zamanda sosyal temsil gücünü de göz önünde bulundurmamız lazım. Yani nesillerin de kendini ifade etme ve orada o diasporanın da hangi ülkelerden geldiyse bir yerleşikliği söz konusu. Şunu da söyleyelim, bakın bu aşırı sağın Almanya'da, Fransa'da ya da işte Avusturya'da da aslında bakarsanız hani baktığımızda bir domino etkisiyle geldiğini görüyoruz. Peki evet, şunu da soralım. Bir zaten Avrupa'nın bir savunma ortaklığı, bir Avrupa ordusunu kurulamama sebebi de bu baktığımızda. Yani bir Avrupa ordusu oluşabilir mi sorusu soruyorduk. Hani güvenlik mimarisinin yeniden teşekkül etmesi konuları konuşulurken. Fransa neden bu kadar rahatsız? Almanya'nın yine kendini 2. Dünya Savaşı'nda nasıl bir tekrar yeniden küllerinden doğan, değil mi? Evet. Bir nosyonla ortaya çıktı Almanya. Tekrar bir bu şekilde bir Almanya'nın tekrar küllerinden doğması, bir Anka Almanya'sı çıkar mı tekrar? Bunun bir korkusu var. Yani öğrenilmiş bir korku bu.
2: Peki şunu test edilmiş olarak, bir korku. Müsaadenizle şimdi çok da az bir vaktimiz kaldı. Birkaç cümleyle alayım sadece. Bundan sonra Almanya'da bu seçim sonuçlarından hareketle ülke genelinde bazı huzursuzluklar yaşanmasını bekler misiniz? Çok kısaca anlayayım.
1: Tabii ki bekleriz. Ama bunun bu hükümeti kurmayla alakalı olarak işletilen mekanizmanın nasıl gelişeceğiyle alakalı bir durum olacak. Yani neye evrileceğini, bu hükümetin kurulup kurulmayacağı, desteklerin beklenildiği ölçüde verilip verilmeyeceği ile ilgili olacak. Tamam. Bir de Avrupa Parlamentosu ile alakalı olarak Sayın Hocam'ın da bahsettiği o ağırlıklar Avrupa'nın genel doktrinlerini ne kadar takip edecek? Bu da önümüzdeki haftalarda daha net belli olacak.
2: Takip edeceğiz, göreceğiz.
1: Daha çok erken.
3: Çok kısa alayım. Tabii burada İslamofobi meselesinde şöyle bir şey de var. Fobi dediğimiz şey rasyonel bir korkudan bahsediyoruz. Bir nesneye, bir hayvana veya bir sosyal bir şeye karşı. Burada bir İslamofobi dediğimizde aslında bu irrasyonel bir korkuymuş gibi geçiştiriliyor. Halbuki anti-İslam, yani İslam karşıtlığı aslında kullanılması gereken mesele. Çünkü bu bilinçli kurgulanmış bir şeyden bahsediyoruz.
2: Biz de kendi adımıza, algıyı kendi haberlerimizi özellikle bu tabiri kullanmaya özen gösteriyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda bir araya gelmek umuduyla diyelim. Çünkü konuşacak çok fazla mesele var gerçekten. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum, sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte, koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş... Kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor evet. Galiba. Siz işinizi bir kere nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalvaç Ural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz evet. Ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere buna bir iş değil de. İnsan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi ve kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara, çağ diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için

0: Şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye onlar anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı, bir yerlerde kızıp sustururlar onları. Ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim, dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar. Ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan, bakarsın çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider, ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır, ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa, ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa, farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir, bandocu ya da orkestralar arasında bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan, o zaman asıl çaldığın enstrümanı da çalamazsın. Çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Ben edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda, yaptıklarımda, bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesiz kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler falan gibi, daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları. Ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar. Deyimler, eski deyimler kalmış. Ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum, ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Borotov derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edit Taşlancı diye çok ünlü bir Türkolog var. Edit Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edit, bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masalları diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var. Anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle. Masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, sonuç süreçleri var. Ama burada Türk masalında, bu üç Türk masalında şu var. Başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun. Ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir geri dönüş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde, kolyeler gibi, her halka, her anlattı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. Şimdi temeline bakıldığında. Evet. Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi, evet. Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi, bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği,

0: dışarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya...
1: Çocuk ve gençle ilgili.
0: Çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
1: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun. Günün olaylarını insanlara taşıyorsun. Siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyi ile ilgili alanda yazabiliyorsun. Ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
0: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla
1: öyle
0: karşı
1: bir şey
0: karşıya.
1: Var,
0: tabiatı
1: evet.
0: Bu daha doğrusu,
1: evet.
0: Doğası bu iş.
1: Hatta köşe yazarları, ben tabii benim çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmam dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler, yani yalvar seni seviyoruz, bana söylenmiştir de bu, seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var, bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın, o zaman dostumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çocuk çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de, biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnekler vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü, bununla ilgili bir koleksiyon var, açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bu koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle, dolambaçlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milli Çocuk 100 bin sattı. Milli Çocuk vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Tamer'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
0: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladınız? Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalma Çural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanı sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki...
1: Televizyon dizilerim var. Yani önü, Az Gittik, Uz Gittik, 7'den 77'ye TRT'de 4,5 yıl oynadı.
0: Metin yazarlığı, televizyon programı.
1: Televizyon programı değil, çizgi film. O senaryosu olarak çok önemli bir çizgi grubu vardı. 20-25 kişilik bir kadro, onlar çizmişlerdi.
0: Az
1: TRT
0: Gittik, Evliya Çelebi.
1: Az Gittik, Uz Gittik, Evliya Çelebi. Ne yolculuk. Türkiye'nin bütün illerine dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
0: Çok hoş bir animasyondu o.
1: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmiş

0: dediğim, ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi, o da 70-75 yaşında, o zaman şimdi olsa 110 yaşında falan oldu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince, eşim de dedi ki, altı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak ettim. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti, her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk, o ille ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık, Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
1: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere benim.
0: Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trompetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na, Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı. Kumbaraları vardı. Paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden muhdisine banka dergiyi veriyordu. Ve Türkiye genelinde düşün, 1,5-2 milyon çocuk dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olanları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. Tabii orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık, bir tane Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpi vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksoy Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada, Ruslarda bir mizah dergisi var. Krokodil. O 4 milyon falan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Met. O Met'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
1: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Pekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var. Corriere della Sera. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Corriere di Piccoli. Küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o. Görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telif haklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi. Fakat sonra Tarık Dursun K'ya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı falan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çocuk resmi illüstratörleri var. Yani çocuk resminde uzmanlaşmış insanlar var. Ayrıca da dergi var. Ya dedim ya demin de, Tan Birlik diye ki gazete çıkıyor. İkisinin hem pazar eki var, çocuk eki var. Hı hı. Ayrıca da Sevinç, Kuş, Tomurcuk diye üç ayrı gruba, yani altı şey şöyle söyleyeyim, 5-3, 3-7 ya da şöyledir, 2-4-4-6-6-8-8-12'ler ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması
1: yaş
0: vardır. Evet.
1: Göre.
0: Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Hı. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler içinde en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
1: Hatta dünyada neler oluyorsa,
0: tabii,
1: kurdukları dil,
0: tabii,
1: gösterdikleri, evet, resim, görsel, her neyse, evet, o malzeme.
0: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Hı hı. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, üretir yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ. Ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet Gazetesi'yle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu, hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. Onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetimin de bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'la çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde batıdaki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam.
1: Hem ekonomik sistem olarak modelleyebilmek gerekiyordu hayatta kalabilmesi için anladığım kadarıyla. Hem de çocuklar açısından ilgisinin sürdürülebilmesi için dünyada olup bitenlere bakmışsınız. Fakat sonuç olarak edebiyatın her alanı için böyle olabilir ama çocuk edebiyatının evrenselliğini ne kadar konuşursak konuşalım, kendi yerinden, kendi toprağından beslenen bir şeylerin daha çok sevileceği ve çok daha çabuk benimseneceği de muhakkak. O farkındalığı nasıl elde ettiniz? Mesela hani dergicilikten bahsediyoruz ama sadece o kısmı değil. Az önce sözünü ettiğiniz programlarda, metinlerini yazmış olduğunuz animasyonlarda bir Evliya Çelebi karakterini alıyorsunuz söz gelimi.
0: Bizim karakterimiz çünkü.
1: Bizim karakterimiz.
0: Çocuklarımızın da öğrenmesi gereken şeyler. Yani biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü, ben şunu savunuyorum her zaman. Şimdi Troya Savaşı yapıldı, değil mi? Hı hı. Biz bu topraklarda yapıldı Troya Savaşı. Bu topraktaki bütün kültürler bize aittir. Evimizdeki çanak çömlek gibi. Yani evimizde bir vazo varsa, o işte diyelim ki bir Yunan vazosuysa, biz onu Yunan vazosu diye atamayız. Ya da Hititlerden kalmış bir şeyse itemeyiz. Çünkü topraklar yaşadıkları yerin bütün kültürlerini özümlemek zorundadır ve çocuklarına anlatmak zorundadır ve bu övünülecek bir şeydir. Eğer sen buna sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkar. Ben şimdi şunu savunurum. Ezop Ameryonlu. Ameryon neresi? Emirdağ. Afyon'un kenarında bir yer. Adam orada doğmuş. Bütün dünya onu bir Yunan fabul ustası olarak görüyor. Yalnız Finlandiya'da bir adam 150 yıl önce Frigyalı Esop diye kitabını çıkarmış. Şimdi o masalları La Fontaine almış. Çocuklarımız okuyor. La Fontaine açıkça yüreklilikle söylüyor. Benim ustam şeydir diye, Esop'tur diye. Ondan sonra ben şimdi çocuklarımı Esop'u öğretmezsem, bir kültürü reddedersem olmaz. Geçmişte Bergama'yı da böyle reddettiğimiz için şimdi Bergama'nın sırtından Almanlar dünya
1: Berlin'de
0: para kazanıyor.
1: Berlin'de Bergama Müzesi tabii olarak var.
0: Kalıyor sürüyor. Yani tabii. Şimdi onun için devletimiz, şeyimiz, arkeologlarımız, herkes, sanatçılarımız, herkes bu topraklardaki kültüre sahip çıkıyor. Çünkü yarın sen bu kültüre sahip çıkmazsan dünyanın ne olacağı belli olmaz. Her şey insanlık için gari. Yarın bir şey olsa senin kültürüne de kimse sahip çıkmaz. Ama bakıyorsun ki Balkanlarda Türklerden kalan bütün yerlere bir zaman birileri yıkmışken bugün ben Girit'e gittiğimde bir şey gördüm, bir kilise. Bir minare yapmışlarmış vakti zamanında. Adamlar o minareyi yıkmamışlar cami yapıldığı zaman. Bir tarafında çan kulesi var, bir tarafında şey var,
1: minare
0: var. İnsanın yani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yani bu bir bilgelik. Yani senin kültürünü reddetmiyor, senin varlığını reddetmiyor.
1: Tarihin katmanlarını kabul etmek ve ondan tabii beslenmeye devam
0: aynen,
1: etmek
0: tabii
1: galiba.
0: Aynen, tabii ki. Ve güzel insanlar böyle yetişir. Barış böyle olur, dostluk böyle olur.
1: Bugünün dünyasında çok vahşi bir savaş ortamı da devam ederken hala iyi bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. O bilgeliği arıyoruz, o insanlığı arıyoruz, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda kendi katmanlarına, dönemlerine tekrar tekrar bakıyor ve yeniden oradan bir şeyler çıkıyor ama bununla birlikte teknik, teknolojik anlamda önemli değişiklikler oldu. Sizin mesleğinize başladığınız günden bugüne kaç yıl geçti?
0: 55.
1: 55
0: hatta
1: yıl
0: boyunca. Hatta daha fazla.
1: Yayıncılığın televizyon tarafında oldunuz, gazete tarafında oldunuz, kitap, dergi taraflarında oldunuz. Yani baskı tekniklerinden ya da animasyonun biçiminden, hani çizminden, bugünkü dijitalleşen dünyaya gelinceye kadar pek çok değişikliğe de yaşayarak şahit oldunuz.
0: Eksiklikleri gidermeye gücümü yettiğince. Benim çocukluğumda babamın aldığı 3 oyuncak vardı. Ben oyuncakların bir tanesini kaybetmiştim. Sonra onu bir şeyde müzayedede bir arkadaşımın oğluna Hollanda'dan aldırmıştım. O kadar etkilemişti çocukluğumda beni. Sonra çocuk dergileriyle birlikte olmadan önce yine de o oyuncak dönemi sürdürdüm. Ve böylece benim müthiş bir koleksiyonum oldu, 5000 tane. Bugün Koç Müzesi'nde Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi daimi sergisi var. Ve 12 küsur yıldır da sürüyor. Öğrenciler, çocuklar geliyor, eski teknoloji, bu mekanik teknoloji denen teknolojiyi öğreniyor. Ve bu çocuklara artılar getiriyor. Ama aydınlarımıza da buradan bir şey çıkarıyorum, bir haber çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Leonardo da Vinci'den 150 yıl önce yaşayan İsmail Rezas, Ebulüs Cizreli diyorlar. Eski deyimde insanları bulunduğu şehirle alışılmış. Evet. Cizreli. Cizreli bir insanı tanımlamaya yetmez. Adamın adı İsmail Rezas. İsmail Rezas bu arada dünyada ilk mekanikçilerinden biri. Leonardo da Vinci'den de 150 yıl önce yaşamış. Ben gazetedeki köşemde ismi Leonardo da Vinci Ebulüs'ün çırağıdır diye yazı yazdım. O dönemde filli su saati yapmış. Mumla saat yapmış. Filli su saati, filli saat diye bir saati var. Onu yapmış. Onun kitabını varlığını Toygar Akman keşfetti, bir hocamız. Sibernetik kitabıyla. Ben onu izledim. İsmail Hakkı Konyalı'nın bir yazısını bulmuş, bir karlı gecede şeyde Antep'te mi Diyarbakır'da kalıyor, kütüphaneye gidiyor. Orada rastlıyor, peşine düşüyor. Sonra burada Fatih'in kütüphanesi, saraydaki kütüphanesinde kitabı buluyor. Kitabın bazı sayfalarından çalındığını

0: mi görüyor? Onun peşine düşüyor. Gidiyor onları parça parça onları buluyor. Fakat üstüne Mısırlı bilim adamı, Arap bilim adamı, şu bilim adamı. Yani insanların o bilim adamı, bu bilim adamı olmasıyla ölçülecek bir şey değil bu. Yani biz şimdi Türk olsa ya da başka birisi olsa ne fark eder? İnancı ne olsa bizim için ne fark eder o zaman? Işığın altında oturuyoruz. O ışığı üreten insan da benim inancım ders. Aynı inançtan değilim. Demek ki onu üretmeyeceğim. Yok değil. Ve bunu çocuklarımıza aktarmıyoruz mesela. Şu kolumdaki saat kurmalı. Gramofon da kurmalıydı. Duvar saatleri de kurmalıydı. Mekanik teknoloji, iki çark, yanında bir dişli zembereğini kuruyorsun. Gramofon da öyleydi. Ve dönüyordu, çalışıyordu, gidiyordu hala. Üç gün önce, 30 sene önce pilli saatler çıktı. Ondan sonra bilmem ne saatler çıktı. Ama o ilk teknoloji, mekanik teknoloji değişmedi. O çocuklar oyuncakları kırılınca açarlardı tenekeyi. Pense mense elleriyle kendileri yapar kapatırlardı. Dünyada en iyi oyuncakları Almanlarla Japonlar yaptılar çocuklarına. Büyük koleksiyonlar var, 10 binleri aşan çeşitleri. Ve o çocuklar sonra ülkelerine nasıl teşekkür etti biliyor musun? Ülkelerine otomotiv sanayinin devleri yaparak. Yani oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var burada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde Çocuk Bahçesi diye, Aile diye, yanlış söylemeyeyim isimlerini, 3 dergi diye haber. Bu 3 dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölöbe, bu daha başını durman almış Mars'ını yazan adam, diyor ki Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e. Diyor ki benim şiirlerimin çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri
1: bir dergi takip ediyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Ve 3 tane dergi, orada Selanik'te 3 dergi çıkarken Türkiye'de de Çocuk Bahçesi falan diye 3 dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, 6 ay, yüzlerce bir, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla milliyet çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem 2 gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her 3 ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş 3 tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların böyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti. Teknoloji.
1: Şimdi peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını, evet, karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Evet. Onun yerine ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani